0: Vermediler.
1: İran meselesine bakıyoruz. İran'da PEJAK harekete geçmemiş. Evet. Ellerinde silahları olmasına rağmen burada bir başka bir süreç yaşanmış. Ve İran'da Amerika ve İsrail yenilmiş. Yenilmiş bir taraftan da bir yenilgi var ortada. Yani İran'da bu kadar şey yapmamak lazım. Yani küçümsememek lazım. İran'da da yenilmiş durumda. Ve kim? Şimdi Filistin'de de
2: kim yenildi? Aslında. Amerika mı yenildi? Evet. İran da yenildi. Hepsi yenildi. İki taraf da yenildi.
1: Neyse sen oradan bakabilirsin Türk milliyetçisi olarak Amerikan gibi gözle. Neyse. Yani...

0: garip geliyor bana yani. Gerçekten. Bunu tartışmak çok şey
1: değil. Söylediğine burada oturan hiç kimse hayır diyemez ya. Amerika'nın şartsız ve koşulsuz olarak İsrail'e destek vereceği. Yani şu anda şöyle...
0: O yüzden soruyu sormuştum.
1: Biz bu konuları tartışacağız zaman zaman kendi aramızda konuşuruz. Amerika, İsrail yanlış yapsa da arkasında durur.
2: Evet, tabii.
1: Ya, yanlış yapsa da. Yani o bombalar bizim yakınımızda bir yere düşseydi. Yani hemen gümrüğün ağzındaki bir yere düşseydi Amerika arkasında duracaktı.
0: Ama zaten...
1: Ama buradaki soru şu.
0: Orası aslında...
3: Ama içeri duramıyor.
1: İsrail uçakları devamlı Suriye'nin hava sahasında. Yani aslında... ilk defa o gün hava sahasında değil.
0: Ama Çetin abi şöyle bir şey var. O üs aslında Türkiye toprağı sayılır. Şimdi bak Türk üssü tam şu anda Türk askeri yok. Ama... Türk askerinin konuşlandığı bir üstü.
1: Doğal olarak, Türk askeri yoktu orada. Türk askerleri orada Suriye ordusuna, hava kuvvetlerine eğitim vermek üzere orada bir planlama yapıyordu.
0: Sonuçta bunu neye hedef alarak yapıyor? Türkiye'ye hedef alarak yapıyor. Ve diyor ki ben burayı vurduğum zaman Türkiye'yi vurmuş sayıyorum diyor. Niye o zaman Tom Barak açıklama yapıyor? Diyor ki Türkiye'den izinsiz, Türkiye'ye haber vermeden, bize söylemeden bunu yapamazsınız diyor.
1: Evet.
0: O yüzden Tom Barak da doğru... Çift yani Amerika'nın iyi polis kötü polis oynaması burada Türkiye kimle karşı karşıya kalacak? İsrail'de veya Suriye'de. İsrail'e karşı karşıya geldi de Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Peki Amerika o zaman kimden yana taraf olacak? Şimdi, Türkiye'den yani yana taraf olacak. Mesele şöyle şey taraf olma değil. Ama Türkiye ile beraber burada, hiçbir zaman hareket etmez
1: burada,
0: bölgede.
1: Burada bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra İhsan abi yorumları özellikle merak ediyorum. Şimdi 10 yıl önce böyle bir durumla karşılaşsaydık, 10 yıl önce, ben başka bir yorum yapardım.
0: Başka bir şey olurdu.
1: 10 yıl önce böyle bir durumla karşılaşsaydık, ben başka bir yorum yapardım.
0: Ama o zaman PKK vardı, şimdi bugün, PKK yok.
1: Bugün farklı bir yorum yapayım sana. İsrail böyle bir şey kalkışırsa ve Türkiye şu an isterse Lübnan dahil olmak üzere, Dürziler dahil olmak üzere, bak daha böyle açık parantez açmadan söyleyeyim, Türkiye'nin sahada... harekete geçireceği tam 17 tane farklı grup var. Buna Kürtler de dahil olmak üzere. Yani 17 tane paramiliter gücü İsrail'in sınırına dökebilecek durumdasın. Yani Türkiye şu anda bu güce sahip.
3: Evet, ben de
1: Suriye sahasından Lübnan sahasına bak Hizbullah hariç. Türkiye'nin Hizbullah'la hiçbir zaman yıldızları barışmadı. Hiçbir zaman ilişkiye girmedi. Nasrallah öldüğü zaman da hiçbir zaman öyle bir şeye girmedi. Ama Lübnan dahil, Dürziler dahil. Bakın Dürzilerin lideri kaç sefer Ankara'ya geldi. O görüşmeler sizce şey miydi? Yani gel bizim çayımızı çorbamızı iç değil. Türkiye şu anda sahadaki 17 tane farklı grubu buna Kürtler de dahil olmak üzere İsrail sınırına getirebilecek durumda.
3: Son 4-5 yılın bir analizini yapmış olalım.
0: Bizim için olumlu ve güzel bir gelişme.
4: Bu arada siz o analize geçmeden önce ben birkaç bir şey
1: İsrail de bunun farkında. Bu arada biz bunu söylüyoruz ama İsrail de bunun farkında.
4: Az önce Aytunç Bey dedi ya şimdi Mekke Anlaşması'na bir referans verdi. Terörsüz Türkiye sürecine bir referans verdi. Öncesinde yaşananlar. Şimdi yakın tarihe bir bakalım. Yani bu hadiselerden önce yakın tarihte neler yaşandı? Hatırlarsınız bir hafta 10 gün kadar önce Nuh Yılmaz Büyükelçi bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Emevi Camii'nde namaz kılmak istiyor diye. Hatta görüntüsü de var arkadaşlar. Bir onu da paylaşalım.
0: Sene sonuna kadar gidebilir.
4: Sene sonuna kadar gidebilir. Yani biz bir yıl içinde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye gitmesini bekliyorduk öyle değil mi? Şimdi bir kez daha onu hatırlatalım. Yani yakın zamanda biz neler yaşadık da üzerine böyle bir aslında provokatif eylem yaşandı. Dinleyelim.
5: Bu yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah Şam'da göreceğiz. Emevi Camii'nde göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şarayla kol kola el ele İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya gösterebilecekleri bir anın fotoğrafını hep beraber görmüş olacağız. Bu yıl bitmedi.
4: Diyor ki gelecek yani Cumhurbaşkanı Şam'a. Şimdi bu şekilde bir açıklama yaptı. Emevi Camii'nde namaz kılmak da malumunuz önemli bir mesaj bir yandan
3: son
4: da.
3: 4-5 yılı analiz edecek olursak hatırlayın İsrail Somaliland'ı devlet olarak tanıdı. Hemen akabinde Ürdün'de toplanan 20'ye yakın İslam ülkesi Dışişleri Bakanlığı bunu kınadı. Diğer taraftan Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır daha çok etkin olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Somali'deki askeri geriye çekildi. Aynı dönemlerde Suudi Arabistan yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki birliklerini vurdu ve Yemen'den çıktı. Diğer taraftan arkasından Hicaz Demiryolu anlaşması geldi ki ben Arap dünyasında bu işin bu kadar ses getireceğini tahmin etmezdim. Yani neredeyse bir hafta boyunca bizim Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu Arap dünyasının en popüler isimleri.

0: önderlerinden birisi haline geldi. Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı ile beraber. Devamında Mekke Anlaşması geldi. Şimdi bizim ittifaklarımız sadece, ya Mekke Anlaşması çok önemli ama muhtemeldir ki bunun bir tarafında yarın Suriye olacak, Lübnan olacak ve buralar bizim tarihsel nüfuz alanlarımız. Yani İsrail de aslında bizim tarihsel nüfuz alanımız. Şöyle 100 yıl geriye gittiğiniz zaman İsrail Cumhurbaşkanı bu şeyden, yani İstanbul Hukuk Fakültesi'ne mezun olmuş, oraya gitmiş bir isim. Şimdi onlar Türkiye ile alakalı laf ederken, konuşurken, yani şunu da biz biliyoruz. Yani Tel Aviv'den ya da Hayfa'dan siz baktığınız zaman onlar gözünde hala o ihtişamlı imparatorluk merkezi hala İstanbul. Yani aşağıdan yukarıya bir bakış açısı var. Ve onlar görüyorlar ki Türkiye adım adım adım bölgesel anlamda bir güç haline geliyor. Sadece kendi güçlenmiyor. Hem Pakistan'ı hem Suudi Arabistan'ı yanına alıyor ve bu ittifaklar genişleyebilir. Ben ya Mısır'ın tereddüdünün biraz da İsrail tehdidiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani iki cephesi vardır. Bir ekonomik olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile bir bağları var. Oradan ciddi destek alıyorlar. Diğer taraftan da şey, yani İsrail tehdidi. Ve aynı zamanda bu Mekke İttifakı, yani Irak'ın istikrarı için önemli bir katkı sağlar. Irak üzerinde Türkiye'nin, ABD'nin, İran'ın ve Suudi Arabistan'ın nüfuzu var. Suriye'de hatırlarsanız böyle bir Katar-Suudi Arabistan rekabeti vardı ekonomi üzerinden. Şimdi dün birbirine karşıt olan güçler Türkiye'nin nüfuzuyla devreye girmesiyle beraber birlikte hareket ediyorlar. Yani Gazze Savaşı'nda Mısır'ın yaklaşımı neredeyse Türkiye'ye yaklaştı. Siyasal tutumu. Ya Suudi Arabistan şaşırtıcı derecede Filistin konusunda neredeyse Türkiye gibi bakıyor. Yani dün İsrail İbrahim anlaşmaları yapmak üzere olduğu 6-7 ülkenin tamamını tehdit etti ve o ülkelerin tamamı işgal tehdidi altında olduklarını düşünüyorlar. Ya bir ülke kendisini risk altında gördüğü zaman bir şey daha oldu. Tabii bölgede bir değişim de oldu. Milyar trilyon dolar ABD'ye vererek güvenliklerini sağlayan ülkeler güvenliklerini sağlayamıyorlar. Kanada Başbakanı'nın bir ifadesi olmuştu. Biz güvenliğimizi sadece ABD'ye bağlamak istemiyoruz. Orta boy ülkelerle beraber müttefiklik yapacağız. Bunlardan birisi de Türkiye'ydi.
1: Şimdi görüşmüştü İran, de bu arada Türkiye'ye.
0: Yani Körfez'deki
1: orta
0: bu
1: ölçekli ülkeler.
0: Evet, Körfez'deki bu tedirginlik, yani güvenlik endişesi. Ya tamam, hemen ABD'yi bırakıp Çin'e koşacak halleri yoktur. ABD ile beraber, Türkiye ile beraber ittifak kuruyorlar. Avantajımız ne? Güçlü ordumuz, aynı zamanda güçlü savunma sanayimiz. Bir de tarihsel misyonumuz. Bu şey, süreç böyle devam edecek ve Türkiye gücünü artırarak, ittifaklarını artırarak büyümeye devam edecek. İsrail de Yunanistan gibi belki sürekli şamata çıkaracak ya da çılgınlık yapmaya devam edecek. Peki. Ama ben bunun ya bir adım ileriye gideceğine dair bir kanaatim yoktur. Türkiye aklı başında bir devlet, büyük bir devlet. Ne yapacağını, hangi konuya ne zaman karar vereceğini kendisi bilir. Yani İsrail Türkiye bir savaşa çekemez, zorlayamaz diye düşünüyorum.
1: Son cümlede
2: şunu ekleyeyim mi Kübra?
1: Hatta
2: çok kısa bir iki cümle.
1: Yanıma gelin isterseniz, çünkü çok önemli bir noktada bitirdiniz. Türkiye'nin tavrı efendim. Çünkü gün boyunca şu da konuşuluyor. Türkiye çok makul bir tavırda bulundu diye. Şimdi aslında Tom Barak'ın ifadelerinde de bu vardı. Burhanettin Duran'ın arkadaşlar
3: aslında
1: bir cevabını da paylaşalım mı?
3: Burada bir güç dengesi daha var. Bu çok konuşulmuyor ama Arap dünyası bunu çok konuşuyor. Şöyle ki şu anda Amerika İsrail'e Lübnan'dan çekilmesi için baskı kuruyor. Çünkü İsrail, demin İhsan abinin de ifade ettiği gibi Amerika'nın eline almış, istediği her yere götürüp getiriyor ama Lübnan'a götüremedi. Şimdi götürüp getiremedi ama Amerika da artık bu durumdan rahatsız, ama Amerika Hizbullah'ın Lübnan'daki varlığından da rahatsız. Çözemiyor da. İşte Tom Barak gidiyor geliyor, bu sene her ay düzenli olarak gidip geldi. Sonunda Amerika ve İsrail'de şöyle bir akıl oluştu. Biz girmeyelim, tamam İsrail de çıksın, Amerika ikna etsin, çıkış yapsın, ama birinin girmesi gerekiyor. Kim girsin? Ahmet el-Şara. Şimdi Ahmet el-Şara da Suriye'yi bırakıp Lübnan'a girerse çok büyük bir kaosla karşı karşıya
0: Suriye'yi
3: kalacak. Yani Suriye'yi kaybedecek, çünkü Suriye'de de taşlar yerine oturmamış. Kendisine muhalif olan kendi grubundan insanlar var ve istikrarsızlık daha da derinleşecek. Ekonomik bir kriz var. Ama bir taraftan da Ahmet el-Şara da biraz temkinli. Ama burada asıl önemli olan bir şey var. Ahmet el-Şara'yı Lübnan'a gitmemesi, girmemesi konusunda uyaran ve frenleyen ülke Türkiye.
0: Eskiden Suriye, evet. Lübnan'da vardı ama nasıl vardı? İran'la zaten müttefiklerdi, evet. Ve Suriye çok güçlüydü. Suriye Başbakanı öldürüldükten sonra diyorsun dünyada baskı oluştu. Suriye ordularını Lübnan'dan çekti.

0: Ya fiilen vardı soruyu aslında.
1: Evet. Efendim biraz önce de aktardığım
2: ama o zaman
1: gibi,
2: Hizbullah'la işbirliği halindeydi. Evet. Şimdi Hizbullah'a karşı savaşmak üzere sokmaya evet. çalışıyorlar.
1: Şimdi, Türkiye'nin tepkisine gelmiştik tam da Netanyahu'nun bu açıklamasına. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran şöyle bir cevap verdi. Soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye başta Suriye ve bölgemizde barışçı politika izleyen devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Netanyahu gibi figüranların barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek tecrübeye sahibiz. Bunun altını çiziyor bir kez daha Burhanettin Duran. Barış için gayret gösteren yaklaşımıyla dünyada takdir gören ülke biziz diyor. Aslında evet. çok makul de bir ama bir yandan da sert
3: aslında
1: dengeli.
3: Aslında sen beni kaldırmadan önce tam da bunu söyleyecektim biliyor musun? Yani iletişim başkanı Burhanettin Hoca'nın tam sözüne getirecektim. Resmen hani içimi okudum. Gerçekten anlamışım. Öyleymiş. Bu açıklama çok önemli. Burhanettin Hoca'nın açıklaması. Çünkü bakın Türkiye her seferinde tahrik edilen ülke oluyor. Amerika Birleşik Devletleri tahrik ediyor. İsrail tahrik ediyor. İşte zamanında DAEŞ tahrik etti terör örgütü. Hep bir tahrik var değil mi? İşte Yunanistan'dan her gün enteresan açıklamalar geliyor. Ama devlet duruşu dediğimiz şey Burhanettin Hoca'nın söylediği cümleler. Çünkü Türkiye o kadar tecrübeli ve soğukkanlı ki böyle meselelerde artık. Şöyle bir hafiften frene basmak da demeyelim onu. Ayağını hafiften gazdan çekiyor, bakıyor, tartıyor ve süreçte az önce dedim ya Türkiye'yi hep haklı çıkardığı için bakın Suriye politikasında neler neler söylendi Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bak neler neler söylendi. Geldi sonunda Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk Devleti'nin politikaları haklı çıktı. Gazze politikasında neler neler söylendi işte. Ya hani söylenmeyen bir şey var mı? Amerika hakkında neler neler? İsrail, ya süreç hep haklı çıkardı ama onun sırrı bence devletin, işte Burhanettin Hoca da olduğu gibi bir soğukkanlı, vakur duruşundan kaynaklı. İşte denge politikası dedi ya İhsan Hocam. Bugün Türkiye Rusya'yla da iyi bir politika yürütebiliyor. Amerika'yla da iyi bir politika yürütebiliyor. Ya da Rusya'yla Ukrayna savaşa giriyorsa, ya gel bakalım belki sen barıştırabilirsin pozisyonuna da gelebiliyor. Çünkü bunun sırrı yine o soğukkanlı duruş, her devletle görüşebilme. Belki de tarihin hiçbir döneminde bu kadar da soğukkanlı durduğumuz ve tüm devletlerle dengeli bir şekilde görüşebildiğimiz bir dönem yoktur. Bilmiyorum. Yani ben en azından 40 yaşındayım. Çok da tarih okumaları da yaparım ama bilmiyorum bu kadar çok dengeli oldu.
1: Bu tavır sayesinde İsrail'in bu provokasyonlarına gelmeyerek herhangi bir olası sıcak çatışmadan uzak mı duracağız? Türkiye'nin politikası bu mu?
3: Elbette yine soğukkanlı duracaktır ama devletin de durabileceği bir sınır vardır. Bu tabii ki Netanyahu'nun ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin göstereceği tavır da bizim tavrımızı belli edecek. Ama şuraya getireceğim lafı. Yani evet devlet haklı var o kesin ama şimdi Can belki bana kızacak birazdan. Ya mesela 2023 seçimlerini iç siyasete getireceğim konuyu ama Sayın Cumhurbaşkanı kazanmasaydı ya da İşte 2017'de de referandum olup da sonra işte Sayın Cumhurbaşkanı tekrar Cumhurbaşkanı seçilmeseydi, savunma sanayine bu kadar yatırım yapılmasaydı acaba böyle mi olurdu? Elbette bak katılıyorum. Böyle sakın olurdu. Beni yanlış anlamasınlar bir devlet olurdu. Haklı vardır.
4: Böyle olurdu.
3: Böyle olmazdı. Böyle olurdu. Can olurdu. Sen de biliyorsun böyle olmazdı. Olmasın.
1: Nasıl olurdu Can Bey?
4: Devletlerin dış politikası iç siyasetteki iktidar değişikliğiyle değişmez ki. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi iktidar oldu diye Suriye politikası mı değişti?
3: Biliyorsun evet, ki Özgür Özel'in bir açıklaması vardı Şahra gelmeden önce. Yani Şahra'nın gelmesine 10 gün kala Esad'la görüşelim dedi.
5: Birleşik Krallık karşı bütün devletlerin değişir.
3: Esad'la görüşelim diye Özgür Özel'di 10 gün önce. Şahra gelmeden önce.
5: Amerika'nın değişmedi mi?
3: Mesela.
4: Bunu söyleyebilirsin. Bakın bunu söylemekle tamam dış politikayı belirlemek arasında çok fark vardır.
3: Tabii CHP'yi dış politikada göremediğimiz için.
4: Aynı şey değil. Aynı şey
3: mesela
4: yani,
3: İmamoğlu yönetimi gelseydi İmamoğlu'nun dış politika hakkında ne dediğini hiçbirimiz bilmiyoruz.
4: İçerideki söylemle.
3: Yok ki çünkü öyle bir söylemiyor.
4: İçeride vatandaşa seçmenine söylediğin söylemle siyasetle uyguladığın dış politika aynı olmaz.
5: Ya Kamala Harris gelse aynı mı olacaktı Amerikan dış politikası? Hiç değişmiyor.
4: Amerikan dış politikası hocam işte ben de onu anlamıyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz?
5: Burada.
4: Diyorsunuz ki.
5: Kadıköy'de.
4: Siz diyorsunuz ki Amerika'da işte sosyal medya işte güçlü işte influencerlar var.

0: bilmem ne var. Amerika dış politikası ne zaman Gazze'de...
1: Siz beni dinlememişsiniz ha.
0: Dinledim. Ne zaman...
1: dinleseniz
0: ne zaman,
1: bir yorum yapmazsınız. Orta Doğu'da
0: ne zaman İsrail'den yana değil de Filistin'den yana taraf aldı?
1: Ben öyle bir şey mi dedim ya?
0: Öyle bir şey demediniz ama dediniz ki...
1: Değişecek dedim. Jenerasyon değişiyor.
0: Hocam,
1: demokratlar...
0: Dış politika öyle değişmez.
1: Değişir.
0: Falan
1: değişti.
0: Değişmez.
1: Trump yerine Kamala Harris'i seçseydi başka bir dış politika olurdu.
0: 100 yıldır...
1: Bunlar ezber, bunları bırakın artık ya.
0: Ne ezber yok? 100 yıldır Orta Doğu'da savaş var ya.
1: Hükümet değişse de politika değişmesi... Öyle bir şey yok ya. Bayağı değişir. Bayağı değişir ya. Bayağı değişir.
0: Hangi politikayı değiştirmiş Amerika Birleşik Devletleri?
1: Aynı mı? Barack Obama dönemiyle aynı politika.
0: Ya biraz önce söylemedim.
2: Mesela
0: Biden,
2: Özgür Özel.
0: Gazze'ye saldırı hangi olduğunu neyini saldırı hangi dönem başladı? Şimdi devam ediyor. Biden döneminde başladı. Trump döneminde devam ediyor.
1: Ya bir örnekle, ya bir örnekle örnek bütün mu? Genel dış politikayı nasıl yorumlayabilirsiniz ya?
0: Niye yorumlamıyor?
1: Biden olduğu zaman Güney Amerika'da operasyon yapabiliyorlar bile. Orta böyle. Güney Amerika'da başkanlığı yatağından kaldırıp hanımıyla beraber kendi ülkesine götürebiliyor muydu? Öyle yani bir şey var
2: benim kastettiğim şey şu Kübra Hanım. Şimdi,
1: bir yani sürü akşam örnek var. Bir tane benziyor.
2: Siyasi irade çok önemli.
0: Bir haydutlukla dış politikayı aynı terazide tartamazsınız. O dediğiniz olay bir haydutluktur. Bir
1: dış politikanın bir parçası.
0: Hayır,
1: bir dış politika
0: o haydutluk. Bakın o haydutluktur, o dış politika falan değil.
1: Nedir?
0: O haydutluktur. Bir manyağın tüm dünyayı dizayn etme
1: tamam,
0: çabasıdır.
1: Dış politikanın bir parçası oluyor yani
0: dış
1: değil mi?
0: Dış politikanın bir parçası olmuyor.
1: Nasıl olmuyor ya?
0: Olmuyor tabii ki olmuyor. Yarın başka bir şey olacak çünkü orada. Yani siz bütün dünyayı bir Trump ekseninde değerlendiremezsiniz.
3: Gibi de gidip böyle uçaklarla falan değil. Sonra işte yeni senaryolar konuşulmaya başlandı.
0: Ki,
3: başkan ya yardımcısı...
1: Dış politika mıdır değil
0: evet,
1: midir bu?
0: Başkan yardımcısı değil midir?
3: Bizzat evet. Kendisi kapıyı açmış, adamı teslim etmiş. Başkan yardımcısı tamam. Da Amerikan petrol şirketleri...
1: Ya bunun bir önemi yok, bunun bir ehliyeti yok.
3: Şimdi
1: dış politikanın bir parçası mı değil mi sonuçta? Bir dış politika bakayım. Aksiyonu değil midir öyle, bu?
4: Bakayım. Ya da soru dış şuydu en baştaki
1: evet,
4: soru şuydu aslında.
3: Farklı yöntemler vardı.
4: Biden hükümeti değişirse dış politikaya bakış açısı değişir.
1: Değişir yani. Tabii ki.
3: Aksiyon sağlayamıyordu ama...
0: Tabii ki nüanslar olabilir, farklılıklar olabilir, bakış açıları başka olabilir.
1: Ama
0: bugün terörsüz Türkiye'den vazgeçebilir mi Türk? Cumhuriyet Halk Partisi
2: bir şey söyleyeceğim.
0: Vazgeçemez
2: siyasi
0: yani.
2: Siyasi irade şimdi... o kadar önemli ki. Bak bugün daha rahat konuşuyorsak savunma sanayi siyasi irade olmasaydı olur muydu? Olurdu. Bak Türk askerini, Türk mühendislerini
0: Aselsan kaç
2: yıllar? Çok
0: özveriler.
2: Ama bu
0: kuruldu?
2: Siyasi
0: ya,
2: irade.
0: Ya, tamam. Yani
2: bak,
0: şimdi...
2: Hep aynı cümleyi kullanıyorsun. Aselsan kaç yıllar?
0: Aynı cümleyi kullanıyoruz.
2: Ya, Allah razı olsun
0: ya, bu
2: Aselsan'dan.
0: Bu ülke
2: varlar. Bu ülke o mühendisler var.
0: 94 yılı, 95 yılında cep telefonu üretti ya.
2: Savunma sanayi böyle bu hale gelir mi? Şu an dünyada satılan durumda 3'te 2'si Türkiye'de. Olabilir miydi Allah aşkına?
0: 95 yılında bu ülke cep telefonu üretti. Bak sadece Amerika'da üretirken
2: siyasi irade dediğimiz şey evet devlet politikaları çok önemli ama siyasi irade.
0: Yani öyle bir anlatıyorsun ki sanki evimize buzdolabı 2002 yılında girmiş.
2: Hayır ya ama siz de aynı söylemem.
0: Evimize çamaşır makinesi 2002 yılında girmiş.
2: Aselsan Allah razı olsun
0: elektrik yoktu.
2: Ama Aselsan bu dönemde gelişti daha çok.
0: Evimizde elektrik yoktu. 2002 yılında elektrik geldi.
2: Ya bak bu
0: evimizde demagoji değil ya demagoji değil.
2: Benim kastettiğim
0: bak,
2: şey
0: sana, 96
2: siyasi
0: yılında,
2: iradenin ne kadar önemli olduğunu
0: işte
2: sen de biliyorsun.
0: Söylüyorum,
2: siyasi irade çok önemli.
0: Siyasi irade 1974'te Amerika'ya kafa tuttu bak siyasi irade
2: Can
0: dedi ki ben haşa çekimini yaparım.
2: Can
0: Kıbrıs'a girerim bak Kıbrıs'a da girerim.
2: Bu hale gelir
0: Kıbrıs'a da girerim.
2: Sen bugün İsrail'le de kapışırken güvende olur
0: musun? Bak
2: olmazdı.
0: Siyasi irade ne yapar biliyor musun? 74'te bak haşa çekimini ben serbest bırakırım sen kimsin der. Amerika'ya kafa tutar, Kıbrıs'a girer, Türkleri zulümden kurtarır. İşte bak siyasi irade öyle olur. Yani siyasi irade böyle senin dediğin gibi.
2: Yani savunma sanayi siyasi iradeyle
0: bak, basit
2: mi?
0: Ya bak 74 diyorum ya 1974.
2: Bunu mu kastediyorsun?
0: Değil mi? Bak elektrik
2: siyasi
0: yok.
2: Siyasi irade savunma
0: senin
2: sanayiyle
0: elektrik
2: gelişmez diyorsun.
0: Yok, su yok, bilmem ne yok. Çamaşır makinesi yok.
2: Allah onlardan da Allah razı olsun. İyi ki o dönemde Ecevit, Erbakan o güzel işleri yapmışlar.
0: Kıbrıs'a girmiş.
2: Kıbrıs harekatı çok iyi.
0: Bak bugün Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemini bugün anlıyorsun.
2: Buzdolabıyla 2002'de alakası yok
0: işleri. Hayır ne diyorsun? Savunma sanayi. Evet. Ya diyorum ki sana 1996'da Aselsan cep telefonu üretmiş. 96.
2: Nerede sonra?
0: Arkadaş neredeyse sonrası var mı?
2: Hayır,
0: yapmış.
2: İşte bak
0: yapmış,
2: o dönemde 96'da kaç tane hükümet
0: yapmış,
2: geldi gitti.
0: Yapmış,
2: arkasında
0: yapmış,
2: bir tane
0: yapmış.
2: Siyasi
0: şimdi,
2: irade durabildi
0: Aselsan'ı,
2: mi? Şimdi Aselsan telefon
0: çıkarıyor. Aselsan'ı, Havelsan'ı Türkiye'nin önemli kurumları bir kenara atıyorsun. Diyorsun
2: hiç
0: ki...
2: Hiç atmıyorum. Ben Aselsan'dan çıkamıyorum şahsi olarak.
0: Savunma sanayinde son oyun.
2: Aselsan, Havelsan. İnanılmazlar bak.
0: Buna.
2: Hem yine helal
0: destek,
2: olsun.
0: Bak iyiyiz ve
2: ama
0: destek veriyoruz.
2: 96
0: ama
2: diyorsun ya telefon diyorsun ya. 96'da Refah Yol Hükümeti

0: geliyor. Yok ana yol hükümeti geliyor.
1: Ama bunu şuna bağlayamazsın. Bunu şuna bağlayamazsın. İşte seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi kazansaydı dış politikamız böyle olmazdı.
0: Hakikaten böyle olmazdı.
1: Savunma sarayımız böyle
0: olmazdı. Gerçekten böyle olmazdı. Özgür Özel'den biliyoruz.
2: Nereden biliyoruz?
0: Mesela Kılıçdaroğlu Afrin'in şeyi merkezine girmeyin demiş.
1: Siz nereden biliyorsunuz?
2: Allah bilir diyorum. Ben nereden bileyim bilmiyorum.
1: Bunu, ya bunu ne demek 1974'te kim iktidardı? 1974'te kim iktidardı? Kıbrıs'a girdiğinde Türkiye
2: vardı,
1: kim iktidardı?
2: CHP, MSP koalisyonu vardı.
1: Ne değişmiş? 1974'teki CHP dış politikasıyla bugünkü dış politika aynı. Kıbrıs meselesinde ki aynı da değil.
2: Nasıl aynı kalabilir?
1: Aynı da değil. Bak aynı da değil. Bak
0: mesela hatırlatayım.
1: Aynı da değil. Bak hatırlatayım sana.
0: Edebilirler mi terörsüz
1: 2004 yılında Kıbrıs'ta birleşme referandumu yaptı. Türkiye ne tavır aldı? Şimdi bunları mı konuşalım? Ne tavır aldı Türkiye?
2: Yani birleşmede ne tavır aldı Türkiye?
1: Rauf Denktaş, Rauf Denktaş, Ergenekoncu diye dinleyip kim yaptı? Bir söyleyin bakalım hadi. Türkiye dış politikası arkadaşlar. 2004'teki...
0: Hayır şimdi sen savunma sanayinde... Ya sen Kıbrıs'ta birleşmeyi savunan kimdi? Bak gerçekten nereye getirdin? Bambaşka bir yere getirdin.
1: Allah Allah ya arkadaş sen dedin ya bana.
0: Özgür Özel gelse, Ekrem İmamoğlu gelse... Savunma sanayindeki bu politika böyle devam ederdi. Benim sorum çok basit.
1: Devam ederdi bak hakkını veririm.
0: Sana şu anda Türkiye'nin %99'u katılmıyordur.
1: Katılmayabilir. Katılmayabilir. Ben de sana soruyorum. 2004 yılında... Kıbrıs'ta birleşmeyi yani Kıbrıs Rum kesimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birleşmeyi ve tek bir devlet olmayı kim destekledi? Kim destekledi?
2: AK Parti
1: destekledi. Bir Rum kesimi destekledi.
2: AK Parti destekledi.
1: Bir de AK Parti destekledi. Tamam.
0: Bunun mu dış politika? Alakası var?
1: Ya, Türk dış politikası işte.
0: Şimdi ne durumda peki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki politikalar nasıl?
1: Hayır bak.
0: Şimdi bir dakika ama. Ya, bir dakika 2004 ya, bir dakika. işine gelince 2002 buzdolabı, işine gelince 1974.
1: Senin gibi
0: ben o zaman
1: bak
0: hangi birini anlatayım sana?
1: Bak şimdi bak.
0: Hangi savunma sanayi ürününü anlatayım sana? Ben buradan şu yol olur biliyor musun?
1: Ben varsayımlarla konuşmuyorum.
0: Yol olur.
1: Varsayımlarla konuşmuyorum. Ben bir gerçek.
0: Hiçbir varsayım yok. Savunma sanayinde bugün gibi olmazdı. Sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun hiç.
1: Ben de sana iki örnek verdim. Bak iki örnek verdim. 1974 Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı Kıbrıs meselesine bakışıyla aradan kaç yıl geçmiş? 2004 AK Parti iktidarı.
2: 30.
1: AK Parti iktidarı ve Kıbrıs'a bakış. 2024'ü saymıyor.
0: Peki
1: geç.
0: Bana
1: şimdi hayır, bana
0: aynı şeyleri tekrar
1: işte
0: bu kadar çok konuyu bağlarından koparıyorsun ki.
1: Türk dış politikası.
0: Yani sen şu an o zaman Türk dış politikalarını da beğenmiyorsun.
1: Yok öyle bir şey mi dedim ben?
0: Hayır o zaman 2004'ten örnek veriyorsan.
1: Öyle bir şey mi dedim ben?
0: Madem dış politikalarını AK Parti'nin beğenmiyorsun, siyasi iradenin beğenmiyorsun.
1: Öyle bir şey mi dedim?
0: Muhabbet oraya götürüyorsun kusura bakma.
1: Öyle bir şey mi dedim?
0: Bence öyle söylüyorsun.
1: Bak gene niyet okuyorsun.
0: Hayır niyet okumuyorum. 2004'te öyleydi, 74'te böyleydi diyorsun ama bu dönemde hiç iyi bir şey yapılmıyormuş. Savunma sanayi yokmuş gibi davranıyorsun. Hala bana diyorsun ki Aselsan kaç yılında kuruldu?
1: Ben mi yokmuş gibi davranıyorum?
3: Peki.
0: Ya Allah aşkına yani bunları geri alalım.
1: Ben neyse o ben bu polemiğe girmem de niyet bak niyet okuma yapma.
0: Niyet okuma değil. Şimdi hiç niyet okuma değil.
1: Niyet okuma yapma. Ben sana bak somut bir şey söylüyorum sana. Diyorsun ki niyet okuyorsun ve bir varsayım bak varsayım
0: üzerine siyaset yapma. İmamoğlu gelseydi aynen böyle
1: bak,
0: mi olurdu politika?
1: AK Parti
0: bana cevabını ver bunu. Başka yere götürme
1: bak,
0: bana.
1: AK Parti'yi böyle savunamazsın. Bak ben sana savunayım.
0: Ben AK Parti'yle alakası yok.
1: Bak sen nasıl
2: o zaman şöyle söyleyelim. Bak, 2013'e kadar ödünler verilmeseydi Fethullahçı darbe girişimi olmazdı.
1: Mesela.
0: Fethullahçı'nı kim temizleyebilirdi? Bu CHP mi temizleyebilirdi?
1: Ama kim oralara kim oralara kadar çıkarttı?
0: Hayır. Kim oralara kadar
1: Zaman
0: çıkarttı?
1: Zaman Gazetesi'nden ödünü kim aldı?
0: Ben mi aldım? Beri kim destekledi?
1: Ben mi aldım?
0: Zaman Gazetesi'nden ödünü. Askeri vesayet Fethullahçı'nı kim destekledi? 90'larda kim destekledi? Ödül verirken FETÖ'cüler kim destekledi? Bülent Ecevit Şefaatçi olurken kim destekledi?
1: Diyebilirsin de onu
0: kim destekledi?
3: Çok özür dilerim ben artık bir araya gireyim.
0: Allah aşkına yapma.
3: Artık konu çabuk dağıldı.
1: Dağılmasın ben bitireyim.
3: Buyurun.
0: Bülent Ecevit Şefaatçi olurken gerçekten kim? Bana söylesene.
3: Konu çok dağıldı.
0: Hani diyorsun ya 74 diyorsun ya. Bülent Ecevit'ten Şefaatçi oldu FETÖ'cüler.
1: Ben nasıl savunacağını söyleyeyim sana.
3: Çok dağıldı. Son cümleyi sağlayayım artık devam edelim lütfen.
4: Arkadaşlar. Dış politika bence genelde şöyle, siyaset üstü bir şeydir ve dış politika genelde de herkesin şöyle, millet, üzerinde ortak birleşebildiği
0: bir şey. Bugün millet 2023'te oyunu Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş'a vermedi. Dış politikanın da ne olacağını biliyorlardı. Dış politikanın da ne olacağını... Gelince savunma sanayine dokunacağız diyen kim?
1: Ben bunu söyledim.
0: Gelince savunma sanayine dokunacağız diyen kim? 2023 seçimlerini bu yüzden kaybettiler.
1: Ben de sana o yüzden örnek verdim. Bak 1970'de...
0: Bu hak güvenir mi ya? Bu hak güvenir mi?
5: Arkadaşlar, şöyle yapalım. Ben söz alayım da bir ara buluculuk
3: yapayım. Tamam, sonra Çetiner Bey,
4: her iki arkadaşımız da bizim gazeteci arkadaşlarımız, değerli insanlar.

0: patika siyaset üstü bir şeydir. Ve Türkiye'de de dünyada da bize benzer kurumlar vardır. Mesela Milli Güvenlik Kurulu gibi önemli bir kurum var. Ve bu kurumlar Türkiye'de de dışarıda da benzer kurumlar var zaten. Amerika'da da böyledir. Dış politika bunlar belirlerler. Buradaki tek fark şudur.
1: Peki.
0: Siyasi irade hızlı aksiyon almayı sağlar. Siyasi irade hızlı hareket etmeyi sağlar. Siyasi irade daha baskın bir şekilde kurumların kendi içindeki işleyişi hızlandırır. Şu anda AK Parti döneminde savunma sahasında gördüğümüz hız, işte eskiden bir bürokrasi vardı. Bu bürokrasi hızlı bir şekilde çözülebiliyor. Yani mesela bizde Türkiye'de genelde şöyle bir şey vardır. Bize neyin olmazını gösterirler, neyin olacağını değil. O olmazın kırıldığı bir dönemi yaşıyoruz.
2: O da sistemle alakalı.
0: Tabii sistemi düzeltmeniz gerekiyor. Bunu AK Parti olsa düzeltmek zorunda. Hangi parti olsa
3: siyasi iradenin
0: zorunda.
3: Yaptıklarını bu kadar hafifletmeniz bence hiç normal değil. Gerçekten.
0: Siyasi irade hiç söylemiyorum.
2: Türkiye AK Parti iktidarının...
3: Hafifletiyorsunuz. Çok hafifletiyorsunuz.
0: AK Parti iktidarının bence şöyle bir avantajı
3: adam,
0: var.
3: Adam dokunacağım diyor ya. Yani, Ali Babacan diyor ki dokunacağım bugün, diyor. Geleceğim diyor dokunacağım bugün, diyor.
2: Ali Babacan,
3: seçimi kaybetme sebeplerinden biri.
2: Ali Babacan kim?
1: Ali
2: Babacan kimin bakanıydı ya? Benim bakanımydı Ali Babacan.
3: Bugün o zaman şeyden başlayalım. Bir tanesinden başlayalım.
2: Ya Ali Babacan kimin bakanıydı?
1: Allah aşkına.
2: Şöyle 10 yıl AK Parti ekonomi bakanlığı
3: yaptı. Ekonomi de iyiydi.
1: Bir saniye rica ederim.
3: Niye sonra öyle bir açıklama
1: yapıyorsun? Çetin Erbey tamamlayacak.
0: Bakın buyurun. AK Parti'nin Libya politikasına bakalım. Evet bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok çok
3: Allah
0: kritik bir noktada.
3: Libya politikasını
0: ama
3: söyle abi.
0: Ama biz Libya'yla realist bir politik zemin oluşturmasaydık bugün ne Kuzey Kıbrıs'tan bahsedebilecektik ne Akdeniz'den bahsedebilecektik. Ya yani Doğu'yu falan da boşver Akdeniz'den bahsedebilecektik. Eğer Irak'la ilişkilerimizi toparlamasaydık bugün bir Şii hilali Suriye'den başlayıp Lübnan'a kadar gidecekti. Biz ne Suriye'de, mesela Suriye döneminde ben hatırlıyorum herkes AK Parti'nin Suriye politikasını eleştiriyordu. İhsan abi demin güzel bir şey söyledi. AK Parti iktidarında aslında en çok eleştiri alınan nokta Suriye politikası oldu ama
4: hani
0: doğal kazanan noktasında da yine Türkiye oldu.
3: Yine o siyasi irade olmasaydı. Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kaybetme pahasına durdu arkasında.
4: Ya 5 milyon
3: bunları adam niye unutuyorsunuz?
0: Şunu unutmayın. Demin söylediğim gibi siyasi irade hızlı aksiyon almanızı sağlar. Bu çok çok
3: bir
0: önemli.
3: Seçimi kaybetme pahasına durdu Cumhurbaşkanı.
1: Olsam çünkü birazdan yine konuyu ben İsrail'e
4: getireceğim. Böyle kalkıyoruz galiba.
1: Bu vesileyle hatta şöyle konuyu da oraya doğru çekmeye gayret ederim. Ben de yardımcı olabilirim.
0: Ben yardımcı olayım abi. Ev sahibi
1: efendim,
0: olarak.
1: İsrail'e şöyle getireceğim. Biz normalde malum İhsan Aktaş'ı hep işte Türkiye'deki seçim anketlerini yorumlarken görürüz. Evet, anketlerden abi çok iyi anlar. Bu kez ama farklı bir şey yapacağız. İsrail'deki anketleri hep birlikte yorumlayalım istedik. Çünkü aslında programın başından beri pek çok yorumcumuz, gazeteci arkadaşlarımız şöyle dediniz. Dediniz ki yahu sıkışmışlık var Netanyahu'da, Netanyahu'nun durumunda, siyasi partisinde. Biz ekranlara getiriyoruz efendim İsrail'deki anketlerde kim önde diye. Bir yandan da aslında biraz önce de Çetin Erçetin'in söylediği gibi bloklaşma söz konusu. Şöyle özetleyebiliriz. Netanyahu'nun bloku aslında %50 civarında oy alırken yine diğer taraftaki blok Eisenkot. Biraz önce Çetin Erçetin de vurguladığı eski genelkurmay başkanı önemli isimlerden biri. O daha da yükselişte. Nasıl yorumlayalım İhsan Aktaş? Yani bir diyelim ki lider Netanyahu şöyle bir tabloya baktığı zaman, yenildiğini gördüğü zaman hemen böyle savaşa mı sarılır?
5: Şimdi İsrail politikasında enteresan bir durum var. Bir defa neredeyse aslında iktidarla muhalefet birbirine benzemeye başladı. Burada da daha geçmiş dönemde yani Oslo anlaşmalarını yapılan dönemlerde yani liberaller, solcular bir denge unsuru gibiydi. Sanki böyle yani işte işçi partisi de kazanabiliyordu, sağcı partiler de. Fakat giderek İsrail sağcılaştı. Aslında birbirine benzeyen bir liderler ve kitle silsilesi ortaya çıktı. Bunun da sebebi İsrail'de daha çok işte Hindistan'dan gelen, Afrika'dan gelen, Rusya'dan gelen, yani dışarıdan gelen Yahudiler daha radikal, daha öfkeli, daha o işte teopolitik konulara yatkın, daha yerleşik batıdan gelenler de aslında bir yönüyle hem Amerika Birleşik Devletleri'ne batıya birçoğu geri dönüyor. Yani nüfus giderek radikalleşiyor.
1: İhsan Bey bunu biraz daha seyircilerimiz için açmak isterim. Yani şöyle bir algı olabiliyor. Yahu Netanyahu çok radikal Türkiye düşmanı da muhalefet değil şeklinde bir fikir oluşabilir. Hayır aslında. Muhalefet de öyle çok radikal. O da yine aynı şekilde Türk düşmanı. Yani Netanyahu gitse yerine başkası gelse Türkiye'yi sevecek mi? Hiç öyle de görünmüyor
5: geçtiğimiz
1: açıklamaları
5: aylarda,
1: o yönde.
5: Ha belki şöyle olabilir. Mesela bir politikacı gelir, ABD ilişkileri bozar, Batı'yla bozar, Dünya'yla bozar. Arkadan gelen birisi onu da eleştirerek belli başlı konuları toparlayabilir. Yani ben

0: İsrail'in ila nihaya sürekli savaşarak, sürekli kan dökerek var olacağını düşünmüyorum. Yani bir devlet zaten buna çok da dayanamaz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şunu söyledi. Sizin işte Gazze'de ya da başka yerde kullandığınız silahların zaten %70'ini biz veriyoruz yani. O tehdit düzeyinde bunu ifade edebildi. Şimdi son günlerde bir haber yayınlandı. Arap partileri bir araya gelmiş, birleşmişler. Onlar da 4 ya da 5 sandalye çıkarabilirlermiş. Eğer Arap partileri 5 sandalye alabilirse bu dengede yeni kurulacak koalisyonda önemli bir rol oynayabilirler. Yine muhtemelen yani birkaç milletvekiliyle durum değişecek. Yani Netanyahu eleştiri yapanlar da aslında onlar da Türkiye'nin aleyhine konuşuyorlar. Evet. Hatta kim fazla konuşsa ben kazanırım gibi bir modları var. Ama yani
1: toplum
0: o ki,
1: buna doğru gitti öyle değil mi? Toplum özellikle çok fazla radikalleşti aslında.
0: Gazze'deki katliamları destekleme oranı 67 ile 72 arası. Yani böyle bir toplumsal taban olmasa dünyada 100 bin kişiyi herhalde sadece ordu ve devlet adamlarının desteğiyle katledemezsin. Yani böyle bir soykırım yapamazsın ve dünya ayağa kalkmasına rağmen. Ya galiba şöyle bir durum ortaya çıktı. Ya insanlıktan nasibini almamış, insani duyguları körelmiş, adalet duygusu kalmamış bir kitle ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde şu adamın
1: adı... Bu arada şunu da size uzatabilirim efendim. Yani şu anda 23,3 biraz önce katil, bahsettiğimiz
0: ay sonu... Şöyle bir ifade kullandı. Buyurun. Günde 35-40 kişi öldürmemiz lazım. Evet. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız.
1: Bengivir diyorsunuz değil mi?
0: Bengivir.
1: Bengivir şöyle dedi. Günde Gazze'de bizim 35-40 kişiyi öldürmemiz lazım. Daha önce de bu arada şey demişti hatırlarsınız.
2: Yapmadıkları şey değil.
1: Batı Şeria'da çıkıyordu mesela. Evleri geziyordu. Çıkın buradan. Buraya biz yerleşeceğiz. Buralar bizim toprağımız diye. Hayır. Oradaki insanlara
3: havuzu
1: cezaevlerine yaptıkları.
3: Cezaevlerine şu an timsah havuzu yapıyorlar. Bu da o psikolojik baskının bir şeyi ve ben gelip gidip bu cezaevlerini ziyaret ediyor.
1: Ve böyle bir zihniyet mesela %8,7 şu an tabanı var yani bu zihniyet.
0: Seçimi etkileyecek bir durum daha var. Trump henüz Netanyahu lehine bir cümle kurmadı. Yaklaşık 4-5 yayında bunu sordular Trump'a. Yani destekliyor musunuz? Onu geçiştirdi. Biraz da o da muhtemelen duruma bakıyor. Acaba kazanacak mı kaybedecek mi diye. Ama görünen o ki yani... Başa baş bir seçim olacak. Eğer ABD desteğinin zayıfladığı görülürse muhalefet kazanabilir. Bir de işte bu tablo ortaya çıkacak ve her partinin kazandığı vekil sayısı ortaya çıkacak. Yani umarız ki şöyle Netanyahu kaybeder. Zaten insanlık nezdinde kaybetmiş bir insan. Fakat biz İsrail'in geleceğiyle alakalı acaba bu kadar kandan beslenen, bu kadar katliamcı, soykırımcı bir devlet... Normal devlete dönüşmek istediğinde şartlar buna müsait mi? Emin değilim. Bence bugüne kadar İsrail en büyük yarayı İran Savaşı'ndan aldı. Bu İran'ın ona attığı füzelerle ilgili değil, ABD'yi zor duruma düşürmesinden dolayı aldı. Umarız ki bu kriz derinleşir. ABD bu acıyı daha fazla hisseder. Ve İsrail'in çılgınlıklarına da bir ket vurmuş olur diye düşünüyorum.
1: Fakat çok özür dilerim.
0: Ben sanki yani seçim Netanyahu'nun aleyhine gibi gidiyor. Ve Avrupa'daki
1: kaybeder sağ parti, diyorsunuz yani
0: kaybeder
1: Netanyahu.
0: Diye düşünüyorum. Avrupa'daki sağ partiler ne zaman sıkışınca işte İngiltere'de, Hollanda'da, Almanya'da Tayyip Erdoğan karşıtına sığınıyorlarsa şu an sığındığı Türkiye karşıtı.
3: İhsan abi şöyle söyleyeyim. İsrail'deki seçim sistemi böyle Avrupa'daki ya da bizdeki gibi değil. Yani 27 Ekim'de kimin kaybettiği ya da kimin kazandığından ziyade kaç 28 Ekim'de evet. Kimin nasıl bir koalisyon kuracağına evet. Bağlı bir durum. Yani şu an mesela Netanyahu'nun mevcut durumda 22 tane milletvekili çıkarması bekleniyor. Ama zaten Netanyahu'nun şu anda Likud Partisi'nin 33 tane milletvekili var. 33 milletvekili var. Bu çok ciddi bir düşüş. Yani 33 milletvekilinden 22, bazı anketlerde 24 tane çıkıyor. Yani iki tane bir fark var ama şimdi görünen tablo Netanyahu'nun kaybedeceği. Fakat... Netanyahu daha önceki seçimlerde de kaybetti. Fakat 28 Ekim'de işte bu gruplar arasında nasıl bir koalisyon oluşacak? Şimdi Netanyahu'nun son kurduğu koalisyon tamamen radikallerden oluşan bir grup. Ama Likud Partisi İsrail'de liberal bir parti olarak görünüyor. Yani daha sağcı ama daha ortada duran bir siyasi parti olarak görülüyor. Ama bir taraftan baktığın zaman da ortakları en radikal isimler, en radikal kesim... Şimdi bir taraftan ortaklarını kaybetmek istemeyen bir Netanyahu var. Çünkü seçime onlarla girecek, onlarla ittifak yaptığını açıklayacak. Ama bir taraftan da kendi tabanından çok ciddi kaymalar var. Kendi tabanından da en skorta giden oylar var ki...

0: O halen bir tırmanışta. Fakat şöyle bir şey var, Escort'un öyle hani Türkiye karşıtlığı açıklamaları falan yok. Şu anda daha ortada
1: Biraz ben
0: durmaya
1: baktım
0: çalışıyor.
1: aslında geçmişte ona yönelik bir takım mesajlar vermiş yakın zamanda olmasa bile, ama onun da çok radikal söylemleri var.
0: Şöyle Gazze meselesini Netanyahu İsrail toplum üzerinde şöyle bir algıya dönüştürdü. Hamas'ı Türkiye destekliyor.
1: Evet.
0: Gazze'de biz operasyonlar yapmaya çalışıyoruz ama Gazze'de olan biten kendisine yani karşı olan her şeyi Türkiye üzerine fatura etmeye çalıştı. Yani hiçbir Arap devletini, hiçbir İslam ülkesini bunun içine katmadı, Mısır'ı katmadı. Gazze meselesini tamamen Türkiye üzerinden kendi toplumuna pazarladı. Şimdi tabii ondan dolayı İsrail toplumunda Türkiye karşıtı tıpkı nasıl Yunanistan'da her seçim döneminde siyasi liderler Türkiye karşıtlığıyla bir propaganda başlatır. Burada da benzer durumlar var ama buradaki Ben-Gvir, Netanyahu birkaç isim hariç diğerlerinin çok fazla böyle Türkiye'ye karşı işte propagandist bir dil kullanmak ya da işte savaşırız, gideriz, yaparız gibi ifadeler kullanma imkanı yok ki, kaldı ki Netanyahu'nun iktidardan düşmesi durumunda diğer grupların bir araya gelmesi halinde. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Netanyahu tabii aynı zamanda İsrail Derin Devleti'nde adam. Yani şimdi Netanyahu'nun babası Ben-Gurion'un genel sekreteriydi. Yani aileden gelen bir İsrail Derin Devleti olan ilişkileri var. Şimdi bu tablo içerisinde Netanyahu ne yapıp ne edip o diğer koalisyonları bozabiliyor. Daha önce de bunu yaşadı İsrail. Yani bir koalisyon kuruluyor. Bir şekilde o koalisyonları dağıtabiliyor. Bütün mesele 28 Ekim sabahında İsrail nasıl bir koalisyonla karşı karşıya
2: kalacak? Ve ABD yeni durumu sahiplenecek mi bence?
1: Amerika Birleşik Devletleri tavrı nasıl olacak? Şimdi biraz önce şunu konuştuk ya, hani bu bir devlet politikası mı yoksa sadece seçimlere yönelik mi? Biz muhalefetin de bu kadar radikal olduğunu görünce aslında İsrail'de bu biraz önce dış politika devlet politikası mıdır diye de tartıştık ya. Ya İsrail'de bu bir devlet politikası haline dönüştü. Aslında Netanyahu'nun açıklamaları bir eşikti.
0: Ama bir
1: Türkiye'ye karşı yorumları yapıldı. Bak, ya bu konuya ne dersiniz? Yani kim gelirse gelsin tavır bu mu olacak?
2: Saldırganlık, genişleme eğilimi devlet politikası olabilir ama ya kusura bakmasınlar da bu saldırganlık ve genişleme eğilimi rakipsiz topraklarda olan bir şeydir. Yani bunu Türkiye üzerinden tasarladığınız zaman bu böyle çok da babalarının keyfine sonuçlanacak bir durum değil.
0: Tabii.
1: Peki.
0: Bu arada bir ayrıntı daha. İsrail siyasetinde şu anda evet muhalefetin söylemleri tabii dikkat çekici, önemli ama şimdi Netanyahu bugüne kadar İsrail'de hep şu iddiayla ortada. Ya ben çok iyi bir ekonomi, çok iyi bir insan hakları, size demokrasi, hukuk getirdim gibi bir iddiayla çıkmıyor. Zaten kendi ülkesindeki yargıyı tamamen yetkiyi kendi eline geçirmiş durumda. Kendisi bile mahkemeye gitmiyor. Şu an İsrail'de kendisini eleştiren Enskart'ın özellikle eleştirisi, sen yargıyı işlevsiz hale getirdin, yargıyı kullanılamaz hale getirdin. 2-7 Ekim'den önce sen, ben işte ülkenin güvenliğini tam anlamıyla sağlıyordum dedin ama göründü ki en fazla sağladığını söylediğin yerden sen baskın yedin.
1: Peki.
0: 3, ülkede şu an sana karşı inanılmaz bir tablo oluştu. Her gün cenazeler geliyor ve sen bunlara karşı hiçbir şey yapamaz hale geldin. Bu eleştiriler karşısında da Netanyahu'nun yok ben daha iyisini yapacağım diyebilecek bir durum yok.
1: Peki, şimdi kısa bir ara verelim müsaadenizle, ardından devam edeceğiz efendim. Hem anketlerden bahsettik hem de gösterecek aslında pek çok görüntümüz de var bu konuyla ilgili. Kısa bir ara.

Efendim enine boyuna devam ediyor. Az önce ekranlarınızda da gördünüz. Türkiye-İsrail acaba savaşın eşiğinden mi döndü sorusu gün boyunca soruldu. Peki bu soruyu neden sorduk? Aslında en başından beri detaylandırıyoruz ama sizinle şimdi birkaç görüntü daha paylaşmak isterim. Şimdi az önce Mekke Anlaşması'ndan da bahsettik. Türkiye'nin bölgesel gücünden de peşi sıra yakın dönemde Nuh Yılmaz'ın açıklamasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Emevi Camii'nde namaz kılacak şeklinde yine bir açıklama yapmıştı efendim. Bir başka görüntü paylaşmak

0: isterim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tam da bu hadiselerin üzerine ertesi gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı efendim. O paylaşımın detaylarında şunlar vardı. Türkiye, Suriye fosfat alanında mutabakat zaptı imzalanıyor. Bakın ortada Enerji Bakanı yine görmek mümkün. İmzalandıktan sonra fotoğraf, hatta yine Enerji Bakanı Şeybani ile de, Dışişleri Bakanı Şeybani ile de bir fotoğraf paylaştı. Suriye'deki fosfat kayası üretimi için uzun dönemli ticaret mekanizmaları kurulacak. Tarım ve ihracat için kritik önem taşıyan fosforik asit ve gübre üretimine yönelik yine entegre sanayi tesisleri hayata geçirilecek. Yine bir takım önemli minerallerin aranması ve ruhsat edinimi için de özellikle buna ilişkin de maddeler yer alıyor bu mutabakat zaptında. Birecik Halep hattı devreye alınacak. Şimdi aslında çoğu zamandır şunu konuşuyorduk. Özellikle Suriye'nin kalkınmasında inşaatın ne kadar önemli olduğu, Türk müteahhitlerin o bölgeye gittiği, fakat enerji alanında da bir birliktelik söz konusu. Tam da efendim Netanyahu'nun bu provokatif söylemlerinin öncesinde yaşanıyor bunlar. Peki başka neler yaşandı? Bir de şuna bakalım hep birlikte. Bir takım telefon görüşmesi yaşandı o gece. Daha doğru şöyle detaylandıralım. Genelkurmay Başkanı'nın kimlerle konuştuğunu, o da oldukça dikkat çekti efendim. Geldi Genelkurmay'dan yoğun telefon trafiği. Aktaralım hemen. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu peş peşe Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'yla görüştü. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı ile görüştü telefonda. Ardından Umman Genelkurmay Başkanı ile görüştü ve ardından Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Şimdi bu yoğun telefon trafiği de acaba hakikaten kritik bir şeyin eşiğinden mi dönüldü o gün sorusunu da sorduruyor. Ne dersiniz, bu telefon trafiği sizce normal mi? Aytunç Bey, siz ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız bu telefon trafiğini?
1: Yani telefon trafiği tabii önemli ama yani sonuçta baktığımız zaman ben o Mekke anlaşması vurgusunu yapmak istiyorum. Şundan dolayı Jerusalem Post'ta 16 Ağustos'ta çıkan bir makale var. Ve o makalede o Türkiye'nin Suudi Arabistan, Pakistan'la birleşmesi, bunun anlamı ne? Ve İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğinden rahatsız olduğuna dair çok ciddi analizler yapıldı. O Mekke anlaşması da bununla beraber değerlendirildi. 21 Temmuz'da İsrail Hayom gazetesinde çıkan değerlendirmede de Türkiye'nin yükselişi bölgesel hedefleri kapsıyor ve İsrail bundan çok rahatsız değerlendirmeleri yapıldı. Yani şimdi o yüzden baktığımızda bölgeyi okurken bölgede sonuçta Suriye, Irak, İran, Lübnan, işte Gazze, bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirdiğimizde oraya hakim olma, orada kim kazanacak veya orada kim güçlü olacak, bunun kavgası var. Ve bu kavgada sonuçta Türkiye'de de evet, son yıllardaki hatamızda savunma sanayindeki güçlü hamleler, Türk ordusu zaten her zaman güçlüydü. Son dönemde daha da güçlü bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde telefon trafiği veya işte oradaki o bilgilendirmeler, karşılıklı alışverişler olacak.
0: O günü özel değil yani. Bugün evet, aslında süre gelen bir, evet, şey mi diye yorumlayalım. Bir fotoğraf daha sizinle paylaşayım efendim. Tam da yine bu provokasyon öncesinde biz Şeybani ile Tom Barak'ı Haliç'in kenarında bir toplantı esnasında gördük. İşte geldi o fotoğraf. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'la İstanbul'da görüştü. Neden bu toplantı İstanbul'da oldu sizce Can Bey? Yani bu da dikkat çekici bir kareydi çünkü.
2: Evet, sonuçta Türkiye yani Suriye'deki değişimde etkin bir rol oynadı ve doğal olarak Barak'ın da Dışişleri Bakanı'nı buraya davet etmesi önemli. Yani Suriye açısından pek memnun değildir herhalde bir devlet görevlisinin başka bir ülkede Amerikan Büyükelçisi'yle bir toplantı yapmasına, ama sonuçta Türkiye'nin Suriye'deki politikaları belli ve Suriye'deki değişimi de Esad rejiminin de devrilmesi ve sonlandırılması açısından ne kadar önemli olduğunu biliyor. Amerika da buna göre hareket ediyor. Büyük bir ihtimal Türkiye'de de temasları vardır. O temasların ekseninde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ile burada görüşmüştür. Bir de malum Tom Barak sadece büyükelçi değil, bir de Orta Doğu'da
0: özel temsilcisi.
2: Özel temsilcisi olduğu için ama yani Türkiye'nin önemi, konumu, Orta Doğu'da ve bölgedeki yerinin anlatan bir fotoğraf aslında. Yani Türkiye'de evet, Suriye'de.

0: Türkiye'de söz sahibi aslında. Ki İsrail'in işte eski üssü vurup saldırıp işte 8 kere bomba atıp ardından da Netanyahu'nun biz esas amacımız Türkiye'ydi, Türkiye'yi hedef alarak yaptık bu saldırıyı demesi de Türkiye'nin Suriye'deki önemini de aslında anlatmış oluyor. Yani bu birbiriyle paralel bir süreç olarak ilerliyor.
1: Şunu soracağım aslında Alihan Bey, yani burada bir patern var mı şu şekilde, yoksa zorlama bir yorum? İşte önce bir Emevi Camii çıkışı, ardından tam da Alparslan Bayraktar'ın enerji işbirliği Suriye ile, sonra bir bakıyoruz ki işte Şeybani ile Barak Türkiye'de buluşuyor, İstanbul'da buluşuyor. Bunların ardından aslında İsrail'in bu provokatif adımı geldiği için acaba bunlara yönelik de bir mesaj olabilir mi şeklinde de okundu.
2: Elbette olabilir ama temel mesele seçimlerin yaklaşması. Tam reklamdan önce konuştuğumuz meseleye geliyor aslında. Netanyahu sıkışmış durumda. O sıkışıklıktan da çıkmak için Türkiye kartını, işte Türkiye bize saldıracak, Türkiye bizi ezecek falan deyip Türkiye ile mücadele etmemiz lazım. Bunlar mücadele edemez, ben mücadele ederim falan deyip, nasıl Yunanistan'da aynı şeyi yaptıysa, seçimden evvel Yunanistan'da yaptılarsa aynı şeyi İsrail yapmak istiyor. Çünkü Türkiye bölgedeki, şu an en azından bölgedeki en kuvvetli devlet. Ve tarihsel olarak da hem Yunanistan'da hem de İsrail aslında yok çok tarihsel olarak ama yani orada da bir sonuçta dini ve teopolitik diyelim meseleler var. Bu yüzden de Türkiye'yi bir tehdit gibi gösterip bunun üzerinden politika kurguluyorlar seçime giderken. Aynı şeyi Yunanistan'da da gördük Yunan seçiminden hemen. Geri gelir Ermenistan seçiminde de aynısını gördük. Bu normal bir şey. Türkiye'den Türkofobiyi, Türk korkusunu pompalayaraktan seçim kazanmaya çalışıyorlar. Aslında şu an olan bu. Çok basit bir açıklaması var bence. Çok aşırı böyle kompleks, sistematik teorilere girmeye gerek yok.
1: Şuna da benzetildi bu arada. Bir paradigma kurmaya çalışıyor ya Netanyahu ifadelerinde. Efendim işte güvenlik tehdidi vardı diye. Şimdi aynı paradigmayı mesela Gazze üzerinden de kuruyordu. Dolayısıyla bu da endişeleri arttıran bir tavır olarak da yorumlandı. Yani Batı'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmeye yönelik bir çalışma yürütüyor İsrail. İşte bakın güvenliğimizi tehdit eden bir Türkiye var, ne yapalım canım, bizim de adım atmamız gerekiyor diye. Çünkü aynı paradigmayı hatırlarsınız Gazze üzerinde de farklı noktalarda da kurmuştu, öyle değil mi? Yani dolayısıyla sadece seçime yönelik mi sorusunun peşi sıra
2: şu aşamada seçime yönelik
1: diye de değerlendirildi.
2: Şu aşamada seçime
3: vardı. Bir şizofrenin tutup da Orta Doğu'da paradigmalar oluşturmasını beklemek bence çok fazla o adama lütufkar
1: değer mi vermiyor?
2: Sonuçta
1: yani demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ikna etme çabası gibi görünüyor.
3: Cezaevlerinin önünde timsah havuzu kurmaya çalışan, bir taraftan Gazze'de 70-80 bin insanın katline neden olan ve etrafına durmadan zehir saçan bir insanın güvenlik paradigması ne olabilir? Yani İsrail devlet haklı. Lübnan'da bir savaşın sürdürülebilir olmadığının farkında değil mi? Ya da Suriye'de gidebileceği, bakın İsrail'in Suriye'de ilerleyebileceği alan Dürzilerin olduğu alandır. Onun da zaten bir açıklaması var. Yani Dürzilerle, özellikle İsrail'deki Dürzilerle İsrail Devleti'nin ilişkileri ve Suriye'deki Dürzilerin Esad döneminden bu yana yakın ilişkide olduğu bazı grupların olması, bunun bir geçmişi var ama yani mesela örnek veriyorum. İsrail açıklamalar yaptı. Ben dedi Kürtlere işte yardım götüreceğim, böyle yapacağım, PKK'ya destek vereceğim. Ama bunların hiçbirini yapamadı. Çünkü o bahsettiğimiz paradigmaların hiçbiri sahada öyle kağıtta okunduğu gibi ya da yapılan büyük analizler gibi yürümüyor. Sahada işler farklı gidiyor. Yani PKK'yı harekete geçiremedi. Yani sonuç itibariyle İsrail devlet aklında biliyordu ki PKK'da, Lübnan'da ve BK'da Filistin Kurtuluş Örgütü ile beraber ortaya çıkmış bir yapıydı. Sonuç itibariyle gidip onlarla ilişkiye girmeyeceğini de biliyordu. Ama birileri PKK ile, örnek veriyorum, İsrail'i zorla meç etmeye çalışırken, iç içe sokmaya çalışırken Türkiye'nin de bir aklı var. Türkiye'nin aklı da bugünün aklı değil ki. Türkiye'nin aklı bin yıldır bu coğrafyada. Yani bugün siz Lübnan'a gittiğiniz zaman ya da siz Kudüs'e gittiğiniz zaman ya da o coğrafyada dolaştığınız herhangi bir kente gittiğiniz zaman siz bir Türk devlet aklını görürsünüz. Bu bazen volümünü biraz düşürür, bazen biraz yüksek durur ama siz Kerkük'te de, Bağdat'ta da, Musul'da da, Erbil'de de, yani bu devlet aklı öyle küçümsenecek bir devlet aklı değildir. Netanyahu da bunun farkında ama şu anda Netanyahu'nun yapabileceği tek şey Sen demin ifade ettin.

0: ettiğini ama bana göre şizofren tavırlarla kendi içinde kendi tabanını, özellikle Likud tabanını konsolide etmeye çalışmaktır. Onun ötesine gidemez ve daha da önemlisi bakın İsrail'in en büyük kırılması, İran'da Kürt gruplara harekete geçirememesidir. Bakın 6 kere toplantı yaptı. Ben birebir İran'daki Kürt partilerin yöneticileriyle görüştüm. Oradaki silahlı grupların yöneticilerini de biliyorum. 6 kere toplantı yaptı. 6'sında da bunları ikna etmeye kalkıştı. Türkiye sadece bir görüşme yaptı. Türkiye'den bir yetkili gitti, görüştü ve olay kapandı gitti. Buna PKK da dahil olmak üzere, PAJAK da dahil olmak üzere hiçbiri hareket etmediler. Ve Amerikalılar hani bir silah verdik diyorlar ya. Verdikleri silah 9800 tane silah. O silahları da hemen geri getirip iade ettiler. Üstelik Erbil'deki Amerikan üssüne teslim ettiler. Türkiye'nin sadece bir görüşmesi yetti. Yani böyle 6-7 tane büyük paradigmalar, büyük görüşmeler, büyük yol haritaları falan değil. Gitmeyin. Suriye'deki duruma düşersiniz. Arkanızda ne Amerika durur ne İsrail. O zaman da bizim yanımıza gelmek durumunda kaldığınız zaman da siz orada ezilir kalırsınız dediği an iş bitti. Peki. Bu kadar basit.
1: Şimdi efendim bu konuya geniş bir pencere açmış olduk hep birlikte. Bilemiyorum eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir başka konuya artık geçelim müsaade lütfen. Ederseniz. Olur mu lütfen? Peki Alihan Bey'in de efendim dediği gibi hemen geçelim o halde. İBB davası. Efendim?
2: Yeter çünkü.
1: Peki İBB davasını konuşalım isterseniz. Çünkü hakikaten günlerdir oldukça konuşuluyor. Bir takım efendim konuşmalar da yansıyor. Birazdan arkadaşlarımız o konuşmaları da şimdi ekranlara getirirler. Takip ediyor buradaki gazeteci arkadaşlarımız da süreci. Can Bey... İsterseniz önce bu diyaloğu okuyayım müsaade ederseniz sonra bir değerlendirmenizi alırım efendim. Mahkemede çarpıcı rüşvet diyaloğu başlığıyla şöyle bir toparladık. İmamoğlu şöyle söylüyor Cemal Üneş'e aslında müteahhitlerle arasında geçen bir diyalogdan bahsediyoruz. Bugün de yine sürdü, dün de sürmüştü bu diyaloglar. Ekrem İmamoğlu emin misin Cemal abi emin misin ben senden para istedim yani diye soruyor. Cemal Üneş cevaben istedin başkanım diyor. Ardından İmamoğlu emin misin yani soruyorum sana diyor. Yine Cemal Üneş de eminim tabii niye diyor. Cevaben ben senden para istedim ve parayı getirdim. Verdin yolladın öyle mi şeklinde bir karşılık veriliyor. Cemal Üneş de diyor ki ya o şartlarda söyle hatırımda var seçime mi girsem dedin. Hatta senin merkez vardı oraya yatırım için para lazım dedin. 500 bin ben de bu durumu bilmem lazım dedim. Ödeyecek gücüm yoktu. İnşaatı yeni bitirmiştim borçlanmıştım diyor. Ekrem İmamoğlu da ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin öyle mi diye bir kez daha aslında İmamoğlu da bu iddiaları reddeder biçimde karşılık veriyor. Cemal Üneş de evet sen bana dedin bir de Mehmet Çakılcıoğlu ile yönlendirdin ondan senet yaptık 5 tane diyor. Bir kez daha İmamoğlu Allah Allah senet de yaptım yani diye karşılık veriyor. İddiaları bir kez daha aslında bu minvalde reddediyor. Cemal Üneş de ısrar ediyor evet senet yaptık diye. Sonra cevaben de İmamoğlu vah ki ne vah ne diyeyim sana Allah yardımcın olsun diyor. Cemal Üneş de benim değil senin de olsun ne diyelim yani. Şimdi buna benzer aslında konuşmalar yansıyor 2 gündür. Ne dersiniz Can Özçelik?
3: Yani şimdi burada evet bu konuşmanın yani sadece bu kısmına baktığınızda Ekrem İmamoğlu'nun bu görüşmede niye o parayı istediğini veya o parayı istediyse aldıktan sonra ne yaptığını işte o senetlerin örneklerini getirdiyse Cemal Üneş'in mahkemeye sunması gerektiği. Evet burada bir Ekrem İmamoğlu'nun anlatamadığı bir durum var. Gözüküyor konuşmadan. Ama işte Mehmet Çakılcıoğlu gelip ifade verecek mi? Yani şimdi bir mahkeme düzeninde bunlar sonuçta ifadeler alınıyor. Karşılıklı sorgu birbirine soru soruyor ki ifade itirafçı bir Cemal Üneş bildiğim kadarıyla. Bunun itirafları üzerine bir karşılaştırma çapraz sorguda İmamoğlu'yla karşı karşıya geliyor. Ama burada İmamoğlu'nun verdiği yanıtlar evet tatmin edici yanıtlar değil. Yani burada hayır almadım, böyle bir görüşme yapmadım diyebilir. Ve Cemal Üneş'e de bu görüşmeyi yaptıysa ve bu senetleri ve bu parayı istediyse niye yaptığını ve bunların delillerinin ortaya çıkartmasını söylemesi gerekirdi. Burada bilmiyorum ne Sait'le yaptı bunu, ne düşünerek böyle bir yanıt verdi. Onu Ekrem İmamoğlu'na sormak lazım. Ama bir önceki duruşmaya baktığımızda da bir tane itirafçı çıktı dedi ki ben itiraf ettim. Savcılıkta itiraflarımı söyledim ama duyduğumu söyledim. Ben görmedim. Ben başkasından duydum dedi. Hatta duruşma savcısı da mahkemeyi ve savcılığı yanlış yönlendirmek iddiasıyla İtirafçının tutuklanmasını istedim.

0: Hakime heyeti de tutuklanmasına karar vermedi. Gerek yok dedi. Şimdi evet, bu örnek üzerinden baktığınızda İmamoğlu'nun açıklaması gereken bir durum var ortada. O parayı niye istedin? Diyor ki bir imar karşılığı mı? Veya işte iş adamından bir talebin mi oldu? Bunu sana yapmadım. Bunu açıklaması lazım. Ama mesela Mehmet Çakılcıoğlu'nu yönlendirdim ve senedi bunlarla imzaladık diyor. Mehmet Çakılcıoğlu'nu getirip o mahkemeye, gel bakayım buraya Mehmet Çakılcıoğlu, Ekrem İmamoğlu sana ne söyledi? Bunu ne hiç bu senedi 500 bin dolarlık senedi neden yaptınız diye. 500 bin liralık senedi neden yaptınız? Ekrem İmamoğlu seni ne diyerek yönlendirdi ve sen gittiğinde bu 500 bin liralık senede ilişkin bir belge, bilgi, fotoğraf, işte görüntü kaydı var mıydı? Şimdi bunların açıklanmadan bir ifade üzerine bakın şüpheli,
1: evet,
0: sorunlu. İmamoğlu'nun böyle yanıt vermemesi gerekiyordu. Ortada evet bir durum olduğu açık. Çünkü şunu diyebilirdi. Hayır, ben böyle bir görüşmeyi kabul etmiyorum. Böyle bir senette yapmadım. Çağırın Mehmet Çakılcıoğlu'nu, açıklasın. Ben sana sonuçta mahkemede bu sorgulamalar yapılabilir. O yüzden bir örnek üzerinden evet Ekrem İmamoğlu burada rüşvet almıştır, İşte bu da yolsuzluğun belgesidir diyemiyorsak şunu da diyemeyiz. Ekrem İmamoğlu neden açıklamıyorsun? Burada bir sıkıntın var. Yani bu soru emin misin abi? Yani emin misin abi diyerek bir soru sorulmaz. Hayır, ben bunu almadım. Ben bunu istemedim. İstemediğinde kanıtlarsın. Bu o tarihte ben şuradaydım dersin. Yani önüne bir delil koyarsın. O yüzden bir konuşma üzerinden peki, bu yorumu yapamam ama burada Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması gereken tarafların olduğu kesin.
2: Ama bu konuşma, yani Ekrem İmamoğlu'nu da savunmak hiç istemiyorum gerçekten ama şu konuşmadan da yapmıştır yapmamıştır bir şey çıkartmakta
3: evet, mümkün değil. Şöyle bir şey var. Burada mesela şu an
0: gole tamamını verdiğiniz, bilmiyorum tabii.
3: Yani gole o verdiğiniz bunlardan bir tanesi. Ama mesela iki gündür diğer ifadelere de baktığımızda
0: bugün de var mesela. Evet, böyle bir şey var. Bugün de var.
3: Necati Özkan'ın da var. Az önce düştü mesela. Hep böyle sıkıntılı bir durum var gibi. Yani tam olarak İmamoğlu cephesi
0: anlatamıyor,
3: cevap
0: kendini
3: veremiyor.
0: Anlatamıyor.
3: Evet, anlatamıyor. Evet,
0: şimdi baktığımızda
3: bu minvalde bir şey
2: ama
3: var.
2: Ama aralarında bir samimiyet olan iki kişi böyle bir şey olduğu zaman böyle konuşması da normal bir şey
0: olabilir yani.
2: Yani.
3: Mesela ya bugün soyadı işte Demir olan biri vardı. İsmini unuttum.
0: Ya şöyle şu taraf, yani şu basit. Evet, yani
3: o da şey.
0: Mehmet Çakılcıoğlu'nu getirilip.
4: Yarın değil. Evet, Ertan Yıldız yarın olacak. Esas orada.
1: Neden esas yarın? Neden Ertan Yıldız önemli değil mi? Hatırlatır mısınız
4: Ertan
1: bize?
4: Yıldız sonuçta Yiğit Uzun, Murat Ongun ve Ertan Yıldız Ekrem İmamoğlu'nun üç resmi danışmanı. Ve Ekrem Bey'in de en yakın isimlerinden
0: çalışma
4: biri.
0: Çalışma arkadaşı.
4: Çalışmadan çok çok yakın.
0: Çok yakın.
4: Yani kara kutu olarak değerlendirilir yani böyle konuşurken ifade edilirken. Ertan Yıldız'ın 7-8 ayrı ifadesi var çünkü. Evet. Ve onları gündeme getirecek. Sayın İmamoğlu da cevap verecek veya veremeyecek. Yani bunu göreceğiz yarın esas olarak. O yüzden yani burada sonuçta benim mahallem onun mahallesi diye bakmamak lazım. Somut durum neyse onu konuşmak lazım. Yani kim ne diyor, kim nasıl cevap veriyor ve onun üzerinden değerlendirmek lazım. Buradaki olay da Beylikdüzü'nde 2014 yılında yaşanan bir süreçten bahsediyor. Cemal Üneş ile Ekrem İmamoğlu arasında 2018'de tamamladığı bir proje var Cemal Üneş'in. Ve iddianamede de zaten bu şekilde yazıyor. Diyor ki 2018'de tamamladım o süreçte diyor. Sen benden diyor makamına çağırdın beni diyor iddianamede yazanı söylüyorum.
0: Beylikdüzü Belediye Başkanı.
4: Beylikdüzü Belediye Başkanı iken 500 bin lira istedin. Daha sonra da belediye başkan yardımcısı o dönemin Mehmet Çakılcıoğlu'na beni yönlendirdin. Ve benden parayı taksit taksit aldın. İddianamede yazan rakam 300 bine falan düşüyor. Ama burada net bir şey çıkmıyor. Burada Mehmet Çakılcıoğlu sanık da değil, şüpheli de değil.
0: Yani evet.
4: Çağrılması lazım, konuşması lazım, ona da sorulması lazım. Ama sonuçta baktığımız zaman Can'ın dediği doğru. Sayın İmamoğlu'nun daha doyurucu ve daha net ifadelerle bunu reddetmesi, anlatması gerektiğini düşünüyorum ben de.
1: Bu arada yine ikinci gününden de iş insanı Mustafa Keleş duruşmada İmamoğlu'na Beylikdüzü'ndeyken Deniz İstanbul projem için benden rüşvet alarak villa istedin. Villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi diye soruyor. İmamoğlu da Keleş'e yalancısın şeklinde karşılık veriyor.
3: Yine mesela o Demir Soyadlı'da da Beylikdüzü Belediye döneminde işte burada, 8 milyon TL
0: burada
3: almış
0: şöyle bir
3: İmamoğlu
0: şey var.
3: Cephesi başkan
0: yardımcılığıyla. Şimdi iki kişinin arasındaki konuşma.
1: Evet.
0: Yani şu mesela kamera arkasında çıkıyoruz, reklam arasında sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Yani iki kişinin arasında yaptığı sohbet üzerinden bir yargılama olmaz. Yani bir villa

0: istedin mi istedin.
1: Ama orada başkan yardımcısı hayır, falan var.
0: Şunun için söylüyorum. Şimdi villayı verirsin ben de tapusunu işte Türkiye'nin üzerine yaparım. O zaman somut bir durum ortaya çıkar.
2: Yani evet.
0: Somut bir durum var ortada. O zaman bu suçlama yapılabilir. Ama bir söz üzerinden bir suçlama, bir konuşma üzerinden verdin mi vermedin mi mahkeme buna bakarak karar vermez. Yani hukuk, somut duruma ve delile bakarak karar verir.
3: Hukuk karşısında konuşulan senetler, çekler var.

0: haftalık bilgilendirme toplantısı da aynı alanda TCG Koçhisar'da yapıldı. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırıda üste Türk askerinin bulunmadığı belirtildi.
1: Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz.
0: Uluslararası toplumun İsrail'e karşı caydırıcı tedbirler alması gerektiğinin de altı çizildi.
2: Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
0: Bakanlık, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesinin de yakından takip edildiğini belirtti.
1: Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere, ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz, Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır.
3: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır'dan ortak açıklama ile tepki geldi. Ortak açıklamada Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıların en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Barış Kurulu'nun yoğun çabalarıyla müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik bir aşamada İsrail saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğratmasının altı çizildi. Arabulucu ülkeler İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerine tam olarak riayet etmesi ve gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmasının zaruri olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmelerinde bölgesel gelişmeleri ele aldı. Bakan Fidan, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüşmelerde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti. Fidan, Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıklarını ifade etti. Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğin vurgulandığını belirtti. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son nokta da değerlendirildi. Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, ABD-İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan bu yana devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'ın öneminin azalacağını düşündüğünü söyledi. Ancak ABD basınının iddiasına göre Washington, Hürmüz'de gizli bir nakliye koridoru kurdu.
4: And other places. In addition, a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Boğaz'ın önemini kaybedeceğini düşündüğünü söyledi. Amerikan basını ise Washington'ın Hürmüz'de gizli bir nakliye koridoru oluşturduğunu iddia etti. Hürmüz'deki Amerikan ablukasının %100 etkili olduğunu savunan Trump, Boğaz'ın açık olduğu iddiasını yineledi.
4: See what happens right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit.
0: Amerikan basınına göre Trump yönetimi Hürmüz'den petrol sevkiyatı için gizli bir nakliye koridoru oluşturdu. Axios'un haberine göre operasyon birkaç hafta önce başladı. Umman kıyısı yakınlarında oluşturulan gizli koridordan gecelik 15-20 petrol tankerinin giriş çıkış yaptığı, yaklaşık 10 milyon varil petrolün piyasalara ulaştırıldığı iddia edildi. Bu sayı savaş öncesi Hürmüz'den yapılan günlük trafiğin yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Hürmüz'ün geleceği tartışılırken Irak Hürmüz için özel statü talep etti. Talebi Irak Meclis Başkanı Halbusi, İranlı mevkidaşı Kalibaf'ın ziyaretinde dile getirdi. Irak'ın ekonomik çıkarlarını koruyacak şekilde Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı konusunda özel bir statüye sahip olmasını istedi. Irak'ın bölgede önemli bir ülke olduğunu dile getiren Kalibaf, Hürmüz talebine ilişkin açıklama yapmadı.

0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 2 ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki süreç kurulunda da alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin ayrıntılar da haberimizde.
1: Hem Beştepe'de hem de mecliste silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanacak. 2 ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Süreç kurulu da alt komisyonlar oluşturulacak. Çerçeve yasada yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Mecliste izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından Ekim ayında kurulacak. Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında komisyonun oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulunun da 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.
2: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına
1: kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu bilgilendirecek. Hazırlıklar sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette süreç kurulu ve mecliste kurulacak komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret 2 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ziyaret öncesinde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Heyet üyeleri süreçte Öcalan'ın birinci rolünü örgütün silahsızlanmasını taahhüt ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca DEM Parti eş genel başkanlarının İmralı'ya gitmek için bir çalışmanın söz konusu olduğu belirtildi.
0: Yeni Parti'de kongre sürecine ilişkin tanıtı takvimi belirlendi. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi 30 Ağustos'ta açılacak. İlk kurultay tarihi ise kongreler sonrası özel başkanlığında yapılacak. Parti meclisi de belirlenecek.
1: İl ve ilçe kongreleri, genel merkezin açılışı, kurultay tarihi. Yeni Parti'de kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partinin ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
3: Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmalar sürüyor. Partinin 30 Ağustos'taki açılacak Genel Merkez binasındaki hazırlıklar da sona gelindi. Açılış törenine Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.
1: Genel Merkez'in açılışı ve kongrelerin bitimiyle birlikte Parti Meclisi Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanacak. Parti Meclisi'nde ilk Büyük Genel Kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 81 dosyayı görüştü. O dosyalar arasında kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edilen ancak yakın zamanda istifa edip yeni partiye katılan milletvekilleri de vardı. 9 milletvekilinin hukuki durumlarının netleştirilmesi için bir komisyon kuruldu.
1: 81 dosya görüşüldü. Üyelikleri askıdayken yeni partiye katılan 9 milletvekili için komisyon kuruldu. CHP Disiplin Kurulu 3 saat süren bir toplantı yaptı. Daha önce kesin ihraç istemiyle tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak yakın zamanda CHP'den istifa edip yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu ele alındı. 9 milletvekilinden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. Bu durumun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki sevk dosyasının henüz Yüksek Disiplin Kurulu'na ulaşmadığı belirtildi. Bu nedenle Merkez Yönetim Kurulu kararının görüşülmediği ifade edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada incelemenin tamamlanabilmesi

0: edilmesi amacıyla erteleme kararı verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 18 Eylül'de yapılacak.
1: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken ortaya yeni detaylar çıktı. 2021 yılında bu grup tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü öne süren iş insanı konuştu. Koray Sarısaçlı neler anlattı, izleyelim.
2: Mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı.
0: İddiasına göre 2021 yılında kaçırıldı, işkence gördü. Anlattıkları Alparslan Kuytulu suç örgütü soruşturmasında delil oldu.
2: Kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
0: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Burkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli halen gözaltında. Soruşturmada ortaya çıkan detaylarsa dikkat çekici. Özellikle de iş adamı Koray Sarısaçlı'nın anlattıkları.
2: Hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular ve daha sonra senet imzalattılar.
0: Koray Sarısaçlı, 2021 yılında kuytulcular olarak bilinen grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü. İddiasına göre grup mallarına el koymak istemişti.
2: 100 dönüme yakın yaklaşık kiraz bahçesi vardı. Artı hastane, 75 yataklı bir hastane. Buna benzer laboratuvar.
0: İşkence gördüğü için vekalet vermek zorunda kaldığını, ailesiyle tehdit edildiğini söyleyen iş adamı bir süre sonra dava açtı.
2: Günleri bile bilmiyordum. Yani o kadar karanlık bir yerdeydim. Gün geçiyor mu geçmiyor mu diye bilmiyordum. Sürekli darbetler üzerime çıktılar. Yani kaç kişinin gözlerim kapalı bir şekilde üzerime çıktıklarını hatırlıyorum. Belime sıçradıklarını hatırlıyorum.
0: Soruşturma dosyasına ifadesi giren bir diğer şikayetçi Mürsel Güler. Güler yaklaşık 25 yıl yapılanmanın içinde kalmış bir isim. İfadesinde yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul'un hedefi haline geldiğini söyledi. Mürsel Güler, Kuytul ve eşini eleştirenlerin tehdit, şantaj ve hakarete maruz kaldığını, sosyal medyadan toplu halde hedef gösterildiğini iddia etti.
1: İzmir Çiğli Belediye Başkanı'nın otoparktaki makam aracını kurşunlayan şüpheli kız kıvrak yakalandı. O anlarda güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çiğli Belediyesi Otoparkı'na çalıntı motosikletle giden KS henüz belirlenemeyen bir nedenle Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki aracına silahla ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli güvenlik görevlilerince kız kıvrak yakalandı. Olay anı otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin defalarca ateş ettiği ardından kaçmaya çalışırken güvenlik personelince yakalanması yer aldı. Polise teslim edilen şüphelinin Manisa'dan geldiği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si fuhuşa aracılık suçlamasıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerine kararlılıkla gidilecek mesajı verdi.
3: Fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı. Çankaya ve Yetimeskut'ta operasyonlar düzenlendi. 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanını takibe aldı. Yapılan tespitler sonucu insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
4: Başlayan var burada.
3: Başsavcılık 28 şüpheli hakkında işlem başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Ayrıca 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkındaki yasal işlemler sürüyor. Diğer soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldü. Etimeskut ilçesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 29 kadının mağdur olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

0: kullanırken ikisi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Şüphelilere ayrıca kayıt dışı konaklamadan dolayı 4,2 milyon lira cezai işlem uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verdi.
1: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, gözbebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Bu çalışmalar, adli makamlarımızla güvenlik birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir.
2: Adana'da bir erkek tartıştığı kadını apartman bahçesinde tekme ve yumruklarla darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Sarıçam ilçesinde yaşandı. Bir erkek apartman bahçesinde tartıştığı genç kadına uzun süre darp etti. Şüpheli elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını sokakta yakalayıp tekme ve yumruklarla dövdü. Yere düşen kadını darp etmeye devam eden şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kadın sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. Yeni nesil suç örgütü Casper'ların hücre evlerinde adeta tetikçi fabrikası kurduğu ortaya çıktı. Suça götüren sistem hazırlanan iddianamede detaylandırıldı. Gençler nasıl örgüte kazandırıldı, silahlar tetikçilere nasıl ulaştı, birbirini tanımayan kişiler aynı eylemde nasıl buluştu? Casper'ların karanlık eylem sistemi Arzu Kaya'nın dosya haberinde.

0: Gençleri kardeş diye kazandırdılar, işe çık diye sokağa gönderdiler. 20 bin liraya saldırı siparişi verdiler. Kespurlar suç örgütüne ilişkin iddianame sadece suç eylemini değil, eylemi üreten karanlık sistemi de ortaya çıkardı.
1: Gizliliğe çok ciddi anlamda önem veriliyor. Hem kalırken, hem eleman devşirirken, hem eylem yaparken, hem de eylem sonrasıyla ilgili olarak.
2: İddianameye göre sistemin ilk halkası gençlerin örgüte kazandırılmasıyla başlanıyor. 15-25 yaş arasındaki işsiz, ailesiyle problemleri olan gençler seçiliyor. İlk temas onları suça karıştırmak değil, onları yedirip içirmek, sosyal ortamlara sokmak ve böylelikle güvenlerini kazanmak.
1: 14-15 yaşına, yani ergenlik çağına gelmiş olan bu çocuklarımızla ilgili olarak örgütler aslında bir sistem kurmuştu.
0: Sonra devreye sosyal medya giriyor. Para, motosiklet, silah, lüks yaşam. Yani genç bir yandan kardeş aidiyetiyle kazanılıyor, diğer yandan güç ve lüks yaşam imajıyla örgüte çekiliyor.
1: Sosyal medya üzerinden eleman devşirmek için ne kadar lüks bir hayat yaşadıklarını, ki görsellerle birlikte destekleyerek yaptıkları eylemleri popüler hale getiriyor. Kardeşlik hukuku varmış gibi aidiyet duygusuyla beslemeye başlıyor.
2: Ancak aidiyet yetmediğinde iş devreye giriyor. Örgüt yöneticileri üyelerine bizim için işe çıkacaksın, seni boşuna mı yedirdik içirdik diyor. Öyle ki bir etkin pişmanlık ifadesine göre 20 bin lira saldırı için para veriliyor. WhatsApp'tan konum gidiyor, silahı da aynı noktadan alması gerektiği söyleniyor.
1: İnsan kaynağını ele geçirdiğiniz zaman artık eylem tarafına geçiyorsunuz. Eylem aşamasına geçtiğimiz zaman evlerde kampa alıyorlar bir nevi.
0: Böylece eylemin bir sonraki halkasına geçiliyor. Tetikçi.
1: Kimseyle temas etmiyorlar. Eylem yapacakları kişiyi hiç tanımıyorlar.
0: İddianameye göre eylem birbirini tanımayan ayrı hücreler üzerinden kuruluyor. Motosikleti süren başka, tetikçi başka, silahı temin eden başka. Amaç bir halka çözüldüğünde diğerine ulaşılmasını zorlaştırmak.
1: Motosikletli eylemlerde şununla da karşılaştık. Motosikleti kullananı da tanımıyor. Beraber ama suç işlemeye gidiyorlar. Gittikleri mahallede ateş ettikleri insanı da tanımıyorlar. En tepeden gelen emrin en aşağıya iletilirken ki aradaki kişilerin ortaya çıkartılmaması.
2: Sistemin en gizli halkalarından biri ise hücre evleri. İddianameye göre bu evler kısa süreli kiralanıyor, silahlar bu noktada saklanıyor. Örgüt üyeleri eylemlerini gerçekleştirdikten sonra işte bu evlere sığınıyor.
3: Silahlar, elektronik eşya.

0: Eşyaların içine gizlenip doğrudan hücre evine bırakılır. Talimatlar şifrelerle verilir. Silahı getirenle eylemi yapacak kişi birbiriyle temas etmez. Buna özen gösterilir.
1: Bu eve geldiğinde aslında çocuk ne o örgütün, ne bir üstündeki, ne onun üstündeki, ne de onun üstündeki. Yani kademeli olarak üstlerinin hiçbir tanesini tanımıyor. Eylemde birlikte hareket edeceği kişileri de tanımıyor.
2: Eylem görüntüleri, örgütün gücünü gösteren videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Böylece bir video, başka gençleri örgüte çekmek için yeni bir propaganda aracına dönüşüyor.
3: Sistemin bir diğer halkası haraç ve yağma. Öyle ki mağdurlar yabancı numaralardan aranıyor, örgüt adına para isteniyor. Sokağın hakkı, ceza, mahkum doyurma gibi ifadelerle haraçlar toplanıyor.
2: Yani iddianame göre Casper'ların karanlık eylem sistemi, önce temas, sonra aidiyet, ardından işe çık talimatı. Sokakta eylem, kapalı kapılar ardında organizasyon ve sosyal medyada ise güç gösterisi.
1: Yapıyorlar eylemlerini, hemen karşılığında başka bir operasyonla derdest edilip götürülüyorlar. Adalet Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza güveneceğiz. Cumhuriyet savcılarımız bu işin üstündeler. Kesinlikle nefes aldırtmadan bu operasyonlara devam ettikleriyle ilgili de sürekli mesajlarını bize veriyorlar.
4: Kocaeli'de bir saat içinde denizden cansız bedeni çıkarılan 3 kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Kayıp 4. kardeşi arama çalışmaları ise sürüyor.
5: Kimlik tespiti sonucu acı gerçek ortaya çıktı. Sahilde cesetleri bulunan 3 kişinin kardeş oldukları belirlendi. Kayıp 4. kardeşten ise hala haber yok. Kocaeli'nin Darıcı ilçesindeki Şehit Cevher Dudayev Parkı sahiline gidenler iki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yetkilileri ihbar edilince polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler aynı bölgede bir kişinin daha cansız bedenini fark etti. Sahile vuran cesetlerin Muhammed Ali, Gülşah ve Belinay Sakar kardeşlere ait olduğu belirlendi. Dördüncü kardeş Bilge Nur'un da kayıp olduğu öğrenildi. Ekipler kayıp kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Polis kardeşlerin ölümüyle ilgili sır perdesini aralamak için soruşturma başlattı. Sakar kardeşlerin denize nasıl girdiği belirsizliğini koruyor. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu araştırılıyor.
4: Nevşehir'deki akrabalarının yanına tatile giden genç ortadan kayboldu. 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı bulmak için herkes seferber oldu.
6: Tatil için Nevşehir'e gitti. 18 yaşına yeni giren genç sırra kadem bastı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
7: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
6: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı. Bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.
7: Emniyete de haber verdik, hastanelere de haber verdik, jandarmaya da haber verdik, herkese haber verdik ama hala bir bilgi gelmedi.
6: Ailesi de evin çevresiyle metruk binalarda arama yaptı. Kayıp genç son olarak Acıgöl'deki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek ilerlediği görülen Mehmet Yılmaz'dan herhangi bir haber alınamadı.
7: Burada bir tanıdığı yok. Baba tarafı Niğdeli, Niğde'ye de haber verdik. Niğde'den de daha ses çıkmadı. Yani Niğde'ye de gittiği haberi gelmedi.
6: Sağlığından endişe eden ailesi Mehmet'ten iyi bir haber bekliyor.
7: Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum.
4: Değerli izleyiciler, bir son dakika gelişmesini aktaralım hemen sizlere. AFAD'dan geldi açıklama. Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD merkez üssü Ilgaz ilçesi olan deprem 05.06'da oldu diye de açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çankırı'daki deprem 4.2 büyüklüğünde, merkez üssü de Ilgaz ilçesi olan deprem dakikalar öncesinde yani 05.06'da meydana geldi. Aktarmış olduk değerli izleyiciler. Evet, haberlerimizle devam edelim. Su kuyusu aşmak isteyen baba ve oğlu göçük altında kaldı. Onların yardımına da ekipler koştu.

0: Detayları da hemen aktaralım. Bir yandan da görüntüler geliyor. Mustafa ve İzzet İnan, Bartın'ın Közcağız beldesinde su kuyusu açmak istedi. Baba ve oğul iş makinasıyla tarlalarında kazıya başladı. Onları durduran da meydana gelen göçük oldu. İkili toprak altında kaldı. Ekipler ihbar üzerine tarlaya gitti. AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma personeli adeta zamanla yarıştı. 2 saatlik çalışma ise sonuç verdi. Baba ve oğlu göçük altından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü. Durumlarını da neyse ki iyi olduğu öğrenildi. Konya'da bir kuaförde çalışan 15 yaşındaki çocuk iddiaya göre su getirme tartışmasıyla başlayan olay sonrası Kalfa tarafından darp edildi. Dövülen çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın detaylarını Zafer Samancı'nın haberinden izleyelim.
1: Arkasından geçtim diye bir anda kalktı ve benim boğazımı sıkarak geriye itti.
2: Meslek öğrenmek için kuaförde işe başladı. 15 yaşındaki çocuk Kalfa'dan dayak yedi.
1: Ben bu işe 15 gün önce başladım. Başladığımdan beridir hem sözlü hem de fiziksel olarak zorbalığa uğruyordum bu beni darp eden şahıs tarafından.
2: Konya'da yaşayan A.E.T. meslek öğrenmek için kadın kuaföründe stajyer olarak işe başladı. İddiaya göre iş yerindeki Kalfa'yla su getirme nedeniyle sorun yaşadı. Kalfa B.A. 15 yaşındaki çocuğu darp etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda çocuğun dudağı patladı.
1: Benim ard arda yediğim yumruklardan dolayı bilincimi kaybetmiştim. Gözümü açtığımda bir arabadaydım. Hastaneye gittik.
2: Çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı.
1: Bu olay beni çok etkilediği için yani dışarıya bile çıkamıyorum. Gözlerimi kapattığımda o şahsın gözleri yani yüzü önüme geliyor. Dışarıya çıkmaya bile korkuyorum.
2: Ailenin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
3: Hastaneye gittiğimde oğlumu ben o kanlar içinde gördüğümde çok kötü oldum. Ve ben onların hepsinden sonuna kadar şikayetçiyim.
0: Tokat'ta hırka verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.
2: Hırka yüzünden kavga ettiler. Okul bahçesinde birbirine girdiler. Bir kişi bıçağını çekip arkadaşını ağır yaraladı. Tokat'ta bir arkadaş grubu okul bahçesinde buluştu. İddiaya göre gruptaki iki genç arasında hırka verme meselesinden tartışma çıktı. Büyüyen hırka tartışması bir anda kavgaya döndü. Gençlerden biri arkadaşını 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan gençle kavga sırasında hafif yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da bir camiye namaz kılmaya giren kişinin 450 bin liralık birikimini çalan hırsızı kamera ele verdi. Polis adım adım iz sürdü. Zanlı günler sonra yakalandı.
4: Bu adam bu.
2: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti. Polisin takibiyle suç makinesi zanlı yakalandı.
5: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
2: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
5: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kırıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
2: Atik Ali Paşa Camii'ne giren İshak Yılmaz içinde yaklaşık 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafa bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını çalıp gitti.
5: 53 gram altın vardı, 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
2: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelendi. Koşarak bölgeden uzaklaştığı belirlenen zanlının kimliği çok geçmeden belirlendi. Sancaktepe'de yakalanan şüpheli M.C.'nin 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
0: İstanbul'da adaların güneyinde ard arda yaşanan depremler korkuttu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bu tarz depremlerin zaman zaman gözlemlendiğini açıkladı. Açıklamada 18 Ağustos ve 20 Ağustos

Ağustos tarihleri arasında büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem olmuştur denildi. Bu tür depremlerin aktif tektonik bölgelerde zaman zaman yaşanabileceği vurgulandı. Ayrıca bölgedeki hareketliliğin sürekli olarak izlendiği ve ayrıntılı olarak değerlendirildiği de açıklandı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefonla bağlandı. Balıkesir'in yeniden bir dönüşümü sağlayacağına inanıyorum, dedi.
1: Kadınlarımız için geleceğe çok çok güçlü bir selam, sevgi göndermesi diliyorum. Ve bu vesileyle de Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. Balıkesir inşallah yeniden bu emaneti sahiplenmesi lazım. İnşallah Balıkesir yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum.
0: Teknofest Mavi Vatan bu kez kapılarını Gölcük Tersane Komutanlığı'nda açtı. Festival kapsamında donanmanın yerli ve milli gemileri görücüye çıktı. Yine ayrıca Teknofest kapsamında çok sayıda yarışmada düzenlendi.
2: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi.
3: Yüzme yarışmalarından yelken organizasyonuna, kürek yarışmasından SAT ve SAS komandolarımızın nefes kesen gösterileriyle deniz kültürümüzü hak ettiği gibi yaşatmaya çalışıyoruz.
4: Şanlı Türk bayrağı Teknofest kapsamında bu kez Gölcük Tersane Komutanlığı'nda savaş gemilerinin üzerinde dalgalanıyor. Binlerce ziyaretçi gemileri görmek için bu alana geliyor, teker teker onların içini geziyor.
2: Teknofest Mavi Vatan'ın açılış töreninde konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere tavsiyelerde bulundu.
3: Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayabilecek dost dolu rotalardan ilerleyin.
2: Açılışa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiray Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.
5: Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
6: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
2: Teknofest Mavi Vatan kapsamındaki 6 farklı yarışmaya 5.949 takım başvurdu. Finalde 112 takım birinci olabilmek için yarışıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival hafta sonuna kadar devam edecek.
0: Rusya, Ukrayna'ya yine füze ve İHA'larla yoğun saldırı düzenledi. Saldırıların ana hedefi başkent Kiev'di. 16 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın kullandığı balistik füzelerin hiçbirinin engellenemediğini açıkladı.
2: Rusya, Ukrayna'ya savaşın son dönemdeki en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Gece boyunca ülkenin farklı noktaları füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırıların merkezinde başkent Kiev vardı. Can kayıpları bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya saldırılarda 168 İHA ve 44 füze kullandı. Saldırıda balistik, seyir ve hipersonik füzeler de ateşlendi. Ukrayna Hava Savunması 145 İHA ile seyir füzelerinin büyük bölümünü vurdu. Ancak balistik yörüngede ilerleyen füzelerin hiçbiri engellenemedi. Saldırıda başkent Kiev'de apartmanlar, bir okul ve bir çocuk hastanesi hasar gördü. Yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kiev çevresindeki bir yerleşimde de bir kişinin öldüğünü belirtti. Müttefiklerine yeniden hava savunma desteği çağrısı yapan Zelenski,

0: Ukrayna yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı sürece Rusya barışı ciddi olarak düşünmeyecektir dedi. Odessa bölgesinde Moldova sınırındaki bir kontrol noktası da İHA'larla vuruldu. Çernihiv ve doğal gaz altyapısı hedef alındı. Jitomir bölgesinde ise 2 kişinin öldüğü bildirildi. Can kayıpları nedeniyle 21 Ağustos yaz günü ilan edildi.
1: İspanya'da yaklaşık 2 hafta önce zirveye çıkan göçmen akınının etkileri sürüyor. Kuzey Afrika'daki Ceuta'da kalan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Kadın ve çocuklar için kurulan kampta ise sorumluluğu vatandaşlar üstlendi. Ayrıca İspanya hükümeti Ceuta'dan 900 çocuğun, 500 çocuğun ana karaya alınması için çalışma başlattı.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göçmenlerin durumu belirsizliğini koruyor. Sahilde kalan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Ayrıca Ceuta'ya geçen 500 çocuğun ana karaya kabul edilebileceği iddia edildi. İspanya Ceuta'da kalan göçmenler için harekete geçti. Sahilde derme çatma yapılarda konaklayan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Barınakların 1800 kişi kapasiteli olduğu belirtildi. Polis göçmenleri buraya nakletmeye başladı. Ceuta'da kalan kadın ve çocuklar içinse vatandaşlar kamp kurdu. Bir spor sahasında kurulan kampta gönüllüler göçmenlere yardım ediyor. Ancak vatandaşlar hükümetten daha kalıcı bir çözüm bekliyor.
2: Onların daha iyi yerlere gönderilmesi ve bu kampın kaldırılması iyi bir haber olurdu. Burası büyük ölçüde mahalle derneği tarafından yönetiliyor. Ancak dernek üyeleri kendilerine düşmemesi gereken bir sorumluluğu üstlendikleri için bitkin düştü. Moraller düşük, yer harap durumda. Acil bir değişiklik gerekiyor.
0: İspanya basını Ceuta'ya düzensiz bir şekilde geçen çocukların ana karaya gelebileceğini iddia etti. Habere göre İspanya Çocuk ve Gençlik Bakanlığı bu konuda bir düzenleme üzerinde çalışıyor. İlk etapta 500 çocuğun kabul edilmesi planlanırken İspanyol basını Çocuk ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun pazar gününden beri Ceuta'da olduğunu bildirdi. 30 Temmuz'da yaklaşık 80 bin göçmen Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmişti. Bu göçmenlerin büyük bir çoğunluğu gönüllü olarak Fas'a geri döndü. Ceuta'da kalan göçmenlerin sayısının 5000 ila 8000 olduğu tahmin ediliyor.
1: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya'nın kısa bir Avrupa turu diye duyurulan ziyareti tam 10 hafta sürdü. Dünyanın en yaşlı lideri 74 gün sonra ülkesine dönebildi.
3: Kısa Avrupa ziyareti diye yola çıktı, 74 gün sonra ülkesine döndü. Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın uzun süren seyahati tepkileri beraberinde getirdi. Kamerun Cumhurbaşkanlığından 7 Haziran'da yapılan açıklamada 93 yaşındaki Cumhurbaşkanının kısa süreli ziyaret çerçevesinde Avrupa'ya özel seyahat gerçekleştirdiği bildirildi. Ancak Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın seyahati düşünüldüğü kadar kısa sürmedi. Biya 10 haftanın ardından İsviçre'den ülkesine döndü. Muhalefet temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşları seyahati eleştirdi. Hükümete Cumhurbaşkanının sağlık durumu ve devlet yönetimine ilişkin daha şeffaf olunması çağrısı yaptı. Paul Biya Kamerun'un ikinci cumhurbaşkanı. 44 yıldır ülkeyi yönetiyor. Dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı unvanını taşıyor. Afrika'nın en uzun süre görev yapan liderleri arasında da yer alıyor.
1: Ekonomiyle devam edelim. Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Toplam brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 artışla 539 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt dış borç stokunun milli geliri oranının yatay seyretmesinin beklendiğini kaydetti.
0: Brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 arttı. Dış borç stoku 539 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borçlar %2,5 artarak 170,7 milyar dolar oldu. Uzun vadeli dış borçlarsa %3,9 artışla 368,2 milyar dolara ulaştı. Bir önceki çeyreğe göre kamu sektörü borçları %3,3 artarak 197,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

0: gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dış borç verilerini değerlendirdi.
1: Düşük borçluluk ekonomimizin direncini artıran önemli bir unsurdur. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli geliri oranı ülkemizde %91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması %229'un ve dünya ortalaması %306'nın oldukça altındadır. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise 2026 yılının ilk çeyreğinde %23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli geliri oranının %31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.
2: Kur korumalı mevduat bakiyesinde sona yaklaşıldı. KKM hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayınladığı haftalık bültene göre tüketici kredilerinin tutarı geçen haftaya göre 23.2 milyar lira artarak 3.4 trilyon liraya yükseldi. Taksitli ticari kredilerin tutarı da 4.2 trilyon lira oldu. Toplam kredi hacmi ise 27.6 trilyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları %2 artışla 3.4 trilyon düzeyinde gerçekleşti. KKM hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi. Yeni eğitim öğretim dönemi 14 Eylül'de başlıyor. Ticaret Bakanlığı da okul alışverişi öncesi kırtasiye sektöründeki denetimlerini arttırdı. 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Peki kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Fiyatlar nasıl? Haberimizde izleyelim.
3: Defter alacağım, kalem alacağım. Kısacası her şeyimi yenileyeceğim.
4: Kalemliğim eskimişti. Kalemlik aldım. Sonra defter aldım.
0: Kimi defter alacak, kimi kalemlik. İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Okul alışverişi başlamadan kırtasiyeler denetlendi, raflar düzenlendi.
5: Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Raflarımızı yerleştirdik, etiketlerimizi bastık. Şu an her şey yolunda, güzel gidiyor. Öğrencileri bekliyoruz.
0: Ticaret Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için düğmeye bastı. 81 ilde 5 gün boyunca 3612 işletmede denetim yapıldı. 479.847 ürün incelendi. Mevzuata aykırı satış yapan 367 işletmeye idari yaptırım uyguladı. Denetimlerde en çok etiket fiyatları incelendi.
6: Kırtasiyelerdeki ürünlerin raftaki etiket fiyatıyla kasadaki fiyatının aynı olması gerekiyor. Örneğin bu ürün 45 lira kurşun kalem, gelip kasadan okuttuğumda karşımıza çıkan fiyat yine 45 lira.
0: Denetimlerde içeriğinde zararlı kimyasal madde bulunan ve çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği ürünler tespit edildi. Ambalaj kontrolleri yapıldı.
6: Kırtasiyelerdeki ürünlerin ambalajları incelenirken ambalajın üzerinde TSE ve CE damgalarının bulunması gerekiyor. Ayrıca Türkçe açıklama ve özellikle boya kalemlerinde sağlığa uygun olduğunu gösteren N71 ifadesinin yer alması gerekiyor.
7: Çanta, defter, boya kalemi. Şu an kreşe gidiyor henüz. Daha okula başlamadı.
0: Peki kırtasiyelerde bu yıl fiyatlar nasıl? Defter fiyatları yaprak sayısına göre 50 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Silgi, kurşun kalem ve kalem tıraş fiyatları 10 lirayla 50 lira arasında. Okul çantaları ise 500 liradan başlıyor.
8: Gereken ne varsa, okulun verdiği liste ne varsa hepsini alacağız inşallah.
2: TürkSat 4A'ya geçişle birlikte değişen uydu frekansları birçok evde televizyonları kararttı. Cihazı otomatik yeni frekanslara geçmeyenler servislerin kapısını çaldı. Peki bazı tamirciler fiyatları fahiş şekilde de artırdı. Detayları Aslı Ömer Aktaş'ın haberinden izleyelim.
9: 2 gündür evimde televizyon izleyemiyorum.
10: Şu anda sadece uydu güncellemesi için 15 tane eve gittim.
9: Güncelleyebildiniz mi uydunuzu?
11: Bazılarını güncelledik, bazılarını güncelleyemedik.
12: Kumandada basılmadık tuş bırakmayan da var, bir yakınından yardım alan da. İşin içinden çıkamayanlar içinse geriye tek bir çare kaldı, o da teknik servisler. Ama artan bu talep fiyatları da katladı.
13: 1000 lira, 1500 lira, 1250 lira isteyenler var. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ben yani.
9: Kendi mahallemde bir tane televizyoncu abiden rica ettim. Kendisi bana 1000 TL gibi bir fiyat söyleyince ben de bir şekilde evde kendime uğraşıyorum 2 gündür.
14: Evde çalışmıyor şu anda.

0: Ucuz sistemleri çalışmıyor.
1: Türksat 3A'dan 4A'ya geçiş televizyon uydu frekanslarını da değiştirdi. Ama bu değişiklik kimileri için öyle çok da kolay olmadı. Günlerdir televizyonu siyah ekran verenler var.
2: Kanalı açtığımda hiçbir kanalı göstermiyordu.
3: Babam da kendisi giriyorsun da dağın başında eve insanları doluşturmuş. Onlar da bir türlü halledemiyorlar bu problemi.
4: Gençlerden de yapamayan var. Var tabii. Benim torunlar var. Onlar yapamadı.
1: Haliyle sorunu çözemeyen teknik servis çağırıyor. Şu sıralar servislerin telefonu neredeyse hiç susmuyor. Her çalan telefon fiyatları daha da katlıyor.
5: Servisler 1000 lira, 1200 lira falan istiyorlar. Bizim buralarda biraz daha düşük, 800 lira falan ama.
6: Bunu fırsata çevirmişler. Para, para, para. Başka bir şey yok.
7: Yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda gideceğim yerler var, beni bekliyorlar. Gençlere telefonda yardımcı oluyoruz. Yaşlılarda eve gidiyoruz.
8: Ücreti ne kadar?
7: Valla şimdi 700 alan var, 1000 lira alan var. Ben 500 lira diyorum. Bazen 300 lira alıyorum.
1: Televizyonda kanallar gidince akla ilk antenler geliyor. Ama bu kez sorun antenlerde değil, ayarlarda. Uydu ayarını yapamayan birçok kişi günlerdir evinde televizyon izleyemiyor. Peki doğru uydu ayarı nasıl yapılır?
7: Menüye giriyoruz. Menüde kurulum bölümüne geliyoruz. 4 tane sıfırdır. Transporter listesine geliyoruz. Okeyliyoruz. 12.380'i bulduk. İşaret koyuyoruz. Mavi tuşa bastığımız zaman bu ağ aramayı açık yapacağız. Kanal tipi hepsi dediğimiz zaman cihazımız bütün kanalları teker teker koyacaktır.
9: Abim yapamadı, yeğenim yapamamış, onları da ben yaptım. TK, GS'yi buldunuz mu iş bitti.
10: Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasat dönemi başladı. Ancak üreticiler bu yıl fıstıkta beklediklerini bulamadı. Detayları da Eyüp Han Kurtçu'nun haberinden izleyelim.
11: Antep fıstığı toplama başladı.
12: Özellikle baklavanın olmazsa olmazı Antep fıstığında hasat dönemi başladı. Üretici büyük bir heyecanla bahçeye girdi ama umduğunu bulamadı. Antep fıstığı, baklava, kadayıf, dondurma ve çikolata gibi tatlılarda sıkça kullanılıyor. Kuru yemiş olarak da tüketilen Antep fıstığı hasadı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de sürüyor.
11: Şu an baklavalık Antep fıstığını topluyoruz. 20 gün sonra da kuru yemiş kırmızı şeklinde toplayacağız. Yani bu yıl istediğimiz gibi değil hedeflerimiz.
12: Geçen yıl Türkiye'nin birçok bölgesi fazla yağış aldı. Ancak Şanlıurfa'da beklenen yağış olmadı. Bu nedenle üreticiler fıstıkta bekledikleri rekolteye ulaşamadı.
11: Geçen yıl kurak geçmesinden dolayı bu yıl fazla gözler oluşmadı hava şartlarından dolayı. Bu yıl normalde 10 gün, 15 gün biz geç başladık.
12: Şanlıurfa yaklaşık 1,5 milyon dekar üretim alanıyla Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. Ağaçlardan toplanan fıstıklar fabrikalara taşınıyor. Burada işlenen Antep fıstığı dünyanın her yerine gönderiliyor.
10: Bitlis'te bulunan Nemrut Kalderası Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Park ilan edildi. Milli Park'ın sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilecek olması kentte memnuniyetle karşılandı.
13: Bugün güzel bir haberle uyandık. Bitlis Nemrut Kalderası Milli Park olarak ilan edildi.
12: Doğal güzelliğiyle göreni adeta büyülüyor. Cennetten bir köşe olan Nemrut Kalderası Milli Park oldu. Burası Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası. Doğal güzelliğiyle bilinen kaldera, Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Park ilan edildi.
13: Çok özel bir yer. Bu yerin milli park olması hem turizme açılması hem de gelecek kuşaklara taşınması noktasında oldukça önemli.
12: Kaldera'da dünyanın önemli krater göllerinden biri bulunuyor. Milli park ilan edilen bölgede doğal yapının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının yanı sıra ziyaretçilerin kontrollü şekilde ağırlanması ve alanın sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilmesi amaçlanıyor.
14: Dün milli park ilan edildiğinden dolayı bu haberi aldık, mutlu olduk. Biz de gelelim görelim dedik, istedik. Burası çok güzel, gerçekten çok güzel. Doğa harikası çok güzel.
10: Spor haberleriyle devam edelim. Galatasaray Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Alexey Batrakov'un lisansını çıkardı. Rus futbolcu sarı kırmızılarla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Galatasaray Batrakol transferini resmen açıkladı. Sarı Kırmızılar İstanbul'a getirdiği Rus futbolcuyla 5 yıllık sözleşme

0: imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. TFF'nin internet sitesinde Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzalandığı bilgisi yer aldı. Öte yandan Galatasaray, Batrakov'un maliyetini de açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulüp'ten kamuya aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli için Rus kulübü Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödeneceği belirtildi. Batrakov'un bir sonraki satışından da elde edilecek kârdan Rus kulübüne %15'lik pay verileceği kaydedildi. Açıklamada 21 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceği aktarıldı. Batrakov 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ açıkta da görev yapabiliyor. Geçen sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Lig ve Rusya Kupası'nda 36 maçta forma giyen Batrakov 17 gol atmayı başardı. Bu sezonda Lokomotiv Moskova'da başlayan Batrakov 5 resmi maçta bir kez fileleri havalandırdı.
1: Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli yıldız Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Portekizli teknik adam Arda Güler'in oyun anlayışı ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Siz izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İspanyol medyasının açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Arda Güler'i çok seviyorum. Bence Modric veya Bernardo Silva'nın başına gelenlere benzer bir şey onun da başına gelecek. Bir pozisyonda başlayıp başka bir pozisyonda kariyerinizi bitirebiliyorsunuz. 10 numara olarak başlayıp 8 veya 6 numara olarak kariyerinizi sonlandırabilirsiniz. Bence Arda da oyun anlayışı ve gelişimiyle bu yönde ilerleyecek," dedi. Real Madrid'in transferlerini değerlendiren Mourinho, insanları heyecanlandıran ve sosyal medyayı alevlendiren türden transferler yapmadık ama onlara ihtiyacımız vardı. Her zaman bu yönde ilerledik diye konuştu. Leipzig'ten rekor bedelle transfer edilen Yan Diomande hakkında konuşan Portekizli teknik adam, her iki kanatta da oynayabilen hızlı, agresif bir kanat oyuncusu bulmak kolay değil. Fiyatını analiz etmek istemiyorum. Oyuncunun profilini, takımıma ne katabileceğini analiz ediyorum ifadelerini kullandı. Jose Mourinho, Real Madrid'le 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde

Önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 21 Ağustos Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Haberimize, bültenimize daha doğrusu bir haberle başlayacağız. Yaklaşık bir saat önce yaşandı. Çankırı 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD bildirdi. Sarsıntı kentte korku ve paniğe neden oldu. Detaylara da bir bakalım. Evet, merkez üssü Ilgaz ilçesi olan deprem 05.06'da meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sarsıntı yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kısa süreli korku ve paniğe olan neden olan depremde dairede an itibariyle olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sarsıntı Çankırı'nın yanı sıra Kastamonu'dan da hissedildi. Değerli izleyiciler, geçmiş olsun diyelim. Öte yandan İstanbul'da adaların güneyinde de ard arda depremler yaşanmıştı. Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bu tarz depremlerin zaman zaman gözlemlendiğini açıkladı. Detaylara bakalım. Açıklamada 18 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri arasında büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem olmuştur denildi. Bu tür depremlerin aktif tektonik bölgelerde zaman zaman yaşanabileceği de vurgulandı. Ayrıca bölgedeki hareketliliğin sürekli olarak izlendiği ve ayrıntılı olarak değerlendirildiği de açıklandı. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Terörsüz Türkiye Ortak Söylem başlıklı bilgilendirme metni hazırladı. Teşkilatlara gönderilen metinde çerçeve yasanın detayları anlatıldı. Sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.
1: AK Parti'nin kırmızı çizgileri vurgulandı. Sürece ilişkin çerçevenin altı çizildi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nca Terörsüz Türkiye Ortak Söylem başlıklı bilgilendirme metni hazırlandı. Çerçeve yasanın detaylarının anlatıldığı metin teşkilatlara gönderildi.
2: Tayyip Erdoğan geliyor.
1: Terörsüz Türkiye rehberinde sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Vatandaştan gelebilecek sorulara karşı bilgilendirdi. Kardeşlik ve milli dayanışma siyaseti kavramlarında vurgu yapıldı.
3: Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi geçmişinden gelen kardeşliğimiz ve gönül coğrafyamızda kurduğu manevi bağlar üzerine ortak söylem inşa etmeliyiz. Terörle mücadelede ödenen bedelleri gölgede bırakacak hiçbir davranış ve söylem içerisinde bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. Provokasyonlara ve sabotajlara açık olan bu süreçte kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanma noktasında çok daha titizlikle davranmalıyız. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi, kardeşliğimizi taçlandırma projesidir.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği son bölümde AK Parti olarak kırmızı çizgilerimiz başlığı altında bu sürecin asla bir pazarlık, taviz veya genel af süreci olmadığı vurgulandı.
0: Yeni partide kongre sürecine ilişkin takvim belirlendi. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi 30 Ağustos'ta açıklanacak ve ilk kurultay tarihi ise kongreler sonrası özel başkanlığında yapılacak parti meclisinde belirlenecek.
1: İl ve ilçe kongreleri, genel merkezin açılışı, kurultay

Tarihi, yeni partide kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partinin ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olacak.

0: Ağustos'taki açılacak genel merkez binasındaki hazırlıklar da sona gelindi. Açılış törenine Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.
1: Genel merkezin açılışı ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
2: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in iddiasının aksine vurulan üssün boş olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump ise saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti. Bilgilendirmenin saldırıdan önce mi yoksa sonra mı yapıldığı ise henüz bilinmiyor.
1: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına hem İsrail'de hem de Suriye'de tepkiler sürüyor. Suriye, İsrail'in iddialarını reddediyor. İsrail, İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhr askeri hava üssüne saldırı düzenlemiş, saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu o iddiayı yineledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in boş üssü vurduğunu belirtti. Burada bir Türk üssü kurma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yoktur dedi. Axios'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İsrail'in saldırısı hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirmenin saldırıdan önce mi yoksa sonra mı yapıldığı konusunda yorum yapmayan Trump, bu konuda konuşamam dedi. İsrail muhalefeti ise saldırıya tepkili. Demokratlar Partisi lideri Golan, Netanyahu'nun küstah ve tehlikeli bir hamle yaptığını söyledi. Eski İsrail Başbakanı Barak da Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını savundu. Ankara ile çözülemeyecek stratejik bir sorun bulunmadığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibi istedi.
1: İsrail Başbakanı'nın Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyiz dedi.
3: Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz. Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabaları artık herhangi bir etki yaratmamaktadır.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı'na Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. İsrail'de yapılacak seçimler nedeniyle Netanyahu'nun akıl dışı bir tutum sergilediğini ifade etti.
3: İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma, yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Netanyahu'nun yaptığı büyük hata, İsrail kamuoyunun da gündemindedir. İsrail muhalefeti sık sık Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerini sorumsuzca, aşırı ve aptalca bulduklarını, toplumda kaygıya neden olduğunu dile getirmektedir.
1: Duran, soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edileceğine vurgu yaptı. Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. Toplantı Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Grinkeviç başkanlığında yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ittifakta bulunan mevkidaşlarıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü. Toplantıda ittifakın hedefleri ve yol haritası ele alındı. Bayraktaroğlu, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ABD'li mevkidaşı Orgeneral

0: General Dan Kane ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı. ABD Başkanı Trump'ın İran'a ekonomik yaptırım operasyonu başlattığını söylemesinin ardından Hazine Bakanı Bessent da açıklamalarda bulundu. Bessent, tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız dedi. İran ise yaptırım kararını ekonomik terörizm olarak niteledi.
1: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran rejimini çökerteceğiz dedi. İran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik operasyon ilan etmişti. Bessent, durumla ilgili pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Tarihteki en sert yaptırımları uygulayacağız dedi. Venezuela ve Küba'da yaptırımların işe yaradığını belirtti. İran'da da işe yarayacak. Bu rejimi çökerteceğiz ifadelerini kullandı. ABD'li bakan bunun dünya tarihindeki koordine edilmiş en büyük ekonomik izolasyon olacağını kaydetti. Diğer ülkeleri ise İran'la iş yapmama konusunda uyardı. Israr ederseniz tüm gücümüzle size karşı duracağız dedi. Bessent'in açıklamasının ardından Hazine Bakanlığı İran'a karşı yeni yaptırımları devreye soktu. İran Dışişleri Bakanlığı yeni ekonomik yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde niteledi. ABD'nin yaptırım kararlarını 1953'te İran'da ABD ve İngiltere'nin müdahalesiyle gerçekleştirilen darbenin yıl dönümüne denk getirdiğine dikkat çekildi. Bunun Washington'ın İran halkına yönelik 73 yıllık düşmanlığının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca ABD ve İsrail'in son 1,5 yılda İran'a karşı yürüttüğü savaşların sonuçsuz kaldığı belirtildi. 1953'te ABD ve İngiltere'nin ortak operasyonuyla dönemin İran Başbakanı Muhammed Musaddık devrilmişti. Musaddık, İran petrolünü millileştirmesiyle tanınıyordu.
0: ABD ile İran arasında siyasi ve askeri gerilim tırmanırken iki ülke arasında ABD'den sınır dışı edilecek İranlılarla ilgili işbirliği yürütüldüğü ortaya çıktı. Yeni yayımlanan e-postalar İranlı yetkililerin sınır dışı edilecek kişilerin listesinde değişiklik talep ettiğini gösteriyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran vatandaşlarının sınır dışı edilmesi için Tahran yönetimiyle koordinasyon kurdu. İki ülke arasındaki işbirliğini kamuoyuyla paylaşılan bazı e-postalar ortaya koydu. İran, Amerikan Ulusal Konseyi'nin elde ettiği yüzlerce e-postaya göre Eylül 2025'te Ocak 2026 arasında yüzden fazla İranlı 3 ayrı uçuşla İran'a gönderildi. Yazışmalara göre İranlı yetkililer sınır dışı edilecek kişilerin belirlenmesinde etkili oldu. E-postalar Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerinin Tahran'dan gelen bazı son dakika değişiklik taleplerini de kabul ettiğini gösterdi. İran 2025'te varılan anlaşmayla 400'e kadar İran vatandaşının geri gönderilebileceğini açıklamıştı. Bu kişilerin çoğunun Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne yasa dışı yollarla girdiği, diğerlerinin ise farklı göçmenlik sorunları olduğunu bildirmişti. Yazışmalara göre sınır dışı uçuşlarının bir bölümü Doha üzerinden Katar aracılığıyla organize edildi. Ancak İran'ın listeye eklenmesini istediği kişilerin ülkelerine gönüllü mü yoksa zorla mı gönderildiği belirsiz. Tartışmanın en kritik boyutuysa iltica başvurusunda bulunan İranlılarla ilgili. 11 İranlı Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltındayken İranlı yetkililerle görüşmeye zorlandıklarını ve Tahran'ın iltica dosyalarındaki özel bilgilere sahip olduğunu iddia ediyor. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı ise iltica kayıtlarının İran hükümetiyle paylaşıldığı iddiasını reddediyor.
0: ABD ordusu askerleri görevde tutmak için sıra dışı bir teşvike başvurdu. Georgia'daki bir tabur sözleşmesini yenileyen askerlere merakla beklenen GTA 6 oyununun çıkış tarihinde 4 günlük özel izin vaat etti.
2: Orduda kal, sözleşmeni yenile, GTA 6 oynamak için 4 gün izni hak et. Amerikan ordusunun Georgia eyaletindeki Fort Stewart üssünde askerleri görevde tutmak için bulduğu yeni formülden bahsediyoruz. 9. Tugay İstihkam Taburu, 1 Ağustos'la 14 Kasım tarihleri arasında yeniden hizmet sözleşmesi imzalayan askerlere 4 günlük özel izin seçeneği

0: izni sundu. Askerler bu izni GTA denilen Grand Theft Auto 6'nın piyasaya çıkış tarihine göre kullanabilecek. Amerikan video oyunu yayıncısı Rockstar Games ise oyunun PlayStation ve Xbox için 19 Kasım'da çıkacağını duyurdu. Teşvikten yararlanmak için askerlerin sözleşmelerini en az 2, en fazla 6 yıl uzatmaları gerekiyor. Şimdiye kadar şartları taşıyan 130 askerden 20'sinin GTA 6 izninin seçtiği bildirildi. Amerikan ordusunda personeli görevde tutmak için özel teşvikler yaygın bir uygulama. Komutanlar, askerler orduda kalsın diye bazı görevlerden muafiyet ve otopark ayrıcalığı gibi ödüller de sunuyor. Ancak bu kez ordunun dünyanın en çok beklenen oyunlarından birini teşvik olarak kullanması şimdiye kadarki en yaratıcı çözümler arasında.
1: İran'la Irak, körfezin ismi konusunda adeta resleşti. İran Meclis Başkanı Galibaf, Fars körfezi yazan haritayla fotoğraf paylaştı. Hemen ardından Iraklı mevkidaşı Halbusi'nin paylaştığı fotoğrafta Arap körfezi yazdığı görüldü.
2: İran ile Irak, körfezin ismi konusunda anlaşamadı. İki ülkenin meclis başkanı sosyal medyada zıtlaştı. Biri Fars körfezi dedi, diğeri Arap körfezi olarak isimlendirdi. Tartışmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı başlattı. Trump, yeni Amerikan toprağı başlıklı paylaşımında Hürmüz Boğazı'nın solunda kalan körfezi Fars körfezi olarak isimlendirdi. Önceki açıklamalarında buraya Arap körfezi diyen Trump'ın tanımındaki değişiklik dikkati çekti. Trump'tan bir gün sonra İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da sosyal medyasında fotoğrafını paylaştı. Arkasında bulunan haritada Fars körfezi ifadesi görüldü. Paylaşım, Kalibaf'ın Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yapıldı. Sosyal medya paylaşımlarına noktayı koyan Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi oldu. Halbusi, arka planda Arap Körfezi ifadesinin yer aldığı haritayı gösteren fotoğrafı yayımladı. İran, Fars Körfezi adını tarihsel ve coğrafi olarak doğru ve tek meşru adlandırma olarak niteliyor. Bu ismin binlerce yıllık haritalar, belgeler, kitaplar ve seyahatnamelerde kullanıldığını savunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Irak dahil bazı Arap yetkililerin Arap Körfezi kullanımını açıkça protesto etmişti.
1: Ermenistan hükümeti 5 yıllık planını ilan etti. Planda Bakü ve Ankara ile normalleşme de yer aldı. Ermenistan basınında yer alan habere göre Başbakan Paşinyan hükümeti 2026-2031 programını açıkladı. Programda beklenen dış politika sonuçları arasında Azerbaycan'la tesis edilen barışın sağlamlaştırılması yer aldı. Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi amaçlandı. Uluslararası barış ve refah için Trump güzergahı temelinde ülkenin ulaşım ve bağlantı engellerinin kaldırılması hedeflendi. Türkiye ile Ermenistan arasında 2022 yılından bu yana normalleşme süreci devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Dünyası ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu Moldova'da temaslarda bulundu. Kürşat Zorlu, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından kabul edildi. Zorlu görüşmede iki ülke ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini vurguladı. Kürşat Zorlu, Sandu'yu Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesine davet etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu ayrıca Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği'ne ve TİKA Kişinev Program Koordinasyon Ofisi'ne de ziyarette bulundu. Ardından Garavuz'da özerk yerine gitti. Başkonsolos Eda Güç'le bir araya geldi. Temaslarının ardından Avdarma Köyü'ne geçerek tarih müzesini inceledi. Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Komrat'ta inşa ettiği Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Moldova Mesleki ve Teknik Koleji'ni de ziyaret etti. Yurttaki gelişmelerle devam edelim. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken ortaya yeni detaylar çıktı. 2021 yılında bu grup tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü öne süren iş insanı Sarı

0: saçlı, Koray Sarı saçlı neler anlattı izleyelim.
1: Mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı.
2: İddiasına göre 2021 yılında kaçırıldı, işkence gördü. Anlattıkları Alparslan Kuytulu suç örgütü soruşturmasında delil oldu.
1: Kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli halen gözaltında. Soruşturmada ortaya çıkan detaylarsa dikkat çekici. Özellikle de iş adamı Koray Sarı Saçlı'nın anlattıkları.
1: Hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular ve daha sonra senet imzalattılar.
2: Koray Sarı Saçlı, 2021 yılında Kuytulcular olarak bilinen grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü. İddiasına göre grup mallarına el koymak istemişti.
1: 100 dönüme yakın yaklaşık kiraz bahçesi vardı. Artı hastane, 75 yataklı bir hastane. Buna benzer laboratuvar.
2: İşkence gördüğü için vekalet vermek zorunda kaldığını, ailesiyle tehdit edildiğini söyleyen iş adamı bir süre sonra dava açtı.
1: Günleri bile bilmiyordum. Yani o kadar karanlık bir yerdeydim. Gün geçiyor mu geçmiyor mu diye bilmiyordum. Sürekli darbetler üzerime çıktılar. Yani kaç kişinin gözlerim kapalı bir şekilde üzerime çıktıklarını hatırlıyorum. Belime sıçradıklarını hatırlıyorum.
2: Soruşturma dosyasına ifadesi giren bir diğer şikayetçi Mürsel Güler. Güler yaklaşık 25 yıl yapılanmanın içinde kalmış bir isim. İfadesinde yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul'un hedefi haline geldiğini söyledi. Mürsel Güler, Kuytul ve eşini eleştirenlerin tehdit, şantaj ve hakarete maruz kaldığını, sosyal medyadan toplu halde hedef gösterildiğini iddia etti.
0: İzmir Çiğli Belediye Başkanı'nın otoparktaki makam aracını kurşunlayan şüpheli kız kıvrak yakalandı. O anlarda güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çiğli Belediyesi Otoparkı'na çalıntı motosikletle giden KS henüz belirlenemeyen bir nedenle Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki aracına silahla ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli güvenlik görevlilerince kıskıvrak yakalandı. Olay anı otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin defalarca ateş ettiği, ardından kaçmaya çalışırken güvenlik personelince yakalanması yer aldı. Polise teslim edilen şüphelinin Manisa'dan geldiği uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alacağı 13. yargı paketi Ekim'de meclise sunulacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılacak, yeni nafaka düzenlemesi getirilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler de hızlandırılacak. Peki yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.
2: Süresiz nafaka kaldırılacak. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Boşanma davasında süreçler hızlandırılacak. Yeni yasama döneminde meclise sunulacak ilk teklif aileyle ilgili düzenlemeleri içerecek. Anayasa Mahkemesi 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Bu nedenle AK Parti yeni nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketini Ekim ayında meclise sunacak. Yeni düzenlemeye göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Peki nafaka kaç yıl ödenecek? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıl

0: 5 yıla indirilecek.
1: Ankara'da sevgili olma vaadiyle tanıştıkları erkekleri gasp eden flört çetesine bal tuzağı operasyonu düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.
0: Tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürdüler. Hem darp hem de gasp ettiler. İnternet üzerinden erkeklerle iletişime geçen kadınlar bir süre mesajlaştı. Ardından heriflerindeki kişiyi evlere ya da otellere çağırdı. Mesajlaştığı kadının davet ettiği yere giden kişiler, o adreslerde kendilerini bekleyen başka erkekler tarafından darp edildi. Ardından para ve telefonları alındı. Şikayetlerin ardından Ankara Emniyeti harekete geçti. Polis şebekenin rol dağılımıyla hareket ettiğini belirledi. Sistemi yöneten şüphelilerin her bir kişiye ayrı bir görev verdiği tespit edildi. Buna göre internet sistemini yöneten şüpheliye hacker, mağdurlarla mesajlaşana yazıcı ismi verildi. Buluşmaya ilk giden kadınsa bal kız olarak adlandırıldı. Darp ve gasp eylemlerinin ardından şüphelilerin kaçmasını sağlayan kişi ise kovan kod adıyla hareket etti. Ekipler şüphelilerin izini güvenlik kameralarından sürdü. Olayların yaşandığı noktalardaki kamera görüntüleri tek tek incelendi. Şüphelilerin karıştığı çok sayıda eylem tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 6 şüpheli yakalandı.
1: Kocaeli'de bir saat içinde denizden cansız bedeni çıkarılan 3 kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Kayıp 4. kardeşi arama çalışmaları ise sürüyor.
2: Kimlik tespiti sonucu acı gerçek ortaya çıktı. Sahilde cesetleri bulunan 3 kişinin kardeş oldukları belirlendi. Kayıp 4. kardeşten ise hala haber yok. Kocaeli'nin Darıcı ilçesindeki Şehit Cevher Dudayev Parkı sahiline gidenler 2 kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yetkilileri ihbar edilince polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler aynı bölgede bir kişinin daha cansız bedenini fark etti. Sahile vuran cesetlerin Muhammed Ali, Gülşah ve Berinay Sakar kardeşlere ait olduğu belirlendi. 4. kardeş Bilge Nur'un da kayıp olduğu öğrenildi. Ekipler kayıp kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Polis kardeşlerin ölümüyle ilgili sır perdesini aralamak için soruşturma başlattı. Sakar kardeşlerin denize nasıl girdiği belirsizliğini koruyor. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu araştırılıyor.
1: Osmaniye'de 75 yaşındaki kadın sumak toplamak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Yakınları yaşlı kadını engebeli arazide hayatını kaybetmiş halde buldu.
0: Evinden sumak toplamak için çıktı. Saatler sonra acı haberi geldi. Yaşlı kadının ölümü yürekleri yaktı. 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı, Osmaniye'de Yeni Gün köyünde yaşıyordu. Öğleden sonra evinden sumak toplamak için çıktı. Kırsal alana gitti. Yaşlı kadın evine dönmeyince yakınları durumu 112'ye bildirdi. Jandarma ve itfaiye ekipleri köye geldi. Ekiplerle köylüler yaşlı kadını aramaya başladı. Kayıp kadın evine yaklaşık 500 metre mesafedeki Kartal mevkiinde sumak topladığı yerden 4 metre aşağıda cansız halde bulundu. Ceset ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden traktörle çıkarıldı. Olay yerine gelen Avlukyarı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadının ölüm nedeni araştırılıyor.
1: Adana'da bir kişi alacak verecek kavgasında bir aileye kurşun yağdırdı. Vurulan baba ve oğlu öldü, anne ise ağır yaralandı.
0: Borç meselesi kavgaya döndü. O kavgada silah çekildi. Baba oğul canından oldu. Adana'da yaşayan Mehmet Nuri A. ve Aytekin Fil arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Mehmet Nuri A. Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahını çeken saldırgan Aytekin Fil'i ve yanındaki eşini vurdu. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, babası ve annesine saldıran şüpheliyi durdurmak için araca bindi. İkili arasında araç hareket halindeyken arbede çıktı. Mehmet Nuri A. Sinan Fil'i vurdu. Bir süre yoluna devam eden saldırgan daha sonra aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine iş yerine ve aracın bırakıldığı noktaya polis ve sağlık

0: ekipleri sevk edildi. Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil hastaneye kaldırıldı. Ancak baba Aytekin Fil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aracın içinde bulunan Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalandı.
1: Allahu Ekber!
0: Saldırıda eşi ve oğlu ölen, kendisi de yaralı kurtulan Neslihan Fil hastaneden taburcu oldu. Çifte acı yaşayan kadın, eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyede katıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.
2: Antalya'da bir kişi denize girmek için kayalıkları tercih edince hastanelik oldu. Yukarı çıkmaya çalışırken ayağından yaralanan adamın yardımına ekipler koştu.
0: Denize girmek için kayalıklara indi. Ayağı burkulunca mahsur kaldı. Ekipler onu kurtarmak için uzun süre uğraştı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ulaş Ç, denize girmek için 30 metrelik kayalıktan aşağı indi. Bir süre sonra yukarı çıkmak istediğinde ayağını burktu. Kayalıklarda mahsur kalan adamı görenler hemen AFAD ve itfaiyeye haber verdi. Ekipler mahsur kalan kişiye önce denizden ulaşmaya çalıştı. Dalgalar ve kayalıkların durumu nedeniyle bu plan işe yaramayınca B planı devreye girdi. Halatla 30 metre aşağı inen AFAD ekipleri mahsur kalan kişiye ulaşmayı başardı. Sedye'ye bağlanan Ulaş Ç'ye yukarı çekildi. 2 saatlik operasyonla kurtarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2: İstanbul Kağıthane'de bir binada dış cephe çalışması yapan işçilerin kullandığı platform kırıldı. İşçiler uzun süre kurtarılmayı bekledi.
3: Oğlum böyle bir şey yok lan. Ait Bey geldi şimdi bizi kurtaracak.
0: İşçilerin kullandığı platform kırıldı. 4 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İstanbul Kağıthane'de işçiler bir binanın dış cephesinde çalışıyordu. O sırada kullandıkları platform bir anda ortadan kırıldı.
3: Abi 10. katta iskele kırıldı, havada kaldık bu şekilde. Şu an kurtarılmayı bekliyoruz.
0: 4 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Neyse ki güvenlik halatları takılıydı. İhbar üzerine ekipler hemen harekete geçti. İşçiler mahsur kaldıkları platformdan kurtarıldı. Olayda kimseye bir şey olmadı.
2: Gaziantep'te spor salonunda yapılan etkinlik sırasında iki tribün arasındaki ahşap dekorasyon alt tribündekilerin üzerine düştü. Olayda 7 kişi yaralandı. Olay Şehit Kamil ilçesindeki kapalı spor salonunda meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaz spor okulları kapanış töreni düzenleniyordu. Tören sırasında iki tribün arasındaki ahşap dekorasyon alt tribünde oturanların üzerine düştü. Salonda paniğe neden olan olayda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine spor salonuna çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Programsa kaldığı yerden devam etti. Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında stadyum dışında atılan havai fişekler ressam Murat Melih Özen'in evine düşerek yangın çıkarmıştı. Sergiye hazırlanan çok sayıda tablonun küle döndüğü yangında fişeklerin atılma anı ortaya çıktı.
4: Bir daha böyle bir resim yapabilecek miyim bilmiyorum.
0: Yılların emeği saniyeler içinde küle döndü. Maç sırasında atılan ve yangın çıkmasına neden olan havai fişeklerin atılma anı görüntüleri ortaya çıktı.
5: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde iz var artık.
0: İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında stadyumun çevresinden havai fişekler ateşlendi. Fişeklerden biri 5 katlı bir apartmanın 4. katından içeri girdi. Fişeğin daireye girmesiyle yangın çıktı. Yangın çıkan o daireyi ressam Murat Melih Özen atölye olarak kullanıyordu. İçeride sergiye hazırladığı tablolar vardı.
5: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
0: Fişeklerin atılma görüntüsünden yola çıkan polis

0: 4 şüpheliye ulaştı. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İzmir Konak'ta doğalgaz hattı için açılan çukurlar tam kapatılmayınca mahalleli canından bezdi. Sorunlarına bir türlü çözüm bulamayanlar çareyi yola halı sermekte buldu.
2: Toz toprak yukarılar, kapı açamıyoruz. İnsanlar oturamıyor balkonlarında.
0: Doğalgaz için yol kazıldı. O çukurlar üstün körü kapatıldı. Sorun çözülmeyince mahalleli yollara halı serdi.
3: Halıları koyuyoruz işte, herkes işte eski püskü halılar atıyorlar yerlere, toz toprak geçmesin diye.
0: İzmir'in Konak ilçesine bozuk yollar mahalleliyi canından bezdirdi. Gültepe ve Boğaziçi semtlerinde doğalgaz çalışması için kazılan yollar iddiaya göre aradan geçen süreye rağmen onarılmadı.
3: Belediye belki iyi niyeten çok geç kalmış doğalgaz çalışması mahallemize getirmeye çalışıyor ama burada esnasında mağduriyet doğuruyor.
0: Mahalleli defalarca şikayet etti ama bekledikleri çözüm bir türlü gelmedi.
3: Geçen arabanın tozu toprağı ağzımızın içerisinde, dükkanımızın içerisinde yazın sıcağında çekilmiyor.
4: Zamanında belediye buraya bir sulama aracı göndermesini talep ettik. Bekliyoruz, halen de gelmedi.
0: Mahalleli çareyi yola halı sermekte buldu.
4: Halı seriyoruz. Bu ne kadar çözüm bilmiyorum ama belediyeden de destek bekliyoruz.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada doğalgaz hattı imalatlarının tamamlanmasının ardından üst yapı düzenlemelerinin yapılacağı belirtildi.
3: Yani arabaların alt takımı, her iki ayda bir alt takım yapıyoruz. Toz toprak içerisindeyiz.
1: Spordaki gelişmelerle devam edelim. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçlarında temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş Zalgiris'i farklı skorla geçerken Trabzonspor Ferencvaros'a mağlup oldu. Siyah beyazlar Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i Dolmabahçe'de ağırladı. Beşiktaş 6. dakikada Güney Koreli forveti Oh'un attığı golle 1-0 öne geçti. 12. dakikada ise Murillo attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında dakikalar 57'yi gösterirken siyah beyazlar penaltı kazandı. Topun başına geçen Kaptan Orkun attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşma bu skorla sonuçlanırken Beşiktaş rövanş öncesi de çok önemli bir avantajı da elde etmiş oldu. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise kendi evinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo Maviller Macaristan'a dezavantajlı bir şekilde gidecek rövanş karşılaşmasında. Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Erzurumspor'la bugün karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında 2 puan bırakan Sarı Kırmızılılar ligin yeni ekibini mağlup ederek yara sarmak istiyor.
5: Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bu akşam Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Ligde son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sarı Kırmızılı ekip bu sezona iç sahada Arca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başladı. 5 sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor ise ilk hafta Ahmet Sportif faaliyetlere deplasmanda 3-0 yenildi. Galatasaray ligde çıktığı son 2 deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı. Geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Sarı Kırmızılı ekip böylece ligde konuk olduğu son 2 maçtan puan alamadan döndü. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de geçen sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasmanda yaşadı. Geçen sezon dış sahadaki 17'lik maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı Kırmızılı takım söz konusu karşılaşmalarda 31 gol atarken 16 kez topu ağlarından çıkardı. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi. Galatasaray ligde Erzurumspor'la 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılı takım daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. İki takım ligde ilk olarak 2018-19 sezonunda karşılaşırken Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere

0: kaldı. Sarı kırmızılı takım 2020-21 sezonundaysa dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi. Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray 2 golü kalesinde gördü.
1: Premier Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Arsenal sahasında ligin yeni ekiplerinden Coventry City ile karşılaşacak.
0: Dünyanın en prestijli ve en çok takip edilen futbol organizasyonlarından biri olan Premier Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Transfer döneminde önemli hamleler yapan kulüpler yeni sezona güçlü kadrolarla girmeye hazırlanıyor. Taraftarlarsa takımlarının ilk hafta performanslarını merakla bekliyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Arsenal, sahasında ligin yeni ekiplerinden Coventry City'yi konuk edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Cumartesi günü ligin yeni ekiplerinden Hull City, Manchester United'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Aynı gün Everton Crystal Palace, Ipswich Town Sunderland, Nottingham Forest Leeds United ve Brentford Tottenham maçları oynanacak. Pazar günü ise Brighton'la Aston Villa, Manchester City'yle Bournemouth ve Newcastle United'la da Liverpool kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de sezonun ilk haftası pazartesi günü oynanacak Fulham-Chelsea maçıyla sona erecek.
1: İngiltere'de ilginç bir araştırma yapıldı. Uzun yıllar asansöre binenlerle merdiven kullanan yaklaşık 500 bin kişinin kalp damar sağlığı incelendi. Gün içindeki alışkanlıklar bakın kalp sağlığına nasıl etkiliyor? Detayları da Öznur Kars'la Çetin Er'in haberinden izleyelim.
2: Asansöre binmek mi, merdiven çıkmak mı?
3: Merdiven çıkmak.
2: Neden?
3: Yani biraz efor sarf etmek iyi oluyor. Kalbe de iyi gelen şeyler.
4: Devamlı asansörü kullanmak da pek iyi değil.
5: İngiltere'de 480 bin kişi üzerinde yapılan ve 14 yıl süren araştırmada bunu ortaya koydu. Kalp damar sağlığı için merdivenleri bir bir tırmanmak altın değerinde.
4: Hareketsiz yaşantı kalp damar sağlığı açısından hakikaten bir risk faktörüdür. Merdiven bir kere şöyle önemli. Hareket ediyorsunuz, kalp ritminiz biraz artıyor.
2: Hareketsizliğe o kadar alıştık ki artık gün içerisinde gittiğimiz birçok binada, plazada size yön gösteren, gideceğiniz kata çıkaran asansör görevlileri bile bulunuyor. Oysa asansörü sık kullanmak sağlık açısından dezavantajlı bir durum yaratıyor. İngiltere'de yapılan son araştırma merdiven çıkanların kalp krizi geçirme risklerinin %35 daha düşük olduğunu ortaya koydu.
6: Hareket etmek, üstüne bir de merdiven çıkmak kalp için bir antrenman düzeyinde olup uzun vadede hem inmeden hem kalp krizinden korumak açısından çok büyük faydalı bir aktivite.
5: Ama uzmanlar hareketsiz bir yaşam sürenlerin basamakları hızla çıkmasında da ayrı bir tehlike var diyor.
4: Antrenmansız bir sporcu gibisiniz. İlk başlıyorsunuz, sigara da içmişsiniz. Durun ben bir günde iki kere ineyim altı katı gideyim çıkayım olmaz. Kendinizi antrenmansız bir sporcu gibi düşünerek yüklenme yapmadan başlayıp ne kadar vücudunuz kaldırıyor? Şimdi yaşınız önemli, vücudunuz önemli.
6: Egzersiz esnasında nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi, çarpıntı gibi, olağan dışı bir şikayet hissettiğimizde yani kendimizi zorlamamızı ayrıca öneriyoruz.
2: Araştırmada yürüyen merdiven kullanmak yerine gün içerisinde sık sık 5-6 kat merdiven çıkmanın eğer risk grubunda değilseniz sağlık koşullarınız elverişli ise daha sağlıklı olacağı belirtildi.
5: Araştırmaya göre merdiven çıkan kişilerin herhangi bir nedenle ölüm riskleri de %24 daha düşük.
7: Ama ben 7. katta oturuyorum. Her gün 2-3 defa inip çıkıyorum.
2: Nefes nefese kalma durumunuz oluyor mu?
7: Bir dakika.
5: Peki merdiven çıkmadan, egzersize başlamadan neye dikkat etmeli?
6: Öncelikle bir enerji içeceği içmememiz gerekir. Ağır yemek yemememiz gerekir. Yani en azından bir yarım saat sonra.
1: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları konusunda tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. Yaz boyunca yaklaşık 1200 yangının çıktığını belirten Özorman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, risk devam ediyor. Yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım uyarısında bulundu.
8: Henüz yangın sezonu bitmiş değil. Biz de buradan diyoruz ki aman dikkat. Bu Ağustos ve Eylül aylarının yani yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım.
9: Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Türkiye genelinde orman yangını riskinin devam ettiğini belirtti, uyarıda bulundu.
8: Orman uzakta olabilir ama bu seneki yağışlardan dolayı kırsal kesimde

0: Taksim'de otlar fevkalade büyüdü ve bu sıcaklardan da kurudu, örtüye dönüştü. Bu örtü yangını eğer gerçekten de bir rüzgar varsa benzin gibi fırlayıp gidiyor. Köylülerimize buradan seslenmek istiyorum. Eğer oraya bir yabancı gelmişse, yabancı birisi geziyorsa bunu hemen güvenlik güçlerine intikal ettirelim. Eğer mangal yapacaksanız daha dikkatli ateş yakalım. Yaktığımız yerleri söndürelim.
1: Bu yılın yaz döneminde yaklaşık 1200 orman yangını çıktığını belirten Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, cezalar daha da caydırıcı olmalı. Yangın çıkaranlar kamuoyunda deşifre edilmeli dedi.
2: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda başlayıp ormana yayılan ve geniş bir alana küle çeviren yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yangın dün Düvertepe Mahallesi'nde yanan bir kamyonette başlayıp ormana sıçramıştı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Yangın dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 saatte söndürülen yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Valiliği adli sürecin devam ettiğini duyurdu. İnsansız robotların hünerlerini sergileyebileceği bir alan daha ortaya çıktı. ABD'nin Meksika sınırında insansız robotların devriye gezmesi gündeme geldi. Plan henüz öneri aşamasında.
3: İnsansız robotların görevine yenisi ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında robotların devriye gezmesi bekleniyor. Amerikan robotik şirketi Foundation'ın kurucusu Sanket Patak, Fox News'e insansız robotlarla ilgili yeni planlarını anlattı. Plana göre insansız robotların Meksika sınırında devriye gezmesi öngörülüyor. Üzerinden geçilmesi zor olan arazilerde keşif ve gözetleme yapması bekleniyor. Böylece insan personeline duyulan ihtiyacın da azalacağı düşünülüyor. Patak plan için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal güvenlik kurumlarıyla görüştüklerini kaydetti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı şirket ile bir sözleşme imzalanmadığını veya pilot çalışma olmadığını bildirdi. Bu nedenle insansız robotların ABD-Meksika sınırında kullanılmasına yönelik öneri şimdilik şirketin hükümete sunduğu bir proje niteliğinde. Foundation 2026'nın başında iki robotunu Ukrayna'ya gönderdi. Robotlar doğrudan çatışmadan çok keşif ve lojistik destek görevlerine odaklandı. Bu adım insansız robotların aktif bir savaş bölgesinde bilinen ilk saha denemelerinden biri olarak duyuruldu. Police.
2: İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle 6 yıl sonra İngiltere'ye geri dönüyor. Basının iddiasına göre çift ay sonunda Londra'ya taşınacak. Çiftin kraliyet ailesindeki görevlerine geri dönmeleri ise beklenmiyor.
1: İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın 6 yıllık Amerika Birleşik Devletleri macerası sona eriyor. İddiaya göre çift ay sonunda yeniden İngiltere'ye taşınacak. Sussex Dükü Harry ve Duchess Meghan'ın döneceği iddialarını ilk olarak The Telegraph gazetesi gündeme getirdi. Habere göre Prens Harry ve ailesi başkent Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan bir mülkte yaşayacak. Çiftin çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet Eylül'de İngiltere'deki bir okula başlayacak. Habere göre İngiltere Kralı 3. Charles gelişmelere ilişkin 16 Ağustos'ta bilgilendirildi. Kral Charles, aileyi ve torunlarını daha fazla görme fırsatını memnuniyetle karşıladı. Harry'nin abisi Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton da çiftin dönüş planı hakkında bilgilendirildi. Çiftin kraliyet ailesindeki görevlerine dönmeleri ise beklenmiyor. Prens Harry ve Meghan Markle 2018'de Windsor Sarayı'nda yapılan bir düğünle dünya evine girmiş. Yaklaşık 2 yıl sonra Prens Harry, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı almıştı. Çift önce Kanada'ya, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine yerleşti. Prens Harry ve Meghan, katıldıkları televizyon programlarında sık sık kraliyet ailesini eleştirmişti. Prens Harry'nin Yedek adlı kitabında babası Kral Charles ve kardeşi Prens William hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle bu üçlü arasındaki ilişki kopma noktasına gelmişti. Prens William'ın kardeşi Harry ile hala konuşmadığı ifade ediliyor.
2: Yeni eğitim öğretim

0: dönemi 14 Eylül'de başlıyor. Ticaret Bakanlığı da okul alışverişi öncesi kırtasiye sektöründeki denetimlerini artırdı. 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Peki kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Fiyatlar nasıl? Haberimizi izleyelim.
1: Defter alacağım, kalem alacağım. Kısacası her şeyimi yenileyeceğim. Kalemliğim eskimişti. Kalemlik aldım. Sonra defter aldım.
2: Kimi defter alacak, kimi kalemlik. İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Okul alışverişi başlamadan kırtasiyeler denetlendi, raflar düzenlendi.
3: Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Raflarımızı yerleştirdik, etiketlerimizi bastık. Şu an her şey yolunda, güzel gidiyor. Öğrencileri bekliyoruz.
2: Ticaret Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için düğmeye bastı. 81 ilde 5 gün boyunca 3612 işletmede denetim yapıldı. 479.847 ürün incelendi. Mevzuata aykırı satış yapan 367 işletmeye idari yaptırım uyguladı. Denetimlerde en çok etiket fiyatları incelendi.
4: Kırtasiyelerdeki ürünlerin raftaki etiket fiyatıyla kasadaki fiyatının aynı olması gerekiyor. Örneğin bu ürün 45 lira kurşun kalem, gelip kasadan okuttuğumda karşımıza çıkan fiyat yine 45 lira.
2: Denetimlerde içeriğinde zararlı kimyasal madde bulunan ve çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği ürünler tespit edildi. Ambalaj kontrolleri yapıldı.
4: Kırtasiyelerdeki ürünlerin ambalajları incelenirken ambalajın üzerinde TSE ve CE damgalarının bulunması gerekiyor. Ayrıca Türkçe açıklama ve özellikle boya kalemlerinde sağlığa uygun olduğunu gösteren N71 ifadesinin yer alması gerekiyor.
5: Çanta, defter, boya kalemi. Şu an kreşe gidiyor henüz. Daha okula başlamadı.
2: Peki kırtasiyelerde bu yıl fiyatlar nasıl? Defter fiyatları yaprak sayısına göre 50 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Silgi, kurşun kalem ve kalem tıraş fiyatları 10 lirayla 50 lira arasında. Okul çantaları ise 500 liradan başlıyor.
6: Gereken ne varsa, okulun verdiği liste ne varsa hepsini alacağız inşallah.
0: Üniversite tercihlerinde geleceğin mesleklerine olan ilgi arttı. Özellikle yapay zeka tabanlı programlarda %100 doluluk oranına ulaşıldı. Peki bu meslekler neden tercih ediliyor? Bu bölümlerin mezunlarını gelecekte hangi meslekler bekliyor? Yanıt haberimizde.
7: Yapay zeka aslında bizim günümüzde inanılmaz derecede bir yer kaplıyor.
8: Yapay zekaya tercihin artması da çok normal. Sonuçta hani daha dijitalleşiyor dünya.
2: Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarında geleceğin meslekleri yoğun ilgi gördü. Devlet üniversitelerinde yapay zeka tabanlı programlarda doluluk oranı %100'e ulaştı.
9: Gençlerimiz kendilerini bu alanda geliştirebilecekleri devlet ve vakıf üniversitelerinin açmış olduğu programlara tabii ki ilgi gösterdi.
2: Yükseköğretim Kurumu'nun verilerine göre devlet üniversitelerinde 481 bin kontenjanın 479 bini doldu. Doluluk oranı %99,5'a ulaştı.
10: Yapay zeka mühendisliği, robotik ve yapay zeka ya da yapay zeka destekli kodlama gibi bölümlerde boş kontenjan kalmadı. Ayrıca bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka bölümünde de %100 doluluk oranına ulaşıldı.
8: Günümüz birazcık daha savunma sanayisine yöneldiği için hem bu yapay zeka olsun hem de işte geliştirdiğimiz silahlar ya da havacılık olsun, bu konuda bence birazcık daha ön plana çıkmaya başladı.
2: Peki bu bölümlerden mezun olan kişiler hangi mesleklerde çalışabilecek?
9: İşletme yönetimi için yapay zekadan faydalanıp oradaki performansı arttıracak bir takım asistanlar, ne diyelim, dijital robot asistanlar üretmek bu bölümlerin mezunlarının belki de ilk iştigal konusu olacak. Belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisinin geliştireceği yerel ve milli yapay zeka ortamlarında görev alacaklar.
7: Yapay zeka mühendisliği gibi yapay zekayı kontrol edebileceğimiz bölümler, alanlar daha çok tercih ediliyor şu anda ve mantıklısı da bu. Yapay zeka artık hayatımıza neredeyse tamamen dahil oldu.
0: Değerli izleyiciler, Avrupa kapısında vize randevusu bekleyen Türk turist rotasını Uzak Doğu'ya çevirdi. Özellikle Japonya turlarındaki talep artışı %70'e dayandı diyebiliriz. Rekor üzerine rekor kırıldı. Peki binlerce kilometre uzaktaki Japonya'yı Türk turist için bu kadar cazip kılan ne? Siz cevabı Gizem Türemen'in haberinde izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.

0: Balkanlar komple bitti. Şimdi Uzak Doğu'ya gideceğiz.
1: Bu sene Uzak Doğu'da inanılmaz bir patlama oldu. Özellikle Japonya.
2: Bence kültürü merak ediliyor ki ben de merak ediyorum. Bir de vizesiz ya. Ben cemlik etkenlerden biri de o.
3: Baktınız mı? Düşündünüz mü gitmek?
2: Evet.
4: TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında 6,3 milyon Türk turist yurt dışını ziyaret etti.
5: Yakın çevremiz çok ciddi bir şekilde en yüksek talebi görüyor. Yani örneğin Balkanlar, bir de vize de yok. Avrupa her zaman talep gören bir destinasyon. İtalya'sından Fransa'ya, İspanya'ya kadar.
6: Vizedeki randevu krizlerine rağmen Avrupa yine rövaçta. Ancak turizm acentalarının verilerine göre Uzak Doğu ülkelerine yapılan seyahatlerde son yıllarda ciddi artış var. Özellikle de Japonya'ya.
1: Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık olarak %50-%60 civarında bir artış var.
7: Her açıdan keyifli bir ülke bence. Estetik bir yer.
8: Bence bir Asya sevdası var yani bu Kore olsun. Hani o taraflara genel bir böyle bir şey oldu. Kapısı açıldı.
4: 2022'de ayda 1900'ler olan Japonya'ya giden Türk turist sayısı 2024'te 8000'lere, 2025'te 11000'lere çıktı. 2026'da rekor kırarak 13.000'i aştı.
5: 2024'ten 2026'ya gittiğimiz zaman neredeyse 2-2,5 katından fazla bir artış var Japonya'ya yönelik. Normalde yurt dışı turları %8-%12 civarlarında artarken Türkiye'de, Japonya'da bu rakamlar %70'lere kadar varıyor son birkaç yıldan beri.
6: Bazı turizm acentaları Japonya seyahat turlarına taleplerde geçen yıla kıyasla %70'e varan artışlar olduğunu söylüyor. Son bir yılda da Türkiye'den Japonya'ya giden Türk turist sayısı şimdiden 120 bine dayandı. Peki nereden çıktı bu Japonya sevdası?
9: Ben daha çok kültür olarak seviyorum.
5: Belki biraz uzak bize ama sonuçta vize yok. Yani Türklere vize uygulanmadığı için de ciddi bir talep gören bir bölge diyebiliriz.
1: Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Orta Doğu'daki savaş. Hava yollarının Orta Doğu bölgesine planladıkları uçuşların hepsi de iptal olunca ellerindeki uçakları mecburen uzağa doğru kaydırmaya başladılar ve böylece Uzak Doğu'ya daha fazla uçuş, daha fazla tur seçeneği ortaya çıktı.
4: Japon yeninin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilemesi de belirleyici faktörlerden biri.
9: Birçok kişinin internete anlattığında Japonya çok ucuz diyorlar.
10: Ya tabii uçak bileti çok pahalı ama vizesiz bu yurt dışı tatili yapmak Bodrum'dan Tel'e de tatil yapmaktan daha ucuza patlayabiliyor.
5: Milli Hava Yolu şirketimiz Türk Hava Yolları her gün uçuyor. Aktarmalı seferlerle bazen daha uygun fiyatlarda bulabiliyorsunuz.
4: Japonya gençler için bir tatil destinasyonundan daha fazlası.
6: Seviyor musunuz Japonya'yı?
2: Çok seviyorum.
6: Gerçekten.
2: Bayılıyorum.
11: Müziklerini dinledim, işte yemeklerini denedim, tarzlarını denedim. Yani her şeylerine bayılıyorum.
12: Mangalar çok güzel. Sokak lezzetleri de çok güzel.
6: İstersin ya Japonya'yı.
11: Evet.
13: İstiyorlar. Bakalım belki bir gün biz de gideriz.

artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

kasa ve POS cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve bankaya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Saatlerimiz 6.59'u gösteriyor. Gün başlıyor. 21 Ağustos Cuma sabahındayız efendim. Güzel haberler aldığımız güzel bir gün olsun. 3 saat boyunca Türkiye'de, dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Aktif bir şekilde, canlı bir şekilde aktaracağız. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyal Murat Güloğlu TV. Trafikte olan, radyolarında bizi dinleyenlere öncelikle bir günaydın diyelim. Televizyonları başında ve telefon, tabletten izleyen de sevgi selam sunalım. Haberlerimize geçmeden önce acaba memleketin gazetelerinde neler var neler yok? İşte bunlara bakalım, buyurunuz. İlk gazetemiz Milliyet olsun. Milliyet Marmara Denizi'ndeki depremleri manşetine taşıyor. Panik yok, tedbir şart. Evet, hala böylesi manşetler atılıyor. Tedbir artık alınmalıydı. Ancak bakalım nerelerdeyiz deprem konusunda. Adalar açıklarında 2 günde 170'i aşkın mikro, yani küçük depremler kaydedildi. Uzmanların ortak mesajı net. Büyük depremin habercisi değil, panik yok, hazırlık zamanı deniyor efendim. Adalar açıklarında İstanbul'da özellikle başladı sismik hareketlilik. AFAD'ın hassas istasyonları 170'i aşkın mikro deprem kaydetti. Sarsıntıların büyük bölümü 3'ün altında kalırken en büyük deprem 3.2 oldu uzmanlar. Bu kümelenmenin tek başına yaklaşan bir depremin işareti sayılamayacağını vurguladı deniyor. Adalar payı 44 kilometrelik bir hat ve aktivite bunun yalnızca 7 kilometrelik lokal bir kesiminde yaşanıyor. Kademeli bir tetiklenmeye ihtiyaç işaret eden herhangi bir derinlik gözlemlemiyoruz demiş Profesör Bahadır Aktu. Tabii bakıldığı zaman ağırlıklı olarak deprem uzmanları çok farklı şeyler söylüyor ve bir taraftan da aslında can sıkıcı şeyleri de söyleyenler, bilgileri verenler de var. Ancak Milliyet gazetesinde sadece işte herhangi bir sıkıntı yok deniyor. Tartışmamız gereken konu yapı stoğu, onu zaten sürekli olarak söylüyoruz. Tartışmamız gereken konu fayların ne zaman kırılacağı değil, yapı stoklarımızın olası bir sarsıntıya ne kadar hazır olduğu, yani evlerimizin, binalarımızın durumu. Güçlü ve depreme dayanıklı yapılara sahip olduğumuz sürece endişe edilecek bir durum kalmayacaktır şeklindeki deprem bilim kurulu Profesör Şükrü Ersoy'un sözleri oldukça önemli. İşte bakınız Japonya efendim, ve bu arada Peru'da da bir deprem oldu. 6.2'lik bir deprem Güney Amerika'da, ciddi anlamda bir deprem fırtınası yaşanıyor. Peki 3000 genç araştırmacı geliyor Erdoğan. Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatacaklarını açıklamış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Öcalan bu düzenlemeden yararlanamaz. Kırmızı çizgiler sıralandı. AK Parti terörsüz Türkiye ortak söylem notu hazırlamış. Bu süreç asla bir pazarlık, taviz ya da genel af süreci değildir deniyor AK Parti'den yapılan açıklamada. Evet, yasayı anlatmaya çalışıyor vekiller. Kurultaydan önce temayül yoklaması bu haberde yeni partiden. Kongre takvimi 22 Ağustos'ta, yani yarın başlıyor. 26 Ağustos'a kadar üye olanlar devam eden kongre süreçleri oy kullanabilecekler. Yeni örgütlenme modeline göre yöneticiler doğrudan üyelerin oylarıyla belirlenecek. Bunun için temayül yoklaması yöntemi uygulanacak. Özgür Özel'in kurultaya rakipsiz girmesi bekleniyor denilmiş. Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan bir haber var. Özel hamlesi diye aktarılıyor. CHP yeni partiye karşı cepheyi genişletmek için yeni hamleleri devreye sokmaya hazırlanıyor denilmiş. Evet, gördüğünüz gibi bir muhalefet.

Partisi'nin diğer bir muhalefet partisine yönelik hareketleri, oysa muhalefet partisinin iktidar partisi ya da partilerine yönelik bazı açılımları olması gerekiyor. Ama burada iş farklı efendim. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde durum farklı ilerliyor. Teknofest kapılarını açtı. İlerleyen dakikalarda canlı bağlantımızı aktaracağız. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

Küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemler karşısında daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Figüranların oyunlarına gelmeyiz bu sözlerde. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a ait konunun özünde İsrail ve Netanyahu söz konusu. Peki logonun hemen üstündeki haberlere şöyle bir bakalım. Özel okullar yasak dinlemiyor şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yasağına rağmen özel okullar kaynak kitap satışlarına devam ediyormuş. Yani geçen yıllarda olduğu gibi yine takmıyorlar tabiri caizse yasakları. Nüfusta bir uyarı sinyali söz konusu. 1 Temmuz itibariyle memleketin nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı ancak deniyor. Nüfus artmasına rağmen 0-4 yaş arası gruptaki düşüş devam ediyor. Toplam nüfus içindeki oranı da eriyor. Böylesi bir ekonomi ortamında demek ki insanlar pek de çocuk yapma taraftarı değil. Haydi Sultanlar bir daha Amilli Kadın Voleybol Takımı'nın son şampiyon unvanıyla boy göstereceği Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. Letonya karşısındayız. Saat 19'da karşılaşma. Kalbimiz, yüreğimiz filenin sultanlarıyla diyelim. Kartal ezdi geçti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında 3-0'la geçti rakibini ancak Trabzonspor şaşırttı. Muhammed Salahlı Trabzonspor maalesef 1-0 mağlup ayrıldı Trabzon'dan efendim. Bu da şaşırttı diyor. Gerçekten şaşırtan bir skor. Çocuklar geri dönüyor. İngiliz kraliyet ailesinde Harry ve ailesi yine aynı şekilde evlerine dönüyorlarmış. Yani İngiltere'ye. Ve bir son haberi aktaralım. Bu iki plajda denize girmeyin. Özellikle İstanbullular için söylüyoruz. Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Yeşilköy International Hospital önü plajları yüksek riskli listede yer alıyor. Aman ha sakın ha bu iki plajda denize girmeyin deniyor. Peki Cumhuriyet'e bakalım. Demokrasinin yolu meclistir. Özgür Özel'in açıklamaları İmralı'nın kendisine yolladığı özel selam iddiasına yanıt verdi. Yeni Parti Genel Başkanı terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna yansıyan demokrasinin yolu Silivri'den değil İmralı'dan geçer ifadelerini İmralı heyeti bizi böyle bir görüşmeden haberdar etmedi. O yüzden meseleyi radarıma almadım diyor Özgür Özel ama genel olarak ben demokrasinin yolunun cezaevlerinden şehirlerden değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sandıktan geçiririm ifadelerini kullandığı deniliyor efendim ve bir taraftan da Mekke Anlaşması'nın yürürlüğe giremez şeklindeki ifadeleri de dikkat çekici hem içerideki hem dışarıdaki gelişmeleri aktarıyor. Dokunulmazlık aldığı alt kurul başkanı olması beklenen terör elebaşısı Abdullah Öcalan silahsızlanmayı yönetecek deniyor. Çerçeve yasa kapsamında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın silahsızlanma ve siyasallaşma alt kurulunda görev alacağı belirtildi. Kurul başkanı olması beklenen Öcalan silah bırakan terör örgütü üyelerini gelişlerini düzenleyecek ve yasa gereği dokunulmazlığa sahip olacak imiş. Bir taraftan da gaziler bakanlıkta, bakanlık önünde bekliyor haklarını alabilmek için. Hak veren yok ancak, daha doğrusu hak veren çok ancak çözen yok. Hani hakkınız öden daha önce reddettiği rüşvet iddiasına yönelik ek ifade veren iş insanı Adem Kameroğlu seçilmiş başkan Ekrem İmamoğlu'nun sorusu üzerine tehdit edilmediğini söyledi. Daha sonra kesin ifadeler kullanmaktan kaçındı Kameroğlu. Baskıyı hissettik iddiasında bulunduğu deniliyor. Malum dava duruşmalar sürmekte Ekrem İmamoğlu'nun yönelik olarak. 2 günde 117 sarsıntı İstanbul'da mikro deprem fırtınası deniliyor. İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına tepkisi saldırı pervasızlık olarak aktarılmış Milli Savunma Bakanlığı tarafından ve öğretmenlere bir dayatma mı var? Tarikat ve cemaatleri açan okulları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenlere önlük dayatmasına tepkiler büyüyormuş. Kıyafeti bırak eğitime bak deniyor. Peki hemen Hürriyet'e bakalım.
Birçok haberi az evvel hem Milliyet'ten de Cumhuriyet'te okuduk. Başlıklarla devam edelim. Deprem fırtınası felaket sinyali değil deniyor. Ve çiftlikte sır dolu 4 saat Süleymancıların önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 10 yıl önce çiftlikteki odasında ölümüyle ilgili sorular yanıt aranıyor. Savcılık Denizolgun'un ölümünün 4 saat geç haber verilmesini şüpheli buluyor. Bir taraftan da çiftlikte binaların terk edildiği ve çürüdüğü

De yine ifade ediliyor ki ağzından kan gelmişti, nabzına baktılar ölmüştü, yakınlarını ve özel doktoru aradılar, polise ise 4 saat sonra haber verildi deniliyor. Seyis Rıfat Kadiroğlu'nun açıklamaları ve soruşturma derinleşiyor elbette. Devam edelim yolumuza efendim. Son sözleri canım yanıyor motosiklet videolarıyla tanınan ve kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ceyda Yakova'nın son sözlerini annesi anlatıyor efendim. İdlib'deki o üste Türk askeri yoktu. Türk askeri varlığını bahane ederek salı günü Suriye'de İdlib'deki askeri hava üssünü vuran İsrail'e Şam yönetiminden bir yalanlama var. Dışişleri Bakanı Suriye'nin Şeybani net konuştu. O üste Türk askeri yoktu şeklinde. Efendim küçük küçük başlıklara bakalım. Nemrut'taki heykellere nano koruma geliyormuş. Öte yandan sağlıkçılara 24 saat kreş hizmetinin yaygınlaşacağı ifade ediliyor. Yine Mavi Vatan Coşkun Kusu Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Dediğimiz gibi canlı bağlantılarımız olacak oradan da. Beşiktaş farklı bir şekilde uçtu. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 3-0 ve ama Trabzonspor'sa evinde 1-0'la kaybetti deniliyor. Karar Gazetesi'ne geçiyoruz Hürriyet'in bu haberlerinin ardından. Sanayimizi feda ediyoruz. Evet, İSO Başkanı'ndan en keskin kriz uyarısı. Türkiye kur, faiz, enflasyon sarmalının getirdiği sorunlarla boğuşurken krizin geldiği noktaya dair en düşündürücü uyarıyı İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan yaptı. Enflasyonla mücadele uğruna sanayimizi feda ediyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bunu sürdürebilecek gücümüz kalmadığı şeklinde ifade oldukça önemli efendim. Bir hayli fazla uyarılar geliyordu herhalde. En net uyarı bu şekilde gerçekleşti. Artık bıçak kemiğe dayandı. Sürdüremiyoruz şeklinde İSO Başkanı bunu söylüyor. Kur zorluyor, üretim olmuyor. Ancak kurdaki küçük de olsa artışlar son zamanlarda dikkat çekici. Zira kazancımızın ağırlıklı olarak faize gidiyor olduğunu da ifade etmiş yine TOP Başkanı efendim bunu da söylemiş. İkiz felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela'da malum 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Oldukça az açıklanmıştı ölü sayısı ancak 6.438 ölüye ulaşıldı. 30.000 kayıp var. Dolayısıyla 50.000'e ulaşan bir ölü ya da kayıptan söz edilebilir Venezuela'da da. Bir taraftan da İstanbul'daki deprem fırtınası yine kararda yerini alıyor. Efendim şarkıların %40'ının yapay zeka imzalı olduğunu duyuruyor Karar Gazetesi. Dolayısıyla dijitalleşme yeni telif tartışması çıkarabilir. Hastanelerde 24 saat açık kreş geliyor. Özellikle Sağlık Bakanından sağlık çalışanlarına bir müjde bu şekilde duyurulmuş. Öcalan'a statü bulundu. Bahçeli'nin gündeme getirdiği Öcalan'a statü konusundaki gelişmeyi DEM Partili Buldan açıkladı. Silahsızlanma ve Siyasallaşma Kurulu'nda PKK'lıların gelişlerini organize edecek şeklinde ve bana yetki verin yapacağım diyordu. 10 yıl oldu yapamıyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın sözleri nerede yerini almış? Karar Gazetesi'nde diyelim. Akşama geçelim ardından dünya ile bitiriyoruz turumuzu. Tehlikeli ve aptalca Netanyahu'nun Türkiye çıkışına İsrail'den böyle bir tepki gelmiş, manşete çekmiş. Bunu da Akşam Gazetesi açıklamalar ve diğer gazetelerde okuduğumuz gibi. Adalar fayında ne oluyor diye soruyor. Bir deprem fırtınası malum söz konusu İstanbul'da. Yapay zekaya 3000 genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Mavi Vatan'da gurur günü. Bu da gördüğünüz gibi Teknofest'ten detaylar. Ve dünya diyelim, Türk çeliğine çifte kıskaç, batıdan kota, doğudan dumping. Türk çelik sektörü Avrupa Birliği'nin daralan kotaları, Çin'in düşük fiyat baskısı ve katlanan işçilik maliyetleriyle mücadele ediyor. Çözümü alternatif pazarlarda arıyor sektör. Rotayı Afrika ve Güney Amerika'ya kırdı şeklinde bir ifade var. Türkiye'nin nüfus yapısında hızlı dönüşüm. Evet, giderek yaşlanan bir Türkiye Cumhuriyeti'nden söz edebiliriz. Biliriz diyelim ve Mavi Vatan'ın koruyucuları Teknofest'te haberi de bugünkü yine Dünya Gazetesi'nde yerini almış. Evet, 21 Ağustos Cuma sabahına gazeteler işte bu şekilde günaydın diyor. Gazetenin başlıkları, gazetelerin başlıkları aşağı yukarı aynı gördüğünüz gibi. Detaylar kimi zaman farklı olsa da evet, en yeni gelişmeler elbette ki Habertürk ekranlarında olacak. Saatimiz 7.13'ü gösterirken son dakika gelişmeleriyle başlayalım. Nereye gün başlıyor efendim? Bir kez daha günaydın ve bir de

0: deprem haberi maalesef yer Çankırı. 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı Çankırı. Sarsıntı kentte korku ve paniğe neden oldu. Doğal olarak Çankırı'da merkez üssü Ilgaz ilçesi olan deprem saat 5.06'da meydana geldi. Yaklaşık 2 saat önce insanlar uykusundaydı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kısa süreli korku ve paniğe neden oldu bu deprem. Ve an itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değil. Sarsıntı Çankırı'nın yanı sıra Kastamonu'ndan da hissedildi. Depremi hisseden bütün vatandaşlara geçmiş olsun diyelim. 4.2 büyüklüğündeki bir depremden söz ediyoruz Çankırı'da. Evet, yeni açıklamalar ve görüntüler elbette gelecektir ama dediğimiz gibi herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade ediliyor. Ve az evvel Hürriyet'te başlığı okuduğumuz detayları şimdi okuyacağımız habere geçelim. Adalarda deprem fırtınası korkuttu İstanbul'un hemen yanı başında. Öncü değil diyorlar. Bakalım neymiş detaylar. Adalar çevresinde iki günde meydana gelen 1.1 ile 3.2 büyüklüğündeki yüzden fazla deprem İstanbulluları korkuttu. Uzmanlar sarsıntıların olası İstanbul depreminin haber olmadığını söyledi. Gerçekten öyle mi? Şöyle bir bakalım efendim. Adalarda yaşayanlar başta hissettiler. Dediğimiz gibi 1.1 ile 3.2 büyüklüğünde. Büyüklükler oldukça küçük ancak yüzden fazla olması dikkat çekiyor idi. Hasara yol açmadı. Marmara Denizi'nde çarşamba ve perşembe günleri peş peşe meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı deniliyor. Bir kez daha Marmara'nın aktif faydalı çevrilirken gözler uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler var denilmiş ama herhangi bir büyük depremin öncüsü olmadığına dair olarak da açıklamalar yerini alıyor. Uzmanlar özellikle tabii ki bu konularda farklı görüşler beyan edebiliyorlar. Ancak beklenen bir deprem değildi böylesi küçük ama yüzün üzerindeki deprem. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Söylediğimiz gibi yapı stoğumuzu güçlendirdiğimiz sürece herhangi bir can sıkıntısı olmayacak. Malum yıllardır, on yıllardır biliniyor ki bu memleket bir deprem memleketi. Tedbirler alınmalıydı ya da zaten alınıyor gördüğünüz gibi. Peki İsrail'in yaptıklarına bakacağız elbette ki ardından yansımaları olacak. Şimdi İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in iddiasının aksine vurulan üssün boş olduğunu söyledi. Trump ise saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti. Bilgilendirmenin saldırıdan önce mi yoksa sonra mı yapıldıysa bilinmiyor.
1: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına hem İsrail'de hem de Suriye'de tepkiler sürüyor. Suriye, İsrail'in iddialarını reddediyor. İsrail, İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemiş, saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu o iddiayı yineledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in boş üssü vurduğunu belirtti. Burada bir Türk üssü kurma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yoktur dedi. Axios'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İsrail'in saldırısı hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirmenin saldırıdan önce mi yoksa sonra mı yapıldığı konusunda yorum yapmayan Trump bu konuda konuşamam dedi. İsrail muhalefeti ise saldırıya tepkili. Demokratlar Partisi lideri Golan, Netanyahu'nun küstah ve tehlikeli bir hamle yaptığını söyledi. Eski İsrail Başbakanı Barak da Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını savundu. Ankara ile çözülemeyecek stratejik bir sorun bulunmadığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
0: Evet, Trump'ın bu gelişmelerden, bu saldırıdan haberi olup da

0: eğer makamlarımıza, yetkili makamlarımıza söylemediyse orada ciddi bir sorun var demektir. İlişkiler bu kadar iyiken ya da paylaştı bunu Türk makamlarıyla ama işte ne zaman acaba bilgilendirildi? Hani üst vurulduktan önce mi ya da sonra mı? Basit basit iki tane önemli soru var. Cevabı çok daha önemli. Bütün bunlar önümüzdeki zaman diliminde ortaya çıkar. Zaten Trump biliyorsunuz pek tutamaz kendisini. İlerleyen zamanlarda söyleyecektir söyleyeceğini. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bakalım bir taraftan. Arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır'dan ortak bir açıklama var. Tepki açıklaması bu. Ortak açıklamada Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıların en güçlü şekilde yine kınandığı belirtildi. Barış Kurulu'nun yoğun çabalarıyla müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik aşamada İsrail saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğrattığının da altı çizildi. Arabulucu ülkeler İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerine tam olarak riayet etmesi ve gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmasının zaruri olduğu vurgulandı. Dediğim gibi bir kınama mesajı yayınlanmış durumda. Efendim özellikle Türkiye, Katar ve Mısır altına imza attığı bu kınama mesajını paylaştık. İsrail'de seçimlere 2 aydan çok kısa bir süre var efendim. 2 ay sonra İsrail seçimlere gidiyor. Dolayısıyla Netanyahu ve hükümetinin ve tabii ki İsrail askerinin çok daha fazla agresif olacağı herhalde öngörülmüştür bu süre içinde oyları toplayabilmek için. Ve geçelim, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Nerede? Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük'te gerçekleştirdi bu toplantı. İsrail'in Suriye'deki son saldırısı için kabul edilemez ifadeleri kullanılıyor. Saldırıların bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği ifade ediliyor.
1: Komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
2: Suriye'deki saldırı için kabul edilemez ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulandı.
1: İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
2: Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı da aynı alanda TCG Koçhisar'da yapıldı. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırıda üste Türk askerinin bulunmadığı belirtildi.
3: Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz.
2: Uluslararası toplumun İsrail'e karşı caydırıcı tedbirler alması gerektiğinin de altı çizildi.
1: Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
2: Bakanlık, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesinin de yakından takip edildiğini belirtti.
3: Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere, ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz, Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır.
0: Evet, İsrail'in saldırılarının gördüğünüz gibi yankıları devam ediyor. Ciddi anlamda Ankara'dan sesler yükselmekte ve bir taraftan da Gazze'ye yönelik olarak İsrail'in yaptıkları yine durmuyor efendim. Gelelim iç siyasete, yeni partiyi konuşacağız. Zira memleketin en yeni partisi, yeni kuruldu. Yeni partide kongre sürecine ilişkin takvim belirlenmiş durumda. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılıyor. İlk kurultay tarihi ise kongreler sonrası Özgür Özel başkanlığında yapılacak parti meclisinde belirlenecek.

0: İl ve ilçe kongreleri, genel merkezin açılışı, kurultay tarihi, yeni partide kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partinin ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
1: Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmalar sürüyor. Partinin 30 Ağustos'taki açılacak Genel Merkez binasındaki hazırlıklar da sona gelindi. Açılış törenine Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.
0: Genel Merkez'in açılışı ve kongrelerin bitimiyle birlikte Parti Meclisi Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanacak. Parti Meclisi'nde ilk Büyük Genel Kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
2: Evet, yeni partinin programı bu şekilde. Bir taraftan da bağışlar ve bir taraftan da yeni üye alımı devam ediyor. Ve dolayısıyla da bunu her gün şeffaf bir şekilde aktarıyor partili organlar. Efendim, bir taraftan da sıcak bir gelişmeye bakalım. İzmir Çiğli Belediye Başkanı'nın otoparktaki makam aracını kurşunlayan şüpheli kız kıvrak yakalandı. O anlarda güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı elbette. Çiğli Belediyesi otoparkında çalıntı motosikletle giden KS henüz belirlenemeyen bir nedenle belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki aracına silahla ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli güvenlik görevlilerince kız kıvrak bu şekilde yakalandı. Olay anı otopark güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin defalarca ateş ettiği, ardından kaçmaya çalışırken güvenlik tarafından yakalanması yer alıyor. Polise teslim edilen şüphelinin Manisa'dan geldiği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Efendim, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Terörsüz Türkiye Ortak Söylem başlıklı bilgilendirme metni hazırladı. Teşkilatlara gönderildi bu metin ve metinde çerçeve yasanın detayları anlatılıyor. Sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme de yapılmakta.
0: AK Parti'nin kırmızı çizgileri vurgulandı. Sürece ilişkin çerçevenin altı çizildi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nca Terörsüz Türkiye Ortak Söylem başlıklı bilgilendirme metni hazırlandı. Çerçeve yasanın detaylarının anlatıldığı metin teşkilatlara gönderildi.
3: Tayyip Erdoğan geliyor.
0: Terörsüz Türkiye rehberinde sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Vatandaştan gelebilecek sorulara karşı bilgilendirdi. Kardeşlik ve milli dayanışma siyaseti kavramlarında vurgu yapıldı.
4: Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi geçmişinden gelen kardeşliğimiz ve gönül coğrafyamızda kurduğu manevi bağlar üzerine ortak söylem inşa etmeliyiz. Terörle mücadelede ödenen bedelleri gölgede bırakacak hiçbir davranış ve söylem içerisinde bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. Provokasyonlara ve sabotajlara açık olan bu süreçte kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanma noktasında çok daha titizlikle davranmalıyız. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi, kardeşliğimizi taçlandırma projesidir.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği son bölümde AK Parti olarak kırmızı çizgilerimiz başlığı altında bu sürecin asla bir pazarlık, taviz veya genel af süreci olmadığı vurgulandı.
2: Evet, metin tartışılıyor, konuşuluyor, teşkilatlara anlattırılıyor, vatandaşın bilgilendirilmesi dahilinde AK Parti bunu yapıyor, Milliyetçi Hareket Partisi DEM yine aynı şekilde sürece ilişkin kapsamlı ayrıntılı açıklamalar söz konusu oluyor. Eğer herhangi bir soru işareti kafalarda varsa giderilmeye çalışılıyor ki soru işaretleri her zaman her şekilde olabilir. Peki Teknofest'e bakacağız. Teknofest Mavi Vatan bu kez kapılarını Gölcük Tersane Komutanlığı'nda açtı. Festival kapsamında donanmanın yerli ve milli gemileri de görücüye çıktı. Teknofest kapsamında ayrıca çok sayıda yarışma da düzenleniyor.
0: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi.
5: Yüzme yarışmalarından yelken organizasyonuna, kürek yarışmasından SAT ve SAS komandolarımızın nefes kesen gösterileriyle deniz kültürümüzü hak ettiği gibi yaşatmaya çalışıyoruz.
6: Şanlı

0: Teknofest kapsamında bu kez Gölcük Tersane Komutanlığı'nda savaş gemilerinin üzerinde dalgalanıyor. Binlerce ziyaretçi gemileri görmek için bu alana geliyor, teker teker onların içini geziyor.
1: Teknofest Mavi Vatan'ın açılış töreninde konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere tavsiyelerde bulundu.
2: Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayabilecek dost dolu rotalardan ilerleyin.
1: Açılışa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.
3: Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
4: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
1: Teknofest Mavi Vatan kapsamındaki 6 farklı yarışmaya 5.949 takım başvurdu. Finalde 112 takım birinci olabilmek için yarışıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival hafta sonuna kadar devam edecek.
5: Evet, ilerleyen dakikalarda bizzat olay yerinden arkadaşlarımız bize aktaracak. Teknofest'in heyecanını bizimle paylaşacak ilerleyen dakikalarda, dediğimiz gibi. Peki geçelim, yine Trump diyeceğiz, yine İran diyeceğiz. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Bir taraftan da Brent petroldeki yükseliş dikkat çekiyor efendim. Trump'ın İran'a ekonomik yaptırım operasyonu başlattığını söylemesinin hemen ardından Amerikan Hazine Bakanı Bessent da açıklamalarda bulundu. Tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız diyor o da. İran ise yaptırım kararını ekonomik terörizm olarak nitelendiriyor.
6: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran rejimini çökerteceğiz dedi. İran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik operasyon ilan etmişti. Bessent, durumla ilgili pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Tarihteki en sert yaptırımları uygulayacağız dedi. Venezuela ve Küba'da yaptırımların işe yaradığını belirtti. İran'da da işe yarayacak. Bu rejimi çökerteceğiz ifadelerini kullandı. ABD'li bakan bunun dünya tarihindeki koordine edilmiş en büyük ekonomik izolasyon olacağını kaydetti. Diğer ülkeleri ise İran'la iş yapmama konusunda uyardı. Israr ederseniz tüm gücümüzle size karşı duracağız dedi. Bessent'in açıklamasının ardından Hazine Bakanlığı İran'a karşı yeni yaptırımları devreye soktu. İran Dışişleri Bakanlığı yeni ekonomik yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde niteledi. ABD'nin yaptırım kararlarını 1953'te İran'da ABD ve İngiltere'nin müdahalesiyle gerçekleştirilen darbenin yıl dönümüne denk getirdiğine dikkat çekildi. Bunun Washington'ın İran halkına yönelik 73 yıllık düşmanlığının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca ABD ve İsrail'in son 1,5 yılda İran'a karşı yürüttüğü savaşların sonuçsuz kaldığı belirtildi. 1953'te ABD ve İngiltere'nin ortak operasyonuyla dönemin İran Başbakanı Muhammed Musaddık devrilmişti. Musaddık, İran petrolünü millileştirmesiyle tanınıyordu.
5: Evet, İran'a yönelik zaten ambargo sürüyordu, ancak bu şekilde biraz daha farklı olacağı ifade ediliyor. Brent petroldeki yükselişte dikkat çekiyor. 90 doların üzerinde, 93-94 dolar seviyelerinde. Hep söylediğimiz gibi tabii özellikle akaryakıta gelen zamlar etkili. Hürmüz Boğazı'nın kapatılı olması ve Brent petrolün bu şekilde olması. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Arkamda bir haber görmektesiniz. Milliyet'ten okuyoruz efendim. Hexet'in eşi tartışılıyor. Kimdir o? Savunma Bakanı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pete Hexet'in eşi Jennifer Hexet'in resmi görevi bulunmamasına rağmen Pentagon'da çok kapsamlı ve görünür bir rol üstlendiği, personel, medya ve iletişim politikalarında etkili olduğu ifade edilmiş. New York Times gazetesinin haberine göre eski Fox News yapımcısı efendim Jennifer Hexet'in eşini basın karşılaşmaları ve kamuoyu önünde konuşmalarını hazırladığını, gazetecilerle yapılan bazı görüşmelere katıldığı, bakanlıkta görevlendirilecek isimlerle mülakatlar gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Savunma Bakanlığı'nda böyle bir durum var. Bakıldığı zaman Trump da damadını, kızını çok fazla ön plana almakta. Bakanı da aynı şekilde. Dolayısıyla

0: Beyaz Saray'da şimdi böyle eşler, çocuklar, damatlar yine at koşturmaya başlamış anladığımız kadarıyla. Peki bu haber de oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi Pentagon'da özellikle tartışılan bir durumdan söz ediyoruz. Efendim bir taraftan da İran ile Irak Körfez'in ismi konusunda adeta restleşiyor tüm bu gelişmeler olurken. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Fars Körfez'i yazan haritayla bir fotoğraf paylaştı. Hemen ardından Iraklı mevkidaşı Halbusi'nin paylaştığı fotoğrafta da bu körfezin adı Arap Körfezi olarak görülüyor idi.
1: İran ile Irak, Körfez'in ismi konusunda anlaşamadı. İki ülkenin meclis başkanı sosyal medyada zıtlaştı. Biri Fars Körfezi dedi, diğeri Arap Körfezi olarak isimlendirdi. Tartışmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı başlattı. Trump, yeni Amerikan toprağı başlıklı paylaşımında Hürmüz Boğazı'nın solunda kalan körfezi Fars Körfezi olarak isimlendirdi. Önceki açıklamalarında buraya Arap Körfezi diyen Trump'ın tanımındaki değişiklik dikkati çekti. Trump'tan bir gün sonra İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da sosyal medyasında fotoğrafını paylaştı. Arkasında bulunan haritada Fars Körfezi ifadesi görüldü. Paylaşım, Kalibaf'ın Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yapıldı. Sosyal medya paylaşımlarına noktayı koyan Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi oldu. Halbusi, arka planda Arap Körfezi ifadesinin yer aldığı haritayı gösteren fotoğrafı yayımladı. İran, Fars Körfezi adını tarihsel ve coğrafi olarak doğru ve tek meşru adlandırma olarak niteliyor. Bu ismin binlerce yıllık haritalar, belgeler, kitaplar ve seyahatnamelerde kullanıldığını savunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Irak dahil bazı Arap yetkililerin Arap Körfezi kullanımını açıkça protesto etmişti.
0: Evet, uzaktan bakınca liseli atışması gibi olmuş gördüğünüz üzere. Daha çok göreceğiz herhalde böylesi paylaşımlar efendim. Şimdi Suriye İçişleri Bakanlığı Esad döneminde görev yapan eski rejim generali Adil İsa'yı Lübnan'dan teslim aldı. Bakalım başına neler gelecek. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin iade talebi üzerine hakkında tutuklama kararı çıkarılan Baas rejimi generali İsa'nın Suriye makamlarına iade edildiği belirtildi. İsa hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunduğuna da işaret ediliyor. Bu açıklamada zanlının kasten adam öldürme, ağır suç işlenmesini kolaylaştırma, ölümle sonuçlanan işkence ile iç savaş ve mezhep çatışması çıkarmayı hedefleyen saldırılar düzenleme suçlarından yargılanacağı aktarıldığı İsa'nın eski rejim ordusunda 17. Tümen Komutanlığı ve 2016 yılına kadar Deir-i Zor Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttüğü belirtiliyor. Evet, 2011 yılında başlayan bir iç savaştan söz ediyoruz ve çok önemli görevler üstlenen ve işte üzerine atılı suçlamalara bakılınca efendim bir hayli fazla suçun olduğu ve bunlardan yargılanacağı düşünülünce gerçekten zor zamanlardan geçiyor diyebiliriz eski rejimin kalıntıları. Peki Amerika Birleşik Devletleri ordusu askerleri görevde tutmak için sıra dışı bir teşvike başvurdu. Georgia'daki bir tabur sözleşmesini yenileyen askerlere merakla beklenen GTA 6 oyununun çıkış tarihinde 4 günlük özel izin vaat etti.
2: 'Orduda kal, sözleşmeni yenile, GTA 6 oynamak için 4 gün izni hak et.' Amerikan ordusunun Georgia eyaletindeki Fort Stewart üssünde askerleri görevde tutmak için bulduğu yeni formülden bahsediyoruz. 9. Tugay İstihkam Taburu, 1 Ağustos'ta 14 Kasım tarihleri arasında yeniden hizmet sözleşmesi imzalayan askerlere 4 günlük özel izin seçeneği sundu. Askerler bu izni GTA denilen Grand Theft Auto 6'nın piyasaya çıkış tarihine göre kullanabilecek. Amerikan video oyunu yayıncısı Rockstar Games ise oyunun PlayStation ve Xbox için 19 Kasım'da çıkacağını duyurdu. Teşvikten yararlanmak için askerlerin sözleşmelerini en az 2, en fazla 6 yıl uzatmaları gerekiyor. Şimdiye kadar şartları taşıyan 130 askerden 20'sinin GTA 6 izninin seçtiği bildirildi.

0: Amerikan ordusunda personeli görevde tutmak için özel teşvikler yaygın bir uygulama. Komutanlar, askerler orduda kalsın diye bazı görevlerden muafiyet ve otopark ayrıcalığı gibi ödüller de sunuyor. Ancak bu kez ordunun dünyanın en çok beklenen oyunlarından birini teşvik olarak kullanması şimdiye kadarki en yaratıcı çözümler arasında.
1: Evet, Amerika'dan yansıdı bu haber bize. Peki Hürriyet'ten bir haberle devam edelim. Konumuz kentsel dönüşüm. Memleketteyiz, özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümde durum nedir diye soranlarınız oluyordu. Buyurunuz cevabı. İstanbul'da kampanyalı dönüşüm 385 bine ulaştı. Bina isminden söz ediyoruz. Son tarih bir kez daha söyleyelim. 31 Aralık ilgi bir hayli fazla. Memleket İstanbul özellikle bir şantiyeye daha da fazla dönmüş durumda ama gerekli. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandıran Yarısı Bizden kampanyasını sürdürüyor. Detaylara bakalım. Kampanya kapsamında evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lirada taşınma desteği veriliyor. İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384.553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi denilmiş. Dediğimiz gibi bu kampanya 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Özellikle en fazla ilgiyi Zeytinburnu Bahçelievler ve Avcılar'dan gördüğü ifade edilmiş. Fırsatı kaçırmayın diyorlar. Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi, dediğimiz gibi bu kampanya yıl sonu bitecek ve yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanya kampanyadan faydalanabilecek. Tüm vatandaşlarımızı bu kısıtlı süreyi verimli geçirmeye ve bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyoruz şeklindeki ifadelerde dikkat çekici. Özellikle Güney Amerika'dan gelen deprem haberleri, ki en düşüğü 6,5, en yükseği 7,5 malum. Bir taraftan da işte adalarda meydana gelen yüzü aşkın, evet büyüklüğü küçük ama bir hayli etkili depremler, daha sonra zaten bir gerçekten bahsediyoruz, bir deprem gerçeğinden ve önemli bir kampanya yıl sonuna kadar değerlendirilmesi gerekiyor diyelim. Saatimiz 7.41'i gösteriyor. Bakalım diğer haberlere. Ankara'dayız. Fuhuş, İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si fuhuşa aracılık suçlamasıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerine kararlılıkla gidilecek mesajı verdi.
2: Fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı. Çankaya ve Yetimeskut'ta operasyonlar düzenlendi. 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanını takibe aldı. Yapılan tespitler sonucu insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
3: Başlayan var burada.
2: Başsavcılık 28 şüpheli hakkında işlem başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Ayrıca 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkındaki yasal işlemler sürüyor. Diğer soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldü. Etimesgut ilçesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 29 kadının mağdur olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükmü uygulanırken 2'si hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Şüphelilere ayrıca kayıt dışı konaklamadan dolayı 4,2 milyon lira cezai işlem uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verdi.
4: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Bu çalışmalar, adli makamlarımızla güvenlik birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir.
1: Evet, memleketin dört bir yanında operasyonlar gördüğünüz gibi devam ediyor, edecek gibi de gözüküyor diyelim. Posta

0: Gazetesinden bir haber, buyurunuz aktaralım. Narine mezar başında anma. Efendim 18 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'da Tavşantepe'de kaybolmuştu. Cesedi 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu, hatırlayınız. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran iştirak halinde öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar'a da 17 yıl hapis cezası verilmişti. Kaybolduğu günün yıl dönümünde köydeki arkadaşları ve baba Arif Güran Nari'nin mezarını ziyaret etti. Güran ailesinin suçsuz olduğunu yineledi ve öldürülen bizim kızımız ama yok edilen de bizim ailemiz şeklindeki bir ifadesi dikkat çekici ve Narin'e mezar başında böyle bir anma gerçekleştirildi. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim küçük kızımıza. Efendim Güney Amerika ülkesine gideceğiz, Arjantin'e. Çünkü hükümet karşıtı bir protesto söz konusu. Enflasyon almış başını gidiyor faizlerle beraber. Arjantin'de halk hayat pahalılığına karşı çıkmak için sokağa döküldü. Protesto çağrısı Genel İşçi Konfederasyonu'ndan yapıldı. Başkent Buenos Aires'te eylem düzenlendi. Gördüğünüz gibi gösterilerin nedeni hane halkının aşırı şekilde borçları. Artan hayat pahalılığına karşı binlerce kişi yürüyüş yaptı. Bütün ay çalışıyorum ama ay sonunu göremiyorum yazılı pankartlar taşındı. Borçların yeniden yapılandırılması da isteniyor. Asgari ücrete zam da talep edildi. Eylemciler yürüyüşü Ekonomi Bakanlığı binasında sonlandırdı. Konfederasyon ekonomi politikalarına karşı eylemlerin devam edeceğini de açıkladı. Ayrıca ülkede 20 milyon kişinin kredi kartı olmadan geçinemediği, 6 milyon kişinin ise ödemelerde sorun yaşadığı söylendi. Arjantin'den gelen görüntüleri, protesto görüntülerini izliyoruz. Evet, dünyanın bazı ülkelerinde de böylesi sorunlar söz konusu. Arjantin'de protesto edilmeye başlandı. Uzun zamandır Arjantin'de böylesi sıkıntılar yaşanıyor idi ama herhalde halkın artık bıçak kemiğe dayandığı noktasına geldi. Daha çok böylesi görüntüleri aktaracağız gibi gözüküyor Buenos Aires'ten. Efendim İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle 6 yıl sonra İngiltere'ye geri dönüyor, baba ocağına diyelim. Basının iddiasına göre çift ay sonunda Londra'ya taşınacakmış. Çiftin kraliyet ailesindeki görevlerine geri dönmeleri ise beklenmiyor.
1: İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın 6 yıllık Amerika Birleşik Devletleri macerası sona eriyor. İddiaya göre çift ay sonunda yeniden İngiltere'ye taşınacak. Sussex Dükü Harry ve Duchess Meghan'ın döneceği iddialarını ilk olarak The Telegraph gazetesi gündeme getirdi. Habere göre Prens Harry ve ailesi başkent Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan bir mülkte yaşayacak. Çiftin çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet Eylül'de İngiltere'deki bir okula başlayacak. Habere göre İngiltere Kralı 3. Charles gelişmelere ilişkin 16 Ağustos'ta bilgilendirildi. Kral Charles aileyi ve torunlarını daha fazla görme fırsatını memnuniyetle karşıladı. Harry'nin abisi Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton'da çiftin dönüş planı hakkında bilgilendirildi. Çiftin kraliyet ailesindeki görevlerine dönmeleri ise beklenmiyor. Prens Harry ve Meghan Markle 2018'de Windsor Sarayı'nda yapılan bir düğünle dünya evine girmiş. Yaklaşık 2 yıl sonra Prens Harry kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı almıştı. Çift önce Kanada'ya, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine yerleşti. Prens Harry ve Meghan, katıldıkları televizyon programlarında sık sık kraliyet ailesini eleştirmişti. Prens Harry'nin Yedek adlı kitabında babası Kral Charles ve kardeşi Prens William hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle bu üçlü arasındaki ilişki kopma noktasına gelmişti. Prens William'ın kardeşi Harry ile hala konuşmadığı ifade ediliyor.
0: Evet, paralar suyu çekince baba evine geri dönüyorlar, gördüğünüz üzere efendim. Ve Futbola bakalım. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçlarında temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor ilk karşılaşmalarına çıktı. Beşiktaş Zalgiris'i farklı skorla geçti. Trabzonspor ise evinde Ferencvaros'a mağlup oldu efendim. Siyah beyazlar Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Dolmabahçe'de ağırladı. Kendi evinde Beşiktaş 6. dakikada Güney Koreli forveti Ohun attığı golle 1-0 öne geçti. 12. dakika

Arkadaşsa Murillo attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında dakikalar 57'yi gösterirken Beşiktaş bir penaltı kazandı. Topun başına geçen kaptan Orkun attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşma bu skorla sonuçlandı. Beşiktaş rövanş için tabii ki çok önemli bir avantaj elde etti. Bir diğer temsilcimiz çokça konuşulan transferleriyle Trabzonspor. Kendi evinde Macaristan temsilcisini ağırladı. Ferencvaros'u. Müsabaka konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo Maviler Macaristan'a dezavantajlı bir şekilde gidecek maalesef. Evet, umarız ki önümüzdeki hafta güzel haberlerini veririz takımlarımızın. Ve yeni nesil suç örgütü Casper'ların hücre evlerinde adeta tetikçi fabrikası kurduğu ortaya çıktı. Bu haberi aktaracağız. Suça götüren sistem hazırlanan iddianamede detaylandırılıyor. Gençler nasıl örgüte kazandırıldı? Silahlar tetikçilere nasıl ulaştı? Birbirini tanımayan kişiler nasıl aynı eylemde bulundu? Daha doğrusu buluştu. Casper'ların karanlık eylem sistemi Arzu Kaya'nın dosya haberinde öğreneceğiz. Daha sonra küçük bir ara veriyoruz. Saat başında beraberiz.

0: Gençleri kardeş diye kazandırdılar, işe çık diye sokağa gönderdiler. 20 bin liraya saldırı siparişi verdiler. Kespurlar suç örgütüne ilişkin iddianame sadece suç eylemini değil, eylemi üreten karanlık sistemi de ortaya çıkardı.
1: Gizliliğe çok ciddi anlamda önem veriliyor. Hem kalırken, hem eleman devşirirken, hem eylem yaparken, hem de eylem sonrasıyla ilgili olarak.
2: İddianameye göre sistemin ilk halkası gençlerin örgüte kazandırılmasıyla başlanıyor. 15-25 yaş arasındaki işsiz, ailesiyle problemleri olan gençler seçiliyor. İlk temas onları suça karıştırmak değil, onları yedirip içirmek, sosyal ortamlara sokmak ve böylelikle güvenlerini kazanmak.
1: 14-15 yaşına, yani ergenlik çağına gelmiş olan bu çocuklarımızla ilgili olarak örgütler aslında bir sistem kurmuştu.
0: Sonra devreye sosyal medya giriyor. Para, motosiklet, silah, lüks yaşam. Yani genç bir yandan kardeş aidiyetiyle kazanılıyor, diğer yandan güç ve lüks yaşam imajıyla örgüte çekiliyor.
1: Sosyal medya üzerinden eleman devşirmek için ne kadar lüks bir hayat yaşadıklarını, ki görsellerle birlikte destekleyerek yaptıkları eylemleri popüler hale getiriyorlar. Kardeşlik hukuku varmış gibi aidiyet duygusuyla beslemeye başlıyor.
2: Ancak aidiyet yetmediğinde iş devreye giriyor. Örgüt yöneticileri üyelerine bizim için işe çıkacaksın, seni boşuna mı yedirdik içirdik diyor. Öyle ki bir etkin pişmanlık ifadesine göre 20 bin lira saldırı için para veriliyor. WhatsApp'tan konum gidiyor, silahı da aynı noktadan alması gerektiği söyleniyor.
1: İnsan kaynağını ele geçirdiğiniz zaman artık eylem tarafına geçiyorsunuz. Eylem aşamasına geçtiğimiz zaman evlerde kampa alıyorlar bir nevi.
0: Böylece eylemin bir sonraki halkasına geçiliyor. Tetikçi.
1: Kimseyle temas etmiyorlar. Eylem yapacakları kişiyi hiç tanımıyorlar.
0: İddianameye göre eylem birbirini tanımayan ayrı hücreler üzerinden kuruluyor. Motosikleti süren başka, tetikçi başka, silahı temin eden başka. Amaç bir halka çözüldüğünde diğerine ulaşılmasını zorlaştırmak.
1: Motosikletli eylemlerde şununla da karşılaştık. Motosikleti kullananı da tanımıyor. Beraber ama suç işlemeye gidiyorlar. Gittikleri mahallede ateş ettikleri insanı da tanımıyorlar. En tepeden gelen emrin en aşağıya iletilirken ki aradaki kişilerin ortaya çıkartılmaması.
2: Sistemin en gizli halkalarından biri ise hücre evleri. İddianameye göre bu evler kısa süreli kiralanıyor, silahlar bu noktada saklanıyor. Örgüt üyeleri eylemlerini gerçekleştirdikten sonra işte bu evlere sığınıyor.
3: Silahlar elektronik eşyaların içine gizlenip doğrudan hücre evine bırakılır. Talimatlar şifrelerle verilir. Silahı getirenle eylemi yapacak kişi birbiriyle temas etmez. Buna özen gösterilir.
1: Bu eve geldiğinde aslında çocuk ne o örgütün, ne bir üstündeki, ne onun üstündeki, ne de onun üstündeki.

0: ki. Yani kademeli olarak üstlerinin hiçbir tanesini tanımıyor. Eylemde birlikte hareket edecek kişileri de tanımıyor.
1: Eylem görüntüleri, örgütün gücünü gösteren videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Böylece bir video, başka gençleri örgüte çekmek için yeni bir propaganda aracına dönüşüyor.
2: Sistemin bir diğer halkası haraç ve yağma. Öyle ki mağdurlar yabancı numaralardan aranıyor, örgüt adına para isteniyor. Sokağın hakkı, ceza, mahkum doyurma gibi ifadelerle haraçlar toplanıyor.
1: Yani iddianame göre Casper'ların karanlık eylem sistemi, önce temas, sonra aidiyet, ardından işe çık talimatı. Sokakta eylem, kapalı kapılar ardında organizasyon ve sosyal medyada ise güç gösterisi.
0: Yapıyorlar eylemlerin hemen karşılığında başka bir operasyonla derdest edilip götürülüyorlar. Adalet Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza güveneceğiz. Cumhuriyet savcılarımız bu işin üstündeler. Kesinlikle nefes aldırtmadan bu operasyonlara devam ettikleriyle ilgili de sürekli mesajlarını bize veriyorlar.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Evet, gün başlıyordasınız. Yeni bir güne merhaba diyoruz. Saat 7'den bu yana aktarıyoruz gelişmeleri. Hoş geldiniz bir kez daha Habertürk'teyiz efendim. 21 Ağustos Cuma sabahındayız. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Bendeniz Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyoruz diyelim. Ve sıcak gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir uçakla polis helikopteri çarpıştı. Kazada iki pilot da hayatını kaybetti. Kazanın adresi Pensilvanya. Cessna tipi özel uçak Carlisle kentindeki havalimanına iniş yapmaya çalışıyordu. O sırada polise ait bir helikopter tatbikat nedeniyle pist yakınında duruyordu. Gördüğünüz üzere uçak bir anda helikoptere çarptı. İki hava aracı da savruldu. Helikopter ve uçakta pilotlar dışında kimse yok idi. İki pilot da bu kazada yaşamını yitirdi maalesef. Kazanın gerçekleştirdiği havalimanındaysa kontrol kulesi bulunmadığı aktarıldı. Kazanın şimdi nedeninin gerçekleştirildiği araştırılıyor. Ama gördüğünüz gibi kulenin de olmaması ve pilotların dikkatsizliği belki böylesi bir kazaya yol açtı Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'da. Evet, böylesi bir kaza ve ardından bir başka hadise, özellikle bir yangın ya da Kocaeli facianın eşiğinden dönüldü. Gelelim memlekete, bir apartmanda çıktı yangın, doğalgaz patlamasını tetikledi bu yangın. Patlamanın adresi Kocaeli'de Darıca'daki 4 katlı bu gördüğünüz bina. İkinci kattaki bir dairenin penceresinden önce dumanlar yükseldi. Yangını görenler ekiplere haber verdi. Ne olduğunu anlamaya çalışan kişilerin telefonuna sarılması ve patlamanın saniye saniyede bu şekilde kaydedilmesini sağladı. Maalesef yangının mutfakta çıktığı, patlamanınsa doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülmekte ve yangında ne de patlamada şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Alevlerse itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Geçmiş olsun diyelim, devam edelim. Su kuyusu açmak isteyen baba ve oğlu göçük altında kaldı. Onların yardımına ekipler koştu. Mustafa ve İzzet İnan Bartın'ın Kozcağız Belediyesi'nde su kuyusu açmak istedi. Baba ve oğul iş makinesiyle tarlalarında kazıya başladı. Onları durduran meydana gelen göçük oldu. İkili toprak altında kaldı maalesef. Ekipler ihbar üzerine tarlaya gitti. AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma personeli zamanla yarıştı. 2 saatlik çalışmaysa sonuç verdi. Baba ve oğlu göçük altından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü. Durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor. Evet, dünyadan ve memleketten işte gelişmeler, sıcak gelişmeler bu şekildeydi ve devam edelim. Saatimiz 8'i 2 geçerken kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmaya bakıyoruz. Efendim, soruşturma sürüyor. Ortaya yeni detaylar da çıkmış durumda. 2021 yılında bu grup tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü öne süren iş insanı konuştu. Koray Sarısaçlı neler anlattı, izleyelim.
1: Mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı, zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı.
2: İddiasına göre 2021 yılında kaçırıldı, işkence gördü. Anlattıkları Alparslan Kuytulu suç örgütü soruşturmasında delil oldu.
1: Kaçırdılar, orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli halen gözaltında. Soruşturmada ortaya çıkan detaylarsa dikkat çekici. Özellikle de iş adamı Koray Sarısaçlı'nın anlattıkları.
1: Hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular ve daha sonra senet imzalattılar.

0: geçmiyorum diye bilmiyordum. Sürekli darbetler üzerime çıktılar. Yani kaç kişinin gözlerim kapalı bir şekilde üzerime çıktıklarını hatırlıyorum. Belime sıçradıklarını hatırlıyorum.
1: Soruşturma dosyasına ifadesi giren bir diğer şikayetçi Mürsel Güler. Güler yaklaşık 25 yıl yapılanmanın içinde kalmış bir isim. İfadesinde yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul'un hedefi haline geldiğini söyledi. Mürsel Güler, Kuytul ve eşini eleştirenlerin tehdit, şantaj ve hakarete maruz kaldığını, sosyal medyadan toplu halde hedef gösterildiğini iddia etti.
2: Evet, soruşturma sürüyor. Karşı bir cevap gelecektir mutlak surette. Devam edelim efendim. Kocaeli'de bir saat içinde denizden cansız bedeni çıkarılan 3 kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Aranan 4. kardeşin ise sağ bulunduğu öğrenildi. Kocaeli'de Darıca'da Şehit Cevher Dudayev Parkı sahiline gidenler kıyıya vuran 2 kadının cansız bedenini fark etti maalesef. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden daha bulundu. Kimlik tespit çalışmaları sonunda acı detay ortaya çıktı. Cesetlerin Gülşah Sakar, Ali Sakar ve Belinay Sakar isimli kardeşlere ait olduğu belirlendi. 4. kardeş Bilgenur Sakar'ın ise arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili şimdi soruşturma başlatıldı. Hep beraber göreceğiz acaba bu olayın altından ne çıkacak, ancak 3 kardeş hayattan kopmuş durumda. Allah'tan rahmet dileyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım, durumlar nedir? Yüksek Disiplin Kurulu 81 dosyayı görüştü. O dosyalar arasında kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edilen, ancak yakın zamanda istifa edip yeni partiye katılan milletvekilleri de bulunuyor idi. 9 milletvekilinin hukuki durumlarının netleştirilmesi için bir komisyon kuruldu CHP'de.
1: 81 dosya görüşüldü. Üyelikleri askıdayken yeni partiye katılan 9 milletvekili için komisyon kuruldu. CHP Disiplin Kurulu 3 saat süren bir toplantı yaptı. Daha önce kesin ihraç istemiyle tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen, ancak yakın zamanda CHP'den istifa edip yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu ele alındı. 9 milletvekilinden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. Bu durumun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken, bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki sevk dosyasının henüz Yüksek Disiplin Kurulu'na ulaşmadığı belirtildi. Bu nedenle Merkez Yönetim Kurulu kararının görüşülmediği ifade edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 18 Eylül'de yapılacak.
2: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Bakalım, Kılıçdaroğlu'ndan bir çıkış gerçekleşmiş. Nasıl bir çıkış? Emekli çıkışı. Hürriyet gazetesinden okuyalım. Genel Başkan CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu, emeklinin sofrasını küçülten, yıllarca ödediği primi yok sayan bu düzen böyle gitmez demiş. CHP'nin sosyal medya hesabından emeklinin sofrasını küçülten, yıllarca ödediği primi yok sayan bu düzen başlığıyla emeklilerle ilgili bir video paylaşılmış efendim. Videoda emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı anlatılıyor. Kılıçdaroğlu'nun da ömrü boyunca bu ülkenin kalkınması için çaba harcayan insan hayatının sonbaharında yeniden ekmek kavgası vermeye mecbur bırakılmamalı. Emeklinin sofrasını küçülten, yıllarca ödediği primi yok sayan bu düzen böyle gitmez mesajına yer verildi deniliyor. Peki nasıl gider diye de sormak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'na eminiz ki bir hayli fazla görüşü olacaktır bu konuda da. Efendim, terörsüz Türkiye süreci kapsamına geçelim. Şimdi bu kapsamda Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Bu bir. İki, Beştepe himayesindeki süreç kurulunda da alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin de ayrıntılar, buyurunuz izleyelim haberimizden.
1: Hem Beştepe'de hem de mecliste silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanacak. Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Süreç kurulu da alt komisyonlar oluşturulacak. Çerçeve yasada yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Mecliste izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından Ekim ayında kurulacak. Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında komisyonun oluşturulması planlanıyor.
3: Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulununda 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.
1: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına
0: kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu bilgilendirecek. Hazırlıklar sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette süreç kurulu ve mecliste kurulacak komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret 2 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ziyaret öncesinde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Heyet üyeleri süreçte Öcalan'ın birinci rolünü örgütün silahsızlanmasını taahhüt ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca DEM Parti eş genel başkanlarının İmralı'ya gitmek için bir çalışmanın söz konusu olduğu belirtildi.
2: Evet, süreçte Öcalan'ın durumu ne olacak şeklindeki sorular söz konusuydu. Devlet Bahçeli'nden bu konuda açıklamalar da geliyordu. Az çok durum ve duruş belli oluyor gördüğünüz üzere efendim süreç kapsamında. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ne diyor? Buna bakalım. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları var. İşte buna tepki gösteriyor Sayın Duran. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz diyor efendim.
0: İsrail Başbakanı'nın Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyiz dedi.
3: Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz. Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabaları artık herhangi bir etki yaratmamaktadır.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı'na Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. İsrail'de yapılacak seçimler nedeniyle Netanyahu'nun akıl dışı bir tutum sergilediğini ifade etti.
3: İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma, yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Netanyahu'nun yaptığı büyük hata, İsrail kamuoyunun da gündemindedir. İsrail muhalefeti sık sık Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerini sorumsuzca, aşırı ve aptalca bulduklarını, toplumda kaygıya neden olduğunu dile getirmektedir.
0: Duran, soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edileceğine vurgu yaptı. Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi.
2: Evet, konunun özünde evet gördüğünüz gibi Ekim ayı sonunda yapılacak bir seçim. Dolayısıyla bir düşman aranıyor, düşmanlaştırma süreci aranıyor ve Netanyahu ve hükümetinin bu konuda işte Türkiye'ye yönelik olarak da kimi adımlarını hep beraber görmekteyiz. Umarız ki İsrail kamuoyunu bu da bu oyuna düşmeyecektir ve Netanyahu hükümeti artık görevden uzaklaştırılacaktır seçim yolu ile diyelim. Devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli temaslarda bulundu Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi yaptı. Hakan Fidan görüşmeleri ilişkin paylaşım Bakan Fidan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hakan Fidan Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtiyor Fidan. Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıklarını ifade ediyor. Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğin vurgulandığını da belirtiyor. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktada değerlendirilmiş durumda. Tabii Hürmüz Boğazı vesaire deyince elbette ki bakmak lazım. 93-94 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor petrolün varil fiyatı. Bu da ekonomiler için hiç de iyi bir oran değil. 80 dolar seviyelerinden geldi 94-95 dolar seviyelerine maalesef.

0: Efendim Filistin'e destek platformu ve Türkiye'deki yardım kuruluşları Gazze için bir araya geldi. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde Gazze'ye ambargo kaldırılsın çağrısı yapıldı. Basın açıklaması birçok ülkede de eş zamanlı olarak yayımlandı.
1: Denize özgür Filistin!
2: Müslüman kardeşlerimize destek olmaya geldik.
3: Dünya İnsani Yardım Günü'nde gözler yine Gazze'ye çevrildi. Filistin'e destek platformu Türkiye ve birçok ülkede Gazze için ortak basın açıklaması düzenledi. İsrail ambargosu protesto edildi.
4: Bugün Gazze'de su yok, un yok, ekmek yok, serum yok, ilaç yok, tişört yok, hiçbir şey yok. Yani binalar yıkılmış, okullar yıkılmış, hastaneler yıkılmış. Bugün biz insani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını dünyaya haykırmak istiyoruz.
3: Ateşkes anlaşmasına göre Gazze'ye günde 600 tır girmesi gerekirken 100 tır bile girmiyor. Türkiye'deki yardım kuruluşlarının katıldığı etkinlikte derinleşen insani krize tepki gösterildi.
5: Türkiye'li STK'ların destekleriyle ciddi yardımları içeriye ulaştırıyoruz. Ama 2 milyona yakın insan açlık sınırlarında.
6: Mazlumların yanındayız. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun.
7: İnşallah Filistin'de özgürlüğüne kavuşur, insanlar güzel bir hayat yaşar.
3: Toronto, Melbourne ve Viyana gibi birçok kentte de eş zamanlı Filistin'e yardım engeli kalksın çağrısı yapıldı.
4: Bugün bu çağrıyı dünya adına 17 farklı şehirde 5 kıtadan sesleniyoruz. Diyoruz ki bu yardım kolileri, bu yardım tırları İsrail'in kontrolünden çıkarılmalı. Uluslararası bir kurum, kuruluş ya da yeni oluşturulacak bir mekanizmanın kontrolüne verilmeli. Bu gördüğümüz su, bu gördüğümüz un, bu gördüğümüz ekmek Gazze'ye ve Filistin'e ulaşmalı diyoruz.
0: Evet, kademeli bir barış, ateşkes, bir anlaşma söz konusu ama bir yıldır uygulanmıyor. İşte gördüğünüz gibi yardım tırlarının, yüzlerce yardım tırlarının girmesi gerekiyordu. Ancak gelin görün ki İsrail buna izin vermiyor. Herkesin gözünün içine baka baka da katliamlarını bir şekilde sürdürüyor maalesef. Ve Rusya diyeceğiz. Ukrayna'ya yine füze ve İHA'larla yoğun bir saldırı düzenledi. Rusya, saldırıların ana hedefi başkent Kiev. 16 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi de yaralandı. Ölü sayısı artabilir. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın kullandığı balistik füzelerin hiçbirinin engellenemediğini de açıkladı.
3: Rusya, Ukrayna'ya savaşın son dönemdeki en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Gece boyunca ülkenin farklı noktaları füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırıların merkezinde başkent Kiev vardı. Can kayıpları bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya saldırılarda 168 İHA ve 44 füze kullandı. Saldırıda balistik, seyir ve hipersonik füzeler de ateşlendi. Ukrayna Hava Savunması 145 İHA ile seyir füzelerinin büyük bölümünü vurdu. Ancak balistik yörüngede ilerleyen füzelerin hiçbiri engellenemedi. Saldırıda başkent Kiev'de apartmanlar, bir okul ve bir çocuk hastanesi hasar gördü. Yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kiev çevresindeki bir yerleşimde de bir kişinin öldüğünü belirtti. Müttefiklerine yeniden hava savunma desteği çağrısı yapan Zelenski, Ukrayna yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı sürece Rusya barışı ciddi olarak düşürmeyecektir dedi. Odessa bölgesinde Moldova sınırındaki bir kontrol noktası da İHA'larla vuruldu. Çernihiv ve doğal gaz altyapısı hedef alındı. Jitomir bölgesinde ise 2 kişinin öldüğü bildirildi. Can kayıpları nedeniyle 21 Ağustos yaz günü ilan edildi.
0: Son zamanlardaki en yoğun saldırıları gerçekleştirdi. Rus askeri güçleri gördüğünüz gibi ölü sayısı daha da artacak ve korkulan bu efendim. Ve George Washington Orta Doğu'ya ulaştı. Gemiden söz ediyoruz. Milliyet'teki bu habere bakalım. Yani bölgemiz işte hem kuzeyde hem güneyde ciddi anlamda ateş kapanı. ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. Uzun süredir bölgede görev yapan Amerika Birleşik Devletleri gemisi Lincoln'un yerini alacak olan Washington uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı. Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapıyordu Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığına yönelik tartışmaların ardından Pentagon bölgeye Washington

0: uçak gemisini gönderme kararı aldı. George Washington uçak gemisinin operasyonel faaliyetlerine başladığı da açıklandı. CENTCOM tarafından demek ki o gelen haberler son derece doğru ve çok daha fazlası hatta. Askerler ciddi anlamda 250 gündür bölgede yerinden kımıldamadılar. Ciddi bir bunalıma girmişler. Şimdi görev değişimi zamanı, bakalım George Washington gemisi ne kadar daha kalacak, nerede bu bölgede. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında siyasi ve askeri gerilim giderek tırmanıyor bir taraftan da. İki ülke arasında Amerika'dan sınır dışı edilecek İranlılarla ilgili işbirliği yürütüldüğü de ortaya çıktı. Yeni yayımlanan e-postalar İranlı yetkililerin sınır dışı edilecek kişilerin listesinde değişiklik talep ettiğini göstermekte.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran vatandaşlarının sınır dışı edilmesi için Tahran yönetimiyle koordinasyon kurdu. İki ülke arasındaki işbirliğini kamuoyuyla paylaşılan bazı e-postalar ortaya koydu. İran Amerikan Ulusal Konseyi'nin elde ettiği yüzlerce e-postaya göre Eylül 2025'te Ocak 2026 arasında yüzden fazla İranlı 3 ayrı uçuşla İran'a gönderildi. Yazışmalara göre İranlı yetkililer sınır dışı edilecek kişilerin belirlenmesinde etkili oldu. E-postalar Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerinin Tahran'dan gelen bazı son dakika değişiklik taleplerini de kabul ettiğini gösterdi. İran 2025'te varılan anlaşmayla 400'e kadar İran vatandaşının geri gönderilebileceğini açıklamıştı. Bu kişilerin çoğunun Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne yasa dışı yollarla girdiği, diğerlerinin ise farklı göçmenlik sorunları olduğunu bildirmişti. Yazışmalara göre sınır dışı uçuşlarının bir bölümü Doha üzerinden Katar aracılığıyla organize edildi. Ancak İran'ın listeye eklenmesini istediği kişilerin ülkelerine gönüllü mü yoksa zorla mı gönderildiği belirsiz. Tartışmanın en kritik boyutuysa iltica başvurusunda bulunan İranlılarla ilgili. 11 İranlı Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltındayken İranlı yetkililerle görüşmeye zorlandıklarını ve Tahran'ın iltica dosyalarındaki özel bilgilere sahip olduğunu iddia ediyor. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı ise iltica kayıtlarının İran hükümetiyle paylaşıldığı iddiasını reddediyor.
0: Ne garip değil mi? İstedikleri an beraberce çalışabiliyorlar aslında iki düşman ülkenin yetkilileri, makamları. Oynanan oyunu da hep beraber bu şekilde de görebiliyoruz efendim. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri tam anlamıyla bir borç batağında desek yeri. Kamu borcu tarihinde ilk kez 40 trilyon doları aştı. Çok büyük bir rakam bu. Ülkenin borcu 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar arttı. Faiz ödemeleri de savunma harcamaları malarını geride bıraktı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk yaşandı. Kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı. Hazine Bakanlığı verilerine göre bunun 32 trilyon 265 milyar dolardan fazlası kamunun elindeki borç, yaklaşık 7 trilyon 781 milyar dolarını ise hükümet içi borçlar oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borcu 2022'nin başında 30 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Böylece borç 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolardan fazla arttı. Borçtaki hızlı yükselişin ardında federal hükümetin gelirlerinden daha fazla harcama yapması var. Pandemi dönemindeki trilyonlarca dolarlık teşvik paketleri, vergi indirimleri, artan askeri harcamalar ve yüksek faiz maliyetleri borç yükünü büyüttü. I think you'd like to see 2026 mali yılının ilk 9 ayında federal bütçe açığı 1 trilyon 367 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde borçlar için ödenen net faiz 827 milyar dolar oldu. Bu rakam 713 milyar dolarlık savunma harcamasını da geride bıraktı. Kamu borcu bu yılın başında 38,4 trilyon dolar seviyesinde olan Amerika Birleşik Devletleri'nin artan borç ve faiz maliyetleri mali yapısına ilişkin endişeleri büyütüyor.
0: Bakalım Trump yönetimi borcun altında kalkabilecek mi yoksa altında mı kalacak? Kasım ayındaki seçimler bir taraftan oldukça önemli. Zira galon fiyatı benzinin, akaryakıtın almış başını gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Komşumuza geçelim. Komşu deyince akla Yunanistan geliyor genelde ama Ermenistan'a bakacağız. Ermenistan hükümeti 5 yıllık planını ilan etti. Planda Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmenin üzerinde durulmakta özellikle. İddianın kaynağı Ermenistan basını. Ermenistan basınında yer alan bu habere göre Paşinyan hükümeti 2026-2031

0: bir programını açıkladı. Programda beklenen dış politika sonuçları arasında Bakü ile tesis edilen barışın sağlamlaştırılması yer alıyor. Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi de amaçlanıyor. Uluslararası barış ve refah için Trump güzergahı temelinde ülkenin ulaşım ve bağlantı engellerinin kaldırılması da hedeflenmekte. Türkiye ile Ermenistan arasında 2022 yılından bu yana normalleşme süreci artarak devam ediyor. Evet, saatimiz 8.24'ü gösteriyor. Günaydın diyelim bir kez daha ve geçelim. Önümüzdeki günler önemli. Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin olarak haberlerimiz var. Zira 14 Eylül'de başlıyor. Ticaret Bakanlığı da yine okul öncesi, alışveriş öncesi daha doğrusu, kırtasiye sektöründeki denetimlerini arttırmış durumda. 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı şimdiden. Peki kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Fiyatlar ne alemde? Hep beraber görelim.
1: Defter alacağım, kalem alacağım. Kısacası her şeyimi yenileyeceğim. Kalemliğim eskimişti. Kalemlik aldım. Sonra defter aldım.
2: Kimi defter alacak, kimi kalemlik. İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Okul alışverişi başlamadan kırtasiyeler denetlendi. Raflar düzenlendi.
3: Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Raflarımızı yerleştirdik, etiketlerimizi bastık. Şu an her şey yolunda, güzel gidiyor. Öğrencileri bekliyoruz.
2: Ticaret Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için düğmeye bastı. 81 ilde 5 gün boyunca 3612 işletmede denetim yapıldı. 479847 ürün incelendi. Mevzuata aykırı satış yapan 367 işletmeye idari yaptırım uyguladı. Denetimlerde en çok etiket fiyatları incelendi.
4: Kırtasiyelerdeki ürünlerin raftaki etiket fiyatıyla kasadaki fiyatının aynı olması gerekiyor. Örneğin bu ürün 45 lira kurşun kalem, gelip kasadan okuttuğumda karşımıza çıkan fiyat yine 45 lira.
2: Denetimlerde içeriğinde zararlı kimyasal madde bulunan ve çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği ürünler tespit edildi. Ambalaj kontrolleri yapıldı.
4: Kırtasiyelerdeki ürünlerin ambalajları incelenirken ambalajın üzerinde TSE ve CE damgalarının bulunması gerekiyor. Ayrıca Türkçe açıklama ve özellikle boya kalemlerinde sağlığa uygun olduğunu gösteren N71 ifadesinin yer alması gerekiyor.
5: Çanta, defter, boya kalemi. Şu an kreşe gidiyor henüz, daha okula başlamadı.
2: Peki kırtasiyelerde bu yıl fiyatlar nasıl? Defter fiyatları yaprak sayısına göre 50 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Silgi, kurşun kalem ve kalem tıraş fiyatları 10 lira ile 50 lira arasında. Okul çantaları ise 500 liradan başlıyor.
6: Gereken ne varsa, okulun verdiği liste ne varsa hepsini alacağız inşallah.
0: Tabii bir de sürekliliği olan alışverişler bunlar. Bir kere alıp bitirmiyorsunuz. 10-15 günde bir kendini tekrarlayan alışverişler. Ama en önemlisi raflardaki indirimli fiyatlarla kasada ödediğiniz fiyatlar arasında fark olabiliyor. O konuda uyanık olmakta çok büyük fayda var. Aslında bütün alışverişlerimizde böyle. Zaman kötü efendim, ona göre kendimizi kollayacağız. Buyurunuz, öğrenci illerinde 2026 özel yurt tarifesi başlıklı habere geçelim. Hürriyet gazetesinden okuyoruz. Öğrencilerin üniversite telaşı bitti, sıra geldi barınmaya. Birçok öğrenci bu dönemde özel yurtların kapısını çalacak. Yapılan araştırmaya göre İstanbul'da yurt fiyatları 15 bin liradan başlıyor, 80 bin liraya kadar çıkıyor. Tek bir göz oda için verilen rakam bu. Ankara'da fiyatlar 17.500 lirayla 74 bin, İzmir'de ise 15.500 ile 55 bin bandında değişiyor denilmiş. 21 şehirde yapılan araştırmaya göre en düşük aylık yurt odası ya da yatak rakamı 8 bin lira denilmiş. Özellikle barınma arayışlarında öğrencilerin %15 ila %20 arasında bir düşüş görülmüş. Acaba neden? Bunun nedeni de öğrencinin yüksek barınma maliyeti nedeniyle yaşadığı ilde eğitime yönelmesi. Yaşanan talep düşüşü nedeniyle çok sayıda işletme kapandı. Özel yurt sektörü bu yıl %20 oranında daraldı. Fiyat artışları da buna paralel, ortalama %26 ile yasal zam sınırının yaklaşık %10 oranında altında kaldı şeklinde ifadeler dikkat çekici. Bu sadece barınma parası, bir de işin içine tabii ki yemek de giriyor, içmek de giriyor. Yeme içmek ekstra bir ödemeye gerekiyor. Dolayısıyla efendim bu fiyatlar daha da artıyor. Yani üniversiteyi seçmiyor arkadaşlarımız. Aslında kendi illerindeki üniversiteye gitmek zorunda kalıyorlar. Çok daha fazla para ödememek için böylesi bir süreçten geçiyoruz. Diyelim, devam edelim yolumuza. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor bakalım saatimiz 8.30'u gösterirken. Başkentte Ankara'da sevgili olma vaadiyle tanıştıkları erkekleri gasp eden flört çetesinden bahsedeceğiz. Bal tuzağı operasyonu düzenlendi bu çeteye. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli de yakalandı.
2: Tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürdüler. Hem darp hem de gasp ettiler. İnternet üzerinden erkeklerle iletişime geçen kadınlar bir süre mesajlaştı. Ardından heriflerindeki kişiyi evlere ya da otellere çağırdı. Mesajlaştığı kadının davet ettiği yere giden kişiler, o adreslerde kendilerini bekleyen başka erkekler tarafından darp edildi. Ardından para ve telefonları alındı. Şikayetlerin ardından Ankara Emniyeti harekete geçti. Polis şebekenin rol dağılımıyla hareket ettiğini belirledi. Sistemi yöneten şüphelilerin her bir kişiye ayrı bir görev verdiği tespit edildi. Buna göre internet sistemini yöneten şüpheliye hacker, mağdurlarla mesajlaşana yazıcı ismi verildi. Buluşmaya ilk giden kadınsa bal kız olarak adlandırıldı. Darp ve gasp eylemlerinin ardından şüphelilerin kaçmasını sağlayan kişi ise kovan kod adıyla hareket etti. Ekipler şüphelilerin izini güvenlik kameralarından sürdü. Olayların yaşandığı noktalardaki kamera görüntüleri tek tek incelendi. Şüphelilerin karıştığı çok sayıda eylem tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 6 şüpheli yakalandı.
0: Hayatımızın her alanında operasyon haberlerini görüyoruz, duyuyoruz ve tanıklık ediyoruz. Maalesef Osmaniye'deyiz şimdi de. 75 yaşındaki bir kadın sumak toplamak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Yakınları yaşlı kadını engebeli arazide hayatını kaybetmiş halde buldu maalesef.
2: Evinden sumak toplamak için çıktı. Saatler sonra acı haberi geldi. Yaşlı kadının ölümü yürekleri yaktı. 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı, Osmaniye'de Yeni Gün köyünde yaşıyordu. Öğleden sonra evinden sumak toplamak için çıktı. Kırsal alana gitti. Yaşlı kadın evine dönmeyince yakınları durumu 112'ye bildirdi. Jandarma ve itfaiye ekipleri köye geldi. Ekiplerle köylüler yaşlı kadını aramaya başladı. Kayıp kadın evine yaklaşık 500 metre mesafedeki Kartal mevkiinde sumak topladığı yerden 4 metre aşağıda cansız halde bulundu. Ceset ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden traktörle çıkarıldı. Olay yerine gelen Avlukyarı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadının ölüm nedeni araştırılıyor.
0: Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Buyurunuz, Posta Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Bir şampiyonun haberi. Muğlalı Derin, yelkende dünya şampiyonu olduğu deniliyor. Bodrum'da 2016'da yelken sporuna başlayan henüz 16 yaşındaki Derin Bartan büyük bir başarıya daha imza attı. Yalıkavak Yelken Kulübü'nün milli sporcusu 11-19 Ağustos tarihleri arasında Danimarka'da gerçekleştirilen 24 ülkeden 122 spor sporcunun katıldığı şampiyonada kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Kariyerine ikinci dünya şampiyonluğunu kazandıran Derin Bartan'ın bu önemli başarısı Türk yelkenciliğinin geleceği adına umut ve gurur verici olarak değerlendiriliyor. Derin kardeşimizi bizler de kutluyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde bu ismi bol bol sık sık tekrarlayacağız belli ki efendim. Ve Antalya'dayız, bir kişi denize girmek için kayalıkları tercih edince ne oldu? Hastanelik oldu. Yukarı çıkmaya çalışırken ayağından yaralanan o adamın yardımına da ekipler koştu.
2: Denize girmek için kayalıklara indi. Ayağı burkulunca mahsur kaldı. Ekipler onu kurtarmak için uzun süre uğraştı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ulaş Ç, denize girmek için 30 metrelik kayalıktan aşağı indi. Bir süre sonra yukarı çıkmak istediğinde ayağını burktu. Kayalıklarda mahsur kalan adamı görenler hemen AFAD ve itfaiyeye haber verdi. Ekipler mahsur kalan kişiye önce denizden ulaşmaya çalıştı. Dalgalar ve kayalıkların durumu nedeniyle bu plan işe yaramayınca B planı devreye girdi. Halatla 30 metre aşağı inen AFAD ekipleri mahsur kalan kişiye ulaşmayı başardı. Sedye'ye bağlanan Ulaş Ç yukarı çekildi. 2 saatlik operasyonla kurtarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

0: Demek ki denize girmek için kayalıkları tercih etmemek gerekiyor imiş. Bunca saat boyunca ekipleri de bu şekilde oyaladı arkadaşımız. Geçmiş olsun diyelim. Efendim, sosyal güvenlik prim borçlarından söz edeceğiz. Vergi ve kamu borçlarından söz ediyoruz. Bunların yapılandırması için son gün 31 Ağustos, hatırlatalım. SGK prim borçları, vergi ve kamu borçlarına azami 72 ay taksit yapılabiliyor. KDV, banka ve sigorta muameleleri için, daha doğrusu bu vergisi borçları için azami 12 taksit uygulanacak. 31 Ağustos'a kadar başvuranların borçlarına uygulanacak yıllık faiz %29. O tarihe kadar tecil başvurusu yapanların ilk taksidi en geç 31 Ağustos'a kadar ödemesi gerekecek. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, dijital vergi dairesi ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Vergi dairelerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili bölümlerine de başvurulabilecek. Peki, paradan konuşmaya devam edelim. Buyurunuz, Karar Gazetesi'nde bir haber. Türkiye'de ortanca kira değeri 25 bin lira deniliyor. Nedir bu ortanca ifadesi? Öncelikle onu bir izah edelim. İlanların tamamının aritmetik ortalamasının değil, kiraların küçükten büyüğe sıralanması halinde tam ortada kalan değeri ifade ediyor ortanca kira değeri olarak. Efendim, Temmuz 2026 verilerine göre Türkiye genelinde kiralık daire ilanlarındaki ortanca kira bedeli aylık 25 bin lira seviyesine yükseldi. Yani asgari ücretin bir tık altında. Büyük şehirler arasında İstanbul 45 bin lirayla ilk sırada yer aldı. Ortanca kira İstanbul'da 45 bin liraymış. Muğla'da 35 bin lira, ki bunda Bodrum'un, Fethiye'nin, Marmaris'in katkısı çok büyük. Ankara'da 31 bin lirayken ortanca kira değeri, İzmir'de 29 bin lira, Antalya'da ise 25 bin lira olarak hesaplanmış efendim. Ve bir taraftan da Temmuz 2026 verileri özellikle İstanbul, Muğla ve Ankara'da kiralık konut maliyetlerinin Türkiye genelinden belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koydu deniyor bu haberde. Görünen o ki özellikle bu illerimizde kiralar çok daha fazla artmış ve artacak gibi de gözüküyor diyelim. Kolaylıklar dileyelim hane halkına ve Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına bakalım. Mazot fiyatlarını değerlendirdi zira kendisi. Attığımız adımlarla küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz diyor bakan efendim. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Bakan Şimşek. Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirtiyor. Belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü kaydediyor Bakan Şimşek. Mazot Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasını yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor dedi. Mazotta Eşel Mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor. Aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Evet, biliyorsunuz her ay bundan sonra Eylül ayından itibaren 3 lira otomatikman bir zam gelecek. Neye? Motorine özellikle. An itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar seviyelerinde, yani eli kulağında bir zam yaşanabilir akaryakıta yönelik olarak. Ve İstanbul'dayız. Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında biliyorsunuz stadyum dışından atılan havai fişekler ressam Murat Melih Özen'in evine düşerek yangın çıkarmıştı. Sergiye hazırlanıyordu ve çok sayıda tablonun küle döndüğünü, yangında fişeklerin atılma anı da ortaya çıktı.
1: Bir daha böyle bir resim yapabilecek miyim bilmiyorum.
2: Yılların emeği saniyeler içinde küle döndü. Maç sırasında atılan ve yangın çıkmasına neden olan havai fişeklerin atılma anı görüntüleri ortaya çıktı.
1: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
2: İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında stadyumun çevresinden havai fişekler ateşlendi. Fişeklerden biri 5 katlı bir apartmanın 4. katından içeri girdi. Fişeğin daireye girmesiyle yangın çıktı. Yangın çıkan o daireyi ressam Murat Melih Özen atölye olarak kullanıyordu. İçeride sergiye hazırladığı tablolar vardı.
1: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
2: Fişeklerin atılma görüntüsünden yola çıkan polis 4 şüpheliye ulaştı. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Evet, şu hareketi yapıyorlar ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıyorlar. Şimdi bu ceza cesaretlendirir mi yoksa caydırır mı? Bunu düşünmek lazım. Bir taraftan da Ressam Beyefendi'nin gerçek bir talihsizliği maalesef. Hani cana geleceğine mala gelsin diyeceğiz ama 20 yıllık birikim bir taraftan da gitti. Geçmiş olsun diyelim ve bir haber başlığına geçelim. Böylesi bir olaydan sonra albümleri çıkınca kazalar artıyor. Haber Milliyet gazetesinden ama özünde Amerika Birleşik Devletleri'nden yansıyan bir araştırmanın sonucu Taylor Swift ve Bad Bunny gibi ünlü şarkıcıların albümlerinin yayımlandığı günlerde trafik kazalarında ölümler ortalama %15 oranında artıyormuş. Araştırma ekibi akıllı telefonlar üzerinden müzik dinlemenin sürücülerin dikkatini dağıtan ancak bugüne kadar yeterince göz önünde bulundurulmayan bir etken olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar bildik bir çalma listesini dinlemek sürücünün telefona müdahalesini gerektirmiyor ama yeni çıkan bir albümü telefonda bulup çalmak çok daha etkileşim gerektiriyor. Bu da sürücülerin dikkatini dağıtıyor. Dolayısıyla yeni albümler çıkınca özellikle böylesi çok fazla izlenen, dinlenen sanatçıların kazalar ve ölümler de %15 oranında artıyormuş Amerika Birleşik Devletleri'nde yollarda. Ne kadar garip değil mi? Peki yeniden memleketteyiz, İzmir'deyiz, Konak'tayız. Doğalgaz hattı için açılan çukurlar tam kapatılmayınca mahalleli de canından bezdi tabii. Sorunlarına bir türlü çözüm bulamayanlar çareyi yola halı sermekte bulmuş efendim.
3: Toz toprak yukarılar, kapı açamıyoruz. İnsanlar oturamıyor balkonlarında.
2: Doğalgaz için yol kazıldı. O çukurlar üstün körü kapatıldı. Sorun çözülmeyince mahalleli yollara halı serdi.
4: Halları koyuyoruz işte, herkes işte eski püskü halları atıyorlar yerlere. Toz toprak geçmesin diye.
2: İzmir'in Konak ilçesine bozuk yollar mahalleliyi canından bezdirdi. Gültepe ve Boğaziçi semtlerinde doğalgaz çalışması için kazılan yollar iddiaya göre aradan geçen süreye rağmen onarılmadı.
4: Belediye belki iyi niyeten çok geç kalmış doğalgaz çalışması mahallemize getirmeye çalışıyor ama burada esnasında mağduriyet doğuruyor.
2: Mahalleli defalarca şikayet etti ama bekledikleri çözüm bir türlü gelmedi.
4: Geçen arabanın tozu toprağı ağzımızın içerisinde, dükkanımızın içerisinde yazın sıcağında çekilmiyor.
5: Zamanında belediye buraya bir sulama aracı göndermesini talep ettik. Bekliyoruz, halen de gelmedi.
2: Mahalleli çareyi yola halı sermekte buldu.
5: Halı seriyoruz. Bu ne kadar çözüm bilmiyorum ama belediyeden de destek bekliyoruz.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada doğalgaz hattı imalatlarının tamamlanmasının ardından üst yapı düzenlemelerinin yapılacağı belirtildi.
4: Yani arabaların alt takımı, her iki ayda bir alt takım yapıyoruz. Toz toprak içerisindeyiz.
0: Evet, belediye ekipleri herhalde şu an utançtan yerin dibine girmişlerdir. Böyle bir manzara olabilir mi Allah aşkına? Ama gelin görün ki oluyor memleketimizde. Vatandaşın çözümü de oldukça zeka gerektiriyor. Geçmiş olsun diyelim ama bu yaz gününde o tozlarla da baş edilemez maalesef. Karar gazetesinden bir haber. 10 şarkıdan 4'ünün bestecisi yapay zeka şeklinde. Evet, nereye gittiğimizi hep beraber görüyoruz. Bu yapay zeka hadisesinde en önemli haberlerden bir tanesi. Müzik endüstrisindeki dijital dönüşüm. Dönüşüm çarpıcı verilerle kanıtlandı. Araştırmaya göre Temmuz 2026'da yayınlanan eserlerin yaklaşık %40'ından yapay zeka kullanıldı. Ayrıca bu parçaların %23'ünün tamamen yapay zeka üretimi olduğu anlaşıldı. Yani bakınız efendim, bir şarkı ya da 10 şarkının 4'ü, 5'i, 100 şarkının 25'i neredeyse yapay zeka üretimi imiş. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı da var. Yapay zeka kullandığı tespit edilen müzisyenlerin %31'inin bu durumu kabul etmeyerek herhangi bir dijital araç kullanmadıklarını öne sürmesi olmuş. Geleneksel müzik yapım süreçlerini kökten sarsan bu tablo, yaratıcılık, telif hakları ve sanatsal özgürlük tartışmalarını çalışmalarını da iyiden iyiye derinleştirmekte. Gördüğümüz gibi yapay zekanın hayatımıza etkisini şarkılardan işte bu şekilde görmeye, etkilenmeye başladık hep beraberce. Peki insansı robotlara bakalım. Hünerlerini sergileyebilecekleri bir alan daha ortaya çıktı zira. Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında insansı robotların devriye gezmesi gündeme geldi. Plan henüz öneri aşamasında ama yakın zamanda hayata geçirilebilir.
6: İnsansı robotların görevine yenisi ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında robotların devriye gezmesi bekleniyor. Amerikan robotik şirketi Foundation'ın kurucusu Sanket Patak, Fox News'e insansı robotlarla ilgili yeni planlarını anlattı. Plana göre insansı robotların Meksika sınırında devriye gezmesi öngörülüyor. Üzerinden geçilmesi zor olan arazilerde keşif ve gözetleme yapması bekleniyor. Böylece insan personeline duyulan ihtiyacın da azalacağı düşünülüyor. Patak plan için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal güvenlik kurumlarıyla görüştüklerini kaydetti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı şirket ile bir sözleşme imzalanmadığını veya pilot çalışma olmadığını bildirdi. Bu nedenle insansı robotların ABD-Meksika sınırında kullanılmasına yönelik öneri şimdilik şirketin hükümete sunduğu bir proje niteliğinde. Foundation 2026'nın başında iki robotunu Ukrayna'ya gönderdi. Robotlar doğrudan çatışmadan çok keşif ve lojistik destek görevlerine odaklandı. Bu adım insansı robotların aktif bir savaş bölgesinde bilinen ilk saha denemelerinden biri olarak duyuruldu.
0: Evet, teknolojideki bu gelişmeleri şöyle bir kenara bırakalım. Hafta sonu acaba hava nasıl olacak? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizlerle beraber. Hüseyin, günaydın, hoş geldin.
7: Günaydın, hoş bulduk.
0: Neler anlatacaksın acaba? Bugün güzel haberler var mı?
7: Var. Efendim, yerimizi bir robot almadan önce ben anlatayım hava durumunu.
0: Evet, tamam.
7: Sıcak haberler var. Teşekkürler, detaylara geçelim. Hava durumuna hoş geldiniz efendim. Şöyle bir bakalım. Mevsim normalleri, mevsim normalleri deyip duruyorduk size. Marmara'da, Karadeniz'de çok serin bir yaz geçirdik. Böylesini bulamayız bir daha. Hatta 40-42 yıldır bu kadar serin geçmemiş tarihi kayıtlara göre diyorduk. Ancak bu tarihten itibaren hava sıcaklıklarımız artmaya başlıyor. Önce şu Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsünde göstereceğim. Yani İstanbul'da dahil olmak üzere, Bursa'da dahil olmak üzere yazın bunaltıcı tarafına doğru giriyor Marmara bölgesi. Şöyle bakınca diğer bölgelere de tabii ki değineceğiz. Bugün yağış yok, çoğunlukla güneşliyiz. Hatta Doğu Karadeniz'deki Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ama özellikle Giresun, Trabzon arasındaki şu yağışlar fındık toplama faaliyetinin de yapıldığı bu dönemde kesiyor. Gelecek 4 gün boyunca birkaç saat sadece yağmur bekliyoruz bu alanda. Buna Rize'de dahil ama mesela Artvin, Ardahan çevresi şurada yağabilir. Ancak Trabzon, Giresun, Ordu şu alanda çoğunlukla bulutluluk olsa da yere düşen ciddi bir yağış ya da tarlaları, bahçeleri, bağları ıslatacak miktarda bir yağış beklemiyoruz. Salı gününe kadar, haftaya salıya kadar 4 gün sonra yeni bir yağışlı hava bölgede etkili olacak ve bir hafta boyunca neredeyse yağmurlu geçecek. Aralıklarla ama bir hafta kesintisiz değil. Böyle bir görüntü var. Karadenizlere duyuralım. Haftaya salıya kadar güneş yüzünü gösteriyor. Salıdan sonrası oldukça yağışlı. Sıcaklıklara bakalım. İşte o mevsim normallerini kaybettiğimiz anlar efendim. Bordo ve kırmızı renkler normallerden sıcak havayı temsil ediyor ve Balkanlar çevresi bugün yarın 40 derece. Balkanlar 40 derece olursa Türkiye kaç derece olur? Aslında bu Marmara'da ve Karadeniz'de 32-33'lere çıkartacak bizi ve bu sıcak hava Doğu Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya da ilerliyor. İşte bu sıcaklık artışı yağışları biraz kesecek. Ancak bu 4 gün 5 gün süreyle etkili oluyor üzerimizde. Haftaya salı çarşambadan itibaren tekrar hem ısınıyoruz hem de Karadeniz'e yağışlar geri dönüyor. Ancak burada İstanbul'da dahil, Ankara, İzmir'de dahil olmak üzere bakın renkler kırmızıya dönüyor. Yani ortalamasının üzerinde geçirecek bu günleri üç büyük kent ve çevresindeki aslında tüm kentler. Bu da demek ki tahminlerimize göre pazar bu pazar İstanbul 32-33 dereceye yükselebilir. Son zamanlarda ise 28-30 derecelerdeydi. Yani bir 3 ila 5 derecelik bir artış var. Hafta sonu bunu hissederiz. Rüzgarlar nasıl? Öğlen saatleri hariç kuvvetli esmiyor. Ama 12 ila 16 arası yine sert esintiler var. Şuraya denize gidecekler varsa eğer Karadeniz, Marmara'nın kuzey kıyıları veya güney kıyıları işte Edremit'e kadar, Bandırma, Eceabat, Gelibolu çevresi şu alanda 12 ila 16 arası saatlerinde cumartesi pazar biraz rüzgar kuvvetlenebilir. Ama onun dışında geçtiğimiz haftaya benzemeyecek, daha sakin bir hava var. İşte bu da sıcaklık haritası animasyonu başa döndü. Son görüntüsü şu anda Ukrayna'nın batısında, hatta Avusturya ve çevresinde ta Varşova'ya kadar bakın 38-40 dereceleri şu temsil ediyor şu bordo renkler. Çok sıcak bir hava var. Kendi mevsim normallerinin 18 derece 16 derece üzerinde o ülkeler. Artık bunlar mevsim normalleri dediğimiz şeyler iklim değişikliğiyle birlikte, sıcaklık artışıyla birlikte yeni bir seviyeye yükseldi. Bizim mevsim normallerimiz aslında İstanbul'da, Ankara'da da öyle 27-28 derece şu tarih için, ama 32 derece olursa bakın hava durumu bültenlerinde çok da bunaltıcı değil deniyor artık. Yani 35 dereceyi aşmadığımız sürece aşırı bunaltıcılık olmuyor gibi, ama bu gerçekte böyle mi? Hissedilen sıcaklık ne kadar? 32 derece, 40 derece hissedeceğiz. Biraz nem, su buharı konusu artacak. Rüzgarlarımız zayıflayacak. Yani çok da korkutmak, endişe verici bir şeyler anlatmak istemiyorum ama şu gelecek 5 gün Türkiye'nin hem batısında hem doğusunda biraz bunaltıcı geçebilir. Temmuz'dan farklı olarak nem, su buharı konusu bizim çok canımızı sıkıyor tabiri caizse. Bunaltıcılığı artırdığı için, gece uykusunu bozduğu için. Dikkat edin efendim, bu cumartesi gecesine de, pazar gecesine de dikkat edin. Hem İzmir, hem Ankara, hem İstanbul. Zaten Antalya ve Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu uzun süredir sıcak havanın etkisindeydi ama bu üç şehir ve iki bu çevresindeki kentler de katılacak. Daha bunaltıcı geçirecek şu iki geceyi. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yağışlar da kesiliyor bu arada. Hem Doğu Karadeniz'de hem Batı'da yağış yok ve bir süre daha böyle güneşli gideceğiz. Şöyle biraz yağmur değseydi yere, toprağa, asfalta, ortalık biraz temizlenirdi ama... Yağmur.
0: O da olur be Hüseyin'im diyelim. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sana.
7: Size de, herkese sağlıklı.
0: Çok teşekkürler.
7: Görüşürüz.
0: Evet, Hüseyin Öztel'i uğurluyoruz efendim. Biz devam ediyoruz. Gün başlıyor. Şimdi biliyorsunuz TürkSat 4A'ya geçişle birlikte değişen uydu frekansları birçok evde televizyonları karartmış durumda. Cihazı otomatik yeni frekanslara geçmeyenler servislerin kapısını çaldı. Bazı tamircilerse fiyatları fahiş şekilde arttırdı, bir esnaf klasiği olarak maalesef. Detayları Aslın Ömer Aktaş'ın haberinden izliyoruz. Sonra küçük bir ara veriyoruz. Saat başında beraberiz.
8: İki gündür evimde televizyon izleyemiyorum.
9: Şu anda sadece uydu güncellemesi için 15 tane eve gittim.
8: Güncelleyebildiniz mi uydunuzu?
10: Bazılarını güncelledik, bazılarını güncelleyemedik.
11: Kumandada basılmadık tuş bırakmayan da var, bir yakınından yardım alan da. İşin içinden çıkamayanlar içinse geriye tek bir çare kaldı, o da teknik servisler. Ama artan bu talep fiyatları da katladı.
12: 1000 lira, 1500 lira, 1250 lira isteyenler var. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ben yani.
8: Kendi mahallemde bir tane televizyoncu abiden rica ettim. Kendisi bana 1000 TL gibi bir fiyat söyleyince ben de bir şekilde evde kendime uğraşıyorum iki gündür.
13: Evde çalışmıyor şu anda direkt. Uydu sistemleri çalışmıyor.
11: TürkSat 3A'dan 4A'ya geçiş televizyon uydu frekanslarını da değiştirdi. Ama bu değişiklik kimileri için öyle çok da kolay olmadı. Günlerdir televizyonu siyah ekran verenler var.
14: Kanalı açtığımda hiçbir kanalı göstermiyordu.
8: Babam da kendisi Giresun'da, dağın başında. Eve insanları doluşturmuş. Onlar da bir türlü halledemiyorlar bu problemi.
15: Gençlerden de yapamayan var. Var tabii. Benim torunlar var. Onlar yapamadı.
11: Haliyle sorunu çözemeyen teknik servis çağırıyor. Şu sıralar servislerin telefonu neredeyse hiç susmuyor. Her çalan telefon fiyatları daha da katlıyor.
16: Servisler 1000 lira, 1200 lira falan istiyorlar. Bizim buralarda biraz daha düşük, 800 lira falan ama.
17: Bunu fırsata çevirmişler. Para, para, para. Başka bir şey yok.
9: Yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda gideceğim yerler var, beni bekliyorlar. Gençlere telefonda yardımcı oluyoruz. Yaşlılara da eve gidiyoruz.
8: Ücreti ne kadar?
9: Valla şimdi 700 alan var, 1000 lira alan var. Ben 500 lira diyorum. Bazen 300 lira alıyorum.
8: Televizyonda kanallar gidince akla ilk antenler geliyor. Ama bu kez sorun antenlerde değil, ayarlarda. Uydu ayarını yapamayan birçok kişi günlerdir evinde televizyon izleyemiyor. Peki doğru uydu ayarı nasıl yapılır?
9: Menüye giriyoruz. Menüde kurulum bölümüne geliyoruz. 4 tane sıfırdır. Transporter listesine geliyoruz. Okeyliyoruz. 12.380'i bulduk. İşaret koyuyoruz. Mavi tuşa bastığımız zaman bu ağ aramayı açık yapacağız. Kanal tipi hepsi dediğimiz zaman cihazımız bütün kanalları teker teker koyacaktır.
18: Abim yapamadı, yeğenim yapamamış, onları da ben yaptım. TK, GS'yi buldunuz mu iş bitti.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.

0: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
1: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Evet, gün başlıyor da devam ediyoruz. Haber yolculuğumuz sürüyor. 21 Ağustos Cuma sabahında olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Elbette ki 7'den bu yana çok önemli gelişmelerle karşınızda olduk. Şimdi Teknofest'te uzanacağız. Nefes kesen görüntüler eşliğinde Mavi Vatan heyecanı dün başladı biliyorsunuz Teknofest'te. Gün boyunca da çok sayıda eşsiz gösteri Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü havada, karada ve denizde gösterdi ve devam da edecek. Gölcük Tersanesi'ndeki festivalin bugün ikinci günü. Habertürk muhabiri Buse

0: Deviren'de. Orada atmosferi soracağız Buse'ye. Öncelikle günaydın Buse Deviren. Neler anlatacaksın? Nasıl başlıyor Teknofest yeni güne?
1: Günaydın Murat Güloğlu. Dün başladı Teknofest ve pazar gününe kadar da devam edecek. Sabah 9'da kapılarını açıyor. Akşam saat 18'e kadar. Tabii saat şu anda erken olması sebebiyle çok kalabalık değil. Ama dün aslında en kalabalık olan noktalardan birindeyim ben. Hatta kalabalık değil diyorum. Genel olarak alan kalabalık değil ama TCG Anadolu'nun önü dünden bu yana oldukça kalabalık. En çok görülmek istenen savaş gemilerinden bir tanesi o. Burada 37 farklı donanma unsuru aslında tanıtılıyor. Yine ziyaretçilerle buluşturuluyor. Ama en çok dikkat çeken, en çok merak edilen bu dev savaş gemisi oluyor. TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen, içini gezmek isteyen pek çok kişi var. Dolayısıyla uzunca kuyruklar sırada burada bekliyorlar. Dün bizim bulunduğumuz bu alan çok geniş bir alan. Böyle 3-4 farklı halka şeklinde insanlar sıra olmuşlardı. Gölcük'teyiz ama geçtiğimiz sene başladı Mavi Vatan. İstanbul'daydı ilki. İkincisi işte burada Gölcük'te Tersane Komutanlığı'nda, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda devam ediyor. 37 farklı donanma unsuru var diye söyledim. Aslında Teknofest'i biz genelde daha büyük havalimanlarında olduğu zaman biliyorsunuz orada bizim havadaki gücümüzün, milli savunmanın, savunma sanayinin geldiği noktayı orada daha net görüyoruz ama burada da aslında Mavi Vatan savunmasını anlatan pek çok unsuru ziyaretçilerle buluşturuyorlar. Mesela TCG Anadolu'nun hemen yanı başında Sancaktar var. O da bir tank çıkartma gemisi. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim istersen Ahmet, hem denizi de gösterelim. Sadece böyle limana yanaşan gemiler yok. Aynı zamanda açıkta olan gemiler de var. Dün de böyle SAS komandolarının yine gösterileri vardı ara ara. Onlar da bu alanlarda gösterilerini yapıyorlar. Elbette saat ilerledikçe daha da kalabalıklaşacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle dün ilk gün olması sebebiyle hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık bir gün geçirdi burası. Normal Teknofest'lere nazaran biraz daha alan küçük, gezmesi daha rahat oluyor insanlar için. Şöyle Ahmet şimdi ekranlarınıza getirecek sizlerin. Hemen görüyorsunuz TCG Anadolu'nun yanında da TCG Sancaktar gemisi var. Yine onun da dün biz içini gezmiştik. Onun içerisi de yine gezilebilen gemiler arasında. Bazılarının sadece platform kısımları, helikopter platformlarının olduğu bölgeler gezilebiliyor. Onun dışında içinde gezilebilenler var. Ahmet biz böyle ilerleyelim istersen. Eğer erişebilirsek yayın boyunca ben Sancaktar'ın içinde sizlere gösterin. Çünkü Sancaktar'ın içerisinde de bir hayli fazla tanklar var. Çünkü bir amfibi tank çıkartma gemisi. Yani hem personel hem de tankları taşıyan bir gemi. Onun içerisine de giriyor insanlar ve tamamıyla rahatlıkla gezebiliyorlar. Alan tamamen açık. Sadece yetişkinler değil, özellikle çocukların çok fazla dikkatini çekiyor. En çok dikkatini çeken şeylerden bir tanesi işte askerlerin kıyafetleri çok dikkatlerini çekiyor. İçeride de işte komandolar var. Yine deniz piyadeleri de var içeride. Keskin nişancılar var. Onlar da kıyafetleriyle birlikte, üniformalarıyla birlikte oluyorlar. Dolayısıyla en çok ziyaretçilerin ve dahi çocukların da dikkatini onlar çekiyor. Ebeveynlere de soruyorum dünden bu yana. Gerçi her Teknofest'e geldiğimde de soruyorum. Hani çocuklar için şunu söylüyorlar. Biz çocuklarımızı getiriyoruz. Hem bizim işte milli gururlarımızı onlar da görsünler. Hem de belki işte onları rol model alırlar diye. Genellikle askerler tamamıyla böyle üniforma alıyor. Pilotlar da üniformalarıyla geliyor. Deniz piyadelerde, komandolarda, alanda üniformalarıyla geziyorlar ve her fotoğraf çekilmek isteyen kişiyle de özellikle çocuklarla da fotoğraf çekiliyorlar. O anlamda çocuklar için çok kıymetli. Ayrıca yarışmalar da var. Yarışmaları da çocuklar, gençler katılıyor. İşte mesela atıyorum TCG Anadolu'nun küçük bir maketini yapıyor çocuklar. Ve hani onlar da ellerine hatıra olarak evlerine götürmüş oluyorlar. Hemen dönelim şöyle sancakların olduğu bölgeye. Ben sancakların içerisini de göstereyim sizlere. Hem deniz piyadeler içeride yer alıyor. Hem de tanklar var. O tanklar eğer istenirse hem mühimmatlarla birlikte hem de askeri personelleri denizin içerisinden yüzerek dışarıya çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla oldukça önemli bir yine gemi arasında, savaş gemilerinden bir tanesi. Amfibi tank çıkartma gemisi. Amfibiyi de genelde merak ediyor insanlar nedir diye. Amfibi dünden beri soruyorum bu arada. Teknofest'lere geldikçe böyle savunma sanayiye ilgi duymaya başladıkça bizler de öğreniyoruz. Amfibi gemiler genellikle ya da amfibi çıkarma gemileri ya da amfibi deniz piyadeleri hem karada hem de denizde görev yapan anlamına geliyor. Dolayısıyla hemen bakın şöyle gösterelim, deniz piyadeler oradalar, içeriye doğru yavaş yavaş girelim. Kapıda bakın az önce de bahsetmiştim yayının başında sizlere, en çok merak edilen hatta dün çocuklar onlarla fotoğraf çekilmeye gittiler yanlarına. O kadar hareketsiz ve kıyafetleri var ki üzerinde hareketsiz manken zannettiler, korktular. Sonra böyle onların da canlı olduğunu fark ettiler. Şöyle hemen deniz piyadeler sağlı sollu görüyorsunuz. Onlar da bu alanda işte fotoğraf çekiliyor onlarla. Biz de hakikaten böyle cansız gibi duruyorlar ama onlar deniz piyadeler. Bu TCG Sancaktar Gemi.

0: tank çıkarma amfibi gemisi. Bunlar her biri yine bu askerlerin, deniz piyadelerin kullandığı ekipmanları, silahları tek tek bu alanda yazıyor ve gelen ziyaretçilere onlar sordukça teker teker anlatıyorlar. Örneğin bu işte bir insansız hava aracı, yani drone olarak kullanıyorlar. Bu da yine drone'un kullanıldığı zamanki gösterildi. Yani buradan da gözetleme alanı buradan yönlendirilebiliyor. Dün sorduğumuzda kaç kilometreye kadar gidiyordu Ahmet, ben yanlış hatırlamıyorum. 15 kilometre kadar öteye gidebiliyor, yani yollanabiliyor. Hemen yanlarında sinyal kesicisi var yine askerlerin. Bu alanda yine silahları yer alıyor ve keskin nişancılar, en çok onlar dikkat çekiyorlar. Giydikleri kıyafetlerden dolayı, sadece üstlerindeki kıyafetler değil, aynı zamanda işte yine onların kullandığı silahlarda, giyindikleri kıyafetlerle bulundukları yerde kamufle olmak için aslında böyle bir yöntem tercih ediliyor. Şimdi ben TCG sancaklarının içerisindeyim ama burada TCG Bayraktar gemisinin bir maketi var. Aslında aynı görevi görüyorlar, sadece isimleri farklı. Az önce söylemiştim sizlere, bir amfibi, tank çıkarma amfibi gemisi bu. Dolayısıyla içerisindeki tankları da görüyorsunuz. Aslında bir maket üzerinden gösteriyorum şimdi sizlere, dışarıdan rahatlıkla görebilmeniz için. İçerisi gezilen gemilerden bir tanesi bu. İşte tanklar bu şekilde içerisinde yer alıyor. Amfibi de bu oluyor aslında. Ama dilerseniz gelin biz İşte buradaki maketteki olan tankları bir de içeride görelim. Ahmet'le birlikte ilerleyeceğiz. Bazılarının içi de açık çünkü. Ziyaretçiler içeriye giriyorlar ve fotoğraf çekiliyorlar. Çünkü merak da ediyorlar. Bakın bu tankların, zırhlı araçların her biri gemide taşınabiliyor. Ve bunların çoğu da denizde yüzerek karaya kadar ulaşabiliyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bazı içerisinde taşıdıkları personelleri denizin içerisinden doğrudan karaya ulaştırmaları gerekiyor. Dolayısıyla benim söylediğim amfibi deniz piyadeleri hem denizde hem de karada görev yapabilen askerler. Burada gördüğünüz bütün askerler deniz piyadeleri. Yani bu denizin içerisinden, bu tankların içerisinde bir görev oluştuğu takdirde, bir faaliyet olacaksa, ki bu tankların, zırhlı araçların içerisine biniyorlar ve doğrudan denizin içinden yüzerek bu tanklar yüzebiliyorlar ve karaya ulaşılıyor. Bu tankın ismi de Zaha. Zaha olarak geçiyor. Dün ben şunu fark ettim, çok hoşuma gitti. Size de göstermek istiyorum. Şurada bir not defteri var. Bu not defterini geleceğin mesajınız diye çocuklara ayırmış durumdalar. Kolay gelsin komutanım. Buraya mesela çocuklar hatıralarını, bugünden kalan notlarını ve deniz piyadelerine bırakmak istedikleri yazıları bırakıyorlar. İşte çok güzel duygusal mesajları var. Buraya yazdıkları şeyler de 20 yıl boyunca saklanacak ve TCG Sancaktar Komutanlığı tarafından da açılacak. İşte devletimiz inşallah daha gelişir yazmış mesela küçük bir çocuğumuz. Büyüyünce ben de böyle olacağım diyor başka bir çocuğumuz. Mesela en son ne yazmışlar bakalım. Buraya ilk gelişim çok güzeldi ve eğlenceliydi. Herkesi buraya beklerim. Ben de büyüdüğümde asker olacağım. Bütün askerleri o kadar yaptı yazmış. Küçük bir çocuğumuzun notu buraya. 20 yıl boyunca saklanacak. Yani bugün buraya gelip 7 yaşında bir çocuğumuz yazı yazmışsa 27 yaşındayken o açılmış olacak. Belki de gerçekten o da buradakiler gibi bir asker olacak. Onlar ablaları, abileri gibi diyelim sizlere. TCG Sancaktar gemisinden buranın gelen atmosferini sizlere aktardık. Pazar gününe kadar gezilebilir bu alanlar. Gölcük'teyiz, İzmit'teyiz. Bekliyorlar ziyaretçilerini. Bu fırsatın kaçmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu atmosferin yaşanması gerektiği kanaatindeyiz bizlerde. Diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Buse Deviray, çok teşekkür ediyoruz. Gün boyu Teknofest heyecanını Habertürk ekranlarında bizlerle beraber taşıyacak efendim. Buse, Teknofest Mavi Vatan heyecanı bir kez daha aktaralım. Dün başladı. Gün boyu ve hafta sonu da devam edecek, yayınlarımızı sürekli olarak aktaracağız diyelim. Saatimiz 9'u 9 geçerken gün başlıyor. Devam edelim neyle? Üniversite tercihlerinde geleceğin mesleklerine olan ilgiye bakacağız. Zira bu mesleklere ilgi hayli arttı. Özellikle yapay zeka tabanlı programlarda %100 doluluk oranına ulaşılmış durumda. Peki bu meslekler niçin tercih ediliyor? Bu bölümlerin mezunlarını gelecekte hangi meslekler bekliyor? Yanıt haberimiz.
2: Yapay zeka aslında bizim günümüzde inanılmaz derecede bir yer kaplıyor.
3: Yapay zekaya tercihin artması da çok normal. Sonuçta hani daha dijitalleşiyor dünya.
4: Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarında geleceğin meslekleri yoğun ilgi gördü. Devlet üniversitelerinde yapay zeka tabanlı programlarda doluluk oranı

0: %100'e ulaştı.
1: Gençlerimiz kendilerini bu alanda geliştirebilecekleri devlet ve vakıf üniversitelerinin açmış olduğu programlara tabii ki ilgi gösterdiler.
0: Yükseköğretim Kurumu'nun verilerine göre devlet üniversitelerinde 481 bin kontenjanın 479 bini doldu. Doluluk oranı %99,5'a ulaştı.
2: Yapay zeka mühendisliği, robotik ve yapay zeka ya da yapay zeka destekli kodlama gibi bölümlerde boş kontenjan kalmadı. Ayrıca bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka bölümünde de %100 doluluk oranına ulaşıldı.
3: Günümüz birazcık daha savunma sanayisine yöneldiği için hem bu yapay zeka olsun hem de işte geliştirdiğimiz silahlar ya da havacılık olsun bu konuda bence birazcık daha ön plana çıkmaya başladı.
0: Peki bu bölümlerden mezun olan kişiler hangi mesleklerde çalışabilecek?
1: İşletme yönetimi için yapay zekadan faydalanıp oradaki performansı arttıracak bir takım asistanlar, ne diyelim, dijital robot asistanlar üretmek bu bölümlerin mezunlarının belki de ilk iştigal konusu olacak. Belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisinin geliştireceği yerel ve milli yapay zeka ortamlarında görev alacaklar.
4: Yapay zeka mühendisliği gibi yapay zekayı kontrol edebileceğimiz bölümler, alanlar daha çok tercih ediyor şu anda. Ve mantıklısı da bu, yapay zeka artık hayatımıza neredeyse tamamen dahil oldu.
5: Evet, özellikle gençler tabii ki yaşama çok daha rahat adapte olabiliyorlar. Hem yurt içinde hem de yurt dışında yapabilecekleri mesleklere yöneliyorlar doğal olarak. Peki efendim, öğrenci evlerine bakacağız. Bir öğrenci evini döşemenin maliyetini Hürriyet gazetesinden okuyalım. İkinci el ağırlıklı olarak çalışmış arkadaşlar. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ev tutmak isteyen üniversiteliler uygun fiyatlı eşya arayışına da başladı. Özellikle ikinci el eşya esnafı bu yıl en uygun seçeneklerle bir öğrenci evini döşemek isteyenlerin 40-50 bin lirayı gözden çıkarması gerektiğini belirtiyorlar. Bunu söyleyenler dediğimiz gibi ikinci el eşya esnafı. Daha yeni ve az kullanılmış eşyalar tercih edilirse şayet maliyet 90 bin liraya kadar çıkıyor denilmiş. Özellikle semt semt, ilçe ilçe dolaşıp arkadaşlar bir habere de imza atmışlar. Üsküdar'dan Küçükyalı'ya, Fatih'e kadar. Bir taraftan da bakıldığı zaman ikinci elde fiyatlar mesela buzdolabı 5 bin liradan başlıyor. 20 bin liraya kadar çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi yine aynı şekilde. Yatak, baza ya da başlık almak istiyorsa arkadaşlarımız 5 bin liradan 8 bin liraya kadar uzanan rakamlar söz konusu. Televizyon denince de 8 bin liraya kadar gidiyor. Küçük ev eşyaları da 500 liradan başlıyor. Dolayısıyla ekonomik bir şekilde evini döşemek isteyen üniversiteli arkadaşlar ev kirasının yanında bir de böyle maliyeti karşılamak durumunda kalıyorlar. Ki o da 90 bin liraya, 100 bin liraya kadar çıkabiliyor öğrenci evinin döşeme maliyetinin. Dikkat buyurunuz, ikinci el rakamları bunlar. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor hem üniversite öğrencilerimiz hem de aileleri doğal olarak. Allah kolaylıklar versin diyelim, devam edelim yolumuza. Erdoğan Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz diyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla 20 araştırma üniversitesine yerleştirileceğini açıkladı. Türkiye yüzyılına vurgu yaptı Erdoğan, 5 yılın sonundaysa yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız diyor. Türkiye yüzyılı yılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz diyon diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz açıklamasını gerçekleştirdi. Peki paradan söz edelim şu an itibariyle. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Toplam brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 artışla 539 milyar dolara yükselmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt dış borç stokunun milli gelire oranının yatay seyretmesinin beklendiğini de kaydetti.
0: Brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 arttı. Dış borç stoku 539 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borçlar %2,5 artarak 170,7 milyar dolar oldu. Uzun vadeli dış borçlarsa %3,9 artışla 368,2 milyar dolara ulaştı. Bir önceki çeyreğe göre kamu sektörü borçları %3,3 artarak 197,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dış borç verilerini değerlendirdi.
6: Düşük borçluluk ekonomimizin direncini artıran önemli bir unsurdur. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli geliri oranı ülkemizde %91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması %229'un ve dünya ortalaması %306'nın oldukça altındadır. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise 2026 yılının ilk çeyreğinde %23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli geliri oranının %31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.
7: Peki piyasalar haftanın bu son iş gününü acaba nasıl merhaba diyor? Hemen son duruma bakalım. Rakamlar şu şekilde. Evet, Borsa İstanbul 100 endeksi 14.000'in üzerinde biliyorsunuz. 14.396 puandan güne başlıyor. Dolar artık 48 duvarını aştı. 48 ona doğru ilerliyor. 48 lira 06 kuruştan işlem görmekte. Euro ise 56 duvarını aştı. O da hızlı bir şekilde 56 lira 23 kuruşa geldi. 1.16, 1.17 lerde euro dolar paritesi gördüğünüz üzere. Faize bakalım, 40.85 puanda. Altının onsundaki yükseliş dikkat çekici. 4553 dolar efendim altının onsu. Brent petrolde küçük de olsa bir düşüş var ama ciddi bir yükseliş de söz konusu. İşte o yükselişin ardından bir minik düşüşten bahsediyoruz. 93-94 dolar seviyelerinde maalesef Brent petrol, bu da yeni akaryakıtta yeni zamların habercisi. Ve ABD ham petrolü 86-87 dolar seviyesinde diyelim. Hemen altına bakalım. 7000 lirayı aştı gram altın. %1'i aşkın bir yükseliş var. 7034 liradan işlem görmekte. Çeyrek altın 11.497 lira. 22.990 lira yarım altının ederi. Tam altının fiyatı da 45.847 lira. Gördüğünüz ve duyduğunuz üzere yatırımcısına bol kazançlar diyoruz. Piyasalar yeni güne, haftanın bu son iş gününe işte bu şekilde merhaba diyor diyelim. Devam edelim. Şimdi Brent petrolünün varil fiyatı arttıkça artıyor. Hürmüz Boğazı'na yine gözler çevrilmiş durumda. Zira dünyanın en önemli su yollarından biri olduğunu, özellikle bu İran'a yönelik saldırılar da iyice kesinleşti. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik önemli. ABD-İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan bu yana da devam ediyor. Trump Boğaz'ın öneminin azalacağını düşündüğünü söyledi. Bu Trump'a göre. Ancak ABD basının iddiasına göre Washington Hürmüz'de gizli bir nakliye koridoru kurmuş durumda.
8: Other places in addition, a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Boğaz'ın önemini kaybedeceğini düşündüğünü söyledi. Amerikan basını ise Washington'ın Hürmüz'de gizli bir nakliye koridoru oluşturduğunu iddia etti. Hürmüz'deki Amerikan ablukasının %100 etkili olduğunu savunan Trump, Boğaz'ın açık olduğu iddiasını yineledi.
8: See what happens right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that and that may slow down a little bit.
0: Amerikan basınına göre Trump yönetimi Hürmüz'den petrol sevkiyatı için gizli bir nakliye koridoru oluşturdu. Axios'un haberine göre operasyon birkaç hafta önce başladı. Umman kıyısı yakınlarında oluşturulan gizli koridordan gecelik 15-20 petrol tankerinin giriş çıkış yaptığı, yaklaşık 10 milyon varil petrolün piyasalara ulaştırıldığı iddia edildi. Bu sayı savaş öncesi Hürmüz'den yapılan günlük trafiğin yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Hürmüz'ün geleceği tartışılırken Irak, Hürmüz için özel statü talep etti. Talebi Irak Meclis Başkanı Halbusi, İranlı mevkidaşı Kalibaf'ın ziyaretinde dile getirdi. Irak'ın ekonomik çıkarlarını koruyacak şekilde Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı konusunda özel bir statüye sahip olmasını istedi. Irak'ın bölgede önemli bir ülke olduğunu dile getiren Karibaf, Hürmüz talebine ilişkin açıklama yapmadı.
7: Evet, Hürmüz'ü konuşmaya devam edeceğiz.

0: Akaryakıtı da zam üzerine zam geliyor, sadece bizde değil tüm dünyada maalesef. Ve bir taraftan da krizler yaşanırken, krizlerin ortasında Trump'ın derdinin Beyaz Saray'daki tadilat olduğu ifade ediliyor. Amerika'da bu konuşuluyor şimdi. Hürriyet'ten okuyalım efendim. Geçen yıl Ocak ayında ikinci kez göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'da çeşitli değişiklikler yapan Donald Trump'ın buradaki tadilatlara ayırdığı zaman tepki çekti. Trump önceki gün Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaklaşık 40 dakika boyunca helikopter pisti ve granit yolda yapılan tadilatları anlattı. Aylardır süren İran Savaşı'nda süren belirsizlik, Amerika'nın toplam borcunun 40 trilyon dolara aşması ve ülkede akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak artan yaşam maliyetleri gibi sorunlara rağmen Beyaz Saray'daki tadilatlara odaklanması da eleştirilere neden oldu. Özellikle ülkeyi yönetmekten çok kendi projeleriyle ilgilenmekle suçluyor demokratlar. ABD asker İran'da savaşırken Trump'ın toplantılarda uyuduğunu, hisse senedi alım satım yaptığını, golf oynadığını ve balo salonu yapmak istediğini söyledi. Eleştiriler bu yönde. Bir Ossoff efendim, demokrat senatör, böyle bir eleştiri getirmiş. ABD başkanı ise tanıtımda kendisini baş mimar olarak tanımlıyor. İnşaat işinden anlarım diyor. Beyaz Saray'ın yıllardır gerektiği gibi bakılmadığını savunuyor ve evet, krizlerin ortasında Trump'ın derdi Beyaz Saray'daki bu tadilat başlıklı haberde. Aslında Amerika'nın şu anda geldiği nokta açık ve net görülmekte. Kasım ayında bir de seçim söz konusu. Bakalım Amerikalılar nasıl bir karar verecekler diyelim. Devam edelim çünkü Trump'ın İran'a bir taraftan da ekonomik yaptırım operasyonu başlattığını söylemesinin ardından Hazine Bakanı'ndan, Bessent'tan da bir açıklama var. Bessent, tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız İran'a diyor. İran'sa yaptırım kararını ekonomik terörizm olarak nitelendiriyor.
1: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran rejimini çökerteceğiz dedi. İran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik operasyon ilan etmişti. Bessent, durumla ilgili pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Tarihteki en sert yaptırımları uygulayacağız dedi. Venezuela ve Küba'da yaptırımların işe yaradığını belirtti. İran'da da işe yarayacak. Bu rejimi çökerteceğiz ifadelerini kullandı. ABD'li bakan bunun dünya tarihindeki koordine edilmiş en büyük ekonomik izolasyon olacağını kaydetti. Diğer ülkeleri ise İran'la iş yapmama konusunda uyardı. Israr ederseniz tüm gücümüzle size karşı duracağız dedi. Bessent'in açıklamasının ardından Hazine Bakanlığı İran'a karşı yeni yaptırımları devreye soktu. İran Dışişleri Bakanlığı yeni ekonomik yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde niteledi. ABD'nin yaptırım kararlarını 1953'te İran'da ABD ve İngiltere'nin müdahalesiyle gerçekleştirilen darbenin yıl dönümüne denk getirdiğine dikkat çekildi. Bunun Washington'ın İran halkına yönelik 73 yıllık düşmanlığının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca ABD ve İsrail'in son 1,5 yılda İran'a karşı yürüttüğü savaşların sonuçsuz kaldığı belirtildi. 1953'te ABD ve İngiltere'nin ortak operasyonuyla dönemin İran Başbakanı Muhammed Musaddık devrilmişti. Musaddık, İran petrolünü millileştirmesiyle tanınıyordu.
0: Evet, İran ve İran halkı zaten yıllardır ambargo ve yaptırımlarla uğraşıyor. Bir taraftan mücadelesini de veriyor. Ama komşu ülkeler acaba bu yaptırım hadiselerinden nasıl ve ne şekilde etkilenecek? Bu da önemli. Yakın zamanda o da ortaya çıkar efendim. Malum İran'da ticaret herhalde yapılamayacak anladığımız kadarıyla. Şimdi İsrail'in en büyük havaalanı biliyorsunuz Tel Aviv'deki Ben Gurion'da çalışanlar iş yavaşlatma eylemi yaptı. Çok sayıda uçuş aksadı. Yerel saatte 14 sıralarında başladı eylem. Yaklaşık bir saat sürdü. Eylem sırasında havaalanı çalışanları check-in yapmayı durdurdu. Uçaklardan bagaj indirilmesi ve bagaj yüklenmesi işlemleri de durma noktasına geldi. Çalışanlar yaz boyunca yaşanan yoğunluk nedeniyle zor koşullarda çalıştıklarını, eylemi de işte bu nedenle yaptıklarını savundu. Sosyal medyaya yansıdı görüntüler ve bu görüntülerde binlerce yolcunun havaalanında uzun kuyruklar oluşturdukları görülüyor. Eylem sırasında havaalanına gelen palyaçolarda ilginç görüntüler oluşturdu bu esnada. Havaalanında bulunan ABD askeri yakıt ikmal uçaklarının da havaalanı operasyonlarını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Ben Gurion Havaalanı günde yaklaşık 100 bin yolcuya hizmet vermekte.

0: Evet, İsrail'de bunlar olurken, Tel Aviv'de bunlar olurken Lübnan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakalım. Önemli bir ziyaret söz konusu. Joseph Aoun, Papa 14. Leo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Aoun görüşmede İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını istiyor Papa'dan. Vatikan'daki görüşmeye dair detaylar Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmenin ana teması İsrail'in süregelen saldırıları. Aoun 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşmasını hatırlattı. Bu anlaşmanın uygulanması gerektiğini de söyledi. Ülkesine yönelik saldırıların durmasını istiyor. Lübnan Cumhurbaşkanı İsrail'i zorlayacak diplomatik çabaların sürmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Aoun savaş ve barış kararının yalnızca devletin elinde olmasına vurgu yapıyor. Sınırlarda güvenlik sağlanmasının tek yolunun da bu olduğunun üzerinde durdu Lübnan Cumhurbaşkanı. Tarihteki ilk Amerikalı papa olan 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye ve Lübnan'a gerçekleştirmişti hatırlarsınız. Papa seyahatin bölge barışını teşvik amacı taşıdığını söylemiş. İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devlet olduğunu dile getirmiş idi. Papa 14. Leo Gazze ve Lübnan'a yönelik desteğiyle Amerika Başkanı Trump'ın hedef tahtasına oturmuştu hatırlayınız. Ve efendim devam edelim sınırlarımızın dışındaki haberlere. İspanya'da yaklaşık iki hafta önce zirveye çıkan göçmen akınının etkileri sürüyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağından söz ediyoruz. Ceuta'da kalan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Kadın ve çocuklar için kurulan bu kamptaysa sorumluluğu vatandaşlar üstlenmiş durumda. Ayrıca İspanya hükümeti Ceuta'dan 500 çocuğun ana karaya alınması için çalışma başlattı.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göçmenlerin durumu belirsizliğini koruyor. Sahilde kalan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Ayrıca Ceuta'ya geçen 500 çocuğun ana karaya kabul edilebileceği iddia edildi. İspanya Ceuta'da kalan göçmenler için harekete geçti. Sahilde derme çatma yapılarda konaklayan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Barınakların 1800 kişi kapasiteli olduğu belirtildi. Polis göçmenleri buraya nakletmeye başladı. Ceuta'da kalan kadın ve çocuklar içinse vatandaşlar kamp kurdu. Bir spor sahasında kurulan kampta gönüllüler göçmenlere yardım ediyor. Ancak vatandaşlar hükümetten daha kalıcı bir çözüm bekliyor.
2: Onların daha iyi yerlere gönderilmesi ve bu kampın kaldırılması iyi bir haber olurdu. Burası büyük ölçüde mahalle derneği tarafından yönetiliyor. Ancak dernek üyeleri kendilerine düşmemesi gereken bir sorumluluğu üstlendikleri için bitkin düştü. Moraller düşük, yer harap durumda. Acil bir değişiklik gerekiyor.
1: İspanya basını Ceuta'ya düzensiz bir şekilde geçen çocukların ana karaya gelebileceğini iddia etti. Habere göre İspanya Çocuk ve Gençlik Bakanlığı bu konuda bir düzenleme üzerinde çalışıyor. İlk etapta 500 çocuğun kabul edilmesi planlanırken İspanyol basını Çocuk ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun pazar gününden beri Ceuta'da olduğunu bildirdi. 30 Temmuz'da yaklaşık 80 bin göçmen Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmişti. Bu göçmenlerin büyük bir çoğunluğu gönüllü olarak Fas'a geri döndü. Ceuta'da kalan göçmenlerin sayısının 5000 ila 8000 olduğu tahmin ediliyor.
0: Evet, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olduğunu bir kez daha aktaralım. Hatta birlik içinde de bazı sınır yaptırımları söz konusu olmuş idi. Hep beraber göreceğiz önümüzdeki zaman diliminde Ceuta'da neler olacak bitecek ama dijital dünyada bir milyonluk rekabet söz konusu. Hemen bu haberi aktaralım. Akşamdan okuyoruz. YouTube'dan Netflix'e karşı milyonluk teklif deniyor. Netflix'in ünlü içerik üreticilerini bünyesine katması üzerine YouTube harekete geçti platform. Seçili üreticilere içeriklerini bir süre sadece YouTube'da yayınlamaları şartıyla milyonlarca dolar teklif ediyor. Şimdi anlaşmayı reddedenlerin pazarlama desteklerini kaybedeceği de öne sürülmüş durumda. Bugüne dek sadece reklam modeliyle ilerliyordu YouTube ve YouTube'un bu doğrudan ödeme stratejisi yayıncılık savaşını yeni bir boyuta taşıdı deniliyor ki görünen o ki milyon dolarlar bundan sonra daha fazla havada uçuşacak. İçerik üreticiliği son derece önem olacak diyelim. Saatimiz 9.30'u gösterirken memleket kesin gündemiyle devam edelim. Konya'dayız. Efendim, bir kuaförde çalışan 15 yaşındaki çocuk iddia o ki su getirme tartışmasıyla başlayan olay sonrası Kalfa tarafından darp edildi. Dövülen çocuğun dudağına tam 7 dikiş atıldı. Güvenlik kamerasına yansıdı olay ve olayın detaylarını Zafer Samancı'nın haberinden izliyoruz şimdi.
3: Arkasından geçtim diye bir anda kalktı ve benim boğazımı sıkarak geriye itti.
1: Meslek öğrenmek için kuaförde işe başladı. 15 yaşındaki çocuk Kalfa'dan dayak yedi.
3: Ben bu işe 15 gün önce başladım. Başladığımdan beridir hem sözlü hem de fiziksel olarak zorbalığa uğruyordum bu beni darp eden şahıs tarafından.
1: Konya'da yaşayan A.E.T. meslek öğrenmek için kadın kuaföründe stajyer olarak işe başladı. İddiaya göre iş yerindeki Kalfa'yla su getirme nedeniyle sorun yaşadı. Kalfa B.A. 15 yaşındaki çocuğu darp etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda çocuğun dudağı patladı.
3: Benim ard arda yediğim yumruklardan dolayı bilincimi kaybetmiştim. Gözümü açtığımda bir arabadaydım. Hastaneye gittik.
1: Çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı.
3: Bu olay beni çok etkilediği için yani dışarıya bile çıkamıyorum. Gözlerim kapattığımda o şahsın gözleri yani yüzü önüme geliyor. Dışarıya çıkmaya bile korkuyorum.
1: Ailenin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
4: Hastaneye gittiğimde oğlumu ben o kanlar içinde gördüğümde çok kötü oldum. Ve ben onların hepsinden sonuna kadar şikayetçiyim.
0: Evet, bir kişiyi, bir genci meslekten soğutmak istiyorsanız işte buyurunuz, haber ortada, gördüğünüz üzere yaptırımların olması gerekiyor bir taraftan. Adana'dayız, bir kişi alacak verecek kavgasında bir aileye kurşun yağdırdı. Vurulan baba ve oğul maalesef hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralı.
1: Borç meselesi kavgaya döndü. O kavgada silah çekildi. Baba oğul canından oldu. Adana'da yaşayan Mehmet Nuri A. ve Aytekin Fil arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Mehmet Nuri A. Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahını çeken saldırgan Aytekin Fil'i ve yanındaki eşini vurdu. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, babası ve annesine saldıran şüpheliyi durdurmak için araca bindi. İkili arasında araç hareket halindeyken arbede çıktı. Mehmet Nuri A. Sinan Fil'i vurdu. Bir süre yoluna devam eden saldırgan daha sonra aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine iş yerine ve aracın bırakıldığı noktaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil hastaneye kaldırıldı. Ancak baba Aytekin Fil doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aracın içinde bulunan Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalandı. Allahu Ekber. Saldırıda eşi ve oğlu ölen, kendisi de yaralı kurtulan Neslihan Fil hastaneden taburcu oldu. Çifte acı yaşayan kadın eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyede katıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.
0: Memleketimizde yaşandı. Allah'tan rahmet dileyelim. Şimdi Almanya'dayız. Polis gerçek tabancaya benzeyen software silah taşıyan 14 yaşındaki bir Türk'ü vurdu maalesef. Olay Münih'te Belgrad Caddesi'nde yaşandı. Çevredekilerin silah taşıyan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sivil polisler sevk edildi. Polis çocuğun uyarılara rağmen silahı kaldırıp ekiplere doğru çevirdiğini ileri sürdü. Polislerin ateş açması sonucu 14 yaşındaki Türk çocuk ağır yaralandı. Ameliyat edilen çocuğun durumunun stabil olduğu açıklandı. Polis çocuğun elindeki software tabancanın uzaktan gerçek silahtan ayırt edilmesinin çok zor olduğunu bildirdi. Savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis şimdilik soruşturmada tanık olarak yer almakta. Evet, ilerleyen süreçte daha net açıklamalar gelecektir Alman polisi tarafından diyelim. Memlekete gelelim yine. Nevşehir'deki akrabalarının yanına tatile giden genç ortadan kayboldu. 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı bulmak için herkes seferber durumda.
1: Tatil için Nevşehir'e gitti. 18 yaşına yeni giren genç sırra kadem bastı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
5: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
1: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı. Bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.
5: Emniyete de haber verdik, hastanelere de haber verdik, jandarmaya da haber verdik, herkese haber verdik ama hala bir bilgi gelmedi.
1: Ailesi de evin çevresiyle metruk binalarda arama yaptı. Kayıp genç son olarak Acıgöl'deki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek ilerlediği görülen Mehmet Yılmaz'dan herhangi bir haber alınamadı.
5: Burada bir tanıdığı yok. Baba tarafı Niğdeli, Niğde'ye de haber verdik. Niğde'den de daha ses çıkmadı. Yani Niğde'ye de gittiği haberi gelmedi.
1: Sağlığından endişelenen ailesi Mehmet'ten iyi bir haber bekliyor.
5: Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum.
0: Evet, bir son dakika haberi var. Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki okumaktasınız efendim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'nun sözlerine yanıt var. Detaylar Habertürk muhabiri Buse Genç Türk'te. Buse.
6: Murat Güloğlu, İsrail'in Batı Şeria'nın önemli bir bölgesine yaklaşık 1200 yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planına ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir tepki geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamada Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazileştirmeye dönük soykırım politikasının devam ettiğinin altını çizdi. İsrail'in yasa dışı yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal bir soykırımdır ifadelerinde kullandı. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir dedi Çelik. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu da belirtti. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşim konut inşaatı için ihale açma planında şiddetle kınadıklarını belirtti ve bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır ifadelerini kullandı o mesajında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalcileri tüm dünyanın dikkatini çektiğini de belirtti. Ve İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır diyen Çelik, buna karşı tüm ülkelerin ortak ve somut adımlar atması için de bir çağrıda bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in İsrail'e yönelik tepkisini içeren mesajı bu yöndeydi Murat Güloğlu.
0: Buse, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk muhabiri Buse Genç Türk aktardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı. Dediğimiz gibi Netanyahu'nun sözlerine bir yanıt söz konusu ve bir başka arkadaşımız anlatacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de yeni bir operasyona yönelik paylaşım var. Sosyal medyasında detaylar Serkan Şimşek'te. Serkan.
7: Murat Güloğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek o açıklamayı dakikalar önce yaptı ve İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen bu sabah yapılan iki önemli operasyona dair ayrıntıları paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada çoğunluğu yabancı uyruklu olan 32 şüphelinin turistik bölgelerde tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek ve özellikle yabancı turistleri sıkıştırma, perdeleme yöntemiyle bu ifade yine emniyetin kullandığı bir ifade, sıkıştırma perdeleme yöntemiyle hedef aldığı organize bir hırsızlık yapılanmasına dönük bir operasyon yapıldı. Tabii örgütün 25 ayrı hırsızlık eyleminin tespit edildiği belirtildi Bakan Gürlek'in açıklamasında ve günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin lira civarında suç geliri de elde edildiği tespit edildi. Tabii yapılanmanın faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla da İstanbul'da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Biraz önce de ifade ettim, bir diğer önemli operasyon adresi ise İzmir'di. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Forza ve Yalı taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanmasının da deşifre edildiğini paylaştı Bakan Gürlek. 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen bir soruşturma vardı. Ve o soruşturmada iki grup arasında yaklaşık 8 ay içinde 8 farklı şiddet eyleminin

0: meydana geldiği tespit edildi. O soruşturma kapsamında da toplam 59 örgüt mensubunun tespit edildiği belirtildi ve 27 kişinin de bu kapsamda cezaevinde bulunduğunun belirlendiğini paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Aynı zamanda 32 aktif şüpheliye de yine İzmir merkezi 4 ilde 39 adreste düzenlenen bir eş zamanlı operasyon olduğunu söyledi ve 28 şüphelinin de bu kapsamda yakalandığını belirtti. Firari 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu sabah yapılan iki önemli operasyona dair ayrıntıları paylaştı. Bir organize hırsızlık suç şebekesine, bir de iki taraftar grubu arasındaki organize suç yapılanmasına dair İstanbul ve İzmir'deki operasyonların ayrıntıları bu şekildeydi Murat Güloğlu.
1: Serkan Şipşek, çok teşekkür ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yeni bir operasyon, hırsızlık yapılanmalarına yönelik operasyonun detaylarını Serkan Şimşek aktardı. Sosyal medyadan bir paylaşım gerçekleştirdi. Zira Adalet Bakanı Akın Gürlek diyelim. Saatimiz 9.42'yi gösterirken hep beraberce bambaşka bir habere geçiyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları konusunda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yaz boyunca yaklaşık 1200 yangının çıktığını belirtiyor Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan. Risk devam ediyor, yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım uyarısında bulunuyor.
2: Henüz yangın sezonu bitmiş değil. Biz de buradan diyoruz ki aman dikkat. Bu Ağustos ve Eylül aylarının, yani yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım.
3: Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Türkiye genelinde orman yangını riskinin devam ettiğini belirtti, uyarıda bulundu.
2: Orman uzakta olabilir ama bu seneki yağışlardan dolayı kırsal kesimde otlar fevkalade büyüdü ve bu sıcaklardan da kurudu, örtüye dönüştü. Bu örtü yangını eğer gerçekten de bir rüzgar varsa benzin gibi fırlayıp gidiyor. Köylülerimize buradan seslenmek istiyorum. Eğer oraya bir yabancı gelmişse, yabancı birisi geziyorsa bunu hemen güvenlik güçlerine intikal ettirelim. Eğer mangal yapacaksanız daha dikkatli ateş yakalım. Yaktığımız yerlere söndürelim.
3: Bu yılın yaz döneminde yaklaşık 1200 orman yangını çıktığını belirten Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, cezalar daha da caydırıcı olmalı. Yangın çıkaranlar kamuoyunda deşifre edilmeli dedi.
1: Evet, bu uyarılar son derece mühim. Adana'dayız. Bir erkek tartıştığı kadını apartman bahçesinde tekme ve yumruklarla darp etti. O anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Adana'da Sarıçam ilçesinde yaşandı. Gördüğünüz üzere bir erkek apartman bahçesinde tartıştığı genç kadını uzun süre darp etti. Şüpheli elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını sokakta yakaladı, tekme ve yumruklarla dövdü. Yere düşen kadını darp etmeye devam eden şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kadın sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. Bakalım ilerleyen süreçte nasıl devam edecek efendim? Bir tutuklama olacak mı olmayacak mı, ama gündüz vakti yaşananları görmekteyiz. Evet, kadına yönelik şiddette maalesef son diye bir durum söz konusu değil. Her yeni gün yeni bir şiddet haberini aktarıyoruz. Ve nafaka düzenlemesine bakalım. Daha doğrusu nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alacağı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunuluyor. Paketle süresiz nafaka kaldırılıyor, yeni nafaka düzenlemesi getiriliyor. Boşanma davalarına ilişkin süreçler de hızlandırılacak. Peki yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? İzleyelim.
3: Süresiz nafaka kaldırılacak. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Boşanma davasında süreçler hızlandırılacak. Yeni yasama döneminde meclise sunulacak ilk teklif aileyle ilgili düzenlemeleri içerecek. Anayasa Mahkemesi 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Bu nedenle AK Parti yeni nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketini Ekim ayında meclise sunacak. Yeni düzenlemeye göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Peki nafaka kaç yıl ödenecek? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek.
1: Evet, Ekim ayında Meclis Genel Kurulu'na geliyor efendim. Aktaralım. Peki İstanbul'dayız, Kağıthane'deyiz. Bir binada dış cephe çalışması yapan işçilerin kullandığı platform kırıldı. İşçiler uzun süre kurtarılmayı bekledi.
4: Oğlum böyle bir şey yok lan. Ait pay geldi, şimdi bizi kurtaracak. Bu
3: nasıl indirecekler? İşçilerin kullandığı platform kırıldı. 4 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İstanbul Kağıthane'de işçiler bir binanın dış cephesinde çalışıyordu. O sırada kullandıkları platform bir anda ortadan kırıldı.
4: Abi 10. katta iskele kırıldı, havada kaldık bu şekilde. Şu an kurtarılmayı bekliyoruz.
3: 4 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Neyse ki güvenlik halatları takılıydı. İhbar üzerine ekipler hemen harekete geçti. İşçiler mahsur kaldıkları platformdan kurtarıldı. Olayda kimseye bir şey olmadı.
1: Çok büyük geçmiş olsun diyelim. Milliyet'ten bir haber başlığı var. İstanbul'daki vatandaşlarımızı, daha doğrusu denize giren vatandaşlarımızı çok fazla ilgilendiriyor. Yeşilköy'deki plajda sakın ha denize girmeyin denilmiş. Çünkü ekoli riski çok yüksek çıktı Sağlık Bakanlığı'nın analizlerinde deniyor. Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Yeşilköy International Hospital önü plajları yüksek riskli listede yer aldığı deniliyor ki evet, seviyeler gerçekten çok üst seviyelerde rakamlar bakıldığı zaman. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Bakırköy Belediye Başkanlığı'na yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons ve benzeri yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli her tedbirin alınması, gerekli işlemlerin yürütülmesi için yazışma yapılmıştır deniliyor. Düzenli olarak alınan deniz suyu numunelerinde özellikle ekolinin bir hayli fazla çıktığı ifade edilmiş. Dolayısıyla bunun belirtileri neler? İshal, evet, ve ishalin yanı sıra mide bulantısı ve kusma yer alıyor. Ateş, halsizlik, mide krampları da enfeksiyonun semptomları olarak bilinmekte. Bu iki plaja özellikle girmemeniz konusunda tavsiye söz konusu. Daha doğrusu plajlar zaten yasaklanmış durumda. Aman dikkat edelim diyelim. Yine İstanbul'dayız. Bir camiye namaz kılmaya giren kişinin 450 bin liralık birikimini çalan hırsızı kamera ele verdi. Polis adım adım iz sürdü. Zanlı günler sonra yakalandı.
5: Adam bu.
3: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti. Polisin takibiyle suç makinesi zanlı yakalandı.
6: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
3: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
6: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kılıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
3: Atik Ali Paşa Camii'ne giren İshak Yılmaz içinde yaklaşık 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafa bıraktı. İçeri giren bir kişi bunun fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını çalıp gitti.
6: 53 gram altın vardı, 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
3: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelendi. Koşarak bölgeden uzaklaştığı belirlenen zanlının kimliği çok geçmeden belirlendi. Sancaktepe'de yakalanan şüpheli MC'nin 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
1: Efendim, ağırlıklı olarak memleketimizde Antep fıstığı olarak bilinen fıstığın üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasat dönemi başladı. Ancak üreticiler bu yıl fıstıkta beklediklerini bulamadı. Detayları Eyüphan Kurtçu'nun haberinden izliyoruz.

0: Antep fıstığı toplamaya başladık.
1: Özellikle baklavanın olmazsa olmazı Antep fıstığında hasat dönemi başladı. Üretici büyük bir heyecanla bahçeye girdi ama umduğunu bulamadı. Antep fıstığı, baklava, kadayıf, dondurma ve çikolata gibi tatlılarda sıkça kullanılıyor. Kuru yemiş olarak da tüketilen Antep fıstığı hasadı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de sürüyor.
0: Şu an baklavalık Antep fıstığını topluyoruz. 20 gün sonra da kuru yemiş kırmızı şeklinde toplayacağız. Yani bu yıl istediğimiz gibi değil hedeflerimiz.
1: Geçen yıl Türkiye'nin birçok bölgesi fazla yağış aldı. Ancak Şanlıurfa'da beklenen yağış olmadı. Bu nedenle üreticiler fıstıkta bekledikleri rekolteye ulaşamadı.
0: Geçen yıl kurak geçmesinden dolayı bu yıl fazla gözler oluşmadı hava şartlarından dolayı. Bu yıl normalde 10 gün, 15 gün biz geç başladık.
1: Şanlıurfa yaklaşık 1,5 milyon dekar üretim alanıyla Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. Ağaçlardan toplanan fıstıklar fabrikalara taşınıyor. Burada işlenen Antep fıstığı dünyanın her yerine gönderiliyor.
2: Peki, Avrupa kapısında vize randevusu Schengen bekleyen Türk turist rotasını uzak doğuya çevirmiş durumda. Özellikle Japonya turlarındaki talep artışı %70'lere kadar dayandı. Rekor üzerine de rekor kırılıyor. Peki binlerce kilometre uzaktaki Japonya'yı Türk turist için bu kadar cazip kılan ne acaba? Cevabı Gizem Türemen'in haberinde öğreniyoruz. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz efendim. Esra Toptaş birazdan para gündemle karşınızda olacak. Gelişmelerde gün boyu Habertürk ekranlarında. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
3: Balkanlar komple bitti. Şimdi Uzak Doğu'ya gideceğiz.
4: Bu sene Uzak Doğu'da inanılmaz bir patlama oldu. Özellikle Japonya.
5: Bence kültürü merak ediliyor ki ben de merak ediyorum. Bir de vizesiz ya. Ben Cem Lüketkenlerden biri de o.
6: Baktınız mı? Düşündünüz mü gitmek?
5: Evet.
7: TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında 6,3 milyon Türk turist yurt dışını ziyaret etti.
8: Yakın çevremiz çok ciddi bir şekilde en yüksek talebi görüyor. Yani örneğin Balkanlar, bir de vize de yok. Avrupa her zaman talep gören bir destinasyon. İtalya'sından Fransa'ya, İspanya'ya kadar.
9: Vizedeki randevu krizlerine rağmen Avrupa yine rövaçta. Ancak turizm acentalarının verilerine göre uzak doğu ülkelerine yapılan seyahatlerde son yıllarda ciddi artış var. Özellikle de Japonya'ya.
4: Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık olarak %50-%60 civarında bir artış var.
10: Her açıdan keyifli bir ülke bence. Estetik bir yer.
11: Bence bir Asya sevdası var yani bu Kore olsun. Hani o taraflara genel bir böyle bir şey oldu. Kapısı açıldı.
7: 2022'de ayda 1900'ler olan Japonya'ya giden Türk turist sayısı 2024'te 8000'lere, 2025'te 11000'lere çıktı. 2026'da rekor kırarak 13.000'i aştı.
8: 2024'ten 2026'ya gittiğimiz zaman neredeyse 2-2,5 katından fazla bir artış var Japonya'ya yönelik. Normalde yurt dışı turları %8-%12 civarlarında artarken Türkiye'de Japonya'da bu rakamlar %70'lere kadar varıyor son birkaç yıldan beri.
9: Bazı turizm acentaları Japonya seyahat turlarına taleplerde geçen yıla kıyasla %70'e varan artışlar olduğunu söylüyor. Son bir yılda da Türkiye'den Japonya'ya giden Türk turist sayısı şimdiden 120 bine dayandı. Peki nereden çıktı bu Japonya sevdası?
12: Ben daha çok kültür olarak seviyorum.
8: Belki biraz uzak bize ama sonuçta vize yok. Yani Türklere vize uygulanmadığı için de ciddi bir talep gören bir bölge diyebiliriz.
4: Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Orta Doğu'daki savaş. Hava yollarının Orta Doğu bölgesine planladıkları uçuşların hepsi de iptal olunca ellerindeki uçakları mecburen uzağa doğru kaydırmaya başladılar ve böylece uzak doğuya daha fazla uçuş, daha fazla tur seçeneği ortaya çıktı.
7: Japon yeninin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilemesi de belirleyici faktörlerden biri.
12: Birçok kişinin internette anlattığında Japonya çok ucuz diyorlar.
13: Ya tabii uçak bileti çok pahalı ama vizesiz yurt dışı tatili yapmak Bodrum'dan Antalya'da tatil yapmaktan daha ucuza patlayabiliyor.
8: Milli Hava Yolu şirketimiz Türk Hava Yolları her gün uçuyor. Aktarmalı seferlerle bazen daha uygun fiyatlarla bulabiliyorsunuz.
7: Japonya gençler için bir tatil destinasyonundan daha fazlası.
9: Seviyor musun Japonya'yı?
5: Çok seviyorum.
9: Gerçekten.
5: Bayılıyorum.
14: Müziklerini dinledim, işte yemeklerini denedim, tarzlarını denedim. Yani her şeylerine bayılıyorum.
15: Mangalar çok güzel. Sokak lezzetleri de çok güzel.
9: İstersin ya Japonya'yı.
14: Evet.
16: İstiyorlar. Bakalım belki bir gün biz de gideriz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

0: Ve artık saatler 10 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Para gündeme hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemdeki önemli başlıklarla, sıcak gelişmelerle hemen bir canlı bağlantı yapalım. Alihan Tok'u göreceğiz şimdi. 2016 yılında Beykoz'daki evinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un çarşamba günü fethi kabir kararı doğrultusunda mezarı açılmıştı. Adli tıp incelemeleri tamamlandı. Ayrıntıları Alihan Tok anlatacak. Alihan, günaydın, seni dinliyoruz.
1: Evet, günaydın Esra Toptaş. Çarşamba sabahı aslında 3 saatlik burada bir fethi kabir işlemi yapılmıştı. Karacaahmet Mezarlığı'nda eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılmış ve bazı örnekler alınmıştı. O örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Orada şimdi örneklerle bir rapor oluşturulacak ve o raporda aslında 2016 yılında ölümü neden gerçekleşti, tüm bunlar aydınlığa kavuşacak. Çünkü Denizolgun ailesinin ki aslında o parçalar geri getirdi, yani alınan örnekler buraya geri getirildi. Karacaahmet Mezarlığı'nda tekrar Arif Ahmet Denizolgun'un mezarına konuldu. Ve şu anda tabii çok önemli bir soruşturma bu. 2000 yılından 2016 yılına kadar Süleymancılar olarak bilinen cemaatin liderliğini yapıyordu aslında Arif Ahmet Denizolgun. Ve 2016 yılında evinde bir ihbar geldi. İddiaya göre ihbar geç geldi. İşte 36 saatlik bir gecikme vardı. Ve daha sonra cenazesinde bazı izlerin olduğuna dair de yine şüpheler vardı, iddialar vardı. Dolayısıyla o yıllarda doğal ölüm olarak, yani beyin kanaması olarak kayıtlara geçmişti. Ama Denizolgun ailesi, ki işte yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, şikayette bulunacaklarını söylemişlerdi. Tekrar şikayette bulundular ve burada yeniden mezarının açılmasına, örnek alınmasına karar verildi bu konuyla alakalı. Ve Denizolgun ailesi de zaten bu ölüm yaşandıktan hemen sonra şüpheleri olduğunu ifade etmişlerdi. Ki daha sonra cemaatin başına, çünkü yine Arif Ahmet Denizolgun'un diğer bir yeğeni Alihan Kuriş geçmişti ve 2016 yılından beri de o cemaatin başındaydı. Dolayısıyla Denizolgun ailesi burada yaşanan gelişmenin bir cinayet olabileceği iddiasında bulundu. Adalet Bakanlığı Fail Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da bu dosyayı yeniden takip ediyor, yakından takip ediyor. Yeniden açıldı. Şimdi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Örnekler alındı. O örneklerle ilgili bir rapor oluşturulacak. Ve 2016 Eylül ayında yaşanan bu ölümün doğal bir ölüm mü yoksa bir dış müdahale sonucu mu yaşandığı ortaya çıkacak. Karacaahmet'ten sözü merkeze bırakalım şimdilik.
0: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Efendim, Kocaeli'nde bir saat içinde denizden cansız bedeni çıkarılan 3 kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Aranan 4. kardeşin ise sağ bulunduğu öğrenildi. Darıca'da Şehit Cevher Dudayev Parkı sahiline gidenler kıyıya vuran 2 kadının cansız bedenini fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden daha bulundu. Kimlik tespit çalışmaları sonunda acı detay ortaya çıktı. Cesetlerin Gülşah Sakar, Ali Sakar ve Belinay Sakar isimli kardeşlere ait olduğu belirlendi. Dördüncü kardeş Bilge Nur Sakar'ın ise arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de yapılan 2 operasyonun ayrıntılarını paylaştı. İstanbul'da organize hırsızlık yapılanmasının deşifre edildiğini kaydetti. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu yabancı uyruklu olan 32 şüphelinin turistik bölgelerde gruplar halinde gezerek hırsızlık yapmak amacıyla yabancı turistleri hedef aldığı belirlendi. Gürlek, örgütün 25 ayrı hırsızlık eyleminin olduğunu ve 400 bin lira civarında suç gelirinin de tespit edildiğini kaydetti. 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir diğer operasyon adresi ise İzmir.

olduğu Forza ve Yalı taraftar grupları içinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanmasının deşifre edildiğini paylaşan Gürlek, İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. 28 şüphelinin yakalandığını, firari 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiğini paylaştı.

0: paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır dedi. Ayrıntıları da Buse Gençtürk'ten dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimci konut inşası için ihale açma planına tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamada Çelik, Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor dedi. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığının mekansal bir soykırım olduğunu ifade etti. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır ifadelerini kullandı. Çelik ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni bir işgalci yerleşim konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınadığını ifade etti. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır diyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çektiğini de ifade etti ve İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır ifadelerini kullandı. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalciliğin hırsızlık ve soykırımcılığa karşı herkesin karşı çıkması gerektiğini de ifade etti ve uluslararası topluma da bir çağrıda bulundu. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır dedi. Ömer Çelik'in yaptığı açıklamadan öne çıkan satır başları bu yöndeydi Esra Toptaş.
0: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ekonomiye geçelim hemen. Önce bir piyasalara bakalım. Evet, BIST 14.436 seviyesinde. Dolara bakalım, 48 lirayı aştı. 48.06 seviyesinde. Euro 56'yı aşmış durumda. O da 56.27 seviyesinde. Euro dolar paritesi de 1.698 seviyesinde. Peki şimdi devam edelim. Faize bakalım. 40 seviyesinde. Altın onsta 4.563. Brent petrol 93 dolar. ABD ham petrolde yine 86 dolar seviyesinde. Orada biraz düşüş var Brent petrolde ve altın. Altın tabii piyasaların gözü kulağının çevrili olduğu altın. Gram altın 7055, 7000'i geçti. Çeyrek altında 11.535 seviyesinde. Tam altına da bakalım hemen ne kadar olmuş. 45.999 liradan işlem görüyor tam altında. Ve şimdi ekonomiyi Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Arslanoğlu'yla konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, merhabalar.
2: Günaydın, merhabalar. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi piyasa ekranını verdik. Dolar artık 48 lirayı aştı. Önümüzdeki günler için öncelikle dolar tahminlerinizle başlamak isterim. Buyurunuz.
2: Teşekkürler. Türkiye'de şu anda uygulanan yani ekonomi politikalarında Merkez Bankası'nın uyguladığı para ve kur politikasında Türk lirasının reel değerlenmesi ya da reel olarak değerli kalması ana ayaklardan birisini oluşturuyor. Bu kurdaki artışın enflasyondaki artıştan daha düşük kalması yönünde bir çerçevede de gidiyor. Yılın kalan bölümünde de yani Merkez Bankası'ndan, ekonomi yönetiminden gelen tüm sinyallerde hani mevcut çerçevede bir değişim sinyali vermiyor. Son dönemde Merkez Bankası'nın görece tekrar güçlenen rezervleri de hani bu politikanın devam edeceğini işaret ediyor. Ama bu dolar TL ya da euro TL mevcut bugünkü seviyede kalacak anlamına gelmiyor. Önümüzdeki süreçte enflasyon kadar veya onun biraz altında artış olabilir. Enflasyon kadar diyorum çünkü yılın başından bu yana daha kontrollü gitti. Yani kurdaki artış enflasyon hala

0: altında kaldı. Kalan bölümde enflasyona yakın bir artış olsa bile aylık bazda, yıllık bazda kur artışı açıklanan resmi enflasyonun altında muhtemelen kalacak. Özetle söylemek istediğim, önümüzdeki aylarda kurda artış devam eder. Hani bugünkü tabloya bakacak olursak böyle 51-53-54 lira arasında bir yerlerde bir dolar kuru ana çerçevede yol aldığı ve ana patika gibi gözüküyor şu anda kurun söyleyebileceğimiz nokta bu.
1: Evet hocam, şimdi altına da geçmek isterim tabii buradan. Bugün de yükselen altın tabii biraz önce piyasa ekranında verdik. Üst üste 3. haftalık kazancına hazırlanıyor artık. Spot altın 4.540 dolara çıktı. Tabii altının seyri ne olur önümüzdeki günler için merak ederiz.
0: Altının seyri tabii birkaç unsur devrede ama hani tek bir cevap vermek gerekirse eğer savaş, sıcak savaş tekrar ortaya çıkmayacaksa güçlü bir şekilde inişli çıkışlı da olsa altının yönü yukarı gibi gözüküyor. Dünyada çok ciddi belirsizlikler var. Para sistemi dolar mı, euro mu, yen mi, yuan mı? Hani bunların tartışıldığı ortamlarda dolar güçleniyor. Hani dolar altın güçleniyor. Altın güvenli liman mı sorusunu biliyorsunuz. Hani savaştan bu yana da çok sorgulanıyor ama geçmiş deneyimler de şunu gösteriyor. Eğer yaşanan ekonomik sorun bir likidite ihtiyacı arttırıyorsa, yani daha ciddi bir ekonomik sıkıntı bekleniyorsa likit kalmak, yani nakit kalmak finans piyasalarında büyük yatırımcıların tercihidir. Bu da altında bir satış getiriyor. Dolayısıyla eğer savaş ya da şu anda öngöremediğimiz arz yönlü şoklar ortaya çıkmazsa altının yönü yukarı. O nedenle bir rezervle söylüyorum ama baz senaryomuz savaşın en azından sıcak savaşın büyük boyutta artmayacağı yönünde olduğu için altın, gümüş ana yön yukarı gibi gözüküyor şu anda.
1: Şimdi tabii savaşta belirsizlik sürerken hocam açıklamalar da peş peşe geliyor. Tabii malum 28 Şubat'tan bu yana dünyanın gündemi ABD-İran savaşı. Tarafların müzakereler için yeniden ne zaman masaya oturacağı da bir taraftan tartışılıyor ama belirsizlik hakim. Savaş yeni bir safhaya da girdi yorumları var bu arada. Şimdi peş peşe açıklamalar da var. Mesela ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Tahran'a karşı mevcut en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu içeren bir politika sürdüreceklerine dair bir açıklama geldi. Yani İran'a yönelik baskı çok artacak ekonomik boyutuyla, bunu anlıyoruz. Bir ekonomik savaşta başlattıklarını anlıyoruz ki önceki günde Trump'ın açıklamaları bu yöndeydi. Şimdi bu İran'a yönelik baskı küresel ekonomiye nasıl yansır ve bizi nasıl etkiler diye de bir soru tabii ki akıllarda.
0: Doğru. Son dönemde Başkan Yardımcısı Vance ya da Hazine Bakanı Bessent sık sık bu vurguyu yapıyor. Yani çok ciddi yaptırımlar. Öyle görünüyor ki savaş ağırlıklı olarak hani sıcak bir askeri savaştan biraz daha ekonomik savaşa doğru kayıyor. Şimdi burada kritik nokta şu, İran'ın elde ettiği gelirin önemli bir kısmı Çin'e yaptığı petrol ihracatından kaynaklanıyor. Ve Çin'den gelen bu petrol karşılığı gelirlerde İran ekonomisi için son derece önemli. Önümüzdeki dönemde Çin'in bu petrol alımını zaten Hürmüz Boğazı'nı İran gemilerine görece kapatarak Amerika engellemeye çalışıyor ama bir taraftan da İran'ın aldığı bu petrolün özür dilerim Çin'in aldığı bu petrolün İran'a bir geri ödeme şeklinde olmasını engelleyecek yaptırımlar gelebilir. Yani Çin finansal sistemine ya da bu para aktarım mekanizmasına yaptırımlar gelebilir. Bu biraz Amerika-Çin gerginliğinin artma ihtimalini gösteriyor. Gelecek ay Xi, Çin Devlet Başkanı ile Trump, Amerika Başkanı'nın bir Amerika'da görüşmesi olacak. Yani ondan önce biraz gergin bir ortam olabilir. O toplantının öncesi sonrası çok tartışmalı da olacak gibi gözüküyor ama Çin'e karşı Amerika'nın bu tür yaptırım yapması çünkü İran'ın en büyük gelir kaynağı larından birisi şu anda Çin gözüküyor. Çin'in de Amerika'ya karşı işte bu değerli az bulunan ender madenlerin ihracatını yasaklaması gibi hamleler

0: geri çıkabilir. Bu da şu demek aslında yine emtia piyasalarında yukarı yönlü hareketler demek. Bu tür emtiaların fiyatında kıt olabileceği beklentisiyle teknoloji sektörünün bu anlamda zorlanacağı beklentisi teknoloji hisselerinde baskı demek. Yani volatil, dalgalı piyasaların bize yansıması, paritelerdeki hareket bize yansır, borsalardaki baskı, stres bize yansır. Dolayısıyla yani net söyleyeceğimiz çok sert iniş ya da çıkıştan öte çok volatil, dalgalı bir piyasada olacağımız yönünde. O yüzden yani yatırımcıların böyle haber akışıyla çok hızla pozisyon değiştirmemesi, altın, döviz her neredeyse ama riskin yüksek olduğu dalgalı bir denizde devam edeceğimizi de bilerek hani ne kadar risk alacağını düşünerek hareket etmesi iyi olur. Bizim yatırımcımız, şirketlerimiz, hanelerimiz açısından da bunu belki vurgulayabiliriz.
1: Evet Erhan Hocam, şimdi tabii ABD bir ekonomik savaş başlattık diyor İran'a karşı. Bu arada İran'dan da açıklamalar var. Bunun ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olduğunu söylüyorlar. Ve ABD Hazine Bakanı da, siz biraz önce Çin'i işaret etmiştiniz. ABD Hazine Bakanı da İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacaklarını ve abluka yoluyla ekonomik baskıyı artıracaklarını söyledi. Ve şuna da ekledi: Çin'e bir çağrı aslında bu. Washington'la işbirliği yapma çağrısında bulundu. Tabii burada soru şu: yani Çin nasıl bir tavır alır? Siz biraz önce dediniz hani karşı karşıya gelebilirler mi? Yoksa bir noktada bu çağrı karşılık bulabilme ihtimali olur mu acaba?
0: Yani mutlaka bulacaktır. Ama ne boyutta bunu bulacak, bu önemli. Yani burada Çin, yani Amerika her istediğini Çin'e yaptıramaz. Çin de Amerika'ya yaptıramaz gözüküyor. Bu müzakerelerde bir orta yol bulacaklar ama görünen Amerika Çin'den bugüne kadar İran'a olan sermaye akışını frenlemek amacında bunun kısmen bir boyutuyla başarabilir. Ama Çin de buna karşılık kendi üretiminin aksamaması için Hürmüz'den İran petrolünün kendisine ulaşması konusunda Amerika'nın engel çıkarmamasını isteyecek. Yani burada her iki tarafta kendisi açısından biraz taviz verecek. Yani Amerika Çin'in Rusya'ya bu tür bir sermaye hareketini tamamen engelleyemez ama kısmen frenleyerek, ki atıyorum bunu %20 bile azaltsa, bu İran ekonomisi için çok önemli. Yani
1: Evet.
0: ekonominin sürdürülebilirliği ve bu savaşa karşı direncini sürdürmesi açısından. Yani öyle gözüküyor ki önümüzdeki dönemde Çin, Rusya'da tabii ama asıl Çin ve Amerika bu savaşın gidişatı konusunda böyle bir müzakere sürecinde bulunacak. Bu Xi-Trump görüşmesi önemli
1: Önemli
0: olacak. Bu
1: olacak.
0: iki ülke bir noktada anlaşabilirse savaşın da en azından biraz soğuk savaşa dönmesi ve hani belli dengenin bulunması mümkün olacak. Hürmüz açılırsa, açık tutulabilirse Amerika'nın İran'a baskısı da azalacaktır çok muhtemelen.
1: Hocam,
0: Çin bunu temin etmeye çalışacak
1: evet,
0: galiba.
1: şimdi tabii bizim gündemimize dönecek olursak, tabii enflasyon ve bizim uzun süredir en büyük problemlerimiz arasında gıda fiyatları var, gıda enflasyonu. Gıda ucuzlamıyor bir türlü. Mesela hemen hemen bütün yemeklerde kullandığımız, işte mutfakların vazgeçilmezi, soğan bile bu yaz 70 lirayı gördü. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama olmuştu: gıda fiyatlarının haftalık bazda takip edileceğini ve arz talep gelişmelerinin ön uyarı sistemiyle izlenebileceğini açıklamıştı. Bu çözüm olur mu diye size sormak isterim. Yani bir taraftan da bakıyoruz, işte çiftçi kazanamıyorum diyor, vatandaşa da pahalı geliyor. Gıdada kim kazanıyor diye kocaman da bir soru var tabii ortada.
0: Tabii ki gıdada dünya gıda, yani son bir yılda FAO, Birleşmiş Milletler Gıda Fiyat Endeksinin %1 arttığını, bizde bunun yaklaşık %39-40 olduğunu düşünecek olursak, hani çok ciddi bir burada baskı olduğunu, stres olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu gıdada elbette izlemek, bu olan biteni yakından izlemek piyasalar açısından önemli olacaktır. Gidişatı görmek, arz talep dengesini görmek.

0: Asıl mesele üretimi arttırmak. Yani arzı arttırmak son derece önemli. Bu fiyatları izlemek, evet, bir takım dokunuşlarla piyasadaki spekülatif fiyat artışlarını engellemekte faydalı olabilir. Çünkü ne kadar bilginiz çoksa o yönde müdahalede bulunabilirsiniz. Ama Türkiye'nin kısa vadeli bu böyle bir politikanın yanına çok daha büyük boyutta bir tarım planını eklemesi ve arzı çok güçlü bir şekilde arttıracak bir çerçevede ilerlemesi gerekiyor. Yani bizdeki talep arzdan fazla ve arzı kısa dönemde arttırmamız çok kolay gözükmüyor. Yani
1: Evet.
0: çok ciddi bir önceliklendirme ve ekonomi politikalarında tarıma 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık bir planla stratejik bir önemini de vurgulayarak burada muhalefet iktidar demeden Türkiye'nin güvenliği açısından hem fikir olunan bir politikayla ilerlemek.
1: Peki.
0: Yani kim iktidar olursa olsun bırakmayacağı bir tarım politikası oluşturmak bence çok önemli gibi gözüküyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kıymetli katkılarınız için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: Çok
0: İyi
1: teşekkürler.
0: çalışmalar.
1: Sağ
0: İyi
1: olunuz.
0: yayınlar.
1: Sağ olunuz. Evet, devam edelim şimdi efendim. Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Buna göre toplam brüt dışı borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 artışla 539 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt dış borç stokunun milli geliri oranının yatay seyretmesinin beklendiğini kaydetti.
2: Brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 arttı. Dış borç stoku 539 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borçlar %2,5 artarak 170,7 milyar dolar oldu. Uzun vadeli dış borçlarsa %3,9 artışla 368,2 milyar dolara ulaştı. Bir önceki çeyreğe göre kamu sektörü borçları %3,3 artarak 197,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dış borç verilerini değerlendirdi.
3: Düşük borçluluk ekonomimizin direncini artıran önemli bir unsurdur. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli geliri oranı ülkemizde %91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması %229'un ve dünya ortalaması %306'nın oldukça altındadır. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise 2026 yılının ilk çeyreğinde %23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli geliri oranının %31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.
1: Peki şimdi siyasetle devam edelim para gündeme. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 81 dosyayı görüştü. O dosyalar arasında kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edilen ancak yakın zamanda istifa edip yeni partiye katılan milletvekilleri de vardı. 9 milletvekilinin hukuki durumlarının netleştirilmesi için bir komisyon kuruldu.
2: 81 dosya görüşüldü. Üyelikleri askıdayken yeni partiye katılan 9 milletvekili için komisyon kuruldu. CHP Disiplin Kurulu 3 saat süren bir toplantı yaptı. Daha önce kesin ihraç istemiyle tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak yakın zamanda CHP'den istifa edip yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu ele alındı. 9 milletvekilinden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. Bu durumun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki sevk dosyasının henüz Yüksek Disiplin Kurulu'na ulaşmadığı belirtildi. Bu nedenle Merkez Yönetim Kurulu kararının görüşülmediği ifade edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 18 Eylül'de yapılacak.
1: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Terörsüz Türkiye Ortak Söylem başlıklı bilgilendirme metni hazırladı. Teşkilatlara gönderilen metinde çerçeve yasanın detayları anlatıldı. Sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.
2: AK Parti'nin kırmızı çizgileri vurgulandı. Sürece ilişkin çerçevenin

0: altı çizildi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nca Terörsüz Türkiye Ortak Söylem başlıklı bilgilendirme metni hazırlandı. Çerçeve yasanın detaylarının anlatıldığı metin teşkilatlara gönderildi.
1: Tayyip Erdoğan geliyor.
0: Terörsüz Türkiye rehberinde sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Vatandaştan gelebilecek sorulara karşı bilgilendirdi. Kardeşlik ve milli dayanışma siyaseti kavramlarında vurgu yapıldı.
2: Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi geçmişinden gelen kardeşliğimiz ve gönül coğrafyamızda kurduğu manevi bağlar üzerine ortak söylem inşa etmeliyiz. Terörle mücadelede ödenen bedelleri gölgede bırakacak hiçbir davranış ve söylem içerisinde bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. Provokasyonlara ve sabotajlara açık olan bu süreçte kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanma noktasında çok daha titizlikle davranmalıyız. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi, kardeşliğimizi taçlandırma projesidir.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği son bölümde AK Parti olarak kırmızı çizgilerimiz başlığı altında bu sürecin asla bir pazarlık, taviz veya genel af süreci olmadığı vurgulandı.
3: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma devam ederken ortaya yeni detaylar da çıkıyor. 2021 yılında bu grup tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü öne süren iş insanı konuştu. Koray Sarı Saçlı neler anlattı izleyelim.
4: Mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı.
0: İddiasına göre 2021 yılında kaçırıldı, işkence gördü. Anlattıkları Alparslan Kuytulu suç örgütü soruşturmasında delil oldu.
4: Kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
0: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Burkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli halen gözaltında. Soruşturmada ortaya çıkan detaylarsa dikkat çekici. Özellikle de iş adamı Koray Sarı Saçlı'nın anlattıkları.
4: Hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular ve daha sonra senet imzalattılar.
0: Koray Sarı Saçlı, 2021 yılında kuytulcular olarak bilinen grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü. İddiasına göre grup mallarına el koymak istemişti.
4: 100 dönüme yakın yaklaşık kiraz bahçesi vardı. Artı hastane, 75 yataklı bir hastane. Buna benzer laboratuvar.
0: İşkence gördüğü için vekalet vermek zorunda kaldığını, ailesiyle tehdit edildiğini söyleyen iş adamı bir süre sonra dava açtı.
4: Günleri bile bilmiyordum. Yani o kadar karanlık bir yerdeydim. Gün geçiyor mu geçmiyor mu diye bilmiyordum. Sürekli darbetler üzerime çıktılar. Yani kaç kişinin gözlerim kapalı bir şekilde üzerime çıktıklarını hatırlıyorum. Belime sıçradıklarını hatırlıyorum.
0: Soruşturma dosyasına ifadesi giren bir diğer şikayetçi Mürsel Güler. Güler yaklaşık 25 yıl yapılanmanın içinde kalmış bir isim. İfadesinde yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul'un hedefi haline geldiğini söyledi. Mürsel Güler, Kuytul ve eşini eleştirenlerin tehdit, şantaj ve hakarete maruz kaldığını, sosyal medyadan toplu halde hedef gösterildiğini iddia etti.
3: Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandığı ayrıntıları Elif Ergen'den dinliyoruz.
5: Evet, oldukça önemli bir gelişme. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yerleri tespit edildi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan tespit neticesinde Marmaris Bozburun'da yakalandı. Bu sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. Tabii ki kim oldukları oldukça önemli Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalandığı bilgisi az önce elimize ulaştı. Ve Hilmi Tuna Kuriş'in adresine yapılan baskınlarda 13 adet tabanca ve mühimmat ele geçirilmişti daha önceki günlerde. Ve Erhan Yılmaz'sa Hilmi Tuna Kuriş'in ortağıydı. Ortağı olduğu Yılmaz Kimya Şirketi'nin sahibi İrfan Yılmaz'ın oğlu. Aynı zamanda bu şirketin de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktaydı. Ve bugün gelen bir son dakika gelişmesiyle Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın Marmaris Bozburun'da yakalandığı bilgisini paylaşabiliriz.
3: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin tüm detaylarını aktardık. Marmaris'te Kuriş operasyonu

0: başlığıyla da verdik efendim. İzmir Çiğli Belediye Başkanı'nın otoparktaki makam aracını kurşunlayan şüpheli yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Çiğli Belediyesi Otoparkı'na çalıntı motosikletle giden KS. Henüz belirlenemeyen bir nedenle belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki aracına silahla ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli güvenlik görevlilerince kıskıvrak yakalandı. Olay anı otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşte şu anda o görüntülerde, ekranlarınızda görüntülerde şüphelinin defalarca ateş ettiği, ardından kaçmaya çalışırken güvenlik personelince yakalanması yer alıyor. Polise teslim edilen şüphelinin Manisa'dan geldiği uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alacağı 13. yargı paketi Ekim'de meclise sunulacak. Paketle süresiz nafaka da artık kaldırılacak ve süresiz nafaka kaldırılarak yeni nafaka düzenlemesi getirilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler de hızlandırılacak bu arada. Peki yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? Ayrıntıları izliyoruz.
1: Süresiz nafaka kaldırılacak. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Boşanma davasında süreçler hızlandırılacak. Yeni yasama döneminde meclise sunulacak ilk teklif aileyle ilgili düzenlemeleri içerecek. Anayasa Mahkemesi 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Bu nedenle AK Parti yeni nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketini Ekim ayında meclise sunacak. Yeni düzenlemeye göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Peki nafaka kaç yıl ödenecek? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek.
0: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Şimdi hemen oraya dönüyoruz. Habertürk muhabiri Buse Deviren'den Teknofest'teki atmosferi dinliyoruz. Buse sendeyiz.
2: Evet, bugün sabah saatlerinde yine bir gösteri var. SAT ve SAS komandolarının gösterisi olacak. Hemen gökyüzüne bakalım birlikte. Helikopterle onlar geldiler. Aslında bir şu anda tatbikat gerçekleştirdiklerini, aslında bir simülasyon olduğunu söyleyelim. Bu simülasyonun detaylarını sizlere anlatacağım. Bakın, helikopter şu anda yavaş yavaş aşağıya inmeye başladı. SAS komandoları oradan denize atlayacaklar. Ortada gördüğünüz alanda bir düşman unsurunun olduğunu, o siyah alanı görüyorsunuz ki siyah, İHA ve SİHA olarak tanımlanıyor aslında şu anda. Sanki bir İHA ya da SİHA düşman tarafından gönderilmiş ve bizim mavi sularımızda olduğunu farz ediyoruz şu anda. Ve SAS komandoları şu anda helikopterden denize atladılar. Ne yapacaklar onlar? Düşman unsuru olan İHA olabilir, SİHA olabilir. Şu anda temsili olarak ortada duran siyah bir orada bir unsur var. Onun içine doğru ilerliyorlar. Bakın yüzmeye başladılar SAS komandoları. Ona doğru gitmeye başladılar. SAT komandoları ne? Sualtı savunma komutanları. Onlar ilerliyorlar şimdi. O alana gittiklerinde bir İHA, SİHA ya da başka bir düşman unsuru olduğunu düşünelim onun. Onun etrafına mühimmat yerleştirecekler. Çok hassas olmaları gerekiyor. Çünkü onun infilak etmesi gerekiyor. Yavaş yavaş ona doğru ilerliyorlar. Ve akabinde ona yerleştirdikleri mühimmattan sonra

o alandan ayrılacaklar. Farklı bir bot gelecek ve SAS komandolarını alacak. Sualtı savunma komandoları onlar. Helikopterle denize atıldılar. Şu anda yavaş yavaş şu anda o alana doğru ilerlemeye başladılar, görüyorsunuz. Çok da heyecanlı. Bu alandan çeviremediğimiz için kamerayı gösteremiyorum ama arkamda inanılmaz büyük bir kalabalık var. Aslında komutanına sorduğumuz zaman SAS komandolarının komutanlarını şöyle ifade ettiler. Yani Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan sonra biliyorsunuz Eder, Karadeniz kıyılarında çok fazla İHA ile SİHA ile işte deniz araçlarıyla karşılaşıyoruz. Zaman zaman bunları imha etmemiz gerekiyor. Bu unsurların ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim Karadeniz kıyılarımıza geliyor. Rusya ve Ukrayna savaşından kalan bu bazı ürünler, işte İHA'lar, SİHA'lar olabilir. Bizim bunları imha etmemiz, infilak etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında onu temsil ediyor şu anda. Bakın çok uzakta ama Ahmet girebildiği kadar yakınlaştırıyor kamerasını. Çok yakından görüyorsunuz şu anda oraya mühimmat yerleştiriliyor. Bakın sağına ve soluna SAS komandoları tarafından yerleştirildi. Mavi Vatan savunması onlarda, hem SAS hem de SAT komandolarında. Onlar şu anda yaptıkları faaliyetlerin bir simülasyonunu buradaki ziyaretçilerle buluşturuyor Mavi Vatan'da, Teknofest kapsamında. Yerleştirildikten sonra komandolar oldukça hassas olmak zorundalar. Biz komutanla konuştuğumuz zaman onlar böyle ifade ettiler. Çünkü karşılaştığımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Karşımızdaki İHA'nın, SİHA'nın ya da bir denizaltı düşman tarafından gönderilen bu neyse artık onun patlatılması hususunda. Şimdi onlar yerleştirdi. Farklı bir komando ekibi geldi yanlarına. O denizin içerisinden SAS komandolarını alacak ve onları uzaklaştırdıktan sonra da infilak edecek o alandaki düşman unsuru. Şu anda denizin içerisinden görüyorsunuz SAS komandoları çıkartılıyor. Onlar botun içerisinde alındı. Onların uzaklaşmasıyla birlikte artık dakikalar sonra o düşman unsurunun infilak etmesini göreceğiz hep birlikte bu alanda. Evet, SAS komandoları diğer bir bot tarafından alındı ve uzağa götürülüyor. Etrafında olmamaları gerekiyor. Çok dikkatlice aslında indirildiler helikopterle birlikte ve infilak etmesi için mühimmatlar o düşman unsurunun etrafına yerleştirildi. Bizler Gölcük'teyiz. Teknofest kapsamında Mavi Vatan'da zaman zaman burada ziyaretçilerle işte böyle gösteriler bir araya geliyor, buluşuyor. Şimdi oldukça gürültülü oluyor bu o infilak etme anı. Bir bomba gibi patlayacak. Mühimmatlar dikkatlice yerleştirildi. SAS komandoları, sualtı savunma komandoları tarafından helikopterle inişi var. Evet, geri sayım yapıyorlar. 3, 2, 1 ve ateşlendi ve patladı. Evet, oldukça güçlü bir ses çıkıyor ve şu anda aslında bir simülasyonu gerçekleşti ama düşman unsuru olarak tanımlanan o unsur infilak etmiş olduğu SAS komandolarının yerleştirmiş olduğu mühimmatlarla beraber. Bunlar Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan aslında Karadeniz kıyılarında karşılaştığımız İHA SİHA deniz araçlarının imhasında bu şekilde SAS komandoları tarafından imha edildiğini söyledi buradaki komutanımız da. Aslında onun bir benzeri de burada Mavi Vatan'a gelen ziyaretçilerle buluşturuldu. Biz de Habertürk ekranlarından canlı olarak getirdik sizlere, izleyicilerimiz gördü. Şimdi bir gösteri daha olacak. SAT komandolarının bu kez gösterisi olacak. Onlar rehine kurtarma operasyonu düzenleyecekler. Yine bir botla bu alana giriş yapacaklar. 6 kişilik bir SAT komando ekibi gelecek. Atak botuyla birlikte ve rehine kurtarma operasyonu gerçekleşmiş olacak. Şöyle ben ayağa kalkayım Ahmet'le birlikte. Ahmet, böyle bir arkaya gösterelim mi? Ne kadar kalabalık ve insanlar ne kadar büyük bir merakla izliyorlar. Dakikalar sonra o botun da gelmesini bekliyoruz ki SAT komandoları gelecek ve akabinde hemen şöyle kıyıya doğru gelecekler 6 kişilik bir atak botuyla birlikte. Ahmet, şöyle gösterebilir miyiz kıyıyı? Şu kıyıya gidecekler. Orada bir rehine var. Bir simülasyon gerçekleşmiş olacak aslında. Oradaki rehine kurtarılacak ve alınacak. Bunların her biri bir simülasyon ama ihtiyaç doğrultusunda SAT komandolarının ya da SAS komandolarının Mavi Vatan'daki

0: açılmasını bizler bu imkanla Mavi Vatan'da Teknofest'te görmüş oluyoruz. Bugün ikinci günü Mavi Vatan'ın Gölcük'te devam ediyor. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda devam ediyor. Pazar gününe kadar sürecek. Gelebilir ziyaretçiler kayıt yaptırdıktan sonra. Çocuklar tabii ki çok meraklılar ve heyecanlılar. Onlar çok meraklılar. İzlemek istiyorlar, görmek istiyorlar. Gemileri tek tek geziyorlar. Bakın karşıda var. Evet geldi bakın SAT komandoları. Onlar şimdi rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirecekler. 6 kişilik bir ekip. SAT komandoları şimdi gidiyorlar. Ellerinde silahları var. O silah... Etrafa hiçbir zararı yok. Tamamen kontrollü bir şekilde sadece ses çıkarması için kullanılıyor. Şu anda giriş yapacaklar oradan. Birkaç komando botta kalacak. Diğer komandolar inecek. Bakın ekranlara taşıyoruz. Bu bir tatbikat gibi değerlendirebilirsiniz aslında. Hemen bakın orada da izleyiciler var. Onlar yavaş yavaş gidiyor. Hemen ilerideki alana gidecekler. O kulübeden rehineyi kurtaracaklar. Herkes için gerçekten böyle çok heyecan verici. Bunlar tabii ki hani uzun yıllarca kimsenin bilmediği, çok da nasip olmayan şeyler, insanların duymadığı bile belki, ama artık yavaş yavaş böyle Teknofest'le, Mavi Vatan'la birlikte her birimizin tanık olduğu. Bakın oraya bir bomba atıldı. Meskun Mahalle giriş yapıldı. Şimdi hızla girildikten sonra, evet bakın rehine alındı o alandan. Tıpkı bir film izliyormuş gibi oluyoruz aslında onları izlerken, ama her biri Türkiye Cumhuriyeti'nin SAT komandosu. Onlar Mavi Vatan'a sahip çıkan askerlerimiz. Şimdi rehineyi bota bindirecekler. Etrafı da kontrol ediyorlar. Hem ziyaretçilere de oldukça yaklaşmış oldular. Çıkış kuzusu onlar için de oldukça güzel, unutulmaz bir hatıra alıyor. Şimdi onlar, komandolar rehineyi aldıktan sonra dönüşe geçecekler. Bakın namluları hala oraya dönük, kontrollü bir şekilde... Yanımızdan şimdi hızla geçecekler. Evet, SAT komandoları rehineyi aldıktan alandan ayrılıyorlar. Botlarıyla, hücum botlarıyla birlikte deniz komandoları onlar, SAT komandoları. Hem SAS hem de SAT komandolarının gösterilen ekranlara getirdik. İnanılmaz yoğun bir ilgi var. Çok meraklı gözlerle izlediler. Umarım seyircilerimiz de izlerken keyif almışlardır. Diğeri sözü elinden size bırakalım.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi... Hava durumunu konuşalım. Tüm yurdu yeni bir sıcak hava dalgası etkisi altına alıyor. Zira termometrelerin bazı yerlerde 40 dereceyi ve hatta üstünü göstermesi bekleniyor. Havanın notlarına ilişkin ayrıntıları da Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den alacağız. Merhaba Hüseyin, hoş geldin. Ne diyorsun, çok mu sıcak olacak hafta sonu?
2: Aslında biraz sıcak olacak ama yerine göre aşırılık var. Ama İstanbul'daki izleyicilere de çok kötü bir haber vermeyeceğiz aslında. Şöyle de detaylara geçeyim istersen. Lütfen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsünde yağışları göstereceğim sizlere, ama bugün pek bir yağış yok. Sadece Afyon, Uşak arasında bulutlar artacak. Haftanın en güneşli gününü yaşıyoruz bugün, Cuma günü. Bir de Doğu Karadeniz'de zaman zaman bulutlar artabilir ama düne göre çok daha güneşli geçireceğiz bugünü. Asıl önemli olay şu sıcaklık tablosu. Hızlıca buna bakalım isterseniz. Esra, burada renkleri geçtiğimiz günlerde de sizlerle konuşuyorduk. Renkleri evet, takip ediyorduk. Mavi olursa işte mevsim normallerinden serin, ama bakın artık Türkiye'nin üzerinde 23 Ağustos, 22 Ağustos da öyleydi. Kırmızı renkler hakim. Bize de biraz Balkanlardaki hava doğuya doğru süpürülüyor adeta ve burada da yine benzer şekilde doğuya doğru. Rusya'nın doğusu ve orta kesimleri ısınırken Avrupa sonunda serinliyor. Aslında Avrupa'ya da bir nefes alma havası geliyor. Evet. İngiltere'ye, Almanya'ya, oradaki insanlar rahatlayacaklar biraz. Ama 4 gün için, yani 4-5 gün sonra tekrar bir sıcak daha oraya doğru yöneliyor. Biz de bu sırada, bu hafta sonu mesela İstanbul'da 32-33 derecelere yükselebiliriz. Pazar günü özellikle sıcaklık biraz rahatsız edici olabilir. Ama asıl rahatsız edici olan sıcaklıklar kıyı Ege'de, Akdeniz'de ve aslında Doğu Anadolu'da. Güneydoğu'da da öyleydi ama Doğu Anadolu'da katılıyor. İzmir 38-40 dereceye hafta sonu yükseliyor. Tatildeki izleyiciler ya da oraya gidecekseniz İstanbul'daki havayla

0: İzmir'deki hava arasında bir 8 derece kadar fark var. Yani 7-8 derece fark olur pazar pazartesi özellikle. Bu da bakın Balkanlardaki havayı gösteriyor. Balkanlardan gelen sıcak hava efendim. Bu yaz üçüncüsü. Ama buradan sonra gelecek Eylül ayının başına doğru bakıyoruz tahminlere. O kadar da serinlemiyor. Yani üzerimizde yine aşağı yukarı bu kırmızı renkler olacak. Eylül ayının ilk 10 günü hatta Ağustos gibi bugünler gibi geçebilir. Bu uzun vadeli
1: Yani
0: tahmin.
1: yaz biraz uzayabilir diyorsun
0: Yaz
1: aslında.
0: uzayacak gibi duruyor ama sıcaklıklar da hiç azalmadan uzayacak. Normalde 25 derecelere düşerdi. Şimdiki tahminlerimiz İstanbul'un mesela ve Ankara'nın Eylül'ün ilk haftası da 30 ila 28 derecelerde olması. Bir de fındık toplama faaliyeti başladı. Karadeniz'de bir durum var. Onu söyleyip geçeceğim. Sıcak hava geliyor. 4 gün boyunca yağmur yok. Hani 4 günde fındıkları bitirin demek mümkünse.
1: O biraz zor ama
0: o biraz
1: galiba.
0: zor. Salı gününden sonra haftaya yeni bir yağışlı hava geliyor. O da bir bilgi olarak verelim. 4 gün boyunca hava çoğunlukla güneşli ama haftaya salı yeni yağışlı havalar var.
1: Yazın Eylül'e kadar uzaması, hatta yüksek
0: Evet,
1: sıcaklıklarla
0: yüksek
1: uzaması
0: sıcaklıklarla.
1: aslında turizm sektörü açısından
0: Evet.
1: belki sevindirici bir haber
0: Bu
1: olabilir
0: yıl
1: ama
0: öyle olacak.
1: yağmur, yani
0: Çok eksik.
1: İstanbul haftalardır
0: Aynen öyle.
1: yağmursuz. Ne zaman gelecek yağış
0: Bu
1: acaba?
0: yağış muhtemelen Eylül ayının ikinci haftasına doğru kalacak. Yani biz muhtemelen 2 hafta daha yağış göremeyeceğiz. Aslında barajlardaki durum çok kötü sayılmaz ama hava kalitesi düşük. Otomobiller, insanlar. Yani o yağmur olmadığında biz aynı havanın içerisinde rüzgarlarla birlikte tozlu topraklı bir şekilde yaşıyoruz. Ben asıl buna kıymet vereceğim ama maalesef yakında yağmur yok. Biz de işte Eylül ayında hani tatil planı yapmadıysak hala yapabiliriz. O da olumlu bir taraf.
1: Ama bu hafta sonu için biraz bunalabiliriz diyorsun. Nem oranı da yüksek miydi?
0: Yükseliyor. 32 derece olan İstanbul bunu 40 derece hissediyor. Edirne çok sıcak. 38-40
1: derece. Yani hani sıcak
0: derece.
1: Değil de nem.
0: Evet.
1: Nem çok.
0: Ağustos'ta özellikle. Ama şöyle bir şey var. Antalya'da su sıcaklığı 33 dereceye çıkmış. Şamandıraları ölçüyor bunu. Meteoroloji gelmedi.
1: 33 derece.
0: 33 derece Esra. Yani denize girdiğinizde...
1: Serinleme imkanı yok.
0: Pek yok bazı kıyılarda. Kuzey Ege'de ise 25 derece. Arada bir fark var.
1: Peki bu hafta sonuna dikkat diyelim.
0: Evet.
1: Hafta sonu aşırı sıcaklar olabilir. Aman dikkat
0: edin. Gelecek haftayı da yaz gibi geçireceğiz. Hiç merak etmeyin. O kuvvetli fırtınalar da azaldı. İnsanlar en çok onu soruyordu. Rüzgar ne olacak diye. Sadece öğlen saatlerine sıkışmış birkaç saat kuvvetli. Onun dışında daha sakin, daha tatil yapılası bir hava var. Ayrıca sözü uzattım ama COP31 de Türkiye'de olacağı için Kasım ayında. Hani Ekim'i ve Eylül'ü evet. tatil gibi. Yani orada bir sezonun blok halinde Kasım'ın sonuna uzanması durumu var Antalya ve çevresinde. Umarım denizlerimizdeki o kirlilikten de kurtuluruz. Günlerdir haberlerini yaptığımız. Dünyanın gözü burada olacak.
1: Peki çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: Hüseyin. İyi hafta sonları şimdiden.
0: Görüşürüz.
1: Sağ olasın. Görüşmek üzere. Efendim insansı robotların hünerlerini sergileyebileceği bir alan daha ortaya çıktı. ABD'nin Meksika sınırında insansı robotların devriye gezmesi artık gündemde. Plan henüz öneri aşamasında tabii.
2: İnsansı robotların görevine yenisi ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında robotların devriye gezmesi bekleniyor. Amerikan robotik şirketi Foundation'ın kurucusu Sanket Patak, Fox News'e insansı robotlarla ilgili yeni planlarını anlattı. Plana göre insansı robotların Meksika sınırında devriye gezmesi öngörülüyor. Üzerinden geçilmesi zor olan arazilerde keşif ve gözetleme yapması bekleniyor. Böylece insan personeline duyulan ihtiyacın da azalacağı düşünülüyor. Patak plan için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal güvenlik kurumlarıyla görüştüklerini kaydetti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı şirket ile bir sözleşme imzalanmadığını veya pilot çalışma olmadığını bildirdi. Bu nedenle insansı robotların ABD-Meksika sınırında kullanılmasına yönelik öneri şimdilik şirketin hükümete sunduğu bir proje niteliğinde. Foundation 2026'nın başında 2 robotunu Ukrayna'ya gönderdi. Robotlar doğrudan çatışmadan çok keşif ve lojistik destek görevlerine odaklandı. Bu adım insansı robotların aktif bir savaş bölgesinde bilinen ilk saha denemelerinden biri olarak duyuruldu.
1: Peki bu saati noktalayalım. Çok kısa bir ara verelim. Saat başında sıcak gelişmelerle devam edelim.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?

0: ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Efendim yeniden merhaba. Para gündeme devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi. Bu arada saatler de artık 11 olmak üzere. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını kınadı. Çelik, Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı planın soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu belirtti. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır dedi. Uluslararası topluma çağrı yapan Çelik, adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de yapılan iki operasyonun ayrıntılarını paylaştı. İstanbul'da organize hırsızlık yapılanmasının deşifre edildiğini kaydetti. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu yabancı uyruklu olan 32 şüphelinin turistik bölgelerde gruplar halinde gezerek hırsızlık yapmak amacıyla yabancı turistleri hedef aldığı belirlendi. Gürlek, örgütün 25 ayrı hırsızlık eyleminin olduğunu ve 400 bin lira civarında suç gelirinin de tespit edildiğini kaydetti. 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir diğer operasyon adresi ise İzmir oldu. Forza ve Yalı taraftar grupları içinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanmasının deşifre edildiğini paylaşan Gürlek, İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. 28 şüphelinin yakalandığını, firari 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının da devam ettiğini paylaştı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında yeni bir gelişme var efendim. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Muğla'da yakalandı. Ayrıntıları Elif Ergen'den alıyoruz. Elif sendeyiz.
2: Evet, oldukça önemli bir gelişme. Hemen detayları aktaralım. Az önce ifade ettiniz, oldukça önemli bir gelişme demiştik. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz bir son dakika gelişmesi olarak yakalandığı bilgisini paylaşalım. Her ikisinin Marmaris Bozburun'da yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisi elimize ulaştı. Ve yapılan operasyonla Marmaris Bozburun'da yakalandılar. Bu iki isim kimdi? Bu oldukça önemli. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi olarak biliyoruz kendisini. Soruşturma kapsamında Kuriş'in adreslerine yapılan baskınlarda 13 tabanca ve mühimmat ele geçirilmişti. Ayrıca 206 kilo altında ele geçirilenler arasındaydı. Ve aynı zamanda Kuriş'in Yılmaz Kimya isimli şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğunu biliyoruz. Yapılan operasyonda yakalanan bir diğer isim ise Erhan Yılmaz'dı. Erhan Yılmaz, Hilmi Tuna Kuriş'in ortağı olduğu Yılmaz Kimya şirketinin sahibi İrfan Yılmaz'ın oğlu. Yine oldukça önemli bir isim örgüt içerisinde. Aynı zamanda bu şirketin yönetim kurulu başkanı olarak da görev yaptığını biliyoruz Erhan Yılmaz'ın. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 38 isim gözaltına alınmıştı ve yeni gelen iki gözaltı haberiyle birlikte gözaltı sayısı 40'a çıktı. Bu 38 şüpheliden 32 kişi tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalarda gelen son dakika gelişmesiyle Alihan Kuriş suç örgütü liderinin Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Her iki isim de yurt dışına çıkış hazırlığı yapıyordu ve ekiplerin yoğun operasyonuyla yoğun çalışması sonucunda Marmaris Bozburun'da yakalandılar. Böylece 38 olan gözaltı sayısı 40'a yükselmiş oldu.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum sana verdiğin bilgiler için. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında mezarı açılmış. Naaşı Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Adli tıptaki işlemlerin ardından Denizolgun'un mezarından çıkartılan örnekler yeniden kabrine konuldu.
3: Savcı ve polis eşliğinde mezarı açıldı. Çeşitli örnekler alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı üzerindeki inceleme tamamlandı. Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddiaya göre ölümü resmi makamlara geç bildirilmişti. Ayrıca cesedi üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Fethi kabir işlemi çarşamba günü savcı ve polis eşliğinde yapıldı. Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından alınan örnekler adli tıp kurumuna götürüldü. Denizolgun'un ölümünün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için inceleme yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mezardan alınan örnekler yeniden Denizolgun'un Karacaahmet mezarlığındaki kabrine yerleştirildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Arif Ahmet Denizolgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Denizolgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
1: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken ortaya yeni detaylar çıktı. 2021 yılında bu grup tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü öne süren iş insanı konuştu. Koray Sarı Saçlı neler anlattı izliyoruz.
4: Mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı.
3: İddiasına göre 2021 yılında kaçırıldı, işkence gördü. Anlattıkları Alparslan Kuytu suç örgütü soruşturmasında delil oldu.
4: Kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
3: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Kuytulcular olarak bilinen

0: soruşturmada ortaya çıkan detaylarsa dikkat çekici. Özellikle de iş adamı Koray Sarısaçlı'nın anlattıkları.
1: Hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular ve daha sonra senet imzalattılar.
0: Koray Sarısaçlı, 2021 yılında kuytulcular olarak bilinen grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü. İddiasına göre grup mallarına el koymak istemişti.
1: 100 dönüme yakın yaklaşık kiraz bahçesi vardı. Artı hastane, 75 yataklı bir hastane. Buna benzer laboratuvar.
0: İşkence gör
1: ve daha sonra senet imzalattılar.
0: Koray Sarısaçlı, 2021 yılında kuytulcular olarak bilinen grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü. İddiasına göre grup mallarına el koymak istemişti.
1: 100 dönüme yakın yaklaşık kiraz bahçesi vardı. Artı hastane, 75 yataklı bir hastane. Buna benzer laboratuvar.
0: İşkence gördüğü için vekalet vermek zorunda kaldığını, ailesiyle tehdit edildiğini söyleyen iş adamı bir süre sonra dava açtı.
1: Günleri bile bilmiyordum, yani o kadar karanlık bir yerdeydim. Gün geçiyor mu geçmiyor mu diye bilmiyordum. Sürekli darbetler üzerime çıktılar. Yani kaç kişinin gözlerim kapalı bir şekilde üzerime çıktıklarını hatırlıyorum. Belime sıçradıklarını hatırlıyorum.
0: Soruşturma dosyasına ifadesi giren bir diğer şikayetçi Mürsel Güler. Güler yaklaşık 25 yıl yapılanmanın içinde kalmış bir isim. İfadesinde yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul'un hedefi haline geldiğini söyledi. Mürsel Güler, Kuytul ve eşini eleştirenlerin tehdit, şantaj ve hakarete maruz kaldığını, sosyal medyadan toplu halde hedef gösterildiğini iddia etti.
2: Ve şimdi para gündemin bu bölümünde Ankara'ya döneceğiz. Başkentin gündemine Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le konuşacağız. Nasuhi, günaydın, hoş geldin, nasılsın?
3: Günaydın. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Hareketli bir biçimde operasyonlar, İsrail ile ilgili bölgesel gündem, evet, ve pek çok başlıkla birlikte.
2: Evet, şimdi başlıklarımız bugün de çok, hemen başlayalım. Senin de işaret ettiğin gibi İsrail ile başlayalım hemen, en sıcak başlıklardan biri. İsrail'in Suriye'ye saldırısı gündemde. İdlib'in doğusundaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterildi. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den bir açıklama oldu. Burada bir Türk üssü kurma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yok açıklaması yaptı. Bu konuya tabii başkent ne diyor, nasıl bakılıyor ve tepkiler ne? Biraz önce ben Ömer Çelik'in tepkisini de haberlerde vermiştim.
3: Evet. Ya tabii çok temel olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in ifade ettiği mesele üzerinden de bakılabilir. Ya İsrail saldırganlığı bölgede durmuyor. Yani bu Gazze ile sınırlı değil, Batı Şeria ile sınırlı değil, Lübnan'a sıçradı, İran'a savaş açtı ve açtırdı, bir taraftan onu da söyleyelim. Ancak Türkiye'yi hedef alan sözlerinin tarihi aslında en az 2 yıla dayanıyor. Yani 2024'ün sonlarında Suriye'de gerçekleşen rejim değişikliği kelimenin tam anlamıyla İsrail'in dengelerini bozdu. İstersen buradan başlayalım. Sonra bazı güncel kısımları var, onları da hızlıca aktarabilirim. Şimdi İsrail ondan sonra belli hamleler yaptı biliyorsun. O bölgedeki Nusayrileri kışkırttı, Dürzileri kışkırttı ki ve bu kısımda bir parça da olsun başarılı oldu ne yazık ki. Yukarıda Suriye'nin kuzeyinde, kuzeydoğusunda özellikle, yani Türkiye'yle de belli düzeyde sorunları olan Kürt grupları entegrasyona girmemesi konusunda da kışkırttı. Hani onlara yanınızdayız, size devlet vaat ediyoruz falan gibi bir takım saçma şeylerde bulundu, vaatlerde bulundu. Bunların hiçbiri, özellikle kuzeydeki kısmı, gerçekleşmedi. Burada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyle ilgili politikalarında elbette etkisi var ama asıl mesele Türkiye'nin Suriye'de elde ettiği etkinlik, Suriye rejiminin ortaya çıkmasına yönelik gösterdiği katkı ve artık Suriye meselesini sadece bir sınır güvenliği meselesi olarak görmeyip Suriye'nin bütününe, aynı zamanda bölgenin bütününe yönelik bir barış denge unsuru olarak görüyor olması. O nedenle aslında İsrail tarafı pek de bu konuda hani yaklaşımlarını gizliyor da diyemeyiz. Yani Netanyahu tarafının bu üste ilgili saldırının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği hikaye şöyle. Biz Türkiye'nin oradaki, yani Suriye'deki askeri kapasitesini engellemek istiyoruz. Bunun daha ötesi var. Yani yaklaşık 15 gün önce İsrail basında yer alan önemli bir analiz, önemli de bir isim tarafından yayınlanan analizde şöyle söyleniyor. Artık İsrail askeri senaryolarının içine doğrudan Türkiye'yi de almalı. Bu ne demek? Artık Türkiye'yi sistemik bir aktör olarak gördükleri anlamına geliyor. Yani artık saldırı planlarımıza, bölgeyle ilgili güvenlik konseptimizin içine Türkiye'yi de alalım demek. Burada belki gözden kaçırılmaması gerekiyor.

0: Yani bir diğer nokta, Sayın Dışişleri Bakanımızın Libya'dan verdiği mesajlar bölgedeki dengelerle ilgili. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir bölgesel yayın kuruluşuna verdiği demeçte hem Netanyahu'nun saldırganlığı üzerinden verdiği mesajlar, hem de bu yıl içinde Şam'a gideceğim verdiği mesaj. Şimdi bunların arkasından bu saldırı ortaya çıkıyor. Bir başka nokta, Mekke Anlaşması. Ben gayet net söylüyorum, dünkü yazım başlığı da öyleydi. Bu saldırının hedeflerinden bir tanesi de, mesajlarından da bir tanesi ne yazık ki Mekke Anlaşması. Çünkü yine İsrail'deki analizlerden sana bir cümle örnek aktarayım. Şöyle bir başlık, Jerusalem Post'a 16 Ağustos. Mekke Paktı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı birleştiriyor ama diyor ki bu bununla sınırlı kalmayacak. Buna Katar da eklenecek, başka ülkeler de eklenecek. Bu artık İsrail'in özellikle Doğu Akdeniz'deki egemenlik alanını sınırlayacak bir hamledir diyor. O bakımdan geldiğimiz noktada İsrail saldırısı, bölgeye yönelik verdiği tırnak içinde mesajlar, Türkiye'ye yönelik sürekli gerilim mesajları vermesini ben sadece yaklaşan seçimler öncesi bir hikayeymiş gibi okumaktan yana değilim. Elbette İsrail'e yaklaşan seçimlerde Netanyahu'nun bu tür gerilimlere ihtiyacı var. Hatta İsrail'de yine tırnak içinde makul diyebileceğimiz bazı isimlerin buna yönelik itirazları da oldu. Yani tepkisi de var şu an arkadaşlarımızın ekrana verdiği gibi. Ancak mesele bundan daha fazlası. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri bu konuda İsrail'e karşı bakalım aktif tutumunu nasıl sergileyecek? Bu da fevkalade belirleyici bir unsur,
1: evet,
0: olacaktır.
1: Evet, yani bir işte arkadaşlarımız KJ'ye de verdiler. Tabii İsrail'in içinden de tepkiler evet, devam ediyor Netanyahu'ya, muhalefetten de. İşte eski İsrail Başbakanı Barak'ın söylediklerini hatırlatmakta yarar var. Netanyahu Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırıyor diyor. Yani o söyledikleri gerekçeler, evet, hep bir bahane, kasıtlı olarak tırmandırdığına dair içeride de öyle bir tartışma, öyle bir tepki var. Bu arada Netanyahu'nun da önünde bir seçim var. İçeriye yönelik de gerginlikten beslenmesi gibi de bir durum var zaten Netanyahu'nun, değil mi?
0: Elbette. Yani dediğim gibi, hani seçimden ibaret değil ama seçimi de içine alan bir hikaye bu. Ya şöyle bir problem var, onu hızlıca söyleyeyim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik, Netanyahu'ya yönelik tepkileri zaman zaman, yani ABD İsrail'i artık terk ettiği bölgede, hani o ittifak bozuldu gibi değerlendirenler var. Ben buna baştan beri çok aceleci bir yaklaşım olarak bakıyorum. Öyle olmadığını da düşünüyorum. Tam aksine Birleşik Devletler'in İsrail'e, ya bu saldırganlığına devam edersen bak bölgedeki bütün dengeler senin aleyhine gelişiyor. İran Savaşı'yla da başımızı belaya soktun. Ben seni koruyamam. Eğer seni koruyabilmemi istiyorsan sen de bir denge sağla. Yani artık Lübnan'a, artık Suriye'ye, ya şimdi bu nasıl bir hikayedir ki, yani Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından irili ufaklı 200'den fazla saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Meşru bir devletin topraklarına yönelik ve sudan bahanelerle saldırılar yapıyorsunuz. Ama bu son askeri hava üssüne yönelik saldırı, tabii ki İdlib'de olması, Türkiye'ye olan yakınlığı. Şimdi İsrail'in iddiaları şu, ya sen de aktardın, işte orada askerler konuşlandırıyor, o üsleri geliştiriyor, hatta teknolojik yatırım yapıyor, İsrail'e karşı bunları gerçekleştiriyor falan gibi. Türkiye'nin Suriye'de güvenliği sağlamanın dışında herhangi bir kaygısı yok. Bunlardan herhangi birisi bölgedeki herhangi bir ülkeye karşı da yapılmıyor. Ama hani saldırgan olunca insan herhalde herkes de kendisi gibi zannediyor. Böyle bir bölgede yaşıyoruz ne yazık ki.
1: Evet Nasuh, şimdi siyasetteki diğer başlıklara da geçmek isterim ben. Çok fazla başlığımız var. Zamanı da doğru kullanalım. Evet. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bir röportajı var. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Orada çarpıcı cümleleri var. Şöyle, çerçeve yasaya 54 vekilin hayır oyu vermesini de değerlendiriyor Özgür Özel. Partimizin tutumu ilkesel bir tutum. Yıllardır bu meselenin mecliste çözülmesini istiyoruz. Ülkeyi yönetmeye talip olan bizler PKK'nın silah bırakmasına nasıl hayır diyeceğiz? O yüzden bu konuda ilkesel olarak evet demek durumundayız dedi evet. Özgür Özel Cumhuriyet'e verdiği röportajda. Bu ihtimalin karşısında yer alınmaz tarihsel olarak dedi. Bu arada bu durumdan rahatsız mısınız da diye sorulmuş kendisine Özgür Özel'e 54 hayırdan. Hayır hiç değilim, aksine bu rakamlara yakın bir durum bekliyordum diyor. Böyle bir değerlendirmesi var. Sen ne söylersin bu röportaja?
0: Şimdi ben hem ayrılmadan önce, yani Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadan önce, ama ayrılış sürecinde, yargısal süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu iki kanatla da görüşüyordum, hala da görüşüyorum. Özellikle de çerçeve yasa meselesinde o gün, o sıcak gün, oylama gününde de bir

0: Yayın yaparken bir yandan da yeni partinin tavrının ne olacağı konusuyla ilgili bakıyorduk kulislere. Şimdi orada şunu gördük yani arkadaşlarımızla birlikte bakarken şeyde yeni partinin içinde bu konuda kafa karışıklığı var. Yani genel başkanın açıklaması yani biz buna destek vereceğiz demesi, partimizin tutumu ilkesel tutum diyor mesela bunu böyle tarif ediyor. Bunun yani PKK'nın silah bırakma ihtimalinin karşısında yer alamayız diyor. Tabii ki tarihin doğru yerinde durmaya çalışıyorum diyor anladığım kadarıyla ama şimdi tarihin doğru yerinde bulunmak istiyorsunuz. İlkesel karar diyorsunuz ama ilkesel karar etrafında üstelik bakın şurası çok enteresan Esra. Sizinle birlikte çok kritik bir zaman diliminde altı ok çatısı altından ayrılmış parti kurmuş insanlar yani milletvekillerinin üçte ikisi sizin bu ilkesel tutumunuzdan yana oy kullanmıyor. Şimdi bunu siyaseten açıklanması hiç kolay değil. Tabii ki Özgür Özel kalkıp şey diyemez, arkadaşlarımı kontrol edemiyorum, tam olarak partiye hakim olamadım ama burada bir kimlik sorunu, partinin henüz o siyasal omurgasının, ideolojik kimliğinin oluşmamış olmasını bence çok ciddi etkisi var. O nedenle hani partiyi toparlamak anlamında dün de konuştuk ya hızlıca bir kurultay hazırlığı yapıyorlar. Yani yeniden partiyi ben kontrol ediyorum, lider benim mesajını vermeye çalışıyor Özgür Özel görebildiğim kadarıyla.
1: Evet, nasıl bir de CHP cephesi var tabii. Yüksek Disiplin Kurulu dün 81 dosyayı görüştü. Dün sabah da görüşecek diye konuşmuştuk yine seninle. O dosyalar arasında kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edilen ancak yakın zamanda istifa edip yeni partiye katılan milletvekilleri de var ki 9 milletvekili bunlar. 9 milletvekilinin hukuki durumlarının netleştirilmesi için de bir komisyon kurulduğunu biliyoruz. Nasıl bir yol izlenir ya da izlenebilir burada? Zaten CHP'den istifa edip yeni partiye katılmış bu isimler ki şu notu da hemen aktarayım. Aralarında Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat gibi isimler var.
0: Evet, şimdi son söylediğinden başlayalım. Bunlar bu saydığın isimler Özgür Özel'in çok uzun zamandır birlikte hareket ettiği adeta kadrosu haline gelen isimler. Yani çekirdek kadrosu. Şimdi çekirdek kadrosunun 10 ismiyle ilgili daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olarak görevine başladığı anda Kılıçdaroğlu ve ekibi bir disiplin süreci başlattı. Disipline sevk etti onları. Bu birincisi. İkincisi oradan bir isim Gökhan Günaydın'la ilgili bu sevk geriye çekildi ve o tekrar görevine döndü. Fakat sonra bu isimlerin tamamı geldiler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partiye katıldılar. Şu halde burada partinizden ayrılmış yani artık istifa etmiş ve başka bir siyasi partinin çatısında olan isimlerle ilgili hukuken ne yapabilirsiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi tarafıyla dün bunu epeyce geniş konuştum. Bir askıda dosya ifadesi kullandı. Oradaki önemli bir isim bana. Dedim ki askıda dosya ne demek? Yani bu milletvekilleriyle ilgili hukuki bir karardan ziyade anladığım kadarıyla sembolik bir mesaj veriyorlar. Yani buraya tekrar dönmek isterseniz kapıyı da tam kapatmıyoruz mesajı olarak da okunabilir bu. Yani o 9 milletvekiliyle ilgili kısmını söylüyorum. Çünkü zaten bir ihraç şansınız yok değil mi? Partinizde değil bu insanlar. Ama o dosyaları görüşüp anladığım kadarıyla rafta görünür bir yere koyacaklar. Askıda dosya olacak o. Yani siyasetin yakın geleceğinde ne olacağı konusunda o dosyalar orada bir mesaj gibi duracak. Yoksa hukuken bir çözüm bulabilmek gibi bir yaklaşımlar olduğunu düşünmüyorum. Ben aldığım izlenim öyle.
1: Evet Nasuhi, son olarak son sorum olsun bu sana. MHP lideri Devlet Bahçeli 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini hatırlattı ve önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişime esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir dedi. Şimdi bu konuya ilişkin bir detay yok. Tam olarak nasıl bir değişiklikten bahsediliyor?
0: Yok, evet.
1: Sayın Bahçeli tarafından o bilinmiyor fakat Ankara'da bir şey konuşuluyor mu?
0: Şimdi burada benim görebildiğim kadarıyla hani bizim şöyle bir alışkanlığımız var Esra çok hızlı söylüyorum zaman bitiyor. 2017'deki referandum için de geçerli bu. Biz kritik değişiklikler yaptığımızda o büyük çatı değişikliklerinin uyum yasaları konusunda çok ağır davranıyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra da bunu yaşadık ne yazık ki. Yani orada sistemin ruhuna uygun, aslında ruhuna değil, hukuken de yapılması gereken aynı zamanda değişiklikler konusunda biraz geride kalındı. Bu tarafı var. Ancak Sayın Bahçeli'nin söylediği anladığım kadarıyla bundan daha fazlası. Biraz ketumlar bu konuda. Birkaç gündür uğraşıyoruz arkadaşlarla ama henüz istediğimiz üzere bilgi alamadık ama seçim sisteminin değişmesinin vurgusu. Siyasi partiler kanununa ilgili şeyleri dün söyledim, tekrarlayayım. Yani mesela parti kapatmak vesaire değil bu. Sadece partilerle ilgili, mesela mutlak mutlak kararında olduğu gibi hukuki kararlar verilecekse, çok hayati derecede kararlar, bunlar doğrudan siyasi partiler kanununda düzenlenmeli. Dernekler kanunu gibi yan bir takım unsurlara atıfta bulunarak, onları referans alarak düzenlenmesin. Bu önemli. Ancak seçim sistemiyle ilgili değişiklik ne? Ankara'da dolaşan sorular, %50 ile ilgili bir değişim olacak mı? Barajla ilgili bir değişim olacak mı? Vesaire, bunların her biri dolaşıyor. Ama hani bugün öyle demiş olalım, elimizde o konuyla ilgili şudur diyebileceğimiz bir veri henüz yok Esra.
1: Önümüzdeki günlerde sıkça konuşacağız o zaman bu başlığı da. Çok teşekkür
0: konuşulacaktır,
1: ederim.
0: Konuşulacaktır. Açığa da çıkacaktır. Evet. Ben teşekkür ederim.
1: Çok
0: sağ olun.
1: Çok teşekkürler Nasuhi. İyi hafta sonları. Çok teşekkürler. Evet, şimdi bir canlı bağlantı yapacağız. Kocaeli'de dün bir saat içinde denizden 3 cansız beden çıkarıldı ve 3'ünün kardeş olduğu ortaya çıktı. Aranan 4. bir kardeş daha vardı. O da sağ bulundu. Peki kardeşler nasıl öldü? 4 kardeş nerede bulundu? Ayrıntıları Arzu Kaya'dan dinliyoruz.
2: Esra Toplaş, şu anda o kardeşlerin bulunduğu noktadayız. Kameraman arkadaşım Özcan Öztürk ile birlikte. Öncelikle size bölgeyi gösterelim biraz. Oldukça sakin, bisiklet yolunun işte hemen arka tarafta yeşil alanların, park ve bahçelerin bulunduğu bir noktadayız. Normalde aileler geliyor burada piknik yapıyor, vatandaşlar yürüyüş yapıyor. Hemen arka tarafta balıkçılar balık tutuyor. Oldukça sakin bir atmosfer var burada. Hemen 500 metre ileride de denize girmek tehlikeli ve yasaktır yazısı da gördük. Yani aslında burada denize girmenin yasak olduğunu da söyleyelim. Peki bu kardeşler nasıl bulundu, nasıl kıyıdan çıktılar? Gerçekten büyük bir soru işareti var soruşturma kapsamında. Soruşturma diyorum çünkü 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. 4.'sü ise saatler sonra sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Tabii soruşturma kapsamında ifadesi alınacak o kardeşin ve aslında sis perdesine de bir aralık getirmiş olacak. Hemen bakacak olursak sahil kesimi görüyorsunuz, oldukça sakin bir atmosfer var burada. Saat dün 16 sıralarında kıyıya vuran 3 ceset bulundu. Hemen balıkçıların ihbarı üzerine buraya, bu noktaya ekipler geldi ve 3 kişinin cansız bedeni Yeni Mahalle Darıca sahili mevkiinde, şu anda bulunduğumuz noktada cesetler bulundu. İşte tabii olay yerine ekipler çağrıldı. Burada geniş kapsamlı bir arama yapıldı. Cesetlerinde kardeşler Gülşah Sakar, Ali Sakar ve Belinay Sakar'a ait olduğu tespit edildi ki yaşları 24, 17 ve 15, oldukça küçük çocuklar olduğunu da görüyoruz. Tabii üzerlerinde herhangi bir darp ve cebir izi de bulunmadı. Yani bir cinayete mi kurban gittiler? O noktada herhangi bir tespit de yapılamadı ilk etapta. Bakıldığı zaman çünkü bir darp cebir izi yok. Kıyafetleri hala üzerlerinde bulunuyor. O noktada yine bir soru işareti söz konusu. Kardeşler acaba buradan denize mi girdiler? Yüzmek mi istediler? Yine soruşturma kapsamında ihtimaller dahilinde denize girip yüzmek istediler ve boğuldular. Sağ bulunan 4. kardeş onları kurtarmak için mi suya atladı? Tabii onun ifadesi soruşturma kapsamında oldukça belirleyici olacak. Çünkü Bilgenur Sakar soruşturma kapsamında sağlıklı bir şekilde bu noktadan çıkarıldı. Yakınlarda hemen gelir gelmez konuştuğumuz birkaç kişiden aldığımız bilgiyi aktaralım. Öncelikle bu bölgede ve bu civarda tanınan çocuklar değil, kuvvetle muhtemel bu bölgede oturmuyorlar. Yine başka ihtimallerden söz edebiliriz. Buraya çok yakın bir feribot iskelesi var. Feribotla giderken acaba denize düşme ihtimalleri de var mı? Yine bu da ihtimaller dahilinde değerlendirilen soru işaretleri arasında bir bulgu. Kardeşler acaba feribottan mı düştü? Denize girerken yüzme bilmiyorlardı, boğuldular mı? Yine herhangi bir cinayet ihtimali mi var? Bu da çok kapsamlı bir soruşturma yürütülecek ve o kapsamda ortaya çıkacak. Biz de Kocaeli'nden gelişmeleri takip ediyor ve aktarıyor olacağız sizlere.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Şimdi İzmir'e döneceğiz. İzmir Çiğli Belediye Başkanı'nın otoparktaki makam aracını kurşunlayan şüpheli yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar Çiğli Belediyesi Otoparkı'na çalıntı motosikletle giden KS, henüz belirlenemeyen bir nedenle belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki aracına silahla ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli güvenlik görevlilerince kıskıvrak yakalandı. Olay anı otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin defalarca ateş ettiği, ardından kaçmaya çalışırken güvenlik personelince yakalanması görülüyor. Polise teslim edilen şüphelinin Manisa'dan geldiği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Nevşehir'deki akrabalarının yanına tatile giden genç ortadan kayboldu. 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı bulmak için herkes seferber oldu.
3: Tatil için Nevşehir'e gitti. 18 yaşına yeni giren genç sırra kadem bastı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
4: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
3: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı. Bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.
4: Emniyete de haber verdik, hastanelere de haber verdik, jandarmaya da haber verdik, herkese haber verdik ama hala bir bilgi gelmedi.
3: Ailesi de evin çevresiyle metruk binalarda arama yaptı. Kayıp genç son olarak Acıgöl'deki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek ilerlediği görülen Mehmet Yılmaz'dan herhangi bir haber alınamadı.
4: Burada bir tanıdığı yok. Baba tarafı Niğdeli, Niğde'ye de haber verdik. Niğde'den de daha ses çıkmadı, yani Niğde'ye de gittiği haberi gelmedi.
3: Sağlığından endişe eden ailesi Mehmet'ten iyi bir haber bekliyor.
4: Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum.
1: Kadın cinayetinin son adresi Yalova oldu. Bir kişi doğumuna bir ay kalan eşini tüfekle öldürdü. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşayan Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D. eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından da aynı silahla kendisini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti hastaneye kaldırdı. Doktorların çabası hamile kadını hayatta tutmaya yetmedi ne yazık ki. Katil zanlısı kocanınsa hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul'da bir camiye namaz kılmaya giren kişinin 450 bin liralık birikimini çalan hırsızı kamera ele verdi. Polis adım adım iz sürdü. Zanlı günler sonra yakalandı.
5: Bu adam bu. Abi.
3: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti. Polisin takibiyle suç makinesi zanlı yakalandı.
6: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
3: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz, 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
6: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kılıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
3: Atik Ali Paşa Camii'ne giren İshak Yılmaz içinde yaklaşık 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafa bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını çalıp gitti.
6: 53 gram altın vardı, 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
3: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelendi. Koşarak bölgeden uzaklaştığı belirlenen zanlının kimliği çok geçmeden belirlendi. Sancaktepe'de yakalanan şüpheli MC'nin 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
1: Konya'da bir kuaförde çalışan 15 yaşındaki çocuk, iddiaya göre su getirme tartışmasıyla başlayan olay sonrası kalfa tarafından darp edildi. Dövülen çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın detaylarını Zafer Samancı'nın haberinden izliyoruz.
7: Arkasından geçtim diye bir anda kalktı ve benim boğazımı sıkarak geriye itti.
3: Meslek öğrenmek için kuaförde işe başladı. 15 yaşındaki çocuk kalfadan dayak yedi.
7: Ben bu işe 15 gün önce başladım. Başladığımdan beridir hem sözlü hem de fiziksel olarak zorbalığa uğruyordum bu beni darbe.

0: eden şahıs tarafından.
1: Konya'da yaşayan A.E.T. meslek öğrenmek için kadın kuaföründe stajyer olarak işe başladı. İddiaya göre iş yerindeki kalfayla su getirme nedeniyle sorun yaşadı. Kalfa B.A. 15 yaşındaki çocuğu darp etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda çocuğun dudağı patladı.
0: Benim arda arda yediğim yumruklardan dolayı bilincimi kaybetmiştim. Gözümü açtığımda bir arabadaydım, hastaneye gittik.
1: Çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı.
0: Bu olay beni çok etkilediği için yani dışarıya bile çıkamıyorum. Gözlerim kapattığımda o şahsın gözleri yani yüzü önüme geliyor. Dışarıya çıkmaya bile korkuyorum.
1: Ailenin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Hastaneye gittiğimde oğlumu ben o kanlar içinde gördüğümde çok kötü oldum. Ve ben onların hepsinden sonuna kadar şikayetçiyim.
3: Bartın'da hortum çekmek için su kuyusuna giren baba ve oğlu toprak altında kaldı. Ekipler ikiliyi sağ salim kurtarmak için zamanla yarıştı.
1: Su kuyusuna hortum yerleştireceklerdi. Toprak altında kaldılar. Baba ve oğlu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bartın'ın Yeni Hamidiye köyünde yaşayan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 40 yaşındaki oğlu İzzet İnan fındık bahçesine su hortumu bağlamak istedi. Baba oğul köye 2 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna gitti. İş makinesiyle yaklaşık 2 metre çukur açan baba ve oğlu kuyunun dibinde çalışırken üzerlerine toprak kaydı. İş makinesi operatörü hemen yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamana karşı yarışan ekipler bir an önce baba ve oğula ulaşmaya çalıştı. İlk olarak baba Mustafa İnan toprağın altından çıkarıldı. Oğlu İzzet İnan ise beline kadar toprağa gömülmüştü. Onun bulunduğu yerden çıkartmak yaklaşık bir saat sürdü. Baba ve oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Eşiniz sizden habersiz evi satıp fazla harcama yapsa ne yaparsınız? Bir kadın kocasının bu eylemine sessiz kalmadı. Mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay'dan eşin mal varlığına sınırlama geldi. Dikkat çeken kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
4: Bırakır giderim, ne yapayım?
5: Kaç yıl satın?
6: Satamaz ki.
7: Niye böyle bir şey yaptı?
8: Eşim mal varlıklarını elden çıkarmaya başladı. Kadın mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay dikkat çeken bir kararı imza attı. Eşin ekonomik yetkisinin sınırlandırılmasını kararlaştırdı.
7: Eşiniz sizden habersiz. Yazlığı, evi satsa ne yaparsınız?
4: Bırakır giderim, ne yapayım?
7: Mahkemede mal varlığına sınırlama getirmiş. Nasıl bir karar? Okay.
4: Çok güzel. Süper.
9: Evlilik birliğini mali açıdan korumak amacıyla getirilmiş bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor.
10: İstanbul'da yaşayan davacı kadın eşinin kendisinden habersiz yazlığını sattığını öğrendi. Banka hesaplarından da yüklü miktarda harcama yaptığını belirledi. Sonrasında mahkemenin yolunu tutarak eşim ekonomimizi tehlikeye düşürüyor, mal varlığına sınırlama getirilsin dedi.
9: Burada mahkemenin değerlendirmesi tamamen burada kaçırılan bir mal var mı? Malları azaltma kastıyla ve evlilik birliğine zarar verme kastıyla mı hareket edilmiş? Aslında bunlara bakıyor.
7: Ne sorarım ilk başta, derim niye böyle bir şey yaptı? Öyle bir şey yapılmaması lazım. Çünkü benim hakkım da var, onun da hakkı var.
10: Mahkeme kadının talebini kabul etti. Eşin taşınmazları ve banka hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi. Ancak istinaf mahkemesi kadının iddialarını kanıtlayamadığını belirterek davayı reddetti.
6: Satamaz ya, kıyamaz yani. Yok. O kadar gönlüm var yani.
11: Satamaz.
7: Banka hesabından harcamalar yapsa?
11: O da mümkün değil.
8: Dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkeme davalı erkeğin mal kaçırma kastıyla hareket ettiğini, kadını kasti olarak zora soktuğunu belirledi. Hem taşınmaz hem de banka hesabındaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi.
9: Karşı tarafın savurgan davranışı nedeniyle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşte burada mahkeme nasıl bir karar alıyor? Diğer eşin rızasıyla bu bireysel olan hesabın ortak hesaba dönüşmesi anlamına geliyor.
7: Eşiniz sizden habersiz evi satsa ne yaparsınız?
5: Saygı duyalım.
7: Ama size danışmadı ve o parayı da kaçırıyor.
5: Kaçırsın.
7: Sizden habersiz yine banka hesaplarından fazla fazla harcama yapsa?
5: Ona da saygı duyuyorum.
12: O kadar seviyorum diyorsun.
5: Evet.
4: Ne başvuracağım? Allah hidayet versin derim. Çıkar çeker giderim yani.
8: Peki her fazla harcama yapan eşin varlıklarına sınırlama getirilebilir mi?
9: Her evlilik bile birbirinden farklı. Örnek veriyorum, bir araba parasına bir çanta da alabiliyorsunuz. Ama bu o evlilik birini etkilemiyor olabilir. Burada somut olayın özelliklerine ve gerçekten mal kaçırma kastının olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılır.
3: Huzursuz bağırsak sendromu her 10 kişiden 4'ünü hedef alıyor artık günümüzde. Yenilen yemekten tat alamamak, az bir lokmada dahi şişkinlik yaşamak en yaygın belirtiler arasında. Sofraya otururken yapılan basit hatalar mide bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Öznur Karsı Çetiner, Türkiye'de toplumun %30'unun muzdarip olduğu bu şikayeti ve çözümlerini uzmanlarına sordu.
13: Karnım şişti, birden aynen böyle söylüyor. Karnım şişti, midem şişti. Aslında çok yemiyor ama hızlı yediğinden öyle oluyor.
14: 10 kişinin 3'ünde, hatta bazen 4'ünde diyebiliriz. Huzursuz bağırsak sendromu var.
15: Genellikle işte rahatsızlık, midede işte böyle taşlaşmış gibi aynen.
1: Ne yense şişenler, lokmaları hızlı hızlı yiyip sofradan hemen kalkanlar. İşte bu rutinler bünyeye sindirim şikayeti olarak dönüyor. Huzursuz bağırsak sendromu. En çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın. Toplumun %30'u muzdarip.
14: Karnım çok şişiyor, ağrıyor, ne yesem şişiyor, midem taş gibi oluyor gibi şikayetlerle geliyor.
1: Uzmanlara göre ilk tetikleyici de neyi nasıl tükettiğimiz.
16: Tükettiğimiz gıdaların içeriğinde bulunan ürünler, lokmaları ne sıklıkta çiğnediğimiz direkt bağırsak sağlığını etkiliyor. Türkiye'de son zamanlarda huzursuz bağırsak sendromu yaşayan vakaların oranı her 10 kişiden 4 kişiye kadar yükselmiş durumda.
17: Yenilen yemekler değişti. Daha hazır, ne bileyim, bir hamburger gibi, bir pizza gibi hazır gıdalara yönlenildi. Bu da bağırsakların sistemini değiştiriyor. Yani eskiden insanlar evlerinde turşu yerdi, ev yapımı, ne bileyim, yoğurt yerdi. Artık onlar yenmiyor.
14: İki dilim bir şey yiyoruz, şişip kalıyoruz, davul gibi oluyoruz diyor. Bunların sebebi ne? İşte buradaki tarım ilaçlı ve GDO'lu gıdalar. Mesela stresle çok yakından ilgili.
1: Peki sindirim sorunu olan biri neyi nasıl yemeli?
14: Baklagil yediğin zaman çok şişkinlik yapabilir. Huzursuz bağırsak sendromu olan bir hasta. Ondan sonra bazı meyveler şişkinlik yapabilir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz şişkinlik yapar. Ya salatayla ya da çorbayla başlayabilirsiniz.
7: Tamam.
14: Ondan sonra ana yemeği yersiniz ama az yemek lazım. Bir, küçük porsiyon yemek gerekiyor ve iyi çiğnemek lazım. Bakliyatın yerine, yani eğer kişide kabızlık varsa tabii ki lifli posalı beslenecek. Dolayısıyla sebze ağırlıklı olacak.
1: Mide, bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Bu yüzden uzmanlar kolon kanseri riskini önlemek için 5 yılda bir endoskopi ve kolonoskopi yaptırılmasını öneriyor.
17: Yani hasta bunu, benim zaten bağırsaklarım böyle, bu her zaman olan şey diyerek üstünü kapatabilir o şikayetleri. Kolonoskopiye gitmeyebilir veya bir doktor muayenesine gitmeyebilir. O yüzden de gecikmeye sebep olabilir.
3: Ve böylece bugün de para gündemin sonuna geldik. Ben programı kapatıyorum. Az sonra Selengül Dayıoğlu spordaki gelişmelerle, spor bülteniyle karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Mutlu günler, Haber Türk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dün akşamın karşılaşmalarına bakarak başlayalım bültenimizi. Açıklamaları da sizlerle paylaşacağız. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş'la Litvanya ekibi Kauno Žalgiris karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar rakibini farklı yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka siyah beyazların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Oh, 12. dakikada Murillo ve 60. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Bu skorun ardından Beşiktaş rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 20'de Litvanya'da oynanacak. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve futbolculardan Murillo ile Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.
1: Daha fazla gol şansı yaratmamız gerekiyor. Gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Buna devam etmemiz gerekiyor. Çünkü takım kazanmak istiyor. Her seferinde kazanmak istiyor. Bu mentaliteye sahip. Ve bunu da bence bugün gösterdik. İlk kornerden daha skoru açabildik, maçı açabildik. Bu yüzden mutluyum. Bizim böyle devam etmemiz gerekiyor. Daha aç olmamız gerekiyor aslında mentalitemizi. Bu, hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Bu yöne çevirmemiz gerekiyor mentalitemizi. Daha fazla gol atmamız gerekiyor. Yaratmamız gerekiyor. Ve çalışmamız gerekiyor tabii de gol atmak için. Bunu söyleyebilirim. Bugün savunmadan çok mutluyum. Gerçekten çok çok mutluyum. Bence şu ana kadar takım olarak harika savunuyoruz. Özellikle top kapmamız, topu tekrar kazanmamız bence harika şu ana kadar. İlk maçta üstünlüğü sağladık. Fakat daha bitmiş bir şey yok. Daha bir önümüze 90 dakika var Litvanya'da. Bugün mutluyum. Umarım bu güven olan, bize karşı olan bu güven artacak ve daha da mutlu olacağız ileride.
2: Öncelikle çok şükür bugün galip geldik diye başlamak istiyorum. Hedefimiz deplasmana buradan avantajlı bir skorla gitmekti. Harika bir oyun oynadık. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Rıdvan'ı tanıyorum. Rıdvan'ın kalitesini biliyorum. Topu tam da o noktaya getirebileceğini, yani o ortayı yapıp asisti yapabileceğini düşünmüştüm. Ben de doğru yerde toplamıştım. Golü atmış bulundum.
3: Geçen maçta zaten burada dedim, aynı şöyle söyledim. Bizim için çok değerli bir başlangıç. Çok güzel bir seri yakaladık açıkçası. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 gol de bulduk. Bu yüzden mutluyum.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'a mağlup oldu ve rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü. Papara Park'ta oynanan müsabaka konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ferencvaros'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Zakaryasen kaydetti. Bu skorun ardından Macaristan ekibi rövanş öncesi avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.30'da Macaristan'da oynanacak. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin açıklamaları vardı. Tekke avantaj onlarda ama Macaristan'a tur için gideceğiz dedi.
4: Maç ve çok pozisyona girdiğimiz bir maç. Bugün nasip olmadı, gollerimiz olmuş olsaydı avantajlı skoru elde etmiş olabilirdik, diyebilirdik. Bugün nasip olmadı. Ama oyuncularımın özellikle giren çıkan herkesten ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum. Özellikle tur içinde evet zordu zaten. Şimdi avantajlı onlar. Ama biz Trabzonspor olarak oraya kesinlikle bu lige, Avrupa Ligi'ne katılmak için, kazanmak için gideceğiz. Umarım öyle olur. Kolay gözükmüyor tabii. Ama bugün oynanan oyun bıraktığı his değerli. Tabii Trabzonspor olarak beklentiler, buradaki gelen insanların coşkusu, heyecanı, beklenti oyun olarak belki karşılandı gibi ama sonuç istemediğimiz şekilde oldu.
0: Süper Lig'e geçelim. İkinci hafta bugün tek maçla açılıyor. Galatasaray deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında 2 puan bırakan Sarı Kırmızılar ligin yeni ekibini mağlup ederek yara sarmak istiyor. Erzurum Kazım Karabekir stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Sarı Kırmızılar Süper Lig'de geçen sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasmanda yaşadı. Geçen sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı Kırmızılar söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken 16 kez topu ağlardan çıkardı. Galatasaray 2025-26 sezonunda ligde Kocaeli Spor, Konya Spor, Trabzon Spor, Samsun Spor ve Kasımpaşa'ya yenildi. Galatasaray Süper Lig'de Erzurum Spor'la 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılı takım daha önce Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. İki takım ligde ilk olarak 2018-19 sezonunda karşılaşırken Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı Kırmızılar 2020-21 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazandı. İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi. Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray 2 golü de kalesinde gördü. Premier Lig'de 2026-27 sezonu başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Arsenal sahasında ligin yeni ekiplerinden Coventry City ile karşılaşacak.
5: Dünyanın en prestijli ve en çok takip edilen futbol organizasyonlarından biri olan Premier Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Transfer döneminde önemli hamleler yapan kulüpler yeni sezona güçlü kadrolarla girmeye hazırlanıyor. Taraftarlarsa takımlarının ilk hafta performanslarını merakla bekliyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Arsenal, sahasında ligin yeni ekiplerinden Coventry City'yi konuk edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Cumartesi günü ligin yeni ekiplerinden Hull City, Manchester United'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Aynı gün Everton Crystal Palace, Ipswich Town Sunderland, Nottingham Forest Leeds United ve Brentford Tottenham maçları oynanacak. Pazar günü ise Brighton'la Aston Villa, Manchester City ile Bournemouth ve Newcastle United'la da Liverpool kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de sezonun ilk haftası pazartesi günü oynanacak Fulham-Chelsea maçıyla sona erecek.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 21 Ağustos Cuma bugün günlerden. Haftanın son iş gününde beraberiz gün ortasında. Hızlıca başlayalım. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada iki şüpheli daha gözaltında. Kuriş'in kardeşi Hilmi Kuriş'in kaçma hazırlığı yaparken yakalandığı belirtiliyor. Kaçış planında eski bir bakanın izine de rastlandığı söyleniyor. Dönelim Elif Ergen aktarsın. Elif söz sende.
1: Evet Sena Alkan, soruşturmanın seyri açısından oldukça kritik bir gelişme yaşandı. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Muğla Bozburun'da yakalandılar. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandılar. Peki İstanbul'dan oraya nasıl gittiler? Hangi güzergahları kullandılar ve kimlerden yardım aldılar? İşte bunlara ilişkin detaylar da yavaş yavaş elimize gelmeye başladı. Öncelikle oldukça geniş teknik takip ve koordinasyon çalışması yürütüldüğünü ifade edelim. Bu takip sırasında özellikle Yasin Kaya isimli şahsın ifadesi önemliydi. Peki neler söyledi Yasin Kaya? Öncelikle 16 Ağustos'ta Ahmet Hilmi Yılmaz isimli şahısla İstanbul'dan Bozburun'a geldiğini söyledi ve şahsın yanında iki bavul olduğunu ve aracın arka sağ arka koltuğuna oturduğunu ifade etti. Bu ifadenin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli olan oteller, pansiyonlar ve tekneler arandı ve son olarak Yasin Kaya isimli şahıs suçluyu kayırma suçundan tutuklandı ve yapılan aramalar sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz kaçma hazırlığı yaptıkları sırada Marmaris Bozburun'da yakalandılar. Burada önemli olan bir başka detay daha var. Sen de ifade etmiştin az önce. Kullanılan bir aracın Naim Şahin adına tahsis edildiği ortaya çıktı. Kimdi Naim Şahin? Eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsis edilen bir aracın kullanıldığı ortaya çıktı. PTS kayıtları incelendi. Bu aracın İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonuna geldiği, buradan yakıtı aldığı ve aracın sürücüsünün yakıtı aldıktan sonra araca geri döndüğü ve içerisinde yer alan şüphelileri Muğla'da bıraktığı ortaya çıktı. Oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim. Neler yaşanmıştı? Şu ana kadar aslında 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında Alihan Kuriş'in de yer aldığı, gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmış ve 6 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Hilmi Tuna Kuriş'in kim olduğu da tabii ki oldukça önemli. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında suç örgütü lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yapılan baskınlarda, adreslerine yapılan baskınlarda 13 tabanca ve mühimmatla birlikte 200 kilo altın ele geçirilmişti. Oldukça önemli bir gelişme. Ve Kuriş'in ve Yılmaz'ın yakalanmasıyla birlikte kendilerine yardım edenler kimler, kaçış güzergahları neler ve varsa diğer bağlantılar hangileri, hepsi yapılacak olan çalışmalarda ortaya çıkacak ve bu kara haberin de soruşturmanın seyri açısından oldukça önemli olduğunu ifade edelim. Söz tekrar sizde.
0: Elif Ergen aktardı, ekranlarınıza getirdik. Alihan Kuriş'in kardeşi yakalandı. Şimdi ekranlarınıza bir son dakika gelişmesi var. İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne Suriye'de yaptığı o saldırı günlerdir konuşuyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama var. Uzunca bir açıklama, İsrail'in bölge saldırganlığına atıf yapan bir açıklama. Arzu Türk Uçar tüm detayları aktaracak bize. Arzu, ne diyor Bahçeli?
2: MHP lideri Devlet Bahçeli tam 8 sayfalık bir açıklama yaptı ve İsrail'in hem Türkiye'ye yönelik hem de Suriye'ye yönelik tavrına tepki gösterdi. O açıklamaların detaylarına bakacak olursak, Türkiye terörsüz Türkiye hedefiyle iç cephesini tahkim ederken komşularının istikrarını kendi güvenliğinin ayrılmaz bir parçası saymakta, diplomasi, arabuluculuk, ekonomik işbirliği, insani yardım ve bölgesel sahiplenme üzerinden barış üretmeye çalışmaktadır ifadelerini kullandı MHP lideri ve İsrail'e eleştirilerini sürdürdü. İsrail yönetimi ise Gazze'den Lübnan'a, Suriye'den İran'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kriz, çatışma ve insani yıkımla anılmaktadır dedi ve terörsüz Türkiye mesajlarına devam etti. Türkiye'de terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından biri haline gelmiştir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Bu süreçte Netanyahu'nun dini kimliği ve Yahudiliği siyasi hedefler doğrultusunda araçsallaştırılan söylemleri de hem dinin evrensel ahlaki değerlerine hem de Yahudi toplumunun tamamına mal edilemeyeceğinin de altını çizdi. Siyasi tercihlerin dinle özdeştirilmemesi gerektiğini de ifade etti. Ve bu konuda uluslararası yaptırımlara dikkat çekti MHP lideri Devlet Bahçeli. Uluslararası yaptırım sürecinin başlatılması, başta silah olmak üzere insani ihtiyaçlar dışında ekonomik yaptırım kararlarının da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması, teolojik sapkınlıklarının devlet kurumsallığından temizlenmesi için dünya müsaviliğinin görev üstlenmesi, ayrıca barış yanlısı sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğinde altın çizdi. MHP lideri Devlet Bahçeli İsrail'in tutumuna yönelik 8 sayfalık bir yazılı açıklama yaptı. Detaylarını aktardık diyelim ve sözü sana bırakalım Sena.
0: Arzu Türkuçar o açıklamanın detaylarını paylaştı. Teşekkürler Arzu. Şimdi devam edelim. Birazdan konuklarımız olacak bu arada. Bu İsrail'in saldırıları, Suriye'deki saldırıları ile ilgili değerlendirmelerini alacağız. Çünkü İsrail içinden gelen açıklamalar, bazı gelişmeler de var. Hepsini değerlendireceğiz ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bir bakalım onun da açıklamalarına. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu. Netanyahu'nun sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı açık

bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, İsrail'in bu pervasız tutumu yalnızca Türkiye'yi değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu kışkırtıcı dil ve fiili saldırı Suriye'deki hassas dengeyi bilinçli bir şekilde bozma, gerilimi tehlikeli noktalara taşıma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetini açıkça ortaya koymaktadır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını kınadı. Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı planın soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu söyledi. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistin

0: Yalnızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır dedi. Uluslararası topluma çağrı yaptı. Adına yerleşimci veya yerleşim denilen işgalcilik, hırsızlık, soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adım atmalıdır ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan'ın Ege Adalarını İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendirme iddialarına ilişkin soru önergelerini yanıtladı. Bu tip faaliyetlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın Ege Adalarını İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendirmeye hazırlandığına yönelik iddialar meclis gündeminde. Kendisine yöneltilen soru önergelerini yanıtlayan Bakan Güler, Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerini ihlal eden uluslararası hukuka aykırı her türlü faaliyetinin takip edildiğini ve gerekli reaksiyonların gösterildiğini belirtti. Şimdi aktardık tüm gelişmeleri, konuşalım. İsrail'in Suriye'deki üst saldırısına ve Netanyahu'nun açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bülten içerisinde şöyle bir bakalım, konuklarımız da var. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinem Ünaldılar bizimle. Birazdan Örsam Levan Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da katılacak. Hoş geldiniz.
1: Sena Hanım merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöylece ben bir özetledim aslında bülten içerisinde. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli de İsrail bir güvenlik sorununa dönüştü diyor. Türkiye gerginlik arayan ülke değil ama tehditleri görmezden gelecek ülke de değil diyor. Dün İsrail içerisindeki haberlere şöyle bir baktım. Dün akşam yine bir yakın güvenlik kabinesine bu başlıklarla Netanyahu'nun topladığı haberi var. Ve üstüne bir de Türkiye NATO üyesi ama işte Kuzey Kıbrıs üzerinden ya da Suriye'deki Türk varlığı üzerinden bir şeyler yapılabilir gibi haberler çıkmaya başladı. Birazdan onu da açarız. Ne diyorsunuz bütün bunlara?
1: Evet Sena Hanım, çok uzun süredir İsrail bölgede Türkiye'yi ciddi bir stratejik rakip olarak kabul ediyor kendisini. Ve zaten sadece Gazze'de değil, Lübnan'da, Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılarla İsrail'in sürekli bir bölgede genişleme hedefi olduğunun ve Türkiye'yi de bu genişleme hedefi karşısındaki en önemli stratejik rakip olarak gördüğünün farkındayız. Dolayısıyla üst saldırısı hepimizin aslında analiz edebileceği üzere tamamen bir mesaj niteliğinde. Türkiye'nin yaptığı buradaki ziyaretten sonra İsrail'in buradaki vermeye çalıştığı mesaj kesinlikle İsrail işte bu hava savunma bölgedeki hava savunma meselesine hiçbir ülkeye geçit vermeyeceğim. Özellikle kontrol, Suriye'nin kontrolü bende olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki askeri varlığına da müsaade etmeyeceğim yolunda bir mesaj. Dolayısıyla bunun bir sonrası, bir aşama sonrası, evet Türkiye ile İsrail sıcak bir çatışmaya da sürükleyebilir. Evet, üstte Türk askeri yoktu, bir bu anlamda yara alınmadı. Ancak tam tersi bir durumda İsrail ile burun buruna kafa kafaya gelme durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla sürekli gerginliği tırmandıran, bu anlamda Türkiye için de artık çok ciddi ve net bir fiziki güvenlik sorunu oluşturan İsrail ile karşı karşıyayız. Her zaman çok uzun süredir, zaten son 2 yıldır özellikle Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunuyor İsrail ve bu Suriye üzerindeki saldırılarına da aslında 8 Aralık 2024 tarihinden beri devam ediyor. Yeni karşılaşılan bir durum değil, ancak dozunun yükseldiğini görüyoruz.
0: Ama mutlaka bu kadar aleni ve yani Türkiye'ye 70 kilometre yakınlıkta İdlib çevresinde Türk askerlerinin Türkiye'nin rehabilite etmek üzere anlaştığı bir yere bu kadar aleni ve açık ve onun arkasından da biz bir mesaj verdik diyecek şekle daha önce hiç gelmemişti zannederim.
1: Evet, çok haklısınız. Bu kadar açık ve aleni hale gelmemişti söylediğiniz üzere. Tabii bunun bazı nedenleri var. Hem Türkiye'nin Orta Doğu bölgesindeki varlığını arttırmış olması, özellikle Mekke Anlaşması'nın da burada bir etki yarattığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta Türkiye'de bölgesel ülkelerle kendi ittifak bütünlüğünü kurup İsrail ve İran'a karşı bir eksen yay oluşturuyor ve bunda da başarılı. Bunun da İsrail son derece rahatsız ettiği aşikar. Dolayısıyla bölgedeki dengelerin değiştiği çok aşikar. İşte Suudi Arabistan, Katar hepsi eleştiriyor.

0: gerçekleştirdiler zaten İsrail'in saldırılarını. Bir unsur da Amerika'nın tavrı ve tutumu diye düşünüyorum. Elbette Amerika, İsrail'in müttefiki, her zaman arkasındaki güç bu politikasından dönecek, vazgeçecek değil. Ancak Amerika'nın da özellikle Barak'ın yaptığı açıklamalar, Ankara Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın yaptığı açıklamalar sosyal medyadan da görüyoruz. İsrail eleştiren nitelikte, bölgedeki gerilimi İsrail'in gereksiz şekilde yükselttiğini, bunun da bölge istikrarına katkı sağlamadığını açıkça belirtti. Dolayısıyla Amerika'nın özellikle tutumu İsrail'i biraz kontrol etmekten yana. Ya tabii ki dediğim gibi arkasından çekilmez ama özellikle Trump yönetimi de Netanyahu'yu dizginleyememekten artık muzdarip diye düşünüyorum. Çünkü İsrail'in isteklerinin bölgedeki yayılma arzularının sonu gelmiyor. Yani pek çok ülkeye, egemen ülkeye saldırdı. Son 5 yıldır yaptıkları ortada bölgede. Dolayısıyla bu Amerika'nın da artık çıkarlarına izin vermediği için Amerika biraz daha Türkiye ve İsrail arasında çatışmasızlık politikasından yana. Bunu da açıkça belirtiyor zaten. Bu durum da Netanyahu'yu oldukça rahatsız ediyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii iç politikaya da bakmak lazım. 27 Ekim'de seçimler var İsrail'de ve anketlere bakılırsa muhalefet öne geçmiş durumda. Yani iç politikada da bir sürü dosya var Netanyahu'nun uğraşması gereken, işte yolsuzluklar yarattığı yıkım vesaire. Bütün bu dinamikler, yani yaklaşan seçim, düşen oy oranları, itibar, dediğim gibi Türkiye'nin yaptığı bölgesel atılımlar, ataklar, Suriye'yi rehabilite etme çabası, Amerika ile bu konuda daha çok paralel politikalar izlemeye başlaması, Ankara'nın geçmişe kıyasladığımızda Biden dönemine, hepsi İsrail'i bu anlamda rahatsız ediyor ve Türkiye'yi özellikle tahrik etmek için, bu belki de çatışmaya çekmek için çok daha aşikar, açık bir tehdit gösterisinde bulunuyor diye düşünüyorum.
1: Şu habere ne dersiniz? Az önce bir parça aktardım ama bir detaylıca bakalım. Hayom'da yer alan bir haber bu. İsrail yalnızca NATO'nun 5. maddesinin nasıl işlediğini değil, hangi madde o birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyebiliriz. İşte bir müttefike saldırı olursa hepsine yapılmış sayılıyor. Nerelerde geçerli olduğunu da inceledi. Anlaşma Türkiye topraklarını koruyor. Türk askerleri Suriye'ye ya da işte onlar kendi nitelemeleriyle aktarmışlar burada, Kıbrıs'a gittiklerinde bu korumayı beraberlerinde götürmüyor. Bu ne demek?
0: Evet, bir tabii ki yani Türkiye NATO üyesi olduğu için Türkiye'ye saldırmak açık şekilde mümkün değil. Yani eğer saldırırsanız NATO'nun buna karşılık vereceği aşikar. Dolayısıyla kendi sınırları içerisinde değil, egemen toprak bütünlüğü sınırları içerisinde değil. İşte Suriye'deki askeri varlığı üzerinden ya da söylediğiniz gibi Kıbrıs'taki askeri varlığı üzerinden saldırırsak o zaman NATO'nun 5. maddesine girmez şeyi uygulamaya çalışıyor İsrail. Ama bu çok anlamlı gelmiyor bana açıklama olarak. Yani sonuçta bir NATO üyesine saldırdığınızda, yani Türkiye saldırı altına girerse İsrail'le bir çatışmaya gireceği açık. Başta zaten Amerika durumun bu noktaya gelmesine izin vermeyecektir diye düşünüyorum Netanyahu ve İsrail'i dizginlemek adına. Çünkü o noktada hakikaten NATO'nun da işin içine gireceği açık. Çünkü aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu saldırılardan önce Amerika ile Trump'la ve İngiltere Başbakanı ile görüştüğünü de kaçırmamak lazım. Bir yandan yükselen savunma sanayi, Türkiye'nin işte NATO zirvesi, bunların da İsrail için rahatsız edici olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla öyle dolanırım, yani yan yollardan işte Türkiye'nin başka ülkedeki askeri varlığına saldırırsam o zaman NATO 5. maddeyi uygulamaz, benim başıma bela olmaz gibi bir politika çok mantıklı değil bence. İsrail'in bunları da huzursuz etmek, rahatsız etmek, dediğim gibi kendince yan yolları üretmek için bu haberleri yaydığı kanaatindeyim ama gerçekte, real politikte bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum açıkçası Sena Hanım.
1: Peki, Oytun Orhan da aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Bu Hayom'un
0: Hoş
1: haberiyle devam
0: bulduk.
1: ediyorduk. İşte yan yollar olarak nitelendirdi Sinem Hocam. NATO üyesi Türkiye ama işte Kıbrıs üzerinden ya da Türk askeri varlığı olan Suriye üzerinden bir şey yapılabilir gibi. Bunların senaryolandırılıyor olması dahi, İsrail'de açık açık konuşuluyor olması dahi esasında bir süredir Türkiye ile olası bir karşılaşmanın. Mesela bunun Amerika engeller mi, engelleyebilir mi? sorusunu da beraberinde getiriyor. Siz söylediniz az önce ama mesela 2 hafta önce Amerikan başkanına bu saldırıya ilişkin Netanyahu'nun bir sinyal verdiği ama Trump'ın bunu desteklemediğini, istemediğini söylediği yazıldı.

0: çizildi ama buna rağmen bu saldırı oldu Ebu Zuhur üssüne. Buyurun, ne dersiniz? Hem bu habere hem Amerika'nın tutumuna.
1: Evet, tabii Amerika'nın veya en azından Trump'ın diyelim. Çünkü Amerika içerisinde de İsrail'in bu politikalarına destek veren kurumlar, yetkililer, kişiler de olabilir. Ondan tam net emin değiliz ama en azından Trump ve yönetiminin İsrail'i dizginleyemediği ve tam anlamıyla kontrol edemediğini söylemek mümkün. Yani bölge politikalarındaki farklılıklar, fikir ayrılıkları giderek artıyor, derinleşiyor. İşte zaman zaman bu hatta Netanyahu ile Trump arasındaki sert konuşmalara dahi konu oluyor ama nihayetinde bu saldırı da bence Trump'ın ve işte Amerika'nın bölgedeki Irak-Suriye temsilcisi Barak'ın da zaten açıklamaları da net şekilde ortaya koyduğu üzere desteklemediği bir girişim. Amerika uzun zamandır Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmayı önleme, artan rekabetin farkında çatışmayı önlemek için çaba sarf ediyor. Yine buna uygun şekilde Suriye ile İsrail arasında da esasında bir güvenlik anlaşması imzalanmasına arabuluculuk ediyor. Ama bu konuda da çok fazla mesafe alınamadı. Zira Suriye tabii ilk olarak İsrail'in yeni işgal edilmiş. Yani Golan değil ama Golan'dan sonra bu yeni devrim sürecinde işgal edilen yeni alanlardan çekilmesini talep ediyor doğal olarak. İsrail buna yanaşmadığı için henüz bir güvenlik anlaşması da imzalanamadı. Bu güvenlik, burada tabii ayrımı doğru koymak gerekiyor. Bir barış anlaşması veya normalleşmeden bahsetmiyoruz. Sadece çatışmasızlık ve bir güvenlik düzenlemesinden bahsediyoruz. Ama bu da başarılamadı. Hatta işte bir çatışmayı önleme mekanizması kurulmuştu. Onun da sonuç üretmediği şu anda görülüyor dünkü saldırıyla birlikte. Dolayısıyla yeni aşamada Amerika yeni mekanizmalarla belki daha net şekilde maddeler koyarak bir üçlü, belki Suriye'nin de dahil olacağı bir çatışmayı önleme mekanizması oluşturmak için çalışabilir, çalışacaktır. Ama bu en nihayetinde Türkiye ile İsrail arasındaki stratejik görüş ayrılığını, bölgede devam eden, farklı coğrafyalarda devam eden ve esasında bu tür saldırılara da, çünkü Türkiye'ye de mesaj verme niyeti açık, zaten Türkiye ile ilişkilendirdi saldırıyı. Bu stratejik rekabeti, görüş ayrılığını ortadan kaldırmayacaktır. Sadece doğrudan bir çatışmayı önleme mekanizması olarak gündeme gelebilir. Tabii İsrail'in bu özellikle NATO kapsamındaki tartışmaları gündeme getirmesi, yani İsrail'i caydıran noktalardan veya böyle bir çatışma ortaya çıkması durumunda olası risklerden biri İsrail açısından, NATO'nun, Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak NATO'nun bu çatışmaya dahil olacağı meselesi. Yani bunun olmayacağını, dolayısıyla böyle bir riskin İsrail açısından olmadığını, böyle bir kamuoyu hem içeride hem dışarıda yaratmaya çalışılıyor. Ama şöyle de bir durum var, böyle bir çatışma durumunda ne yazık ki siyasi mülazalar, değerlendirmeler daha etkili olabiliyor. Yani İsrail söz konusu olduğunda NATO'nun nasıl hareket edeceği konusunda tabii ciddi soru işaretleri de olabilir. Bunun geçmişte de örneklerini yaşadık. Yani işte 2015 yılında Türkiye'nin Suriye kaynaklı tehditler halinde karşısında benzer argümanlar o zaman da dile getirilmişti. Yani bu Rus uçağının düşürülmesi meselesi gibi. Yani buralar Türkiye'ye dönük, Türkiye topraklarında gerçekleşen saldırılar olmadığı gerekçesiyle NATO meselesi çok gündeme getirilmedi. Ya işler hale getirilmedi bu konular ama zaten bence Türkiye böyle bir çatışma ortamında doğrudan NATO'ya güvenerek, NATO ittifakına güvenerek böyle bir tırmanma içerisine girmeyecektir. Kendi muhtemel hesaplamalarını yaparak ve NATO'nun arkasında olmayacağını bilerek zaten böyle bir rekabet içerisine girecektir. Ama bütün tarafların şu anda doğrudan bir çatışmadan kaçınmak isteyeceğini söylemek mümkün. Muhtemelen İsrail'deki seçimlere kadar Netanyahu'nun bu tarz provokatif eylemleri devam edebilir tabii ki.
0: Seçimlerden sonra biter mi sizce? Bir cümle olsun.
1: Bunu en azından görmek gerekiyor. Bu Netanyahu kalacak mı yoksa gidecek mi? Yeni gelen yönetimin bölge politikası aynı mı kalacak? Yeni bir yönetim gelirse yoksa değişim olabilir mi? En azından bu değişime bir şans belki tanımak istenebilir. Ama kriz bu şekilde tırmandırılırsa tabii ki Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi o tırmanmaya geri adım atarak değil, ben tersi şekilde İlgi yolda, Suriyeli askeri işbirliği de zaten meşru zeminde, ikili anlaşmalar çerçevesinde yürütülüyor. İki egemen devletin yürüttüğü bir askeri işbirliği bütün dünyada olduğu gibi. Bunu üçüncü bir

0: tarafın engellemesiyle veya istememesiyle engellenecek durum değil. Tam tersine daha da motive eder. Yani Suriye şu aşamada daha çok hava gücüne ihtiyacı olduğunu düşünecektir.
1: Tam
0: Türkiye'de
1: onu
0: böyle
1: söylemiş
0: bir adımla
1: zaten.
0: Geri adım atmayacaktır.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Express'a bir röportaj vermiş. O da buna işaret ediyor. Yani bunu, biraz bu saldırı, yani Esad devrildikten bu yana binlerce hava saldırısı, havadan indirme, karadan girme, Suriye içerisinde gözaltına almalar, kaçırmalar, neler neler yaptığını şöyle bir örüntü halinde düşününce, burada bir statiko yarattığını, daha fazla işbirliği yapmaya bizi iter gibi bir açıklaması da var. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli 7 maddelik bir çağrı yaptı. Şöyle bir hızlıca aktarayım, değerlendirmenizi alayım. Birincisi, bir İslam barış gücü oluşturulmalı diyor. Orta Doğu Barış Koalisyonu kurulmalı diyor. Orta Doğu Barış Konferansı toplanmalı. Türkiye tepkisiz kalmayacağını ilan etmeli. Geneliyle aktarıyorum çünkü uzun uzun bunlar madde halinde yazılmış Bahçeli'nin o metninde ama içinden özünden bunlar çıkıyor. BM çatısı altında uluslararası ateşkes gözlem misyonu oluşturulmalı. Uluslararası arabuluculuk temas grubu kurulmalı. Barış için İsrail'in çevrelenmesi politikası uygulanmalı diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. 7 maddeyle özetleyebileceğimiz bu İsrail'in bölge saldırganlığına dönük adımlar neler olabilir derken, Sinem Hocam buyurun. Bunlardan hangileri olabilir, nasıl olabilir, olursa neyi ne kadar etkileyebilir?
2: Orta Doğu'da bu tür kurumsal mekanizmaları oluşturmak son derece güç Sena'nın. Çünkü genelde aktörlerin yine de ayrışan çıkarları oluyor. Her ne kadar İsrail ortak bir tehdit olarak algılansa da günün sonunda ABD müttefiki olması, ABD'nin bölgede müttefiklerinin olması, hep birlikte Orta Doğu Barış Paktı kuralım, işte Orta Doğu'daki ülkeler, aktörler bir araya gelsin ve İsrail'i birlikte çevreleyelim, buna karşı bir barış ittifakı oluşturalım gibi mekanizmalar bana biraz hayal ürünü geliyor açıkçası. Yani böyle olabileceğini öngörmüyorum. Ancak tabii küçük küçük adımlarla, daha önce de vurguladım, aynı şeyi söylüyorum ama hani Mekke anlaşması gibi işte bir üçlü ittifak anlaşması o anlamda yapıldı. Belki buna zaman içerisinde diğer bölge ülkelerinde dahil olmasıyla...
1: Peki o zaman şunu söyleyin Sinem Hocam. Mekke anlaşması ya da benzeri varyasyonları, o nasıl etkileyebilir, önleyebilir İsrail'in saldırganlığını? Diyelim işte Suudi Arabistan, Pakistan, hadi bir başka senaryosunda Mısır'ı da eklediniz. Ne yapabilir İsrail'e karşı Mekke anlaşması çerçevesinde bu ülkeler?
2: Çok güzel soru. Genelde bu tür anlaşmalar, NATO'da öyledir, zaten deterrence, caydırıcılık üzerine kurulan mekanizmalar. Yani günün sonunda saldırdığında bu aktör size aggressor, saldırgan net bir yanıt vermenizden ziyade aslında o saldırıyı engellemek için o mantıkla kurulan örgütler. Daha az önce söyledik, Türkiye'ye saldıramıyorsa İsrail NATO üyesi olmasının büyük bir önemi var diye. Dolayısıyla kapsamı genişletilmiş bir Mekke anlaşması, işte buna Mısır'ın da dahil olduğunu düşünelim, diğer aktörlerin de ileride dahil olduğunu düşünelim. Bu aktörleri daha fazla alıkoyacaktır saldırmadan. Yani her güvenlik örgütü burada ciddi bir deterrence yaratıyor çünkü maliyeti yükseltiyor.
1: Ama NATO dediğimiz yani daha geçmişe dayalı, daha köklü, daha iç içe geçmiş yani ülkelerin beraber çalıştığı uzun yıllardır bir örgüt. Mekke anlaşması içeriği evet bir NATO benzeri ama bu ülkeler savunma anlamında, caydırıcılık anlamında henüz beraber çalışma, ilerleme noktası, yani biraz başında ya bu anlaşma.
2: Evet tabii, sizin de söylediğiniz gibi ama daha çok başında. Yani 70 yıllık tarihi olan bir NATO ile kıyaslamak zaten mümkün olmaz. Sadece bu tür mekanizmalar belki işe yararsa yarar demeye çalışıyorum. Yoksa Birleşmiş Milletler nezdinde işte Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi hani ortak bir platform oluşturulsun, bir barış çağrısı yapalım. Evet, bu tür platformlar farkındalık yaratmak için, dünya kamuoyunu etkilemek için yerinde olabiliyor ama net sonuçlar elde etmek için hala Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın olduğu Birleşmiş Milletler nezdinde bir toplantı yapmanın nasıl bir faydası olacağını ben de çok göremiyorum. O yüzden biraz hayali oluyor bu tür düzenlemeler dedim. Ama dediğim gibi İsrail'in çevrelenmesi için atılacak küçük küçük adımlar ve yapılacak bölgesel ittifaklar bu açıdan daha kıymetli diyebilirim yine.
1: Oytun Bey, bir caydırıcılık yaratır mı bu bölgesel ittifaklar, Mekke anlaşması ve bunun genişleyebilecek kapsamı İsrail için sizce?
0: Tabii yaratır ama tartışıldığı üzere bunun için zamana ihtiyaç var. Yani şu anda henüz daha net bir şekilde kurumsallaşmış bir yapıdan da bahsetmiyoruz. Bunun hem

0: kendi bürokrasisi oluşacak. Kurumlar arası daha yakın derin işbirliği oluşacak. Savunma sanayi başta olmak üzere güvenlik kurumlar arasındaki işbirliği artacak. Şimdi tabii mesele sadece İsrail'i de biraz bölgedeki politikalarını sınırlandırabilmek adına sadece güvenlik alanında bir caydırıcılık yaratmak değil. Bu söz konusu ülkeler ki bu üç ülkeye muhtemel başka ortaklar da dahil olacak doğrudan ya da dolaylı. Bunların dahiliyle birlikte bu meselenin güvenlik boyutunun karşılıklı bağımlılık yaratacak şekilde işte bağlantısallık projeleriyle, işte çok taraflı enerji nakil hatlarıyla, ekonomik entegrasyonla, bütünleşmeyle daha geniş çerçevede bir bölgesel bütünleşmeyi beraberinde getirmesi. İşte bu İsrail önünde çok ciddi bir caydırıcı güç olabilir. Bir kere bu bütünleşme tarafların herhangi birine bir saldırı olduğunda doğal olarak bütün ittifakın tarafların çıkarlarına zarar gelen bir durum. Dolayısıyla kimse görmezden gelemeyecek ve bugüne kadar esasında bölgede yaşanan en büyük sıkıntılardan biri. İsrail hep bölge aktörlerinin hem kendi aralarındaki görüş ayrılıklarından faydalandı. Kendisine diplomatik alan açtı. Hem de hiç kimse kendisinin doğrudan parçası olmadığı bir savaşın, çatışmanın içerisine çok da girmek istemedi. Ama bölgesel entegrasyon dediğim gibi bu karşılıklı bağımlılığı da yaratacak. Bu açıdan bakıldığında evet tabii ki caydırıcı olacaktır. İşte Mısır'ın katılımını konuşuyoruz. Mısır üzerinde işte bir ortak tatbikat yapıldı Türkiye ve Mısır orduları arasında. Yani oralarda işte Türk uçakları havalanınca tabii ki bu İsrail'de çok ciddi bir kaygı yaratıyor. En nihayetine baktığınızda bölgenin iki büyük askeri gücünden bahsediyorsunuz. Ve tabii Türkiye'nin burada yine bu anlaşmalarla yapmaya çalıştığı yine İsrail açısından diğer bir caydırıcılık, bölgedeki aktörlerin artık zayıf devlet kapasitelerine değil daha güçlü devlet kapasitelerine sahip olması meselesi. Yani Suriye, evet, İran geçmişte Esed yönetimiyle, rejimiyle bir işbirliği vardı ama bu hiçbir zaman İsrail'e karşı bir caydırıcılık oluşturamadı. Çünkü hep zayıf bir Suriye yönetimi vardı. Şimdi Türkiye'nin attığı adımlar esasında İsrail açısından daha riskli algılanıyor. Neden? Çünkü Türkiye orada bir devlet inşasına da yardımcı oluyor. Hem askeri güvenlik sektörü, işte ekonomisi, bütün alanlarda Türkiye desteğini, bütün tabii ki uluslararası sistemle birlikte sadece Türkiye'de değil. Şimdi bu tabii kapasite inşa edilirse İsrail orada eskisi gibi hareket serbestisine sahip olmayacak. Ve şunu net bir şekilde ifade edeyim ister. Ben Lübnan ve Suriye'de İran'a giden, Irak'a giden hatta o hava serbestisine sahip olmalıyım. Ama Türkiye'nin burada yaptığı meşru yollarla Suriye'nin hava savunma kapasitesini de geliştirmek. Böyle bir arzusu varsa Suriye'nin, ihtiyacı varsa buna da destek vermek. Bunlar oluştuğunda doğal bir caydırıcılık oluşur. Ama bunlar için tabii ki zamana ihtiyaç var.
1: Şimdi siz derken benim de aklıma geldi Şeybani'nin röportajından, daha hakikaten o kısmı da önemli. Bizim benzeri işbirliklerimiz, yani bu sadece Türkiye ile değil, Suudi Arabistan'la da var, Ürdün'le de var, Katar'la da var, Rusya ile de var diye söylemiş. Neden Türkiye ile olan işbirliği bu denli İsrail için rahatsız edici oluyor? O da bir soru işareti doğuruyor, var olanın üzerine ekliyor, katlıyor. Hiç vaktim kalmadı ama her iki değerli konumda hızlıca bir yanıtını almak istediğim bir soru var. Siz bu saldırıyı seçimlere dönük bir siyasi hamle olarak mı görüyorsunuz? Yoksa İsrail'in uzun süredir bölgedeki kurmaya çalıştığı düzen ya da o bölgesel oyunun bir parçası olarak mı görüyorsunuz? Sinem Hocam, buyurun, sizden yanıt alayım, sonra Oytun Bey.
2: Çok hızlıca cevap vereyim. Tabii ki bölgedeki bu emellerinden asla vazgeçmeyecektir İsrail. Bu İsrail'in iktidarlar değişse de, yöneticileri değişse de vazgeçmeyeceği politikası. Dolayısıyla devam edeceğini söylemek mümkün. Ama tabii ki seçimlerinde en azından iç kamuoyunu güvenlik meselelerine odaklamak anlamında bu saldırının, son saldırının bir etkisi vardır. Ama dediğim gibi iktidar değişse bile dozu düşebilir. Netanyahu kadar agresif olmayabilir gelecek iktidar. Ancak İsrail hiçbir zaman bölgesel emellerinden vazgeçmez.
1: Oytun Bey, buyurun.
0: Yani tabii ki esas mesele ilk kısımda ifade etmeye çalıştığım gibi stratejik bir görüş ayrılığı var bölgeye bakış anlamında. Çatışmanın, tırmanmanın temel nedeni bu. Dolayısıyla bu ilk tırmanma da değil. Geçmişte de bu tür yine Türkiye'yi rahatsız eden saldırılar oldu. Seçimle bağlantısı zamanlamayla alakalı olabilir. Ama saldırının veya bu tırmanmanın özü daha çok dediğim gibi iki ülke arasındaki giderek artan rekabet meselesi. Seçim

0: öncesi, sonrası bu tür hesaplar tabii ki siyasi iktidarlar tarafından yapılır. Netanyahu da muhtemelen ki İsrail'deki seçim kampanyasında Türkiye faktörü çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani bunu işte afişlerin görüntüleri yansıyor. Demek ki bu faktör üzerinden bir iç kamuoyunda da seçimlerde de bir destek arayışı var, o anlaşılıyor. O zamanlama ile ilgili, saldırının zamanlaması ile ilgili olabilir, bir ilgisi olabilir. Ama o stratejik sorun çözülmedikten sonra, seçimlerden sonra da bu tür kazalar, gelişmeler söz konusu olacaktır diyelim.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinem Ünaldılar ve Orsam Levan Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, çok sağ olunuz. Devam edelim, haberleri aktaralım. Şimdi hava sıcaklığı son birkaç gündür yeniden yükselişte. Beraberinde maalesef orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Muğla'da çıkan yangına müdahale sürüyor. Aktaralım son durumu. Yangın Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ormanlık alanda çıktı. İhbar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor ekipler. Yangının geniş bir alana yayılmaması için yoğun çaba harcıyor. Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan ikisi kadın, üç kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Dördüncü kardeş sağ bulundu. Peki ne oldu? Bu kardeşler nasıl öldü? Soruşturma hangi aşamada? Arzu Kaya bize son durumu aktaracak. Arzu, nedeni biliniyor mu? Söz sende.
2: Öncelikle soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Çünkü üç kardeşin cansız bedeni şu anda bulunduğumuz Özcan Öztürk'le beraber Darıca'daki sahilde bulundu. Ancak bir kardeş sağ olarak kurtarıldı, sağ olarak bulundu ve onun ifadesi aslında soruşturmanın kilit noktası olacak ve onun ifadesiyle bu düğümün çözülmesi bekleniyor. Şimdi öncelikle bölgeyi biraz aktaralım size. Kardeşlerin cansız bedeninin bulunduğu hemen noktadayız biz. Hemen arkasında park, bahçe, insanların piknik yaptığı bir ortam var. Aynı zamanda buradan bisikletliler, yürüyüş yapan vatandaşlar geçiyor. Böyle sakin ve huzurlu bir ortamdan bahsediyoruz. Hemen arka tarafımız sahil. Aynı zamanda Özcan Öztürk'le birlikte ilerleyelim şimdi. Görüyorsunuz burada bir tabela var. Denize girmek tehlikeli ve yasaktır deniyor. Burada denize girilmiyor. Yani kardeşlerin burada denize girme ihtimali aslında buradaki esnafla da konuştuğumuzda biraz düşük buluyoruz. Ancak o cansız bedenler nasıl bu noktaya geldi? Ondan bahsedelim. Edindiğimiz bilgilere göre saat 14-15 sularında burada çalışan işçiler, belediyeye bağlı işçiler, işte çimleri budayan işçiler, hemen dikkat edelim kayalıklara da, denizin içinde bulunan kayalıkların hemen arasında bir cansız beden görülüyor. Bir kişi görülüyor, ancak onun İlk etapta cansız manken olduğu zannediliyor. Sonra biraz daha yaklaşıp baktıklarında insan bedeni olduğunu fark ediyorlar. Çünkü elleri de buruşmuş. Ancak ölümünün üzerinden çok zaman geçmemiş. Çünkü o bedensel ölüm şişliği oluşmamış. Tam bu bulunduğu zaman bir kişinin cansız bedeni, hemen tabii polis ekiplerine haber veriyorlar. Ve o noktada esnafla birlikte cesedin çıkarılması esnasında bölgede bulunan, denizde bulunan bir kayık ikinci cesedin olduğu yönünde polislere kıyıya doğru bağırmaya başlıyor. İkinci ceset de tam o noktada bulunuyor ve ardından hemen üçüncü ceset ortaya çıkıyor. Yani çok kısa bir zaman dilimi içerisinde şu anda bulunduğumuz noktada, Özcan Öztürk'ün size gösterdiği noktada üç kardeşin cesedi de bulunuyor. Herhangi bir darpçe bir izi gözükmüyor. Kıyafetleri üzerlerinde, hatta erkek bulunan çocuğun kapşonlu bir sweatshirt giydiği ve ayakkabılarının da bulunduğu noktasında görgü tanıklarının ifadesi söz konusu. Denize girme ihtimali de o yüzden biraz daha azalıyor. Çünkü ayaklarında da ayakkabı var. Ancak dördüncü kardeş gece saatlerinde sağ olarak bulunuyor. İşte bu da inanılmaz bir şekilde soruşturmada kafaları karıştıran bir noktaya denk getirmiş oluyor süreci. Sağ olarak bulunduğu ifadesi alınacak ve ifadesinde söyleyecekleri gerçekten çok önemli olacak. Aynı zamanda yine görgü tanıklarından edindiğimiz bilgilere göre Darıca bölgesinde ikamet etmedikleri söyleniyor. Çünkü buraya hiçbir şekilde arama çalışmaları yapılırken dördüncü kardeş biliyorsunuz ki gece saatlerinde bulundu. Yani cesedi bulunan kardeşlerden çok sonra bulundu.

0: bulundu. O arama çalışmaları sürerken bu noktada ekiplerin hiçbir şekilde aile bireyleri, aile fertleri gelmiyor bu kardeşlerin. Dolayısıyla burada yaşamadıkları noktasında da bir tespit söz konusu. Soruşturma kapsamında soru işaretleri var, ancak biz de gün içerisinde konuyu takip ediyor ve aktarıyor olacağız sizlere.
1: Arzu Kaya, senden gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Arzu Kaya aktardım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında mezarı açılmış, naaşı Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Adli Tıp'taki işlemlerin ardından Denizolgun'un mezarından çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.
2: Savcı ve polis eşliğinde mezarı açıldı. Çeşitli örnekler alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı üzerindeki inceleme tamamlandı. Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddiaya göre ölümü resmi makamlara geç bildirilmişti. Ayrıca cesedi üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Fethi kabir işlemi çarşamba günü savcı ve polis eşliğinde yapıldı. Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Denizolgun'un ölümünün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için inceleme yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mezardan alınan örnekler yeniden Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yerleştirildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Arif Ahmet Denizolgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Denizolgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
1: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilere ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı belirlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve beraberindekilere yönelik soruşturması sürüyor. 32 şüpheliye yönelik operasyonda ev ve iş yerlerinde aramalar yapılmıştı. O aramalarda bazı bilgisayar kasaları ve hard disklerin adreslerinden kaçırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları var. Şimdi 3 haftadır yükseliş trendini sürdürüyor altın. Kritik bir eşik daha geride kaldı. Gram altın aylar sonra 7000 lirayı aştı. Fiyatlar kuyumculardaki talebi nasıl etkiledi? Altında satış mı çok, alış mı çok? Acaba beklentiler ne yönde altının seyrine dair? Dilara Civelek Kapalı Çarşı'da güncel fiyatlarla birlikte bize izlenimlerini aktaracak. Dilara, söz sende.
3: Hakan, sizin de dediğiniz gibi altın o kritik eşiği aştı. Her zaman yayınlarımızda bahsediyoruz. Altın 6000 lira bandına tutunmaya çalışıyor bile dedik bu süreçte. Altın şu an 7000 liranın üzerine çıktı. Peki neden oldu bu altındaki yükseliş? Bunu da anlatalım. Bunun için dünya piyasalarına bakmamız gerekiyor. ABD Hazine Bakanlığı tahvil piyasalarındaki alışını arttırdı. Bu da demek oluyor ki piyasaları rahatlatmak için borç senetlerini alacak. Hatta bu oranı 2 katına çıkardı. 2 milyar dolardan 4 milyar dolara. Bu harekette FED faizine yansıması nasıl olacak? Bu da bir beklentiye soktu aslında piyasaları. Son durumda bu hareketler ABD Hazine Bakanlığı'nın aldığı kararla birlikte altın yükselişe geçti. Hafta başından bu yana bir yükseliş vardı aslında. Şimdi size hafta başından bugüne kadar, yani cuma günü piyasayı kapattığımız güne kadar nasıl bir yükseliş gerçekleşmiş? Son rakamlarla birlikte Okan Bıdıklı ekranlarınıza getirsin son rakamları. Ben de karşılaştırarak anlatayım sizlere. Pazartesi günü gram altın 6761 liradan işlem görüyordu. Bugün ise gram altın

0: geçişi sizin de dediğiniz gibi aşarak 7066 liradan işlem görüyor şu anda. Yani pazartesi günü gram altın alan bir vatandaş yani bir haftada 5 gün içerisinde 300 lira kazandı. %5 oranında kadar kazançlar gerçekleşti bu hafta gram altında. Çeyrek altın 10.844 liraydı. Şu ansa çeyrek altın 11.000 bandını da aşarak 11.366 liradan satılıyor. Yarım altın 21.613 liraydı. Yine yarım altında da 22.647 liraya yükseliş gözlemlendi. Tam altında 43.325 liraydı. Şu anda da tam altın 45.262 liradan işlem görüyor. Peki ons altında durum ne? Ons altında bu hafta %5 oranında artış sergileyerek 4.582 dolara kadar yükseldi. Altın yükselişini sürdürüyor. 7.000 doların üzerine, 7.000 seviyesinin üzerine çıktı. Peki bu yükseliş nasıl devam edecek? Beklentiler Fed'in faiz kararına önümüzdeki günlerde açıklanacak Fed'in faiz kararına yönelik aynı zamandaki iç piyasalarda alınacak faiz kararlarının da etkilemesi altını bekleniyor. Şu kuyumcularla konuştuk yayından önce. Bizler de burada kapalı çarşıda kuyumcuların izlenimlerini sorduk. Onlar da diyor ki altının 7.000 lira bandının üzerine çıkması vatandaşı ya daha doğrusu küçük yatırımcıyı çok etkiledi. 7.000 lira bandına çıktı çok şükür diyerek gelip satanlar çok fazla var. Çünkü savaş başlamadan önce İran-ABD savaşı başlamadan önce altın yükselecek diyerek alış yapan ancak düşüşünden dolayı altının düşüşünden dolayı hazine uğrayan çok fazla vatandaş vardı. Şu ansa 7.000 lira bandına çıktı ve bu vatandaş çok mutlu etti. Kuyumcular şu cümleyi kurdu. Satış çok, çok fazla bize satışa geliyorlar ama alan yok diyorlar. Genellikle satış için burada biz de vatandaşların yoğunluğunu gözlemliyoruz. Ama son durum bu. Altın 7.000 lira bandının üzerine çıktı. Vatandaşlar da ellerindekini karlı bir şekilde satmak için kuyumcuların yolunu tuttu.
1: Peki Dilara Acıverek altındaki durumu bize aktardı. Kapalı çarşıdan gördük. Şimdi Teknofest Mavi Vatan'ın ikinci gününde Türkiye'nin yerli ve milli silahlarına yoğun ilgi var. Buse Deviren Gölcük'teki festivali takip ediyor. Bir gidelim oraya izlenimlerini soralım Buse'ye. Buse.
2: Sena bugün ikinci gün ilgi muazzam. Gerçekten Gölcük'te ziyaretçiler burada bir kalabalık oluşturuyorlar. Biz şu anda neredeyiz? Denizin üzerinde bir denizaltının üzerindeyiz. Bu iki tane denizaltı yan yana. Biri oldukça eski bir zamana ait 18 Mart denizaltısı ve onun yanında da şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri'nin en yeni ve gözdesi Murat Reis denizaltısı da onun yanı başında. Biri 18 Mart'taki olan 1998 yılında yapıldı. Murat Reis'in yapımı ise artık 2025 yılında bitti. Aslı Çiçeği Burun'da bir denizaltının üzerindeyiz. Dışarıdan bakıldığında her ikisi de aynıymış gibi gözüküyor. Şöyle biz ilerleyelim. Belki dışarıdan daha geniş açıyla size Ahmet ekranlarınıza taşıyabilir. Sağlı sollu her alanda da aslında gemiler var. Bakın hemen sol tarafımda Sancaktar TCG Sancaktar var. Bir amfibi tank çıkarma gemisi. Diğer tarafta farklı bir savaş gemisi var. Böyle boylu boyunca Gölcük Tersane Komutanlığı'nın içerisinde Türk donanmasının güzide gemileri, savaş gemileri var ve denizaltıları var. Bu denizaltıları göstereceğim ve özelliklerini anlatacağım sizlere. İki farklı denizaltı diye bahsettim. Biri eski ve biri yeni olmak kaydıyla. Tabii ziyaretçiler de bakın kapıda bekliyorlar. Burada az olduğuna bakmayın. Diğer tarafta bakın Ahmet karşıdan gösterecek. Ciddi bir yoğunluk var. Yani herkesin dışarıdan görüp de gelmek istediği bir alan. Şöyle gösterelim Ahmet istersen denizaltına nasıl iniyor. Deniz kuvvetlerine bağlı komutanlar, askerler işte bu alandan Ahmet bize gösterecek böyle bir insan bedeninin girebileceği boyutta askerler bu alana iniyorlar. Ve aşağıda günlerce denizin altına indikten sonra bu süreç devam ediyor. Şimdi yayından önce komutanlarla konuştuğum zaman yani denizaltı ne ifade ediyor nedir dediğimde caydırıcılık ve gizlilik diye ifade ettiler. Aslında Murat Reis'in yani bizim şu an üstünde bulunduğumuz bu denizaltının en büyük özelliği de o çünkü o dünyanın en sessiz ve en derinde olan denizaltılarından bir tanesi olarak üretildi. Tamamıyla yerli ve milli bir üretim. Ve şu çok önemli denizaltı bu Murat Reis yeni üretilen Murat Reis 50 gün boyunca denizin altında kalabiliyor. 45 kişi personel kapasitesine sahip yani askerler 45 kişi kalabiliyor ama önemli husus şu personel sayısından daha az yatak sayısı var içeride. Çünkü birileri nöbet tutarken diğerleri de altta kalıyor diye biliriz. Birinin özelliği bambaşka. Örneğin

0: Diğer denizaltı da uzun süre bakın hanımefendi ziyaretçileri iniyor. Gerçekten burada olmak çok güzel. Bu anlamda çok güzel. Yani bizim denizaltımız, bizim bütün ürünlerimiz, işte ziyaretçiler bu şekilde inerek aşağıya aslında tüm askerlerin yaşam koşullarını, o denizin altında geçirdiği süreleri teker teker aslında deneyimlemiş oluyorlar, görmüş oluyorlar diyebiliriz. Buranın atmosferini sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Ve yerli milli üretimlerimizi de ekranlarda izleyicilerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Pazar gününe kadar devam edecek ziyaretçilerini ağırlamaya. Herkesi bekliyorlar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Buse Deviren aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'de hükümete karşı protesto vardı. Halk hayat pahalılığına karşı çıkmak için sokağa döküldü. Protesto çağrısı Genel İşçi Konfederasyonu'ndan yapıldı. Başkent Buenos Aires'te eylem düzenlendi. Gösterilerin nedeni hane halkının aşırı borçları. Artan hayat pahalılığına karşı binler yürüdü. Bütün ay çalışıyorum ama ay sonunu göremiyorum yazılı pankartlar taşındı. Borçların yeniden yapılandırılması istendi. Asgari ücrete zam talep edildi. Eylemciler yürüyüşü Ekonomi Bakanlığı binasında sonlandırdı. Konfederasyon ekonomi politikalarına karşı eylemlerin devam edeceğini açıkladı. Ayrıca ülkede 20 milyon kişinin kredi kartı olmadan geçinemediği, 6 milyon kişinin ise ödemelerde sorun yaşadığı söylendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir uçakla polis helikopteri çarpıştı. Kazada iki pilot da hayatını kaybetti. Kazanın adresi Pensilvanya eyaletiydi. Cessna tipi özel uçak Carlisle kentindeki havalimanına iniş yapmaya çalışıyordu. O sırada polise ait bir helikopter tatbikat nedeniyle pist yakınında duruyordu. Bakın görüntülerde de ekranlarınıza geldi. O pist yakınında duran helikoptere, özel uçağın çarptığı anlar görüyorsunuz. İki hava aracı da savruluyor. Helikopter ve uçakta pilot dışında kimse bulunmadığı öğrenildi. İki pilot da yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni araştırılıyor. İnsansı robotların hünerlerini sergileyebileceği bir alan daha ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında insansı robotların devriye gezmesi gündemde. Plan henüz öneri aşamasında.
2: İnsansı robotların görevine yenisi ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında robotların devriye gezmesi bekleniyor. Amerikan robotik şirketi Foundation'ın kurucusu Sanket Patak, Fox News'e insansı robotlarla ilgili yeni planlarını anlattı. Plana göre insansı robotların Meksika sınırında devriye gezmesi öngörülüyor. Üzerinden geçilmesi zor olan arazilerde keşif ve gözetleme yapması bekleniyor. Böylece insan personeline duyulan ihtiyacın da azalacağı düşünülüyor. Patak plan için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal güvenlik kurumlarıyla görüştüklerini kaydetti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı şirket ile bir sözleşme imzalanmadığını veya pilot çalışma olmadığını bildirdi. Bu nedenle insansı robotların ABD-Meksika sınırında kullanılmasına yönelik öneri şimdilik şirketin hükümete sunduğu bir proje niteliğinde. Foundation 2026'nın başında iki robotunu Ukrayna'ya gönderdi. Robotlar doğrudan çatışmadan çok keşif ve lojistik destek görevlerine odaklandı. Bu adım insansı robotların aktif bir savaş bölgesinde bilinen ilk saha denemelerinden biri olarak duyuruldu.
1: Günlük hayatta tüketilen pek çok içecekte şeker var. Tam da bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Şekerli içeceklerin mide kanseri riskini arttırdığı ortaya çıktı. Araştırmanın detayları Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
3: Kola bağımlısıyım. Günde bir litreyi bulduğu oluyor, geçtiği oluyor. Yani durduramıyorum kendimi.
4: Kolanın içinde 9 şeker var.
5: Mide kanseri özellikle belli bir oranda arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
6: Gazlı içecekler, meyve suları, soğuk kahveler tüketmeyen yok gibi. Ama bu içecekleri tüketirken dikkat.
3: Genelde şekerli içecekleri tüketmeyi seviyorum.
7: Limonata, işte portakal suyu, gazoz tüketiyoruz.
8: Eşim kola içmeyi sever.
6: Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin yayımladığı saygın bir tıp dergisinde önemli bir araştırmaya yer verildi. 112 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre şekerli içecek tüketimi mide kanseri riskini

0: 2,45 kat artırıyor.
1: Yüksek sayıda bir hastada şekerli içeceklerin, özellikle bu fruktoz meyve şekeriyle hazırlanmış içeceklerin, bu enerji içecekleriyle beraber kombine de olabiliyor. Bunda bu geriye dönük yapılan bu tarama şeklindeki çalışmada mide kanseri özellikle belli bir oranda, hani belirgin bir şekilde arttığı, bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
0: Çoğu kişi ise söz konusu şekerli içecekler olunca günde bir bardak fazlasını tüketiyor.
2: Kola, meyve suyu ne bulursam içiyorum ben. Ortalama bir litreye yakın.
3: Bir litre kola içiyorsunuz günde.
2: Eskiden daha fazla içiyordum da şimdi azalttım yani.
3: İçinde ne kadar şeker olduğunu biliyor musun?
4: Bilmiyorum ama önemli de değil yani. İçinde fazla da olsa yine içerim. Kendimi alıkoyamıyorum.
5: Hava sıcak. İnsan ister istemez serinlemek için soğuk bir şeyler içmek istiyor. Mesela buz gibi bir limonata. Hem ferahlatıyor hem serinletiyor. Ama bu bir bardağın içinde ne kadar şeker var çoğumuz bilmiyoruz.
6: Günde iki tane şekerli içecek içiyorum. Arkadaşlarımla kafede oturup içecek içmeyi seviyoruz yani.
0: Uzmanlar bu tip içecekler için uyarıyor.
7: Fark etmediğimiz şekerler gün içinde her yerde. Gazlı içecekler, sarı gazlı içecekler veya soğuk kahve, soğuk çay. Soğuk çay nasıl olsa biraz daha hani şeker oranı düşüktür gibi düşünüyoruz ama burada da 4 tane şekere eşdeğer, aslında içerisinde yüksek tatlılık oranına sahip bir içecek. Yine soğuk kahvede öyle 6 tane şeker.
1: Hazır meyve şurubu, mısır şurubundan yapılan meyve sularının tüketilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Hazır şekerin de her şekilde rafine şekerin tüketilmesini sağlıklı bulmuyoruz.
8: Bu haberle bu dilimi kapatalım. Kısa bir aradan sonra gün ortasına devam edelim.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: bir aranın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli bölgede İsrail saldırganlığına dair yazılı bir açıklama yaptı. Suriye'deki üst saldırısına Netanyahu yönetiminin küstah açıklamalarına üst perdeden tepki gösterdi. Bir başlayalım bu kritik açıklamayla. Arzu Türkçer Ankara'da bizi bekliyor. Ne diyor Devlet Bahçeli Arzu?
1: Sena Alkan, MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz saat diliminde önemli bir açıklama yaptı ve İsrail'e hedef aldığını ifade edebiliriz. Tam 8 sayfalık bir açıklama olduğunu söyleyelim. İsrail'in Türkiye'ye yönelik sözlerine ve Suriye saldırılarına tepki gösterdi MHP lideri Devlet Bahçeli ve bir uyarıda bulundu. İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının detaylarına bakacak olursak, Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken uluslararası desteğini ve meşrutiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir dedi ve devam etti. Türkiye çatışma arayan bir ülke olmadığını söyledi MHP lideri. İsrail Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir çağrısında bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli ve açıklamalarına devam etti. Bu noktada Suriye saldırısına da tepkisini ifade etti ve İsrail saldırganlığına karşı atılması gereken adımları paylaştı. Hemen onu aktaralım. Kalıcı çözüm İsrail'in hukuk dışı ve saldırgan politikalarının etkisizleştirilmesiyle eş anlamlı olarak bölgesel barış mimarisinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

0: dedi. Türkiye bu çerçevede çatışmaların sona erdirilmesine ve kalıcı barış düzeninin kurulmasına öncülük eden bir aktör olmaktadır dedi. Ve Türkiye tarafından bölgesel güvenlik anlayışına yön veren ilkeleri ortaya koyan, barış ve huzur iklimini merkeze alan Ankara Deklarasyonu ilan edilmelidir açıklaması yaptı. Açıklamasının bir bölümünde ise MHP lideri Devlet Bahçeli Mekke Anlaşması'na ayırdı ve tarafı olan 3 ülkenin Kudüs Paktı'nın kurması gerektiğini ifade etti. İsrail saldırganlığının hedefi olan bütün ülkeleri ve bölgeleri kapsayan bir savunma işbirliğiyle İslam barış gücüne dönüştürülmesi sağlanmalıdır açıklaması yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının önemli kısımlarını aktardık diyelim ve sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.
1: Arzu Türküçer Ankara'dan aktardı. Ekranlarınıza getirdik Bahçeli'nin açıklamasının kritik noktalarını. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria adımına tepki gösterdi. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir dedi. İsrail'in adımlarının tüm insanlığı hedef aldığını söyledi.
2: İsrail'in Batı Şeria adımına tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz dedi.
3: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.
2: İsrail'e yönelik tepkisini sosyal medya hesabından açıklayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir ifadelerini kullandı.
3: Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. Ünlüce, gücümü her zaman olduğu gibi hemşerilerimden alarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Ünlüce. Tek gayesinin yeni parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden dayanışma ve adaletle güzel bir gelecek inşa etmek olacağını belirtti. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var. Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden yana kullanarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim dedi. Ünlüce CHP üyeliğinden ayrılarak yeni partiye katıldığını belirtti. İzmir Çiğli Belediye Başkanı'nın otoparktaki makam aracını kurşunlayan şüpheli yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Çiğli Belediyesi Otoparkı'na çalıntı motosikletle giden KS, henüz belirlenemeyen bir nedenle Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki aracına silahla ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlilerince kıskıvrak yakalandı. Olay anı otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin defalarca ateş ettiği, ardından kaçmaya çalışırken güvenlik personelince yakalanması yer aldı. Polise teslim edilen şüphelinin Manisa'dan geldiği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmada oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu devam ediyor. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı

hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen koordineli çalışmanın neticesinde şüpheliler için Marmaris Bozburun'da arama çalışmaları başlatıldı. Otel, pansiyon, tekne ve araçlarda arama yapıldı. Geniş çaplı teknik takibin sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Böylece Alihan

0: Trafikte tartışmanın, kavganın olmadığı gün neredeyse maalesef yok. Son örnek İstanbul Esenyurt'tan tartışılan sürücülerden biri diğerine yol vermemek için elinden geleni yaptı. Diğer araçları da tehlikeye attı. Sürücüye bakın ne ceza verildi.
1: Tartıştığı sürücünün geçmesine izin vermedi. Zikzak çizip hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. İstanbul Esenyurt'ta trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilin sürücüsü tartıştığı sürücünün yolunu kesmeye çalıştı. Sık sık fren yaptı. Makas atıp önüne geçmek istedi.

0: Otomobil sürücüsünün bu tehlikeli manevraları diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası otomobil sürücüsü plakasından tespit edildi. Sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 12 bin lira ceza kesildi.
1: İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon vardı. İstanbul'da yan kesicilik çetesi, İzmir'de ise taraftar grupları takibe alındı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
0: Grup halinde hareket ettiler. Turistleri sıkıştırıp ceplerini boşalttılar. Günde 10 hırsızlıkla 400 bin lira gelir elde ettiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adım adım takip etti. Yan kesicilik çetesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yan kesicilik çetesi takibe alındı. Çete özellikle turistik bölgelerde yabancı turistleri hedef alıyordu. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisinde hareket ettiği belirlendi. Yan kesiciler Taksim, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe, Sirkeci ve Eminönü gibi noktalarda çalışıyordu. Çete hedef seçtikleri turistlerin çevresini sarıp sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle ceplerine ve çantalarına ulaşıyordu. Yapılan incelemelerde 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemi tespit edildi. Örgütün bir günde yaklaşık 10 hırsızlık yaptığı ve bu eylemlerden günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi. İstanbul genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir başka operasyonsa İzmir'de taraftar gruplarına düzenlendi. Forza ve Yalı adlı grupların şiddet olaylarına karıştığı tespit edildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki ayrı operasyon için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez dedi. Adalet Bakanı suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: İstanbul'da Arnavutköy Karaburun sahilinde insansız hava aracı bulundu. Mühimmat yüklü olabileceği değerlendirilen İHA bulunduğu yerde imha edilecek. Karaburun sahilinde balık tutanlar denizde bir cisim fark etti. Durum hemen 112'ye bildirildi. Harekete geçen sahil güvenlik denizdeki cismin insansız hava aracı olduğunu belirledi. Ve ilk incelemelerde İHA'nın mühimmat yüklü olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgeye giriş yasaklandı. Bölgeye SAS komandoları da sevk edildi. Bakın bu görüntülerde oldukça net karşınızda İHA'nın denizdeki durumunu görüyorsunuz. Rusya-Ukrayna savaşında kullandığı düşünülüyor bu İHA'nın. Şimdi imha edilecek. İran'la savaş nedeniyle görev süresi uzatılan Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi 9 ayın ardından Orta Doğu'dan ayrıldı. Gemi yaklaşık 5000 personeliyle San Diego üssüne dönüşe geçti. Orta Doğu görevini USS George Washington devralacak.

0: 9 aylık görev sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürerken uzun süredir bölgede görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ın eve dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi. NBC News'un haberine göre Amerikalı bir yetkili geminin birkaç gündür seyir halinde olduğunu ve birkaç hafta içinde San Diego ana üssüne dönmesinin beklendiğini kaydetti. Abraham Lincoln'ın ayrılmasıyla Orta Doğu'daki görevi ise bölgeye ulaşan USS George Washington devralıyor. Yaklaşık 5000 denizci ve deniz piyadesinin bulunduğu USS Abraham Lincoln'ın görevinin normal şartlarda Mayıs ayında sona ermesi bekleniyordu. Ancak Şubat sonunda başlayan İran operasyonları nedeniyle görev süresi 9 aya uzatıldı. Gemi 250 günden fazla denizde kaldı. Aralık ayından bu yana ise hiçbir limana uğramadı. Uzayan görev gemideki yaşam koşullarını da tartışmaya açmıştı. Personel yakınları gıda ikmalinde sıkıntılar yaşandığını, sıcak suyun kesildiğini ve posta dağıtımının aylarca aksadığını öne sürmüştü. Mürettebat arasında moral bozukluğunun arttığı iddiaları da Amerikan kamuoyuna yansımıştı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ise gemideki olumsuz koşullara ilişkin haberlerin abartıldığını savunmuştu.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da artırıyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran'a karşı en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu söyledi. Hazine Bakanı Bessent ise pazartesi açıklanacak yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. Amerikan bakan, yaptırımlar İran hükümetini çökertecek dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta askeri güçten ekonomik baskıya ağırlık veren yeni bir safhaya geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'a karşı şu anda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuştu. Vance amaçlarının İran'ı ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ekonomik olarak cezalandırmak ve Tahran'ın olası bir anlaşmaya yaklaşımını değiştirmek olduğunu savundu. Yeni stratejinin ayrıntılarını ise Amerikan Hazine Bakanı Bessent açıkladı.
2: Bu katil rejimin ekonomisini ezip yok edeceğiz. Bu da onların vekilleri aracılığıyla güç gösterisinde bulunma yeteneklerini kısıtlayacak. Bu orduya ödeme yapamayacakları anlamına gelecek.
0: Yaptırımlar İran ekonomisini ezip geçecek ve hükümeti çökertecek diyen Amerikalı bakan, ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi.
2: Size söylüyorum, bu işe yarayacak. Ablukayı koyduğumuzda Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor, İran'da da işe yarayacak. Ve bu rejimi çökerteceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkarmasına atıfla ekonomik D-Day olarak adlandırdığı hamleyi Washington'ın kendi ekonomik sorunlarını gölgeleme çabası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Tahran'ın yaptırımlar karşısında plan yapması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak.
1: Şimdi biraz ekonomi altına şöyle bir pencere açalım, gün ortasında konuşalım. Gram altın aylar sonra 7000 lirayı aştı. Haftalardır volatildik, zikzak çiziyordu. Şimdi bir yükseliş var, sürecek mi? Konuğumuzla değerlendirelim, altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay bizimle. Hoş geldiniz.
3: Memnuniyetle, hoş bulduk.
1: Şimdi denir sakin ilerler ama istikrarlı ilerler. Dendi. Hep öyle, yıllarca öyle bildik. Ama gelinen noktada muazzam dalgalı. Bir bakıyorsunuz 5 ayın zirvesinde ama bir bakıyorsunuz dipte. Altından bahsediyorum. Buyurun, nasıl oluyor bu?
3: Açıkçası yaz ayları her zaman altın için uyku halinde geçmiştir. Bu seneki durgunluk çok fazla yatırımcısı için şaşırtıcı olmamalı ama özellikle sene başındaki ihtişamlı hareket sonrası gelen bu durgunluk birçok kesim için can sıkıcı ve yıpratıcı olmuştu. Ki Ağustos ayında zaten bir hareketlenme her zaman olmuştur. Son 20 yıla bakacak olursak her zaman altın fiyatlarında Ağustos ayında bir %10-%15'lik bir hareketlenme olmuştur. Bugün de benzer bir periyottan geçiyoruz ama kalıcı bir yükselişin temeli olarak değerlendirmek son derece hatalı bir çıkarım olur diye düşünüyorum. Bence bunun için daha erken. Biraz daha fiyatın sindirilmesine ihtiyaç var. Ama
1: buyurun.
3: Arzu ederseniz şu noktada bir güzel haber paylaşmak isterim. Bizim
1: Buyurun.
3: analizlerimizden çıkarabildiğimiz kadarıyla özellikle iç piyasada Ocak, Şubat ve Mart ayında çok yoğun ve yüklü miktarda bir fiziki altın satışı oldu. Tahminlerimize göre yaklaşık 400 milyar TL büyüklüğünde bir altın, fiziki altın satışından bahsediyoruz ki çok uzun bir süredir bu kitle önemli ölçüde zarardaydı. Özellikle 1 Temmuz'daki kura basacak olursak yaklaşık 65 milyara varan bir toplumun fiziki altından etmiş olduğu zarar büyüklüğü karşımıza çıkıyordu. Bugün itibariyle bu kura bakacak olursak bugünkü fiyatlarla zararın hemen hemen kapandığını söyleyebiliriz. Özellikle bu 65 milyarlık zararın Ocak, Şubat ve Mart ayında altın alanlar için bugün itibariyle 1 milyarın altına düştüğünü az çok rakamlardan çıkarım yapabiliyoruz. Ama bu yeni bir alıcı dalgasını tetikliyor mu? Tetiklemiyor. Toplumumuzda şöyle bir refleks ve biraz daha bilinç oluştu diyebiliriz. Özellikle çürük ipliğe hülyalar dizme noktasında artık eskisi kadar hevesli değiller. Altın fiyatları yükseldikçe kuyumcuların önünde kuyruk görmüyoruz. Aksine bugün Türkiye'de altın fiyatı batı piyasalarına göre, New York'a göre, Londra'ya göre, Şanghay'a göre ortalamanın da altında seyrediyor ki bu bize şunu işaret ediyor. Altında uzun bir süredir mahsur kalan kitlenin işte bu dönemde yavaş yavaş piyasadan çıkmaya ve nakite dönmeye geçtiğini görüyoruz.
1: Evet, peki şimdi birkaç tahmininizi, öngörünüzü alacağım ama ondan önce artık altına eskisi kadar güvenmiyor anlamına gelir mi bu Türk toplumu için?
3: Ciddi manada bir ders alındı diye düşünüyorum. Özellikle çok yüksek primli altın satışı noktasında toplumun ağzı ciddi manada yandı. Yaklaşık dünya piyasalarına göre kiloda 6 bin, 10 bin dolar maliyetin üzerinde bir fiyatlamayla insanımız altın noktasına maliyetlenmişti. Burada bir bilinç kazanıldı. Bugün baktığımız zaman piyasada alıcı yok, satıcı var. Dolayısıyla fiyatlardaki istikrarlı bir yükseliş için bu sağlam bir zemin oluşturmuyor. Bu sadece Türkiye için de değil. Bugün Çin'e de bakacak olursak Londra'da altın fiyatları %3,5 yükselirken Çin'de %2,8 yükseliyor. Yani sadece bu bizim için geçer değil. Bütün dünyada altında alıcıdan ziyade satıcıların ağırlıklı olduğu bir piyasa gözlemliyoruz ki bu son yükseliş hareketi piyasayı bu noktada dahil olacak olanlar için şaşırtıcı ve yanıltıcı olmasın, bir miktar daha sindirilmeye ihtiyacı var. Özellikle ABD'nin 40 trilyon doları aşan borcu ve hazinenin artık borçlanma maliyetleri üzerindeki kontrolü kaybetmek üzereyken tahvil alım programına geçtiğini açıklamış olması kısa sürede bir yanılsama ve bir rüya havası oluşturmuş olabilir ama daha sağlam, kalıcı ve sağlıklı bir yükseliş için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Öncelikle ABD ile İran arasında bir barış sürecinin, piyasanın satın alacağı bir barış sürecinin gerçekleşmesi gerekiyor. Sonrasında Fed tarafında faizlerin ciddi manada aşağı çekilmesi gerekiyor ve her şeyden önemlisi uzun bir süredir altın alımına ara veren merkez bankalarının yeniden piyasaya dahil olması gerekiyor ki bunlar bugünden yarın olacak şeyler değil. Dolayısıyla bir miktar daha sabretmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi anlık altın fiyatları ekranda. Gram altın 7.000'in üzerine çıktı. Kalıcı yükselişin temeli demek için erken dediniz. Buraya not aldım. O zaman öngörünüz nedir? Bu 7.000'den nereye gidecek? Daha da yükselir mi bir süreliğine ve sonra bir düşüş mü bekliyorsunuz?
3: Ya açıkçası altın fiyatları ile ilgili en kötüsünün geride bıraktığımızı düşünüyorum. Haziran ve Temmuz ayını böyle değerlendirebiliriz. Sene sonu için bir çıkarımda bulunacak olursak
1: Buyurun.
3: bu sene görmüş olduğu zirveleri geride bırakması son derece muhtemel. Yani 8200-8400 bandını geçmesi hem dolar TL'nin katkısıyla hem yılın son çeyreğindeki merkez bankalarının kurumsal talebiyle hem de ETF'lerin yoğun alımıyla geçilmesi muhtemel seviye olarak görünüyor. Ama bu seviyelerde özellikle bugün maliyetlenecekler için biraz daha temkinli olmakta fayda var. Çok hızlı bir yükseliş hareketinden geçtik. Özellikle ons altın tarafında bir 4300 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeye hazırlıklı olmakta fayda var. Gram altın için de 6500-7000 TL arası hemen hemen hiç duraksanmadan alınan bir patikaydı. Dolayısıyla bu tarafta da 6500'e kadar bir miktar dinlenme ve kâr realizasyonu görmemiz daha sağlıklı bir yükseliş için daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Senin sonu için pozitifim ama yani ons altın tarafında yine 5000 dolara yakın bir seviyeler. Gram altın tarafında da 8000 TL'nin üstü son derece olası olarak görünüyor. En azından altın piyasası için en kötüyü geride bıraktığımızı düşünüyorum.
1: Şimdi az önce mesela 6KJ'de de verdik. Siz de bir parça onu destekleyen bir açıklama yaptınız.

0: Kapalı Çarşı esnafının altını satan çok açıklaması bizim muhabirimiz orada izlenimlerini aktarırken dile getirmişti. Bu seviyeler bir yani tabii ki yatırım tavsiyesi olmasın ama hangi seviye alış fırsatıdır? Hangi seviye satış fırsatıdır?
1: Ya bu tabii ki kişilerin risk ve getiri algısına göre değişebilir ama özellikle 10 gün önceki 6000 TL seviyelerini baz alacak olursak bu seviyeler bir alım fırsatı sunmuyor açıkçası. Çünkü yaklaşık %15 bir primden bahsediyoruz. Ki zaten piyasanın refleksine baktığımız zaman da ne 6200 ne 6500 ne de bugünkü 7000 TL seviyesinden hiçbir şekilde piyasada bir alıcı olmadığını söyleyebilirim. Aksine uzun bir süredir mahsur kalan, bir nevi kilitli kalan kitlenin yavaş yavaş ellerindeki pozisyonları nakite çevirerek piyasadan çıkmaya çalıştığı, bir nevi kurtulmaya çalıştığı bir konjonktür karşımızda duruyor. Dolayısıyla ben kısa vadede özellikle Eylül ayının sonuna kadar da bu tarafta bir yoğun bir yatırımcı talebi beklemiyorum. Özellikle Eylül ayı hem enflasyon kaleminde yoğun harcamaların arttığı hem okul alışverişi ve benzeri kira, konut, yeni harcama kalemlerinin devreye girmesi gereken bir ay olma sebebiyle altının çok daha gerilerden geldiği bir kalem olma sebebiyle ben Eylül ayının sonuna kadar bu tarafta bir hareketlenme ve en azından iç piyasa için bir yatırımcı talebi beklemiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay sağ olun katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim yayınlandığım.
0: Sağ olun. Devam edelim haberle. Şimdi eşiniz sizden habersiz evi satıp fazla harcama yapsa ne yaparsınız? Bir kadın kocasının bu eylemine sessiz kalmadı ve mahkemeye gitti. Yargıtay'dan eşin mal varlığına sınırlama geldi. Dikkat çeken kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
2: Bırakır giderim ne yapayım?
3: Kaçıyorsun.
4: Satamaz ki.
5: Niye böyle bir şey yaptı?
6: Eşim mal varlıklarını elden çıkarmaya başladı. Kadın mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay dikkat çeken bir kararı imza attı. Eşin ekonomik yetkisinin sınırlandırılmasını kararlaştırdı.
7: Eşiniz sizden habersiz yazlığı, evi satsa ne yaparsınız?
2: Bırakır giderim ne yapayım?
7: Mahkemede mal varlığına sınırlama getirmiş. Nasıl bir karar? Okay.
2: Çok güzel. Süper.
8: Evlilik birliğini mali açıdan korumak amacıyla getirilmiş bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor.
9: İstanbul'da yaşayan davacı kadın eşinin kendisinden habersiz yazlığını sattığını öğrendi. Banka hesaplarından da yüklü miktarda harcama yaptığını belirledi. Sonrasında mahkemenin yolunu tutarak eşim ekonomimizi tehlikeye düşürüyor, mal varlığına sınırlama getirilsin dedi.
8: Burada mahkemenin değerlendirmesi tamamen burada kaçırılan bir mal var mı? Malları azaltma kastıyla ve evlilik birliğine zarar verme kastıyla mı hareket edilmiş? Aslında bunlara bakıyor.
5: Ne sorarım ilk başta derim niye böyle bir şey yaptı? Öyle bir şey yapılmaması lazım. Çünkü benim hakkım da var, onun da hakkı var.
9: Mahkeme kadının talebini kabul etti. Eşin taşınmazları ve banka hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi. Ancak istinaf mahkemesi kadının iddialarını kanıtlayamadığını belirterek davayı reddetti.
4: Satamaz ya, kıyamaz yani. Yok. O kadar gönlüm var yani.
3: Satamaz.
7: Banka hesabından harcamalar yapsa.
3: O da mümkün değil.
6: Dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkeme davalı erkeğin mal kaçırma kastıyla hareket ettiğini, kadını kasti olarak zora soktuğunu belirledi. Hem taşınmaz hem de banka hesabındaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi.
8: Karşı tarafın savurgan davranışı nedeniyle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşte burada mahkeme nasıl bir karar alıyor? Diğer eşin rızasıyla bu bireysel olan hesabın ortak hesaba dönüşmesi anlamına geliyor.
7: Eşiniz sizden habersiz evi satsa ne yaparsınız?
3: Saygı duyalım.
7: Ama size danışmadı ve o parayı da kaçırıyor.
3: Kaçırsın.
7: Sizden habersiz yine banka hesaplarından fazla harcama yapsa.
3: Ona da saygı duyuyorum.
7: O kadar seviyorum diyorsun.
3: Evet.
2: Ne başvuracağım? Allah hidayet versin derim. Çıkar çeker giderim yani.
6: Peki her fazla harcama yapan eşin varlıklarına sınırlama getirilebilir mi?
8: Her evlilik bile birbirinden farklı. Örnek veriyorum bir araba parasına bir çanta da alabiliyorsunuz. Ama bu o evlilik birliğini etkilemiyor olabilir. Burada somut olayın özelliklerine ve gerçekten mal kaçırma kastının olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılır.
0: Yapı izinlerine 4 çeyrek sonra gerileme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yıla göre %2 azaldı. TÜİK verilerine göre ruhsat alan daire sayısı geçen yıla göre %9,5 oranında azalış gösterdi.

0: Ruhsat verilen yüz ölçümü de %7,4 oranında azaldı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısında da geçen yıla göre %2 azalış var. Yapı kullanma izin belgelerinde ise bina sayısı geçen yıla göre %13,7, daire sayısı %10,7 ve yüz ölçüm %5,8 arttı. Konut satışında mevcut deprem sigortası poliçesi yeni mülk sahibine devredilemeyecek. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile konut satılırken poliçe sonlandırılacak. Kullanılmayan günlere ait primler de sigorta sahibine iade edilecek.
1: Deprem sigortasında yeni dönem başlayacak. Konut satışında poliçe sonlandırılacak. Primler sigorta sahibine devredilecek. Yani çok fazla şey yap. Zorunlu deprem sigortasında taşınmaz alım satımlarını ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi. Düzenlemenin yer aldığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tebliğ ile deprem sigortası olan konutun el değiştirmesi halinde DASP poliçesinin nasıl uygulanacağı yeniden belirlendi. Buna göre tapudaki tescil tarihi itibariyle satılan konutun DASK sözleşmesi sona erecek. Konut devrini yapan tapu müdürlükleri ya da yetkili idarelerse konutun yeni sahibi adına geçerli bir zorunlu deprem sigortası sözleşmesi bulunup bulunmadığını kontrol edecek. Sonlandırılan DASK sözleşmelerinde kullanılmayan günlere ilişkin ödenmiş primler de sigorta sahibine iade edilecek. Örneğin 365 günlük sözleşmede 200 gün sonra poliçe sona erdiyse geri kalan 165 güne karşılık gelen primlerin iadesi yapılacak. Konutun miras yoluyla devrinde ise deprem sigortasının poliçesi yeni hak sahibiyle devam edecek. Konutu devralan hak sahibi değişikliği sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirecek. İlgili şirket bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde poliçeyi hak sahibine vermekle yükümlü olacak. Deprem sigortasına yönelik düzenlemeler 5 Eylül'de yürürlüğe girecek.
0: Muğla'da öğle saatlerinde çıkan orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi yakınlarındaki makillik ve ormanlık alanda çıktı. İhbar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Hızlı müdahaleyle yangın geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Şarkısına ait klibi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Mabel Matiz ifade verdi. Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mabel Matiz, Haleylim klibi nedeniyle İstanbul Adliyesi'ne gidip savcıya ifade verdi. Hakimliğe sevk edilen ünlü şarkıcı yurt dışına çıkış yasağı verilip adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul'da polis ekipleri bir kamyoneti durdurup uyuşturucu araması yaptı. Operasyonda 83 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik timleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Zeytinburnu'nda harekete geçti. Ekipler takibe aldıkları kamyonete yönelik operasyon düzenledi. Arama yapılan araçtan 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltında. Adana'da baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasından 40 milyon liralık borç çıktı. Katil zanlısı parasını alamadığı için tartışma çıktığını iddia etti.
2: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
1: Baba ve oğlunu öldürdü, anneyi yaraladı. İfadesinde payıma düşen 40 milyon lirayı vermedi dedi.
3: Neden öldürdün, pişman mısın? Bir şey söyleyecek misin?
1: Adana'da yaşayan Mehmet Nuri Ataş'la emekli polis Aytekin Fil arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Mehmet Nuri Ataş, Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahını çeken saldırgan Aytekin Fil'i ve yanındaki eşini vurdu. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, babası ve annesine saldıran şüpheliyi durdurmak için araca bindi. İkili arasında araç hareket halindeyken arbede çıktı. Mehmet Nuri Ataş, Sinan Fil'i de vurdu. Bir süre yolda devam eden saldırgan daha sonra aracı bırakıp kaçtı.

0: Babayla oğlunun öldüğü, annenin yaralı kurtulduğu olayın faili çok geçmeden yakalandı. Mehmet Numri Ataş ifadesinde ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
2: Diyarbakır'da havai fişek atmak isteyen 3 çocuk ölümden döndü. Fişek yüzlerine doğru patlayınca 3'ü de yaralandı. Yenişehir ilçesinde 3 çocuk düğün çıkışında havai fişek atmak istedi. Bakın bu görüntüler ekrana geliyor şimdi. Çocuklar fişekleri ateşlemek istediğinde bir anda bir patlama oldu. Ve patlamanın ardından can havliyle kaçıştılar. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri geldi. Yaralı 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin yüzünde ve vücudunda yanık olduğu öğrenildi. Maden sahalarına daha kapsamlı denetim geliyor. Yönetmelik taslağına göre somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere haber verilmeden denetim yapılabilecek. Denetim ekibi maden sahalarında video ve fotoğraf kaydı da alabilecek.
0: Maden sahalarında denetim kuralları sil baştan. Yeni düzenlemeye göre şirketlere haber verilmeden denetim amaçlı maden sahalarına girilebilecek. Yüksek riskli işletmeler daha sık ve kapsamlı şekilde denetlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı taslakla maden sahalarında risk esaslı denetim modeline geçilmesi planlanıyor. Buna göre yüksek riskli sahalar daha sık denetlenirken somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere önceden haber verilmeden inceleme yapılabilecek. Denetimler genel, mali, resen ve talep denetimi olmak üzere 4 başlık altında yapılacak. Ayrıca denetimlerde fotoğraf ve video kaydı da yapılabilecek. Bakanlığın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ilgili kurumların görüşüne açıldı. Özellikle İliç ve Amasra'daki maden kazalarının ardından mecliste kurulan araştırma komisyonlarının raporları dikkate alındı. Buna göre maden sahaları, üretim yöntemi, patlayıcı kullanımı, yerleşim alanlarına yakınlık ve geçmişteki mevzuata uyum durumlarına göre sınıflandırılacak.
2: Üniversite tercihlerinde geleceğin mesleklerine olan ilgi arttı. Özellikle yapay zeka tabanlı programlarda %100 doluluk oranına ulaşıldı. Peki bu meslekler niçin tercih ediliyor? Bu bölümlerin mezunlarını gelecekte hangi meslekler bekliyor? Bakalım haberde.
3: Yapay zeka aslında bizim günümüzde inanılmaz derecede bir yer kaplıyor.
4: Yapay zekaya tercihin artması da çok normal. Sonuçta hani daha dijitalleşiyor dünya.
0: Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarında geleceğin meslekleri yoğun ilgi gördü. Devlet üniversitelerinde yapay zeka tabanlı programlarda doluluk oranı %100'e ulaştı.
5: Gençlerimiz kendilerini bu alanda geliştirebilecekleri devlet ve vakıf üniversitelerinin açmış olduğu programlara tabii ki ilgi gösterdi.
0: Yükseköğretim Kurumu'nun verilerine göre devlet üniversitelerinde 481 bin kontenjanın 479 bini doldu. Doluluk oranı %99,5'a ulaştı.
6: Yapay zeka mühendisliği, robotik ve yapay zeka ya da yapay zeka destekli kodlama gibi bölümlerde boş kontenjan kalmadı. Ayrıca bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka bölümünde de %100 doluluk oranına ulaşıldı.
4: Günümüz birazcık daha savunma sanayisine yöneldiği için hem bu yapay zeka olsun hem de işte geliştirdiğimiz silahlar ya da havacılık olsun bu konuda bence birazcık daha ön plana çıkmaya başladı.
0: Peki bu bölümlerden mezun olan kişiler hangi mesleklerde çalışabilecek?
5: İşletme yönetimi için yapay zekadan faydalanıp oradaki performansı arttıracak bir takım asistanlar, ne diyelim, dijital robot asistanlar üretmek. Bu bölümlerin mezunlarının belki de ilk iştigal konusu olacak. Belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisinin geliştireceği yerel ve milli yapay zeka ortamlarında görev alacaklar.
3: Yapay zeka mühendisliği gibi yapay zekayı kontrol edebileceğimiz bölümler, alanlar daha çok tercih ediyor şu anda. Ve mantıklısı da bu, yapay zeka artık hayatımıza neredeyse tamamen dahil oldu.
2: Amerikan ordusu askerleri görev tutmak için sıra dışı bir teşvike başvurdu. Georgia'daki bir tabur, sözleşmesini yenileyen askerlere merakla beklenen GTA 6 oyununun çıkış tarihinde 4 günlük özel izin vaat etti.
0: Orduda kal,

0: Sözleşmeni yenile. GTA 6 oynamak için 4 gün izni hak et. Amerikan ordusunun Georgia eyaletindeki Fort Stewart üssünde askerleri görevde tutmak için bulduğu yeni formülden bahsediyoruz. 9. Tugay İstihkam Taburu, 1 Ağustos'la 14 Kasım tarihleri arasında yeniden hizmet sözleşmesi imzalayan askerlere 4 günlük özel izin seçeneği sundu. Askerler bu izni GTA denilen Grand Theft Auto 6'nın piyasaya çıkış tarihine göre kullanabilecek. Amerikan video oyunu yayıncısı Rockstar Games ise oyunun PlayStation ve Xbox için 19 Kasım'da çıkacağını duyurdu. Teşvikten yararlanmak için askerlerin sözleşmelerini en az 2, en fazla 6 yıl uzatmaları gerekiyor. Şimdiye kadar şartları taşıyan 130 askerden 20'sinin GTA 6 izninin seçtiği bildirildi. Amerikan ordusunda personeli görevde tutmak için özel teşvikler yaygın bir uygulama. Komutanlar, askerler orduda kalsın diye bazı görevlerden muafiyet ve otopark ayrıcalığı gibi ödüller de sunuyor. Ancak bu kez ordunun dünyanın en çok beklenen oyunlarından birini teşvik olarak kullanması şimdiye kadarki en yaratıcı çözümler arasında.
1: Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü. Bir apartmanda çıkan yangın doğalgaz patlamasını tetikledi. Patlamanın adresi Darıca'daki 4 katlı bina. İkinci kattaki dairenin penceresinden önce dumanlar yükseliyor. Ardından yangını görenler ekiplere haber veriyor. Ne oldu? Olduğunu anlamaya çalışan kişilerin telefonuna sarılması patlamanın saniye saniye kaydedilmesini sağladı. Bakın bu görüntüler ekrana geliyor. Hakikaten doğalgaz patlamasının o anları tam da böyle yaşanıyor ve amatör kameralara, telefon kamerasına takılıyor. Yangının mutfakta çıktığı, patlamanın ise doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülüyor. Ne yangında ne patlamada şans eseri yaralanan yok. Alevler ise itfaiye tarafından söndürüldü. Bartın'da hortum çekmek için su kuyusuna giren baba ve oğlu toprak altında kaldı. Ekipler ikisini sağ salim kurtarmak için zamanla yarıştı.
0: Su kuyusuna hortum yerleştireceklerdi. Toprak altında kaldılar. Baba ve oğlu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bartın'ın Yeni Hamidiye köyünde yaşayan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 40 yaşındaki oğlu İzzet İnan fındık bahçesine su hortumu bağlamak istedi. Baba oğul köye 2 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna gitti. İş makinesiyle yaklaşık 2 metre çukur açan baba ve oğlu kuyunun dibinde çalışırken üzerlerine toprak kaydı. İş makinesi operatörü hemen yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamana karşı yarışan ekipler bir an önce baba ve oğula ulaşmaya çalıştı. İlk olarak baba Mustafa İnan toprağın altından çıkarıldı. Oğlu İzzet İnansa beline kadar toprağa gömülmüştü. Onun bulunduğu yerden çıkartmak yaklaşık bir saat sürdü. Baba ve oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ankara'da geçen hafta tasmasız bir köpeğin havlaması sonucu panikleyerek sırt üstü düşen çocuk kaldırıldı, hastanede yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Berat Yücel tasmasız köpeğin kendisine havlaması sonucu panikledi ve sırt üstü düştü. Zemine başını çarpan Yücel kaldırıldı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin sahibi Ü'ye gözaltına alındı. Taksirle ölüme sebebiyet verme ve hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Köpek ise hayvan barınağına teslim edildi. Huzursuz bağırsak sendromu her 10 kişiden 4'ünü hedef alıyor. Artık yenilen yemekten tat almamak, alamamak, az bir lokmada bile şişkinlik yaşamak en yaygın belirtileri arasında. Sofraya otururken yapılan bazı basit hatalar mide bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Öznur Karsı Çetiner, Türkiye'de toplumun %30'unun müzdarip olduğu bu şikayeti ve çözümlerini uzmanlar.

0: bana sordu.
1: Karnım şişti birden, aynen böyle söylüyor. Karnım şişti, midem şişti. Aslında çok yemiyor ama hızlı yediğinden öyle oluyor.
2: 10 kişinin 3'ünde hatta bazen 4'ünde diyebiliriz. Huzursuz bağırsak sendromu var.
3: Genellikle işte rahatsızlık, midede işte böyle taşlaşmış gibi aynen.
4: Ne yense şişenler, lokmaları hızlı hızlı yiyip sofradan hemen kalkanlar. İşte bu rutinler bünyeye sindirim şikayeti olarak dönüyor. Huzursuz bağırsak sendromu. En çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın. Toplumun %30'u muzdarip.
2: Karnım çok şişiyor, ağrıyor, ne yesem şişiyor, midem taş gibi oluyor gibi şikayetlerle geliyor.
4: Uzmanlara göre ilk tetikleyici de neyi nasıl tükettiğimiz.
5: Tükettiğimiz gıdaların içeriğinde bulunan ürünler, lokmaları ne sıklıkta çiğnediğimiz direkt bağırsak sağlığını etkiliyor. Türkiye'de son zamanlarda huzursuz bağırsak sendromu yaşayan vakaların oranı her 10 kişiden 4 kişiye kadar yükselmiş durumda.
6: Yenilen yemekler değişti. Daha hazır. Ne bileyim bir hamburger gibi, bir pizza gibi hazır gıdalara yönlenildi. Bu da bağırsakların sistemini değiştiriyor. Yani eskiden insanlar evlerinde turşu yerdi, ev yapımı ne bileyim yoğurt yerdi. Artık onlar yenmiyor.
2: İki dilim bir şey yiyoruz, şişip kalıyoruz. Davul gibi oluyoruz diyor. Bunların sebebi ne? İşte buradaki tarım ilaçlı ve GDO'lu gıdalar. Mesela stresle çok yakından ilgili.
4: Peki sindirim sorunu olan biri neyi nasıl yemeli?
2: Baklagil yediğin zaman çok şişkinlik yapabilir huzursuz bağırsak sendromu olan bir hasta. Ondan sonra bazı meyveler şişkinlik yapabilir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz şişkinlik yapar. Ya salatayla ya da çorbayla başlayabilirsiniz.
7: Tamam.
2: Ondan sonra ana yemeği yersiniz ama az yemek lazım. Bir, küçük porsiyon yemek gerekiyor ve iyi çiğnemek lazım. Bakliyatın yerine yani eğer kişide kabızlık varsa tabii ki lifli posalı beslenecek. Dolayısıyla sebze ağırlıklı olacak.
4: Mide, bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Bu yüzden uzmanlar kolon kanseri riskini önlemek için 5 yılda bir endoskopi ve kolonoskopi yaptırılmasını öneriyor.
6: Yani hasta bunu benim zaten bağırsaklarım böyle, bu her zaman olan şey diyerek üstünü kapatabilir o şikayetleri. Kolonoskopiye gitmeyebilir veyahut bir doktor muayenesine gitmeyebilir. O yüzden de gecikmeye sebep olabilir.
0: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı 64 ülkeden yüzlerce yüzücünün katılımıyla pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapılacak. Geçen yıl düzenlenen yarışta Rus yüzücü denizde kaybolmuş, cenazesi aylar sonra bulunmuştu. Bu yıl benzeri bir durum yaşanmasın diye güvenlik tedbirleri artırıldı.
8: Dünyada eşsiz bir yarış. İki kıtayı birleştiren bir yarış.
4: Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi teyakkuza geçti. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı için çok sayıda önlem alındı. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı ilk kez 1989 yılında 200 kişinin katılımıyla başladı. Yarış yıllar içinde uluslararası marka haline geldi. Pazar günü yüzlerce sporcu İstanbul Boğazı'nın serin sularında kulaç atacak.
8: Bu sene 2500 sporcu yüzdüreceğiz. Bunlar 1250 Türk, 1250 yabancı olmak üzere katılacaklar. 64 ülkeden, farklı ülkeden sporcuyu ağırlayacağız. Kanlıca'dan start alıyoruz ve finişi Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda gerçekleştiriyoruz. 6,5 kilometre.
4: Geçen yıl düzenlenen yarışta Rus yüzücü Nikolay Svechnikov denizde kaybolmuştu. Yüzücünün cesedi 5 ay sonra Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunmuştu. Bu nedenle güvenlik tedbirleri artırıldı.
8: Şamandıra uygulaması her yüzücüde kendisine swim boy dediğimiz bir şamandırayı organizasyon tarafından veriyoruz. Su üstü güvenlik tedbirlerimiz yüzün üzerinde botumuz var.
4: Sporcuların tamamı lisanslı yüzücülerden oluşacak. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi yarışta yüzücüleri takip edecek. Olası acil durumlara karşı sağlık ekipleri de deniz ve kara ambulanslarıyla görev yapacak.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçında Ferencvaros'la karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Salah'ı görmek isteyen bordo mavili taraftarlar stadyuma akın etti. Kimi firavun kostümü giydi, kimi yine horon çekti. Üçlü çektiren var. Horon yine olmazsa olmazdı, bir bakalım habere.
4: (Gülüyor) Salah rüzgarı kuzeyin fırtınasıyla birleşti. Bordo maviye gönül verenler dünyaca ünlü futbolcu için görsel şölen hazırladı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti. Maçtan çok konuşulansa yeni transfer Muhammed Salah oldu. Dünyaca ünlü futbolcu ilk kez iç sahada taraftarlarla buluştu.
7: Salah için bu kıyafet ve maçı alarak UEFA grubasında gruplara kalacağız inşallah. Şampiyon Trabzon!
4: Karşılaşma öncesi Papara Park Stadyumu'nun önü doldu taştı. Taraftarların Salah sevgisi sınır tanımadı.
7: Çok mutluyum, heyecanlıyım. Bunun da aile üstü yok. Onun için buradayız. Her şey onun için.
4: Firavun kıyafeti giyip deve üzerinde üçlü çektiren de vardı. Orondan vazgeçmeyendi. Muhammed Salah'ı izlemek için çevre kentlerden gelenler de vardı.
9: Giresun'dan geldik. Çok heyecanlıyız. Trabzon'u destekliyoruz. Sonuna kadar Trabzonluyuz.
4: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 kaybetti. Salahlı Karadeniz temsilcisi ikinci maçı kazanarak Avrupa yoluna devam etmek istiyor.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Erzurumspor'la bugün karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında 2 puan bırakan Sarı Kırmızılılar ligin yeni ekibini mağlup ederek yara sarmak istiyor.
10: Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bu akşam Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Ligde son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sarı Kırmızılı ekip bu sezona iç sahada Arca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başladı. 5 sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor'sa ilk hafta Ahmet Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 yenildi. Galatasaray ligde çıktığı son 2 deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı. Geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Sarı Kırmızılı ekip böylece ligde konuk olduğu son 2 maçtan puan alamadan döndü. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de geçen sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasmanda yaşadı. Geçen sezon dış sahadaki 17'lik maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı Kırmızılı takım söz konusu karşılaşmalarda 31 gol atarken 16 kez topu ağlarından çıkardı. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi. Galatasaray ligde Erzurumspor'la 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılı takım daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. İki takım ligde ilk olarak 2018-19 sezonunda karşılaşırken Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı Kırmızılı takım 2020-21 sezonundaysa dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi. Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray 2 golü kalesinde gördü.
0: Gün ortasını bu haberle kapatıyoruz. Bizden sonra Haber Hattı'nda Ayşe Süberker karşınızda olacak. Mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 21 Ağustos Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasına yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris Bozburun'da yakalanan firari Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz'ın kaçış organizasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Peki nedir o detaylar, bize Elif Ergen anlatacak. Seni dinleyelim Elif.
1: Ayşe Süberker, şüphesiz günün en sıcak gelişmelerinden biri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapsamında Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Yurt dışına kaçış hazırlığında oldukları tespit edilmişti ve Marmaris Bozburun'da yakalandılar. Bu yakalanma haberi şüphesiz oldukça önemli bir gelişmeydi ama burada çok önemli bir başka detay daha vardı. Onları Muğla'ya götüren aracın sahibi. Ekipler PTS kayıtlarına plaka tanıma sistemiyle aracın plakasını tespit etti ve bu aracın eski İçişleri Bakanı ve İYİ Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsis edildiği ortaya çıktı. Ve araç İzmir'in Selçuk ilçesindeki Kozpınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonuna girdiğinde ise aracın sürücüsünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntüler incelendiğinde Özmen'in araçtan yakıt almak için ayrıldığı, bu sırada aracın içerisindeki şüphelilerin güvenlik endişesiyle araçta kaldığı ve Özmen'in tekrar araca geri döndüğü görüldü. Ve araçta yapılan incelemede araçta 58 bin euro olduğu tespit edildi ve araç bir ay süreyle trafikten men edildi. Operasyon detayları bu şekildeydi kısaca. Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'a ait olan adreslere yapılan baskınlarda geçtiğimiz dönemde 206 kilo altın ele geçirilmişti. 38 kişi gözaltına alınmıştı ve bu kişilerden 32'si tutuklanmış. Alihan Kuruş'un de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı ve 6 kişi ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı ve son olarak Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz'ın da yakalanmasıyla kaçış güzergahları ve varsa diğer bağlantılar da tespit edilecek ve bu kapsamda soruşturmanın seyri açısından bu haberin oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ayşe Süberker.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Elif Ergen aktardı yakalanmaya dair. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında malumunuz mezarı açılmış. Naaşı adli tıp kurumuna götürülmüştü. Adli tıptaki işlemlerin ardından Denizoğlu'nun mezarından çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.
2: Savcı ve polis eşliğinde mezarı açıldı. Çeşitli örnekler alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı üzerindeki inceleme tamamlandı. Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılının Eylül ayında

0: de İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddiaya göre ölümü resmi makamlara geç bildirilmişti. Ayrıca cesedi üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Deniz Olgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Fethi kabir işlemi çarşamba günü savcı ve polis eşliğinde yapıldı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarından alınan örnekler adli tıp kurumuna götürüldü. Deniz Olgun'un ölümünün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için inceleme yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mezardan alınan örnekler yeniden Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yerleştirildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Arif Ahmet Deniz Olgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Deniz Olgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
1: Şarkısına ait klibi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Mabel Matiz ifade verdi. Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mabel Matiz, Haleylim klibi nedeniyle İstanbul Adliyesi'ne gidip savcıya ifade verdi. Hakimliğe sevk edilen ünlü şarkıcı, yurt dışına çıkış yasağı verilip adli kontrolle serbest bırakıldı. Şöyle biraz kenara çöz. İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon vardı. İstanbul'da yan kesicilik çetesi, İzmir'de ise taraftar grupları takibe alındı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
0: Grup halinde hareket ettiler. Turistleri sıkıştırıp ceplerini boşalttılar. Günde 10 hırsızlıkla 400 bin lira gelir elde ettiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adım adım takip etti. Yan kesicilik çetesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yan kesicilik çetesi takibe alındı. Çete özellikle turistik bölgelerde yabancı turistleri hedef alıyordu. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisinde hareket ettiği belirlendi. Yan kesiciler Taksim, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe, Sirkeci ve Eminönü gibi noktalarda çalışıyordu. Çete hedef seçtikleri turistlerin çevresini sarıp sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle ceplerine ve çantalarına ulaşıyordu. Yapılan incelemelerde 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemi tespit edildi. Örgütün bir günde yaklaşık 10 hırsızlık yaptığı ve bu eylemlerden günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi. İstanbul genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir başka operasyonsa İzmir'de taraftar gruplarına düzenlendi. Forza ve Yalı adlı grupların şiddet olaylarına karıştığı tespit edildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki ayrı operasyon için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez dedi. Adalet Bakanı suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in çevre ülkelere yönelik saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Suriye'deki üst saldırısı kabul edilemez dedi. Bahçeli, Tel Aviv yönetiminden gelen Türkiye karşıtı açıklamalara da yanıt verdi. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi ve 7 maddelik bir çağrı yaptı.
0: İsrail'in saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Provokatif adımlara atmamaları için çağrı yaptı. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi.
2: Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken, uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale

0: hele anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye, çatışma arayan bir ülke değildir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. 7 maddelik önerisini sıraladı. Barış gücü oluşturulmalı, Orta Doğu Barış Koalisyonu kurulmalı, barış konferansı toplanmalı, Türkiye tepkisiz kalmayacak.

0: yapmalı dedi. Bahçeli, İsrail'in bölgede ve uluslararası kamuoyunda yalnızlaşmasının İsrail'deki politik iklimin değişmesi açısından önemli olduğunu da ifade etti.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise İsrail'in Batı Şeria adımına tepki gösterdi. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddetidir dedi. İsrail'in adımlarının tüm insanlığı hedef aldığını belirtti.
0: İsrail'in Batı Şeria adımına tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz dedi.
2: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.
0: İsrail'e yönelik tepkisini sosyal medya hesabından açıklayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir ifadelerini kullandı.
2: Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, İsrail'in bu pervasız tutumu yalnızca Türkiye'ye değil tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu kışkırtıcı dil ve fiili saldırı Suriye'deki hassas dengeyi bilinçli biçimde bozma, gerilimi tehlikeli noktalara taşıma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetini açıkça ortaya koymaktadır, dedi. Bu arada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. Ünlüce, gücümü her zaman olduğu gibi hemşehrilerimden alarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim, dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlüce, tek gayesinin yeni parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden dayanışma ve adaletle güzel bir gelecek inşa etmek olacağını belirtti. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var. Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşerilerimden alarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim ifadelerini kullanan Ünlüce, CHP üyeliğinden ayrılarak yeni partiye katıldığını belirtti. İran'la savaş nedeniyle görev süresi uzatılan Amerika'nın USS Abraham Lincoln uçak gemisi 9 ayın ardından Orta Doğu'dan ayrıldı. Gemi yaklaşık 5000 personeliyle San Diego üssüne doğru yola çıktı. Orta Doğu görevini ise USS George Washington gemisi devraldı.
0: 9 aylık görev sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürerken uzun süredir bölgede görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ın eve dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi. NBC News'un haberine göre Amerikalı bir yetkili geminin birkaç gündür seyir halinde olduğunu ve birkaç hafta içinde San Diego ana üssüne dönmesinin beklendiğini kaydetti. Abraham Lincoln'ın ayrılmasıyla Orta Doğu'daki görevi ise bölgeye ulaşan USS George Washington devralıyor. Yaklaşık 5000 denizci ve deniz piyadesinin bulunduğu USS Abraham Lincoln'ın görevinin normal şartlarda Mayıs ayında sona ermesi bekleniyordu. Ancak Şubat sonunda başlayan İran operasyonları nedeniyle görev süresi 9 aya uzatıldı. Gemi 250 günden fazla denizde kaldı. Aralık ayından bu yana ise hiçbir limana uğramadı. Uzayan görev gemideki yaşam koşullarını da tartışmaya açmıştı. Personel yakınları gıda ikmalinde sıkıntılar

0: yaşandığını, sıcak suyun kesildiğini ve posta dağıtımının aylarca aksadığını öne sürmüştü. Mürettebat arasında moral bozukluğunun arttığı iddiaları da Amerikan kamuoyuna yansımıştı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ise gemideki olumsuz koşullara ilişkin haberlerin abartıldığını savunmuştu.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da arttırıyor. Başkan yardımcısı Vance Tahran'a karşı en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu söyledi. Hazine Bakanı Bessent ise pazartesi açıklanacak yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. Amerikalı bakan, yaptırımlar İran hükümetini çökertecek dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta askeri güçten ekonomik baskıya ağırlık veren yeni bir safhaya geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'a karşı şu anda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuştu. Vance amaçlarının İran'ı ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ekonomik olarak cezalandırmak ve Tahran'ın olası bir anlaşmaya yaklaşımını değiştirmek olduğunu savundu. Yeni stratejinin ayrıntılarını ise Amerikan Hazine Bakanı Bessent açıkladı.
2: Bu katil rejimin ekonomisini ezip yok edeceğiz. Bu da onların vekilleri aracılığıyla güç gösterisinde bulunma yeteneklerini kısıtlayacak. Bu orduya ödeme yapamayacakları anlamına gelecek.
0: Yaptırımlar İran ekonomisini ezip geçecek ve hükümeti çökertecek diyen Amerikalı bakan, ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi.
2: Size söylüyorum, bu işe yarayacak. Ablukayı koyduğumuzda Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor, İran'da da işe yarayacak. Ve bu rejimi çökerteceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkarmasına atıfla ekonomik D-Day olarak adlandırdığı hamleyi Washington'ın kendi ekonomik sorunlarını gölgeleme çabası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Tahran'ın yaptırımlar karşısında plan yapması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak.
1: Pazartesi göreceğiz neler açıklayacak. Peki gerçekten İran hükümeti diyor onlar ama aslında yönetimini düşürebilecekler mi? Konuşacağız. Konuklarım DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başol. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
3: Hoş bulduk Ayşe Hanım, iyi yayınlar.
4: Merhabalar Ayşe Hanım.
1: Teşekkürler. Tolga Bey, sizinle bir başlayalım çünkü çok konuştuk bu mevzuyu. Belli ki konuşacağız ama bu aslında biraz da askeri operasyonlarla başaramadığını ve bu kadar milyarlarca dolar harcadığını, dolayısıyla artık bunu ekonomik yaptırımlar üzerinden yapmaya gideceğini gösteriyor mu Amerika Birleşik Devletleri'nin?
3: Aslında Ayşe Hanım, verdiğiniz son iki haberi üst üste okuduğunuzda bu dediğiniz şeye yavaş yavaş bir çıkarım yapılabiliyor. Yani bölgedeki askeri varlık sadece İran'la mücadele noktasında değil, artık askerin kendisiyle ilgili de bazı problemler yaşanmaya başlandı. Yani bu kadar uzun süre bir savaş beklenmiyordu. Bu kadar fazla karşılık beklenmiyordu vesaire. Yani psikoloji, askeri psikoloji dağıldı. Mühimmat vesaire problemleri yaşanıyor. Yani farklı bir adım atılması gerekiyor. Bunu Amerikalılar zaten bir süredir tartışıyor. Yani ne yapılabilir? Ama ekonomi konusu biraz nasıl diyelim? Yani orada Arakçı'nın söylediği ne de biraz atıfta bulunmak lazım. Yani Amerika bu yaptırımlarla nereye kadar götürecek bunu? Yani şimdi bir yaptırımların karşı ülkeleri farklı bir yere konumlandırdığını gördük biz bugüne kadar. Çin'de de Rusya'da da uygulanan yaptırımlar karşı tarafı sıkıştırmak yerine kendilerine ait bir mekanizma oluşturmalarına neden oluyor. Ve sistemin dışına itiliyorlar. Ve sistemin dışına itildiğinde küresel sistemin takip edemeyeceği bir yere geliyor. Bu Trump'ın çok istediği bir şey değil. Trump bunu Çin'de de Rusya'da da bu politikayı tersine çevirmeye çalışıyordu bir süredir hatırlarsanız. Şimdi gelip İran'a yeniden yaptırımlar yoluyla işte bir şeyleri kabul ettirmeye çalışmak, bu yine Amerikan dış politikasını da yeniden ters yüz etmek gibi oluyor.
1: Evet.
3: Ama ellerinde de başka bir alternatif kalmadı gibi görünüyor. Son şunu söyleyeyim, bu açıklamayı Trump'ın değil, başka

0: Yardımcısı ve Hazine Bakanı'nın yapıyor olması belki işin ciddiyetini biraz daha ortaya koyuyor. Çünkü Trump biliyorsunuz her şeyi söyleyebiliyor.
1: Evet.
0: Ama bu isimler söylediğinde işin biraz daha devlet politikası haline gelmiş olabileceğini gösteriyor bize.
1: Yani ciddi bir kararlar alınacak gibi duruyor. Onu tabii göreceğiz. Yansımalarını da soracağım ama Elçin Hanım şunu da bir aktaralım. Yani Amerika'nın borcu bu arada 40 trilyon doları geçti bu hani 10 küsür yıllardır, onlarca yıldır aslında görülmemiş bir şeydi. Dolayısıyla diğer yandan da işte Kasım ayında hep seçimler var vesaire, bunları anlatıyoruz. İşe yarar mı? Çünkü İranlı yetkililer yani zaten biz 10 yıllardır ambargo altındayız. Zaten her şeyimiz kısıtlı. Dolayısıyla bu bize çok da hani onların hayal ettiği gibi bir zarar vermez diyorlar. Ne dersiniz?
2: Yani açıkçası bu konuda İranlı yetkililerin bakış açısına katılıyorum. Çünkü zaten İran uzun yıllardır bir ekonomik baskı altında ABD tarafından. Savaş olmadan önce de bu böyleydi. Yani İran'a yaptırmaya çalıştığı şey ABD'nin ne nükleer konusunda ne de rejim değişikliği konusunda açıkçası ben çok fazla bu ekonomik yaptırımların bir fark yaratabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ekonomiyi zayıflatmak başka bir şey, bir devleti çökertmeye çalışmak ya da bir savaşı kazanmak bambaşka şey. Bu ikisi farklı şeyler. Şimdi ABD İran ekonomisine çok ciddi zarar verebilir. Evet, petrol gelirlerini azaltabilir bu yaptırımlarla ya da riyali baskılayabilir, enflasyonu artırabilir ama bunlar yeni şeyler değil İran için. Devlet bütçesi de azalabilir ki bu da yeni bir şey değil. Fakat bunların hiçbirinde otomatikman İran'a doğrudan bir savaş zararı verebilecek bir nokta ortaya çıkar mı? Bu büyük bir soru işareti. Çünkü şu var, İran rejiminin değişikliği ilk başlarda savaşın başında ABD tarafından, İsrail tarafından gündemdeydi. Özellikle. Yani özellikle İran gibi devletlerde, yani İran gibi rejim dayanıklılığının çok yüksek olduğu bir devlette birkaç farklı unsur var. Yani birden fazla unsur var. Ekonomi bunlardan bir tanesi elbette ama güvenlik aygıtının sadakati meselesi var. Elitlerin kendi içerisindeki bütünlüğü meselesi var İran'da ya da devletin baskı kapasitesi meselesi var. Muhalefet diyoruz hep İran'daki muhalefetten iç meselelerden bahsederken muhalefetin örgütlenme kapasitesi var. Yani alternatif bir siyasi merkezin bulunup bulunamaması meselesi var. Öncelikle İran'ın içine de bakmak gerekiyor bu konuda. Dış tehdit olarak algılanıyor İran'da ABD'den gelen her hamle. Şimdi bu noktada da dış tehditin toplum tarafından nasıl algılandığı meselesi de önemli. Ekonomi söz konusu olduğunda. Yani İran'a baktığımızda bunların önemli bir kısmı hala rejimin lehine çalışıyor diyebiliriz. Üstelik İran konusunda elimizde çok uzun bir tarihsel deneyim de var Ayşe Hanım. Yani İran birkaç yıldır değil, az önce söylediğim gibi 10 yıllardır aslında Amerikan yaptırımları altında. 1979'dan itibaren farklı yaptırım rejimleri uygulandı İran'a biliyorsunuz ki nükleer meselesi nedeniyle özellikle. Bu yaptırımlar zaman zaman ağırlaştırıldı. Bu yüzden İran zaten bir bağışıklık geliştirmiş durumda. Elbette etkilenir. Elbette savaş kapasitesi açısından da İran'ı sert bir biçimde etkileyecektir ama bunun çok da fazla İran'ın iç gelişmelerini ya da İran'ın toplumsal açıdan rejimin desteğini ya da rejimin çökmesi gibi bir sonucu oluşturabileceğini açıkçası ben düşünmüyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Evet, böyle bir gerçeklik var. Zaten 10 yıllardır ambargo altında, işte ilaç sıkıntısı, gıda enflasyonu, yani yine çok da fena değil bu kadar yıldır ambargo altında olan bir ülke için. Ama Besant şunu diyor. Yani ya bizimlesiniz diyor ya karşımızdasınızdır diyor. Aslında belki daha öncekilerden farklı olarak yaptıkları bu açıklamayı acaba değerlendirmeli miyiz diye düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına İran'a yaptırım uygulaması değil, kendi müttefiklerinden de aynı çabayı göstermesini istiyor. Bu da o zaman akıllara hangi ülkeleri getiriyor? Başta tabii ki Türkiye ve Çin. Rusya bunlara dahil, hoş Rusya da yaptırım altında ama bu sefer farklı bir yöntem mi izlenecek ve bu Türkiye'yi etkiler mi? Ne dersiniz Tolga Bey?
0: Şimdi tabii daha önceki yaptırımlarda da küresel kararlar alınmaya çalışıldı. Yani bütün dünya bu yaptırımları uygulasın İran'a diye bir çaba vardı. Ama geldiğimiz yerde yani herkes bunu uygulamadı. Türkiye'de bazı noktalarda bu yaptırımların bazı aşamalarına katılmadı, uygulamadı vesaire. Çünkü sonuçta yani bu yaptırımın nedeni biliyorsunuz orada.

0: var olan müzakerelerde masa devrildi vesaire. Yani orada kimin haklı kimin haksız olduğu birbirine karıştığı bir dönemdi. Geldiğimiz yerde yeniden işte bizim yanımızda olan herkes bu yaptırımları uygulasın. Bu aslında tam bir Trump'ın Amerikası. Yani herkes bizimle birlikte olacak, benim çizdiğim rolü oynayacak. Ama dünyada aksine Trump böyle yaptıkça tersine gidiyor. Yani herkesin Amerika'dan daha çok koptuğu bir dönemi yaşıyoruz Trump böyle yaptıkça. Şimdi örneğin Avrupalı devletler Amerika'nın bu tip yaptırımlarına Rusya'da mesela hep böyle ters gitti. Amerika Rusya yaptırımlarını gevşetince Avrupa bastırdı. Amerika artırınca Avrupa gevşetti. Yani böyle bir zıtlık da oluştu. Bunun benzerini İran'da görür müyüz? Yani biraz Amerika'nın, düzeltiyorum, Avrupa'nın yaşayacağı ekonomik, enerji vesaire şartlarına bağlı. Yani Amerika evet savaştayım ve ben ona böyle bir yaptırım uyguluyorum dedikten sonra eğer Avrupalı devletler Rusya'dan sonra Körfez'den de yaşanacak olan bu enerji tedariği veya işte arz güvenliği vesaire noktalarında kritik şeyler yaşayacaksa bu yaptırımları uygulamaz. Biz bunu liderlerin sözlerinden, politikalardan anlıyoruz. Üstelik Rusya ve Çin faktörü sizin hatırlattığınız bu iki devletin zaten hani benim yanımda olun ve yaptırım uygulayın diyebileceği bir noktada değil. Doğal olarak eğer bir yaptırım paketi, ağır bir yaptırım paketi oluşursa İran'ı birdenbire Rusya ve Çin'le yeniden kol kola görür. Yani bugün nispeten daha gevşemiş bir işbirliği var bu üç devlet arasında. Evet. Bu Rusya baktığımızdaki savaş halinden dolayı çok girmiyor. Çin Amerika ile karşı karşıya gelmek istemiyor vesaire. Ama Rusya'nın, düzeltiyorum, İran'ın böyle bir adımına iki devlette destek verme ihtimali var. O zaman da yani tabiri caizse durduk yere yeniden
1: aynı şeye
0: Amerika
1: döneceğiz.
0: Karşısında.
1: Evet, çünkü şöyle de deniyor, yani Elçin Hanım sizinle devam edelim. İran'ın ticaret yapmaları halinde Amerikan ekonomisine erişimden mahrum kalacakları yönünde tüm dünyayı gerçekten tehdit etmediği sürece İranlar böyle düşünüyor. Bir şey olmaz diyorlar. Şimdi çıkmaz belki şurada. Çin çok büyük, en büyük rakibi ve korkunç bir ticaret hacimleri var. Zaten Çin Devlet Başkanı da Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Dolayısıyla bu onu göze alamayacağını da aslında bize gösteriyor mudur? Yoksa belki bu sefer köprüleri atabilir mi Trump? Ne dersiniz?
2: Yani şöyle, şimdi Çin olmadan İran'a tamamen ekonomik izolasyon uygulamak bana sorarsanız oldukça zor. Çünkü bugün İran'ın deniz yoluyla ihraç ettiği petrolün %80'den fazlasını Çin alıyor. Evet. Ama şöyle bir gerçek de var. Bu 108'den 80 bin ton varile düştü, milyon varile düştü diye geçen günlerde okumuştum. Yani Çin'in İran petrolü alımı yalnızca aslında bir ticari ilişki de değil. Yıllardır Amerikan yaptırımlarına dayanıklı hale getirilmiş bir mekanizma var İran'la Çin arasında. Yani küçük bağımsız rafineriler, aracılar, işte yuan üzerinden işlemler gibi. Şimdi bu nedenle Besant'in ya bizimlesiniz ya karşımızdasınız. Yani ABD'nin ve Trump'ın, Besant'in bu yaklaşımı aslında asıl muhatabı bu noktada Çin bana sorarsanız. Kendi müttefiklerinden ziyade, az önce sizin de söylediğiniz gibi Rusya'dan da ziyade. Çünkü Washington'ın müttefiklerini ikna etmesi görece daha kolay. Ama Çin, ben Amerikan yaptırımlarını tanımıyorum ve İran petrolünü almaya devam edeceğim derse, bu noktada İran ekonomisinin dışarıya açılan çok önemli bir kanalı açık kalacak. Evet. Petrol kanalı Çin'e açık kalacak. Bu açıdan İran'a tam ekonomik izolasyon uygulamak çok zor bana sorarsanız, evet. Çin olmadan. Nitekim Pekin bugün zaten baktığımızda, Pekin'in yaklaşımına baktığımızda bir geri adım attığını, bugüne kadar en azından açıkça bir geri adım attığını görmedik. Çin yaptırım ve baskının İran sorununu çözemeyeceğini söyleyerek Amerikan yaklaşımını hep reddetti. Bugüne kadar yine vurguluyorum bu noktayı, ama Çin açısından da bir paradoks var burada. Az önce siz de belirttiniz, Tolga Hocam da belirtti. Çin İran petrolünü almak istiyor fakat aynı zamanda Hürmüz'ün açık olmasına en fazla ihtiyaç duyan büyük güçlerden de bir tanesi. Tabii. Şimdi bu Çin için bir paradoks, çünkü Çin yalnızca İran'dan değil Körfez'in tamamından muazzam miktarda enerji ithal ediyor. Ve Hürmüz meselesi aslında Çin için de çok önemli. Ki Besant'in aslında burada ya bizimlesiniz ya karşımızdasınız mesajı muhatabı Çin demiştim. Besant'in söyledikleri aslında burada şu. Yani İran'ı ekonomik olarak ayakta tutuyorsunuz Çin'e yönelik ama İran'ın Hürmüz politikası sizin enerji güvenliğinizi de tehdit ediyor. Yani bu

0: Evet.
1: söylem üzerinden bir Amerika ile ABD arasında bir görüşme ya da bir ticari anlamda bir bu paradoksu ortadan kaldırmak için Çin'in atabileceği bir adım olur mu olmaz mı? Bu da aslında büyük bir soru işareti.
0: Ama zaten Çin en başından beri buna karşıydı, yani diplomasinin yürümesi gerektiğini söylüyordu Hürmüz konusunda da, hani genel saldırılar konusunda da. Şimdilik yani bu mevcut konjonktürde diyelim, hem Rusya hem Çin işte bu gölge filolarla işlerini hallediyorlar. Peki şunu soracağım Tolga Hocam. Başka bir şey mi yapacaklar? Yani insanın aklına da kötü kötü şeyler de gelmiyor değil. Yani ilaç sıkıntısı, gıda sıkıntısı, yani biraz bu hani ekonomik terör diyor İranlılar. Bunları mesela insanların temel yaşam ihtiyaçlarına, işte çünkü Gazze gibi bir örnek var önümüzde. Yani o kadar kötü bir şey yapabilirler mi bilemedim.
2: Ya şimdi bahsettiğiniz konu insanlığa karşı işlenen suçlara giriyor.
0: Evet.
2: Doğal olarak yani bu kadar gözü dönmüş bir hale gelir mi? Ben açıkçası Amerika'nın hala o noktaya geldiğini zannetmiyorum. Yani burada evet paketler açıklanıyor. Hep böyle hem tırmandırma devam ediyor, hem işte bölge gerginliği vesaire. Ama hala konuyu böyle tamamen koparacak, Amerika'yı da İran'ı da sistemin dışına itecek adım atacaklarını düşünmüyorum. Keza şunu da ortaya koymak lazım. Şimdi yaptırım paketleri açıklanıyor. İşte baskı yapacak uymayanlara da Amerika. Ama İran'ın çevresini, yani o sınır komşularını vesaire denetleyebileceği bir noktada mı? Yani evet, mesela daha kurumsal şirketleri, daha işte sistemin içerisinde var olan ülkeleri biliyor, görüyor, onları takip ediyor. Ama mesela Afganistan gibi bir ülkeyi İran'ın yanında nasıl kontrol edecek ki, o kanal üzerinden neler gelip gideceğini tahmin bile edemeyiz. Yani az önce söylemeye çalıştığım tam olarak buydu. Hı hı. Sistemin dışına ittikçe kendine bir yol buluyor bu ülkeler. Ve bu yol sistemin dışarısında başka bir sistem oluşturuyor. Ve bu çok daha nasıl diyelim, mücadele etmesi daha zor hale geliyor.
0: Evet.
2: O yüzden bunu sistemin içerisinde tutarak bu yaptırımları vesaire uygulaması lazım. O yüzden de hep işte böyle Hürmüz üzerinden geçişleri denetlemek, işte büyük petrol sevkiyatlarını denetlemek gibi noktalardan daha böyle makroekonomik konulara odaklanacağını düşünüyorum. Yoksa öbür türlü İran
0: ama bu dediğiniz
2: da...
0: de yani bu koruma kalkanları işte takip etmek, bunların hepsi asker, para anlamına evet. geliyor. Yani Trump da biraz da o arada öyle bir çıkmazdı. Bu arada Pezeşkiyan'dan da bir açıklama gelmiş, demiş ki İran artık güçlü bir konumda ve dünya da zaferini kabul etti. Savaşın şimdi sona erdirilmesi gerekiyor demiş. Elçin Hanım, sizden de son yorumlarınızı alalım, sonra toparlayacağız.
1: Yani burada az önce söylemiş olduğunuz meseleye çok kısa değinip toparlamak istiyorum. Bir malın örneğin hukuken yaptırımdan muaf olması demek, insani mesele açısından baktığımızda o malın fiilen erişilebildiği anlamına gelmiyor. Yani İran tartışmasında aslında temel problem de bu yaptırım tartışmasındaki, insani açıdan baktığımızda bir ilacı yaptırım listesinden çıkarabilirsiniz örneğin, ama İranlı ithalatçı o ilacın parasını hangi bankadan gönderecek? Banka İran işlemini riskli görüp yapmıyorsa sigorta şirketi meselesi ne olacak? İran'la bağlantılı çalışmayı sürdürecek mi? Yani buna literatürde aşırı uyum problemi de deniyor. Şimdi burada dolayısıyla İran'ın şöyle bir yaptırımlara karşı argüman kullanması, uluslararası kamuoyunun desteği alması da mümkün olabilir. Amerika örneğin bir malı ya da ilacı yasaklamadığını söylüyor ya da Hürmüz'den geçebilecek gemilerin sayısını belirlediğini söylüyor, ama bunu alabilecek finansal sistemi ortadan kaldırıyor. İşin insani boyutu biraz da buradan bakabiliriz diye düşünüyorum. Ama yaptırım artık savaş ve deniz ablukasıyla aynı anda uygulanacağı için İran'daki ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamada da ciddi biçimde zorlanabileceğine, ben Tolga Hocam kadar iyimser yaklaşmıyorum açıkçası, zorlanabileceğine ilişkin bir takım sahada da göstergeler var. Çünkü özellikle gıda mağazalarında ürün bulunmamasına rağmen işte ya da yüksek enflasyon nedeniyle ürünlerin fiyatlarının yükselmesine yönelik. Bu açıdan böyle bir problemin de gelişebileceğini, gıda kıtlığı ile gıdaya erişim krizi aynı şey değildir elbette ama
0: evet.
1: Yani buna yönelik de bir sorun yaşanabileceğini bu yaptırımlarla düşünmek olası, ama en başta da dediğim gibi İran toplumsal olarak böyle bir duruma hazır, rejimi desteklesin ya da desteklemesin. Bu noktada dışarıdan gelen bir etki, hele ki ABD gibi şeytanlaştırılmış bir

0: yapıdan gelen bir etki olacağı için bunun da toplumsal olarak daha absorbe edilebilir bir karşılığı olacağını düşünüyorum diye tamamlamış olayım Ayşe Hanım.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Elçin Başol ve Tolga Sakman, sağ olun haber hattına katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Şimdi Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi zorlu ekonomik koşulları protesto etti. Başkent Buenos Aires'te sokağa çıkan binlerce kişi halkın üzerindeki borç yüküne karşı hükümeti eleştirdi.
2: Arjantin'de binlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokağa çıktı. Protestocular halkın büyük kısmının borç batağında olduğunu vurguladı. Protestoların adresi başkent Buenos Aires oldu. İşçi sendikalarının destek verdiği eyleme binlerce kişi katıldı. Borçluların yürüyüşü adı verilen gösterilerde hükümetin politikaları eleştirildi. Göstericiler ay boyunca çalışıyorum, ay sonunu getiremiyorum yazılı dövizler taşıdı.
3: İnsanların temel ihtiyaçları, günlük giderleri için borçlandığını görüyoruz. Ay sonunu getirmek için krediye ihtiyaç duyan 20 milyon insan, ödemelerinde gecikme yaşayan, yani ödeme yapamayan, bu gideri karşılayamayan 6 milyon insan var. Ve bir yıldan fazla süredir ödeme yapamayan 3,5 milyon insan var.
2: Eylem, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikasını savunduğu bir toplantı sırasında yapıldı. Bağımsız düşünce kuruluşları Milei göreve geldiğinden beri 30.633 şirketin kapandığını, bunun da ülkedeki toplam şirket sayısının %6'sına denk geldiğini belirtti. Şirket kapanışlarının hükümetin ilk 30 ayında kaydedilen en ağır düşüş olduğu kaydedildi. Arjantin Merkez Bankası verilerine göre hane halkına verilen kredilerde geri ödememe oranı Ekim 2024'te %2,5 iken Haziran 2026'da %12,8'e yükselmişti.
1: Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişleten Ukrayna'nın listesine bu kez bir çizgi film girdi. Kiev yönetimi dünya çapında milyonlarca çocuğun izlediği Maşa ile Koca Ayı'nın çocuk içeriği görünümü altında Rusya yanlısı propaganda yaptığını savundu. Çizgi filmin yapımcı ve yöneticileri yaptırım listesine alındı.
2: Çocukların yakından tanıdığı Maşa ve Koca Ayı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaptırım cephesine girdi. Ukrayna, Rusya'ya karşı imzaladığı yeni yaptırım kararnameleri listesine dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip Rus yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini de aldı. Gerekçe, çizgi filmin çocuk içeriği görünümü altında Rusya yanlısı anlatılar yayması. Yaptırımlar, dizinin senarist, yönetmen ve yapımcılarının da aralarında bulunduğu 5 Rus vatandaşıyla 4 kuruluşu da kapsıyor. Yapımcı animasyon stüdyosu Animacord şirketinin kurucusu ve üst yöneticisi de listede. Kararla Animacord'un Ukrayna'da medya içeriği yayması yasaklanıyor. Maşa ile Koca Ayı'nın Ukraynaca, Rusça ve İngilizce versiyonlarının YouTube ve diğer internet platformlarında engellenmesinin de önü açılıyor. Ukrayna Yaptırımlar Komiseri Vlasyuk, özellikle çocukları hedef alan Rus propagandasına karşı önlem alınması gerektiğini savundu. Ukrayna yönetimi, çizgi filmin dünya çapında geniş kitlelere ulaşmasının da kararda etkili olduğunu belirtti. Yaptırım listesinde Rus savunma sanayisiyle bağlantılı 28 Rus vatandaşı, 36 Rus şirketi ve bir Çin şirketi de yer alıyor.
1: Ve Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan ikisi kadın, üç kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Ölümlerin nedenine dair ne biliyoruz? Elimizdeki son bilgiler ne yönde? Arzu Kaya bize şimdi anlatacak. Seni dinleyelim.
4: Ayşe Süperker, biz şu an kameraman arkadaşım Özcan Öztürk'le birlikte soruşturmanın yürütüldüğü Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tam önündeyiz. Çünkü soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü söyleyelim. Şimdi dün öğle saatlerine hemen dönecek olursak, öğle saatlerinde önce bir kardeşin cansız bedeni kayalıkların arasında bulundu Darıca sahilinde. Bunu gören oradaki işçiler hemen polis ekiplerine haber verdiler ve polis ekipleri cesedi sudan çıkarmaya çalışırken bir balıkçı teknesi de ikinci kardeşin cansız bedenini aynı noktada gördü ve artık soruşturma bu anlamda geniş çaplı bir şekilde başlatılmış oldu. Derken dakikalar sonra üçüncü kardeşin cansız bedeni

0: nedeniyle ulaşıldı ve sonrasında arama çalışmaları devam ederken 4 kardeş oldukları belirlendi ve sonuncu kardeş, dördüncü kardeş dün gece saatlerinde bulundu. Kendisi denizde bulunmadı, onun altını çizelim. Kendisi karada bulundu dördüncü kardeş. Sağlıklı olduğunu söyleyelim ve hemen arkamızda bulunan Gebze Adalet Sarayı'nda sabah saatlerine gelerek ifade verdi. Onun ifadesi çok önemli ve kritik çünkü soruşturmanın seyrini değiştirecek yönde. Bu kardeşler denize girmek için bu noktaya gelmişti. Yoksa bir intihar mı, bir cinayet mi söz konusu? Tabii ki soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Bulgularda, kamera kayıtları da olayla ilgili inceleniyor. Gerçekten esrarengiz bir olaydan bahsediyoruz. Çünkü peş peşe 3 kardeşin cesedi denizden çıkıyor. Herhangi bir boğulma bulgusu bulunmuyor. Herhangi bir darp cebir izi bulunmuyor üstlerinde. Hatta ilk gören vatandaşlar kıyıya bir cansız mankenin yanaştığı yönünde bize de bilgiler verdi. İlk öyle zannettik en azından dediler. Ve yaklaştığımız zaman buruşmuş ellerini görünce onun gerçekten bir kişi olduğunu, bir vatandaş olduğunu anladıklarını söylediler. Tabii soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Bulunan kardeşin ifadesi soruşturmayı derinleştirecek vaziyette duruyor. Tabii olayla ilgili derhal Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Hem polis ekipleri hem sahil güvenlik ekipleri derin bir şekilde incelemelerine devam ediyor bu kapsamda. Biz de soruşturmayı takip ediyor olacağız ve detayları aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
1: Pekala, kolay gelsin Arzu Kaya aktardı. Trafikte tartışmanın, kavganın olmadığı gün malumunuz neredeyse yok. Son örnek İstanbul Esenyurt'tan tartışan sürücülerden biri diğerine yol vermemek için elinden geleni yaptı. Diğer araçları da tehlikeye atan sürücüye bakın ne ceza verilmiş.
2: Tartıştığı sürücünün geçmesine izin vermedi. Zikzak çizip hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. İstanbul Esenyurt'ta trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilin sürücüsü tartıştığı sürücünün yolunu kesmeye çalıştı. Sık sık fren yaptı. Makas atıp önüne geçmek istedi.

0: Otomobil sürücüsünün bu tehlikeli manevraları diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası otomobil sürücüsü plakasından tespit edildi. Sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 12 bin lira ceza kesildi.
1: Ekranlarınızda görüyorsunuz, Netanyahu için kırmızı bülten talebi gitti Dışişleri Bakanlığı'na. Akın Gürlek, Adalet Bakanı açıkladı. Şimdi detayları alacağız Serkan Şimşek'ten. Serkan.
2: Evet, Ayşe Süberker, o açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından dakikalar önce yapıldı ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştiren saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiği ifade edildi açıklamada ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasında aralarında Netanyahu ve Afek Moskoviç'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğü belirtildi ve dosya kapsamında biraz önce sen de aktardın, zira ekranlarda da o sıcak bilgi yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayınlanması için Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan bir talep edilmiş ve ilgili evrak da Dışişleri Bakanlığı'na iletilmiştir ifadeleri kullanıldı. Tabi Netanyahu ve Moskoviç Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklamasında Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhı

0: şekliyle korunmasına müsaade etmeyeceğiz dedi Bakan Gürlek. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız dedi. Bir kez daha altını çizelim, oldukça sıcak bir gelişme. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Smut filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı sürecinde Netanyahu ve Moskoviç hakkında kırmızı bülten yayımlanması için ilgili evrağın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiği belirtildi.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Serkan Şimşek de aktardı bu son dakika gelişmesini. Teknofest'e gelin gidelim. Çünkü Mavi Vatan'da ikinci gün Buse Deviren'de etkinlik alanında bizleri bekliyor. Bugün neler aktaracaksın? Seni dinleyelim Buse Deviren.
2: Evet, Mavi Vatan'da bugün ikinci gündeyiz. Gerçekten hafta içi olmasına rağmen ciddi bir kalabalık var. İlgi oldukça yoğun. Benim yanında da önemli bir konuğum var. Özellikle Mavi Vatan'da etkin rol oynayan bir alanda Aselsan'ın genel müdürü yanımızda. Ahmet Akgöl efendim, Habertürk yayına hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Sizler de Teknofest Mavi Vatan'a, Gölcü'ye hoş geldiniz.
2: Kalabalık çok güzel bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Siz nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Mavi Vatan ikinci kez düzenleniyor. Bu kez Gölcük'teyiz.
3: Evet, burası benim kendi doğup büyüdüğüm şehrim. Ben Gölcük'te doğmuş, buralarda okumuş, büyümüş birisiyim. Bizim için ayrı bir gurur burada Teknofest'i yapıyor olmak. Tabii Teknofest'ler milli teknoloji hamlesini genç kuşaklara yaygınlaştırmak için çok önemli bir misyona sahipler. Mavi Vatan, Teknofest Mavi Vatan ilave bir misyonu var. Mavi Vatan bilincini de milli teknoloji hamlesiyle beraber gençlerimize erken yaşta anlatan bir konsepte sahip. Dolayısıyla yoğun bir ilgi var. İkinci gündeyiz. 100 bine yaklaştı katılım. Ve daha cumartesi, pazar akşamına kadar burası misafirleri bekliyor. Bu vesileyle yeni ürünleri, yeni konseptleri, bütün buradaki firmalarımız, tersanemiz vatandaşımıza da gösterme imkanı buluyoruz. Bu kapsamda gerçekten yarışmalar düzenleniyor burada. Önce ondan bahsetmek istiyorum. Bu yıl 54 branşta 1.6 milyon başvuru oldu Teknofest yarışmalarına.
2: Senin ilgisi çok yüksek.
3: Bu yarışmaların 8'i Teknofest Mavi Vatan kapsamında yapılıyor. Sadece su altı yarışmasına 4100 takım başvurdu. Bu aslında gençlerimizin ne kadar büyük bir ilgi gösterdiğini ortaya koyan önemli rakamlar. Bir taraftan hava gösterileri devam ediyor. Bir taraftan insansız sualtı araçlarımızı her gün canlı burada dalmasını, seyretmesini vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Yüzme yarışmaları, yelken yarışmaları, dragon yarışması gibi aslında çok sayıda etkinlik aynı anda bir taraftan teknoloji odaklı, bir taraftan silahlı kuvvetlerin kabiliyetlerini vatandaşlarımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yeni ürünleri de zaman zaman bu etkinliklere taşıyoruz. Özellikle
2: Aselsan nasıl bir rol üstleniyor, evet, Mavi Vatan savunmasında? Mesela kılıç var bizim gördüğümüz, Tufan var Kaan burada.
3: Evet, özellikle arkamızda duran Tufan Türkiye'nin kamikaze su üstü aracı. Son dönemde asimetrik savaş denizde de çok kritik bir hal aldı. Bu Tufan'ın yüzdüğüne ilişkin görüntüleri de ilk defa burada yayınladık. Artık ürün olgunlaştı. Seri üretimdeyiz. Teslim etmek üzereyiz. Onun görüntülerini vatandaşlarımızla burada paylaşmış olduk ki bir tane kendi canlı Tufan'ın bir tanesi de burada denizde, marinada vatandaşlarımızın görüşünde. Bu kritik bir ürün. Bir gemiyi otonom olarak saldırıp çok yüksek süratte, yüksek manevrada batırabilecek kadar içinde patlayıcısı olan, sürü halinde saldırabilen asimetrik bir savaş sistemi. Bununla beraber bunu su altında yapan sistemlerimiz var. Kılıç.
2: Hemen şurada yanı başında. Füzeye benzer bir görüntüsü var.
3: Zaten ana amacı yine asimetrik savaştaki maliyet etkin, uzun menzile gidebilen, gizlenerek suyun altından gidebilen, sürü halinde taarruz edebilen bir yetenek. Burada yine bunun da ilk defa yüzdüğünün görüntülerini toplumla paylaşmış olduk.
2: Türkiye'nin ilk kamikaze sualtı aracı, otonomu.
3: İnsansız kamikaze sualtı aracı ve şu anda bundan çok yüksek adetlerde üretecek tesisi de inşa ettik. Mavi Vatan'da gerçekten Tufan ve kılıç çarpan etkisi olan oyun değiştirici ve gerçekten yüzlerce, binlerce aynı anda kullanabildiğimiz bir etki yapabilecek sistemler. Bu iki ürünü burada vatandaşlarımızı da yüzerken, demosunu da yüzüşünü de gösteriyoruz. Hemen yanında

0: sonarlar var. Bizim örneğin arka tarafta duran bütün gemilerin üzerinde gördüğünüz bütün silah ve sensörlerin Aselsan tarafından yapıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Arkada duran bütün o fırkateynlerin, LHD gemimizin, diğer gemilerimizin, bir milli gemide 50'ye yakın Aselsan'ın silah sensör sistemi var. Bu da onlardan biri, DÜFAS sonarı. Düşman denizaltılarının sizi görmeden sizin onu görebileceğiniz teknolojiyi sağlayan sonar sistemi. Bu da gemilerimize entegre, çok uzun menzilde denizaltıları tespit eden ve onları sizi görmeden angajman yapmayı sağlayan sistemimiz. Bu kısmın haricinde yine denizaltıları görmek başka yöntemlerle de yapılıyor. Bugüne kadar dünyada insanlı uçaklarla ve sonoboy dediğimiz suyun altına atan sistemlerle yapılan bu işi biz burada ilk defa bu Teknofest'te TB3 İHA'mızla,
1: buraya doğru ilerleyelim Ahmet Bey ister.
0: TB3 İHA'mızın hemen karşıda entegre ettiğimiz bir Aselboy pot, ismini verdiğimiz bir pot ve oradan atılan bir Aselboy ismini verdiğimiz bir sistemle, sensörle sağlayabilmenin ilk defa burada gösterimini yaptık. Aslında uçaklardan değil, SİHA'lardan atıyoruz. Attığımız sonoboy suyun altına sarkıyor. Hassas bir şekilde akustik sinyalleri dinliyor. Ve yukarıya gönderdiği sinyallerle de uçak üzerinden yere denizaltının konumunu bildiren bir sistem. Bunu takdir edersiniz, TB3 SİHA'mız Anadolu gemisinden de kalkabiliyor. Dolayısıyla Anadolu gemisinden kalkan bir SİHA'dan sonoboy atabilme yeteneğini kahraman Bahriye'mize de kazandırmış olduk. Böylece daha maliyet etkin, daha uzun süreli denizaltıları tespit etme yeteneğine kavuştuk. Bu tespitin akabinde istendiği takdirde angajman da yapılması çeşitli vasıtalarla mümkün.
1: İlk kez burada mı gösterildi?
0: İlk kez buraya getirdik.
1: İsmi ne peki?
0: Bu Aselboy pod, ön tarafta podunu görüyorsunuz. Karşıdaki sarı olan da oradan atılan sensör. Her seferinde İHA'dan denize atılıyor. İçin paraşütle
1: sarı
0: iniyor.
1: Sarı dediğiniz Baykar yazan yazıyor.
0: Sarı orada arkada tüp gibi olan, sonoboy arkada sarı şekliyle olan. Atıldıktan sonra paraşütle iniyor. İndikten sonra paraşütünden ayrılıyor. Suyun altına sensörünü sarkıtıyor. O sensör çoklu olarak birden çok bir arada çalışarak denizaltının konumunu buluyor. Bulduktan sonra da yine yukarıya gönderdiği RF sinyallerle konumunu SİHA üzerinden komutana, komuta yerine bildiriyor. Oradan sonra artık denizaltının angajmanı gündeme geliyor. Dolayısıyla o gördüğümüz sonoboy da iteldi yıllardır. Onu yerleştirmiş olduk. Yerleştirmekle kalmadık. İnsanlı uçaktan değil, insansız uçaktan atılabilir hale getirdik. Dolayısıyla Türkiye olarak, Türkler olarak hep yeni teknolojileri de dünyaya kazandırmanın çalışmasını sürdürüyoruz. Bunun dışında burası Gölcük Tersanesi. Bu tersane 100. yılını kutluyor. Bu ilçenin tarihiyle özdeşleşmiş bir şekilde. Ve 100. yılda denizaltı inşa eden bu tersane tekrar insanlı gemi inşa etmeye de bu yıl başladı. Bu burası için çok büyük bir kazanım. Bir şeye daha başladık.
1: Büyüdüm demiştiniz. Hani yıllar önce mesela hayal edebiliyor muydunuz bunca gemiyi ya da belki bunları yapan bir alanın genel müdürü oldunuz şimdi
0: burada,
1: bugün?
0: Burada müzesi de var ilk kurulduğu günlerin. Tabii biz burada çocukluğumuzda buralarda bu gemilere bakarak, bu sistemlere dokunarak askerliğe, savunma sanayine sevdalandık. Bugün buraya bir mühendis olarak hizmet etmek büyük bir gurur. Çocukken gezdiğimiz, dokunduğumuz yerlerde. Bugün bu tersane tekrar gemi inşa etmeye de başladı. Üzerine tamamen milli tasarım olan MIL'den denizaltımızın da inşası başladı. Bütün bunları destekleyen bir adımı biz Aselsan olarak da atıyoruz. Burada tersane içinde bir Aselsan tesisi var. Onun da daha büyüğünün temelini bu Teknofest'e attık. Buradaki faaliyetleri büyütüyoruz. Bu tersane denizcilik tarihiyle eşleşmiş 100 yıllık mazisi olan, gerçekten Türkiye'deki bütün bu mavi vatan çalışmalarının başladığı yer. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı devam eden bu etkinliğe davet ediyoruz. Akşam saatlerinde de burası açık. Yarın, pazar günü, bugün etkinlikler devam ediyor. Çoluğuyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla herkesi bu Türk milletinin eseri olan bu gurur kaynağı ürünleri görmeye, yarışmalara

0: Eğlenceyi tatmaya davet ediyoruz evet. diyorum. Tekrar bütün Gölcüklü, Kocaelili ve bütün milletimizi buradan saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Ahmet Bey. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'la birlikteydik. Teknofest'teki gelişmeleri Aselsan özelinde hem de Mavi Vatan özelinde bizlere anlattığım sözü yeniden size bırakalım.
2: Pekala, teşekkürler Buse Deviren ve konuğuna. Böylelikle biz de ilk dilimi tamamlıyoruz. Saat başında yeniden bekleriz.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
4: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
5: Seymen.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebini Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Detayları alacağız Serkan Şimşek'ten. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, Adalet Bakanı Akın Gürlek o açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunun aktivistlerine yönelik saldırı kapsamında yargılama sürecinin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı açıklamada. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülüyor o dosya, biliyorsunuz, ve o dosyada İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte toplam 35 sanık bulunuyor. Tabi bu sanıkların arasından iki isim için, Netanyahu'nun da dahil olduğu iki isim için bir kırmızı bülten yayımlanması talebi oldu. Adalet Bakanlığı'nın bu talep ilk etapta İçişleri Bakanlığı'na iletildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da ilgili evrağın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte bir isim daha var dedik. O da İsrailli bir sosyal medya fenomeni Afek Moskoviç. Yine bu dosyada küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik saldırı kapsamında yargılanan isimler arasında yer alıyor. Tabi Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç, Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında yargılandığı suçları da paylaştı. Bakan Gürlek, insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan kaynaklı Netanyahu'nun ve Afek Moskoviç'in yargılandığını paylaşmış oldu. Aynı zamanda kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması gibi suçlarda yine bu dosya kapsamında İsrail Başbakanı'nın suçlandığı kapsamına girmiş oluyor. Tabi Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz dedi Adalet Bakanı. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz mesajını verdi ve ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını da kararlılıkla kullanacaklarını belirtti. Bir kez daha ifade edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel Sumut filosunun aktivistlerine yönelik saldırı kapsamında yürütülen dosyanın kararlılıkla devam ettiğini, yargılama sürecinin kararlılıkla devam ettiğini paylaştı ve aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu İsrail sosyal medya fenomeni, İsrailli sosyal medya fenomeni Afek Moskoviç ile birlikte kırmızı bülten yayımlanması için bir talepte bulunulduğunu, bu talebe ilişkinde ilgili evrağın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini paylaştı.
0: Pekala Serkan Şimşek, teşekkür ediyoruz, aktardı. Şimdi altına bakacağız çünkü altının yükselişi sürüyor. 7000 TL sınırını geride bıraktı gram altın. Peki bundan sonraki beklentiler ne? Piyasa şu an neleri konuşuyor? Kapalı Çarşı'dan Dilara Civelek aktaracak bize. Dilara.
2: Ayşe Zuberker, altın o kritik eşiği aştı, 7000 liranın üzerine çıktı. Bir süredir biz altının yükselişini ve dalgalı seyrini aktarıyoruz aslında ama bazı noktalarda 6000 bandına tutunmaya çalışıyor dediğimiz günler bile oldu. Birkaç hafta önce de 7000 lira seyrinin üzerine çıkmıştı ama tekrardan 6000 lira seviyelerine geri dönmüş. Peki altın neden bu kadar yükseldi? Bunun için dünya piyasalarından bahsetmemiz gerekiyor. ABD Hazine Bakanlığı tahvil piyasaları için önemli bir karar verdi. Tahvil piyasalarındaki performansı iki katına çıktı. 2 milyar dolardan ziyade 4 milyar dolara kadar çıkacağını açıkladı. Bu durumda altının yükselmesine sebep oldu. Bir haftada yükselişte bir ivme gösteriyordu altın ama bugün daha da bir yükseldi. 7 bin lira bandının da üzerine çıktı. O kritik eşik aşıldı. Şimdi hafta başındaki rakamlarla şu anki rakamları karşılaştıralım. Okan Bıdıklı güncel rakamları ekranlarınıza getirsin. Pazartesi günü altın 6761 liraydı. Bugün gram altında 7082 lirayı görüyoruz şu anda. Şu anda da 81'e düştü. Çok da dalgalı bir seyir var. Burada sürekli rakamlar değişiyor. Çeyrek altın 10844 liraydı. Şu anda çeyrek altın 11386 liraya kadar yükseldi. Yarım altında 21613 liraydı. Yarım altında da o kritik eşik aşıldı. Aslında her kalemde o kritik eşik aşıldı. 22686 liradan satışı görülüyor şu an yarım altının. Tam altına bakalım. Tam altın 43325 liraydı. Şu anda da tam altın 45338 liradan satış görülüyor. Ons altında rakamlar ne? Biz ons altını bir önceki yayınımızda aktardığımızda demiştim ki ons altın 4582 dolardan işlem geliyor. Birkaç saatte yaşanan gelişmeler ve piyasaların ardından da bu şu an 4598 dolara kadar yükseliyor. yükselmiş durumda ons altında. Ons altın da son 5 günde oldukça yükseldi. %5 oranında, %6 oranında yükseliş kazandı. Yani bir haftada gram altına baktığımızda da yaklaşık 1 gram almış olan, pazartesi günü 1 gram almış olan kişi şu anda 300 liranın da üzerinde bir kar elde etmiş oluyor. Peki piyasalarda, kapalı çarşıdaki son durum ne? Ondan da bahsedelim. Burası aslında her zaman yoğun, kapalı çarşı altının, paranın, piyasanın nabzının attığı yer deriz. Ama bugün 7 bin liranın üzerine altının ulaşmasıyla birlikte daha da bir yoğun. Vatandaşlar ABD-İran savaşının başlamasıyla birlikte altının yükseleceğini düşünerek altına yatırım yapmıştı. Birçok evde ekranlara olay olan yatırımcılar denk gelmişti. Evini satıp altın alanlar. Onlar beklentilerini karşılayamadılar altın sert bir düşüş yaşayınca. Şimdi ise kuyumcular aktarıyor ki 7 bin liranın üzerine gelmesiyle birlikte altındaki rakamların vatandaşlar satmaya geliyor. Kuyumcuların yolunu tutuyorlar. Satmaya gelen çok ama almaya gelen yok. Gram altını ve diğer altın kalemlerini almaya gelen şu an çok nadir. Vatandaşlar kuyumcularda yoğunluk oluşturuyor ki 7 bin liranın üzerinden satış sağlamak için. Gram altında o kritik eşik aşıldı ve vatandaşlar da ellerindeki altını satmak, yüksekten satıp kar elde etmek için kuyumcuların yolunu tuttu.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Dilara Civelek Kapalı Çarşı'dan son durumu aktardı. İzmir Şili Belediye Başkanı'nın otoparktaki makam aracını kurşunlayan şüpheli yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şili Belediyesi otoparkına çalıntı motosikletle giden KS, henüz belirlenemeyen bir nedenle belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki aracına silahla ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli güvenlik görevlilerince kıskıvrak yakalandı. Olay anı otoparkın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin defalarca ateş ettiği, ardından kaçmaya çalışırken güvenlik personelince yakalanması yer aldı. Polise teslim edilen şüphelinin Manisa'dan geldiği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmada oldukça önemli bir gelişme yaşandı bu sabah. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Kaçış aracının eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu da ortaya çıktı.
3: Yurt dışına kaçış planı yaptılar ancak hazırlık aşamasında yakalandılar. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu devam ediyor. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon başlatıldı. Aramalar Marmaris Bozburun'da yoğunlaştı. Otel, pansiyon...

0: İstasyon, tekneler ve araçlar arandı.
1: Aracı.
0: Şüphelilerin yurt dışına kaçış planında kullanılan lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı teknik takibin sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da ev

0: şeklinde adli kontrol kararı çıkarılmıştı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca ve mühimmatla 206 kilo altın ele geçirilmişti.
1: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilere ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi.
2: Şu özellikle bilgisayarların kasaların işlerinin boş olduğunu çeker. Kontrol da geçeceğim.
0: Klavyesi, ekranı, mouse'u var ama kasalar boş. İddiaya göre kuytulculara yönelik operasyon öncesi delil niteliğindeki hard diskler kaçırıldı.
2: Bunda kasası yok. Bunda diğerlerin de kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
0: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin sorgusu sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı arama yaptı. Bu aramalar sırasında birçok bilgisayar kasasının hard diskinin sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki şifreli kapılar da dikkat çekti.
2: Sadece ekranlar var.
0: Delil niteliğindeki hard disklerin operasyon öncesinde kim ya da kimler tarafından nereye kaçırıldığı araştırılıyor. Kuytulculara yönelik soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları var.
1: Adana'da baba ile oğlun hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasından 40 milyon liralık borç çıktı. Katil zanlısı parasını alamadığı için tartışma çıktığını iddia etti.
3: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
0: Baba ve oğlunu öldürdü, anneyi yaraladı. İfadesinde payıma düşen 40 milyon lirayı vermedi dedi.
4: Neden öldürdün, pişman mısın? Bir şey söyleyecek misin?
0: Adana'da yaşayan Mehmet Nuri Ataş'la emekli polis Aytekin Fil arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Mehmet Nuri Ataş, Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahını çeken saldırgan Aytekin Fil'i ve yanındaki eşini vurdu. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, babası ve annesine saldıran şüpheliyi durdurmak için araca bindi. İkili arasında araç hareket halindeyken arbede çıktı. Mehmet Nuri Ataş, Sinan Fil'i de vurdu. Bir süre yolda devam eden saldırgan daha sonra aracı bırakıp kaçtı. Baba ile oğlunun öldüğü, annenin yaralı kurtulduğu olayın faili çok geçmeden yakalandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
1: Ve maden sahalarına daha kapsamlı denetim geliyor. Yönetmelik taslağına göre somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere haber verilmeden denetim yapılabilecek. Denetim ekibi maden sahalarında video ve fotoğraf kaydı da alabilecek.
0: Maden sahalarında denetim kuralları sil baştan. Yeni düzenlemeye göre şirketlere haber verilmeden denetim amaçlı maden sahalarına girilebilecek. Yüksek riskli işletmeler daha sık ve kapsamlı şekilde denetlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı taslakla maden sahalarında risk esaslı denetim modeline geçilmesi planlanıyor. Buna göre yüksek riskli sahalar daha sık denetlenirken somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere önceden haber verilmeden inceleme yapılabilecek. Denetimler genel, mali, resen ve talep denetimi olmak üzere 4 başlık altında yapılacak. Ayrıca denetimlerde fotoğraf ve video kaydı da yapılabilecek. Bakanlığın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ilgili kurumların görüşüne açıldı. Özellikle İliç ve Amasra'daki maden kazalarının ardından mecliste kurulan araştırma komisyonlarının raporları dikkate alındı. Buna göre maden sahaları, üretim yöntemi, patlayıcı kullanımı, yerleşim alanlarına yakınlık ve geçmişteki mevzuata uyum durumlarına göre sınıflandırılacak.
1: Ve Türkiye geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik teknoloji insan kaynağı programının hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi.

0: Programla 5 yılda 3000 bilim insanı yetiştirilmesi hedefleniyor.
1: 5 yılda 3000 bilim insanı yetişecek. Gençler geleceğin teknolojilerine hazırlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını Yükseköğretim Kurulu paylaştı. Programla gençler yapay zekadan siber güvenliğe, bilişim teknolojilerinden ileri bilgisayar sistemlerine stratejik alanlara yönlendirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın 2030 vizyonunda ortaya konulan nitelikli insan kaynağını büyütme ve yapay zeka kapasitesini güçlendirme hedeflerine de doğrudan katkı sağlayacak. İlk etapta bilişim teknolojileri, donanım ve bilgisayar sistemleri, siber güvenlikle yapay zeka ve akıllı sistemler olmak üzere 4 alanda 550 doktora öğrencisi alınacak. Merkezi sınavla seçilecek öğrenciler 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. 5 yılda 3000 genç araştırmacı bilim ve teknoloji sistemine kazandırılacak. Doktora eğitimi alacak gençler araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, savunma sanayindeki başarıyı örnek gösterdi. Aynı modelin şimdi yapay zeka, siber güvenlik ve çip teknolojilerine de taşınacağını söyledi.
2: Türkiye'nin stratejik alanlardaki iddiasını bu alanlarda yetiştireceğimiz nitelikli insan kaynağıyla güçlendireceğiz. Hedefimiz önümüzdeki 10-20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmek.
1: Programla Türkiye'nin dijital egemenliğinin, bilişim altyapısının, teknolojik bağımsızlığının ve küresel rekabet gücünün nitelikli insan kaynağı üzerinden güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Ev sahiplerinin tahliye ve elektrik kesme gibi tehditleri nedeniyle fahiş kira ödemek zorunda kalan kiracılar için Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, kiracının fazla ödediği bedelin iadesi talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Kira farklarının iade edebilmesinin önünü açtı.
1: Zam yap yoksa evi boşalt dedi. Kirayı yükselt yoksa elektriğini keserim tehdidi savurdu. Kiracı en sonunda dayanamadı, dava açtı. Yerel mahkeme talebi reddetti, Yargıtay bozdu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kiracı tahliye ve elektrik kesintisi gibi tehditler aldığını, bu sebeple fazla kira ödediğini belirtti. Konuyla ilgili ödediği fazla bedelin iadesi için dava açtı. Davayı değerlendiren Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi, icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının talebini reddetti. Yerel mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararın yanlış ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceledi. Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu kabul ederek yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu. Yargıtay'ın kararında davanın hukuken nasıl adlandırıldığından çok davacının ileri sürdüğü talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Yüksek Mahkeme kiracının baskı altında ödeme yaptığını ispatlaması durumunda bu paranın hukuki dayanağının ve iade koşullarının esastan incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Böylece kira farklarının iade edilebilmesinin önü açıldı.
0: Yapı izinlerine 4 çeyrek sonra gerileme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yıla göre %2 azaldı. TÜİK verilerine göre ruhsat alan daire sayısı geçen yıla göre %9,5 oranında azalış gösterirken ruhsat verilen yüz ölçümde %7,4 oranında azaldı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısında da geçen yıla göre %2 azalış gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgelerinde ise bina sayısı geçen yıla göre %13,7, daire sayısı %10,7 ve yüz ölçüm %5,8 arttı. Ve konut satışında mevcut deprem sigortası poliçesi yeni mülk sahibine devredilemeyecek. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile konut satılırken poliçe sonlandırılacak. Kullanılmayan günlere ait primler de sigorta sahibine iade edilecek.
1: Deprem sigortasında yeni dönem başlayacak. Konut satışında poliçe sonlandırılacak. Primler sigorta sahibine devredilecek. Yani çok fazla şey yap. Zorunlu deprem sigortasında taşınmaz alım satımlarını ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi. Düzenlemenin yer aldığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliği resmi gazetede yayımlandı.

0: Tebliğ ile deprem sigortası olan konutun el değiştirmesi halinde DASP poliçesinin nasıl uygulanacağı yeniden belirlendi. Buna göre tapudaki tescil tarihi itibarıyla satılan konutun DASK sözleşmesi sona erecek. Konut devrini yapan tapu müdürlükleri ya da yetkili idarelerse konutun yeni sahibi adına geçerli bir zorunlu deprem sigortası sözleşmesi bulunup bulunmadığını kontrol edecek. Sonlandırılan DASK sözleşmelerinde kullanılmayan günlere ilişkin ödenmiş primler de sigorta sahibine iade edilecek. Örneğin 365 günlük sözleşmede 200 gün sonra poliçe sona erdiyse geri kalan 165 güne karşılık gelen primlerin iadesi yapılacak. Konutun miras yoluyla devrinde ise deprem sigortasının poliçesi yeni hak sahibiyle devam edecek. Konutu devralan hak sahibi değişikliği sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirecek. İlgili şirket bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde poliçeyi hak sahibine vermekle yükümlü olacak. Deprem sigortasına yönelik düzenlemeler 5 Eylül'de yürürlüğe girecek.
1: Evet, hem bu son düzenlemeyi konuşacağız hem de konut satın almadaki ihtimallerin düşmesi üzerine İstanbul Emlak Brokerleri Kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz Haber Hattı'na. Şimdi arkada da grafiği de açtık. Konut satın alma ihtimali bu yılın en düşük seviyesine %14,9'a kadar inmiş. İhtimal diyoruz tabii ama neden böyle oldu?
2: Krediler yüksek, satın alma gücüne göre bu olasılığın gerçekleşmesi zayıflıyor. Hı hı. Ancak işte altına yatırmış veya başka alternatif yatırım araçlarına yatırmış olanların kar realizasyonu sonrası peşin alımlarında bu gerçekleşebiliyor. Öbür türlü başka gelirleriniz olması lazım ki ancak alabilirsiniz. Bu durumda düzenlemelerle önüne geçilecek ki doğru da yapıldı bence. Hı hı. Bu sayılara yansımış oldu.
1: Yani bu yatırımcının neye yöneldiğini bize gösteriyor aslında diyebilir miyiz? Şimdi bu altın zaten bugün yayını da yaptı. 7000'in üstüne çıktı. Tabii. Ne olacağı belli değil. Çok dalgalı bir seyir izliyor ama hani eskiden yatırım amaçlı konut alma fikri vardı. Tabii o makas bir hayli hem açıldı hem de bir ölü yatırım gibi mi değerlendiriliyor?
2: Ya şimdi şöyle, geçtiğimiz günlerde bir yerde konuşmacı olarak çağrılmıştım. Giderken ders çalıştım biraz. Döviz 10 yılda işte euro 14 kat artmış. Dolar 17 kat. Enflasyon 18 kat. Yani bu civarlarda değişirken 10 yılda altın 60 kat artmış. Yani çarpıcı ya. Olan bu. Yani bu ne demektir? İki misli, üç misli veya dört misli anlamında, yani %300 veya 400 anlamında diğer alternatif yatırım araçlarına göre altın değer kazanmış. Bu da şu anlama geliyor. Demek ki piyasalar uzun yıllardır savaşı satın alıyorlar. Hmm. Yani çünkü altının karşılığı güvensizliktir.
1: Tabii.
2: Çabuk likide dönebilmektir. Bunun tam tersi işlemde ticaretteki verimliliktir. Yani ticaretteki verimliliğin de geleceği adres gayrimenkuldür. Yani dış ticarette bir verimli işlem yapıldığı takdirde insanlar vergilerini ödedikten sonra veya vergiyi az ödemek için sene sonunda gidip 3 lira peşin 5 lira borçlanarak gayrimenkul alırlardı.
1: Şimdi önlerini göremedikleri için tabii. Ciddi borçların altına girmekten istemiyorlar, imtina tabii. Ediyorlar.
2: Aynen dediğiniz gibi.
1: Bir de kredi.
2: Krediler
1: faiz
2: de pahalı. Krediler de pahalı. Yani şimdi her ne kadar şu anda nispeten iyi deseler de eğer ki başka bir yatırım yapıp da bir yerden akarınız yoksa bugün orta gelirin üzerindeki insanlar için bile 1 milyon liraya ödediğiniz para 27 bin lira, 28 bin lira ki evet. Yüksek bir para. Ve 1 milyon da kimsenin işini görmüyor.
1: Görmüyor tabii artık.
2: Yani 1 milyon, yani bugün belli bir yaşam standartının üzerinde bir imkana sahip olan insanın oturacağı ev 10 milyon lira, 15 milyon lira. Evet. Oradan yukarı doğru gidiyor. Evet. Şimdi sizin ne kadar paranızla ne kadar aylık geri ödeme yapacaksınız ki bu bir caziplik oluştursun. Evet. Dolayısıyla bunlar da tabii hali rakamlara yansıyor.
1: Yani şey de ilginç, hani satın alma ihtimali, hani alabilir ya da alamaz demiyoruz. Yani alma ihtimali o bile yok gibi bir duruma mı düşüyor? Şimdi yani şöyle soracağım aslında. Yani hani varlıklı insanlar için bunu konuşmuyoruz ama sıradan vatandaşlar için hani asgari ücretleri katmıyorum bile artık bu durumda. Yani bu artık bir hayal.

0: hayal olmaktan da çıkmış vaziyete geliyor. Yani belki hani birkaç ayda bir biraz altın alınabilir yatırım amaçlı ya da işte güven duygusunu telkin etmek için, ama artık ev bitmiş gitmiş gibi mi duruyor?
1: Ya, bunun için de zor. Yani şimdi eskiden ben 30 yılı aşkın zamandır emlakçılık yapıyorum. Hı hı. Apartman görevlilerine zaman zaman işte ilişkilerimiz iyi olsun diye çocukları doğduğu zaman hediyeler alırdık, şey yapardık. Direkt çeyrek altın almaya utanırdım. Yanına bir nazar boncuğu falan takardım. Evet. Geçen gün bir yakarıma bir alayım dedim ya, o 10 bin liranın üzerinde 12 bin lira mı 13 bin lira mı evet, para verdim. Ya deli bir para yani, artık bu küçüldükçe küçüldü, küçüldükçe küçüldü. Evet. Bu nereden gidiyor? Bizim satın alma gücümüzden gidiyor. Evet. Bir de ev almayı düşünün. Ev almayı, benim babam emekli bir itfaiyeci, ev kirası öderdi, bizleri okuturdu, annem çalışmıyordu ve geçirirdik.
0: Evet.
1: Şimdi çevremde üniversite mezunu, karı koca çalışan insanlar var, İstanbul'da yaşayamadıkları için işte İzmit'e taşınıyorlar, Adapazarı tabi trenle gidip geliyor. Diyor ki bir saat erken kalkarım diyor, ne yapayım diyor. Hı. Yani bu hayatın dayattığı şey, bunların tercihleri falan değil bunlar.
0: Tabii ki. Peki İstanbul genelinde emlak piyasası için ne söylersiniz? Satışlar ne durumda? Çünkü hani bir taraflara baktığımız zaman böyle inanılmaz lüks binalar, rezidanslar yapılıyor. Hatta bazen ben diyorum ya, buraya nasıl sığacak bu kadar insan? Çok büyük siteler yapılıyor. Binlerce insan gelecek. Hani onun altyapısını herhalde düşünmüşlerdir diye ben de bazen endişeleniyorum, ama o konuda nasıl durum?
1: Ya ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Şu anda lüks konut, benim uzmanlığım. Boğaz'da emlakçılık yapıyorum. Lüks konut piyasası durgun. O diğer konuştuğumuz piyasa hareketli.
0: Öyle
1: bunu
0: mi?
1: Da şöyle yorumlayabiliriz. İnsanlar bu makası kaçırdıkları zaman bir daha yakalayamayacaklarını düşünüyorlar. Yani bu tren kaçarsa bir daha gitti diyorlar. Dolayısıyla borçlanıyor, harçlıyor, ne yapıyor, yapıyor, ev almaya çalışıyor. Ama lüks konut dediğimiz şey fırsat ve tehdit olmadığı için işte alternatif yatırımlardalar. Yani diyor ki ben diyor faizi yatırırım. Ne olur ne olmaz diyor. Çabuk likite dönebilirim diyor. Bu lüksü daha etkiledi şu andaki durum için. Şu anki. Yabancı da gelmiyor. Yabancı da gelmiyor. Tabii.
0: Nakitte kalmak istiyorlar doğal olarak.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi bu deprem poliçesi, sigortası poliçesinde yeni bir düzenleme var. Mülk sahibine devredilebilecek. Bu düzenlemeyi nasıl buldunuz?
1: Çok doğru bir düzenleme. Şöyle, zaten uygulamada bizim yaptığımız bu devrediliyordu zaten. Diyordu ki DASK poliçesi var mı? Var. Yani kimin olduğuna bakılmaksızın, yani isteyen yapılmadıysa yeni mülk sahibi, yeni malik adına yapılıyordu. Veya varsa gösteriliyordu, geçiriyordu. Evet. Ama şöyle bir garabet vardı. Teorik olarak o işlem yapılmadan devredilmiş oldu ve işlem zeyinname yapılıp yeni sahibi geçmedi. Allah göstermesin, bir deprem oldu diyelim.
0: Evet.
1: Poliçe eski sahibinin üzerinde, yeni sahibinin deprem poliçesi yok gibi bir gariplik çıkıyordu.
0: Ama onu eve doğru yapmıyor, ev üzerine yapmıyorlar.
1: Yok, işte şimdi doğru yapıldı.
0: Ha, şimdi.
1: Yani gayrimenkulün ayniyle birlikte işlemesi gereken bir işlemdi. Bu uygulama doğru bir uygulama.
0: Anladım, pekala. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
1: Umarım güzel günlerde gelecektir diyelim.
0: Pekala, çok teşekkür ediyorum Hulvi Özcan. Sağ olun, geldiniz, sağ olun, katıldığınız için. Evet, devam edelim. Bu Darıca'da cesetleri bulunan, biliyorsunuz, üç kardeşin son görüntüsüne Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı. Neler var, detayları aktarır mısın? Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süperker, o üç kardeşin ilk görüntüsüne ulaştık. Görüntülerde tam evden çıkış anları ve sakin bir şekilde yürüyerek sokakta kamera kayıtlarından çıkıyorlar. Şimdi gece saatlerinde çıktığı görülüyor evden, güvenlik kamera görüntülerine bakıldığı zaman, ve gece saatlerinde evden çıkıp sahile gidiyorlar. Bir de sağ bulunan bir kardeş vardı, hatırlayacaksınız. O da 22 yaşında. O üç kardeşten ayrı bir şekilde sokağa çıkıyor. Onların yanında değil. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular bu yönde. Tabii ki Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve titizlikle yürütülüyor soruşturma. Her ihtimal değerlendiriliyor, onu söyleyelim. Ancak üç kardeşin ölüm nedeni de ön otopsi raporunda ortaya çıktı. O bilgiyi de paylaşalım sizlerle. O üç kardeşin ölüm nedeni suda boğulma olarak kayıtlara geçti.

0: Tabii ki kan örnekleri alındı. Onlar da Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Vücutlarında herhangi bir madde var mı sorusu da bu şekilde ortaya çıkmış olacak ama vücutlarında yine ilk bulgulara göre söyleyecek olursak darp ve cebiriz yok. Herhangi bir cinsel istismar bulgusu yok. Ölüm nedenleri de suda boğulma olarak kayıtlara geçiyor. Bir detay daha paylaşalım sizlere. Bu ailenin çocuklarının 5 kardeş olduğunu öğrendik ve 4 kardeşin 3'ünün şu anda hayatını kaybettiğini biliyoruz ama biraz daha geçmişe gidecek olursak 2016 yılına, 2016 yılında 5 kardeşten birinin de Çeşme'de denizde boğularak öldüğü ortaya çıktı. İlginç bir tesadüf, ilginç ve acı bir tesadüf ki 2016 yılında Çeşme'de ölü bulunan kardeşin de ölüm nedeni suda boğulma olarak geçiyor. Bugüne gelecek olursak, yani yaklaşık 10 yıl sonraya gelecek olursak 2016 yılından, 2026 yılında da yine 3 kardeşin suda boğularak öldüğü kayıtlara geçti. Tabii her ihtimale karşı neden öldüler, suda nasıl boğuldular noktasında da cinayet büro ekiplerinin bir çalışması sürüyor. Herhangi bir şekilde denize itilme var mı yok mu noktasında ama görünecek o ki gençler suda boğuluyor ve soruşturmada bu kapsamda geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Görüntülere de bakacak olursak da görüntülerde herhangi bir şüpheli durum söz konusu değil. Kardeşler evden çıktılar, yürüyorlar ve son kayıtları da bu şekilde ekranlara yansımış oluyor.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı. Özel görüntüleri de Habertürk farkıyla ekrana getirdik. Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın Lapseki'de Umurbey beldesi yakınlarında bir tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekipler yangının ormana sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim kurmak için tepki çeken bir adım daha attı. Filistin topraklarını bölebilecek yasa dışı E1 yerleşimi için ihale süreci başlattı. Karara batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tepkili.
2: İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması için harekete geçti. Birçok batılı ülke karara sert şekilde tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yapılması planlanan yasa dışı E1 yerleşim planı için ihale ilanı yayımladı. İhale, E1 projesi kapsamında onaylanan 3401 konutun 1234 konutunu kapsıyor. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim. Böylece 27 Ekim'deki seçimde hükümet değişse de planın durdurulmasının önüne geçilecek. İhale kararına birçok ülkeden tepki geldi. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Norveç liderleri ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada E1 yerleşimi Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının bölgesel bütünlüğüne zarar vererek iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacaktır denildi. Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik işgalci şiddetinin eşi görülmemiş seviyelere ulaştığına da dikkat çekildi. Ayrıca firmalardan ihaleye başvurmamaları istendi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü de karara tepki gösterdi.
3: Bu yerleşim Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı fiilen koparacaktır. Bu durum işgal altındaki Filistin topraklarının toprak bütünlüğü için ciddi sonuçlar doğuracak ve iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturacaktır.
2: Kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşimi, Doğu Kudüs'te Maale Adumim yerleşimi arasındaki yaklaşık 12 kilometre karelik alanda yer alıyor. Projenin Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracağına dikkat çekiliyor.
1: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya'nın kısa bir Avrupa turu diye duyurulan ziyareti tam 10 hafta sürdü. Dünyanın en yaşlı lideri 74 gün sonra ülkesine dönebildi.
4: Kısa Avrupa ziyareti diye yola çıktı, 74 gün sonra ülkesine döndü. Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın uzun süren seyahati tepkileri beraberinde getirdi. Kamerun Cumhurbaşkanlığından 7 Haziran'da yapılan açıklamada 93 yaşındaki Cumhurbaşkanı

0: Başkanının kısa süreli ziyaret çerçevesinde Avrupa'ya özel seyahat gerçekleştirdiği bildirildi. Ancak Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın seyahati düşünüldüğü kadar kısa sürmedi. Biya 10 haftanın ardından İsviçre'den ülkesine döndü. Muhalefet temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşları seyahati eleştirdi. Hükümete Cumhurbaşkanının sağlık durumu ve devlet yönetimine ilişkin daha şeffaf olunması çağrısı yaptı. Paul Biya Kamerun'un ikinci cumhurbaşkanı. 44 yıldır ülkeyi yönetiyor. Dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı unvanını taşıyor. Afrika'nın en uzun süre görev yapan liderleri arasında da yer alıyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu konuşuyor. Dönelim.
2: ...la beraber yerinde test etmiş olacağız. Bu anlamda aracın MR'ını, tomografisini çekeceğiz dersek yanlış bir ibarede bulunmamış oluruz. İnsan gözünü fark etmekte zorlanabileceği kusurları dahi teknolojinin imkanlarıyla tespit ederek aracın teknik durumunu çok daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacağız. Böylece muayeneyi yalnızca geçti kaldı anlayışından çıkarıp aracın teknik sağlık taramasının yapıldığı kapsamlı bir güvenlik kontrolüne inşallah dönüştürmüş olacağız. Bilişim teknolojilerinin en ileri seviyede kullanılacağı istasyonlarımızda yapay zeka teknisyenlerimizin tecrübesini destekleyecek ve işlerini kolaylaştıracaktır. Yapay zeka hiçbir zaman insanın yerine geçen bir unsur olmayacak. Ama teknik personelimizin kararlarını objektif verilerle güçlendiren, hata riskini azaltan ve denetim kapasitemizi artıran önemli bir asistan olacaktır, yardımcı olacaktır. Böylece insan kaynaklı hata ihtimalini azaltacak, muayene süreçlerinde standartizasyonu güçlendirecek ve ülkemizin her noktasında aynı yüksek muayene standardının uygulanmasına katkı sağlayacağız. Değerli katılımcılar, değerli çalışma arkadaşlarım, yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmeyi planladık. Planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız. Binek ve ticari araçlarımıza yönelik sabit hatlarımızın yanı sıra motosiklet muayene merkezlerimiz ve traktör gibi tarım araçlarımıza yönelik mobil muayene hizmetleri de sistemimizin önemli bir parçasını teşkil edecek.
1: Evet, Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının bir kısmını ekranlarınıza getirdik. Şimdi Teknofest'e gidelim çünkü Mavi Vatan'da ikinci gün Buse Deviren'de orada bizi bekliyor. Elindeki notları aktarmak üzere. Buse, söz sende.
3: Evet, şimdi farklı bir alandayız. Aslında ismini sıkça duyduğumuz, sıkça duyduklarımızdan bir tanesi Havelsan'dayız bizler. Yeni ürünler var elbette ki. Bütün Teknofest'lerde yakinen takip ediyoruz bizler de. Havelsan Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Bey yanında, Veysel Ataoğlu. Ve biz de Barkan 2'nin önündeyiz efendim. Evet. Haberci ekranlarına hoş geldiniz.
4: Sizler de hoş geldiniz.
3: Öncelikle Mavi Vatan'dan başlayalım dilerseniz. Nasıl geçiyor? İkinci günündeyiz. İlgi nasıl?
4: Çok büyük, yoğun bir ilgi var. Aslında bütün Teknofest'ler artık bu seviyede. Dolayısıyla hani burada gördüğümüz bu ilgi ileride bize aslında farklı anlamda geri dönüyor. Neden derseniz aslında biz bu sistemleri ilk gösterdiğimiz Teknofest'te şimdi baktığımız zaman oraya gelip bunları ziyaret eden öğrenci arkadaşlarımızın birçoğu şu anda bizde aday mühendisi olarak çalışıyor. Bir yıl sonra mühendislik kadrosuna geçecekler. Belki 3-5 yıl sonra bizim yerimize onlar bu işi yapıyor olacak. Dolayısıyla bu Teknofest'in bize katkısı bu açıdan savunma sanayinin gelişmesi, yenilikçi ürünlerin ortaya çıkması açısından çok etkileyici ve güzel bir ortam diyebilirim.
3: Çok kıymetli. Şimdi Barkan'a dönelim istiyorum. Barkan'ı izleyicilerimize gösterelim. Evet. Buraya gelemeyenler var elbette ki. Bize lütfen Barkan 2'yi anlatabilir misiniz efendim?
4: Evet. Ya bildiğiniz üzere bu orta bir seviye savunma sanayi başkanlığımız tarafından...

0: hazırlanan bir projeydi. Tabii şu anda Barkan 2 aslında envanterde olan aracımız. Birçok bölgede de bu araçlar şu anda kullanılıyor. Farklı tip faydalıklarla kullanılıyor. Yakın zamanda da aslında İDEF'te gösterdiğimiz Barkan 3 aracı çıkmış olacak. Onun şu anda kabul faaliyetleri olduğu için buraya getirmedik ama önümüzdeki zaman içerisinde envantere girdiğinde onları da gösteriyor olacağız. Aslında bunlar bir robotik platformlar. Tabii Havelsan olarak da bildiğiniz üzere biz yazılım şirketiyiz. Biz bu platformların platform seviyesinde değiliz. Biz bunların akıl seviyesinde kalıyoruz. Bunları sürekli geliştiriyoruz. Hadi derseniz sürekli belki aynı tip farklı araçlar görüyor olabilirsiniz ama araçlar aslında platformlar aynı ama bunların zekası, aklı sürekli gelişiyor. Biz bir yıl sonra da belki bu aracı kullanacağız veya biraz daha değişiğini kullanacağız ama oradaki kullandığımız yapay zeka olsun, farklı tip donanımlar olsun.
1: Yine soracaktım hani böyle zeka dediğiniz için yapay zekadan aldığınız destekler nasıl geliştirme aşamasında? Çok popüler.
0: Şunlar. Tabii şu anda özellikle Havelsan olarak yapay zeka bölümümüz de var bizim. Dolayısıyla bu sistemlerin hepsinde artık birer yapay zeka bilgisayarı var. Aslında bu bir donanım. Bu donanımları da yine biz alt yüklenici, COBİ'lerimizle birlikte oluşturduğumuz sistemler. Ama bunların yazılımları tamamen Havelsan özgü sistemler. Ana hedefimiz sahada artık insanın olmadığı, insansı dediğimiz bu sistemleri ön plana çıkması.
1: Sancar'ı görmek istesek, Sancar...
0: Tabii Sancar şu anda biraz daha ileride. Tabii
1: Sancar'la
0: şu anda
1: ilgili bahsedecek olursak Sancar da çok önemli. İnsansız dediğiniz için bahsediyorum. Tabii. Yine deniz anlamında yani mavi vatan unsurları olarak geliştirecek rolleriniz neler oluyor?
0: Tabii aslında ana hedefimiz nedir bu sistemlerin? Daha ufak robotik sistemler. Çevremizdeki savaşlarda da gördüğümüz üzere az maliyetli, düşük maliyetleri daha ufak sistemlerle, maliyete etkin sistemlerle daha büyük etkiler yaratabiliyorsunuz. O yüzden biz hem karada hem havada hem denizde bunu uyguluyoruz. Dediğim gibi Sancar insansız deniz aracımız da şu anda yine Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde birçok bölgede de kullanılıyor. Onlarda da yine farklı tip silahlar var. Tabii yine bunda da otonomi seviyesi, akıl seviyesi tamamen Havelsan liderliğinde devam ediyor. O araç da sürekli gelişiyor. Dediğim sahadan aldığımız her bildirimde yeni bir aslında yazılım geliştiriyoruz biz. Yine burada göreceğiniz üzere insansız bir sualtı robotumuz var. İlk defa gösteriyoruz bunu. Bu robotumuzla da aslında hem Sancar'ın hem insansız hava araçlarının bir yardımcı elemanı diyebiliriz. Su altında haritalama, farklı tip operasyon faaliyetlerini yürütebilme noktasında bu su altı robotları belki dalgıçlarımızın tabii onlara yardımcı olacak ve bunu artık yani can güvenliği açısından insansız olarak altında su altında da bunu gerçekleştiriyor olacağız. Buradaki kabiliyet bildiğiniz üzere su altındaki haberleşme link kaybı kabiliyeti aslında zor bir şey. Bu hala daha dünyanın her yerinde çalışılan bir şey ama şu anda biz iyi bir noktaya geldik diyebiliriz. Şu anda bu robot tabii bu robotları şu anda aktif olarak kullanıyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun efendim. Evet, Havelsan'dan aktardık sizlere. Hem yerli ve milli ürünlerimizi ekranlara taşıdık. Mavi Vatan devam ediyor pazar gününe kadar. Bizler de gelemeyen izleyicilerimizi Habertürk ekranlarından canlı olarak aktarmaya devam edeceğiz.
2: Pekala, kolay gelsin Buse Deviren de aktardı. Böylece haber hattının bugünlük de sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş'ta Litvanya ekibi Kauno Žalgiris karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar rakibini farklı yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka siyah beyazların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Oh, 12. dakikada Murillo ve 60. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Bu skorun ardından Beşiktaş rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle saat 20'de Litvanya'da oynanacak. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve futbolculardan Murillo ile Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.
1: Daha fazla gol şansı yaratmamız gerekiyor. Gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Buna devam etmemiz gerekiyor. Çünkü takım kazanmak istiyor. Her seferinde kazanmak istiyor. Bu mentaliteye sahip. Ve bunu da bence bugün gösterdik. İlk kornerden daha skoru açabildik, maçı açabildik. Bu yüzden mutluyum. Bizim böyle devam etmemiz gerekiyor. Daha aç olmamız gerekiyor. Aslında mentalitemizi hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Bu yöne çevirmemiz gerekiyor. Mentalitemizi daha fazla gol atmamız gerekiyor. Yaratmamız gerekiyor. Ve çalışmamız gerekiyor tabii de gol atmak için. Bunu söyleyebilirim. Bugün savunmadan çok mutluyum. Gerçekten çok çok mutluyum. Bence şu ana kadar takım olarak harika savunuyoruz. Özellikle top kapmamız, topu tekrar kazanmamız bence harika şu ana kadar. İlk maçta üstünlüğü sağladık fakat daha bitmiş bir şey yok. Daha bir önümüze 90 dakika var Litvanya'da. Bugün mutluyum. Umarım bu güven olan, bize karşı olan bu güven artacak ve daha da mutlu olacağız ileride. Öncelikle

0: Çok şükür bugün galip geldik diye başlamak istiyorum. Hedefimiz deplasmana buradan avantajlı bir skorla gitmekti. Harika bir oyun oynadık. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Rıdvan'ı tanıyorum. Rıdvan'ın kalitesini biliyorum. Topu tam da o noktaya getirebileceğini, yani o ortayı yapıp asisti yapabileceğini düşünmüştüm. Ben de doğru yerde top dolmuştum. Golü atmışım.
1: Geçen maçta zaten buradayım, aynı şöyle söyledim. Bizim için çok değerli bir başlangıç. Çok güzel bir seri yakaladık açıkçası. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 gol de bulduk. Bu yüzden mutluyum.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'a mağlup oldu ve rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü. Papara Park'ta oynanan müsabaka konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ferencvaros'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Zakariyesen kaydetti. Bu skorun ardından Macaristan ekibi rövanş öncesi avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.30'da Macaristan'da oynanacak. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Tekke avantaj onlarda ama Macaristan'a tur için gideceğiz dedi.
3: Maç çok pozisyona girdiğimiz bir maç. Bugün nasip olmadı, gollerimiz olmuş olsaydı avantajlı skoru elde etmiş olabilirdik diyebilirdik. Bugün nasip olmadı ama oyuncularımın üzerinde giren çıkan herkesten ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum. Özellikle tur içinde evet zordu zaten. Şimdi avantajlı onlar. Ama biz Trabzonspor olarak oraya kesinlikle bu lige, Avrupa Ligi'ne katılmak için, kazanmak için gideceğiz. Umarım öyle olur. Kolay gözükmüyor tabii. Ama bugün oynanan oyun bıraktığı his değerli. Tabii Trabzonspor olarak beklentiler, buradaki gelen insanların coşkusu, heyecanı, beklenti oyun olarak belki karşılandı gibi ama sonuç istemediğimiz şekilde oldu.
2: Premier Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Arsenal sahasında ligin yeni ekiplerinden Coventry City ile karşılaşacak.
4: Dünyanın en prestijli ve en çok takip edilen futbol organizasyonlarından biri olan Premier Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Transfer döneminde önemli hamleler yapan kulüpler yeni sezona güçlü kadrolarla girmeye hazırlanıyor. Taraftarlarsa takımlarının ilk hafta performanslarını merakla bekliyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Arsenal, sahasında ligin yeni ekiplerinden Coventry City'yi konuk edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Cumartesi günü ligin yeni ekiplerinden Hull City, Manchester United'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Aynı gün Everton Crystal Palace, Ipswich Town Sunderland, Nottingham Forest Leeds United ve Brentford Tottenham maçları oynanacak. Pazar günü ise Brighton'la Aston Villa, Manchester City'yle Bournemouth ve Newcastle United'la da Liverpool kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de sezonun ilk haftası pazartesi günü oynanacak Fulham-Chelsea maçıyla sona erecek.
2: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalamış olduk. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılayacağız.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

Efendim Habertürk'te HT360'tasınız. Merhabalar, ben Dilek Gül. Bir saat boyunca biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz birlikte. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız HT360'ın manşetleriyle başlayalım. Ankara'dan İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebi geldi. Açıklamayı da Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Ne demek bu? Ayrıntıları aktaracağız. Alihan Kuris soruşturmasında aranan iki şüpheli Marmaris'te yakalandı. Ve şüpheliler yurt dışına kaçış için kullanacağı değerlendirilen bir araç söz konusu. Bu araç da, daha doğrusu aracın sahibi de eski bakan İdris Naim Şahin çıktı. Kendisine tahsisli bir araç olarak konuşuluyor şu anda. Bunun da detaylarını aktaracağız. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla sürüyor. Tarafların savunmayı bırakıp adeta bir açık dövüşe tutuştuğu bu saldırının, bu savaşın gidişatını konuşacağız. Başkan Trump geldiğinde bir günde bitiririm dediği bir mesele yıllardır devam ediyor ve gerçekten saldırıların dozajı çok fazlasıyla arttı. Dolayısıyla diplomasi ne boyutta? Biraz buna bakacağız HT360'ta. Hadi başlayalım.

0: Şimdi Netanyahu için kırmızı bülten talebi söz konusu Türkiye tarafından. Ankara'ya gideceğiz. Ayrıntıları Serkan Şimşek'ten alacağız. Ne demek bu? Ve açıklamayla birlikte İsrail-Türkiye ilişkilerinde tam olarak ne değişiyor Serkan?
1: Dilekgül, tabii bu talep aslında Netanyahu'nun uluslararası seviyede aranması için çıkartıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ayrıntıları paylaştı bu talebe ilişkin. Tabii biliyorsunuz küresel somut filosuna yönelik aktivistlere yapılan saldırı hakkındaki yargı süreci devam ediyor. Bu yargı sürecinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında bir kovuşturma yürütülüyor. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü bir soruşturma bu. İşte bu soruşturma kapsamında Netanyahu'nun uluslararası seviyede aranması için Adalet Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na böyle bir talepte bulunuldu ve Bakan Gürlek bu talebe ilişkin ilgili evranda Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini paylaşmış oldu. Tabi hakkında kırmızı bültenle aranma talebinde bulunulan tek isim aslında İsrail Başbakanı Netanyahu değil. Aynı zamanda yine küresel somut filosu aktivistlerine yönelik saldırı kapsamında yargılanan bir diğer isim olan İsrail'li bir sosyal medya fenomeni Afek Moskoviç de yine hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulan isimler arasında. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada Netanyahu ve Moskoviç Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanmaktadır ifadelerini kullandı. Tabii Bakan Gürlek aslında bu kapsamda özellikle Netanyahu'nun ilgili suçlardan yargılanması noktasında önemli mesajlar da verdi. Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz dedi Bakan Gürlek. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını da kararlılıkla kullanacaklarını belirtti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii bir kez daha ifade edelim. Küresel somut filosu aktivistlerine yönelik saldırı kapsamındaki yargı süreci kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de o yargı sürecinde yeni bir gelişmenin yaşandığını paylaştı. Ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte yine bu dosyada yargılanan isimler arasında yer alan İsrailli sosyal medya fenomeni Afek Moskoviç'in kırmızı bültenle aranması için talepte bulunulduğunu ve bu talebe ilişkin gerekli evranda Dışişleri Bakanlığı'na iletildiği belirtildi.
0: Serkan çok sağ olasın, teşekkürler. Bu yeni gelişmeyle ilgili detayları Serkan'dan aldık. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de İsrail'in saldırgan politikalarına karşı bir açıklaması var. Dedi ki Suriye'deki üst saldırısı kabul edilemez. Aynı zamanda Tel Aviv yönetiminden gelen açıklamalara da, özellikle Türkiye karşıtı açıklamalara da bir yanıtı oldu. Orada da şunu söyledi. İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi ve ekledi. 7 maddelik bir çağrısı var, bakalım.
2: İsrail'in saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Provokatif adımlara at

0: kutlamaları için çağrı yaptı. İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi.
1: Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken, uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye, çatışma arayan bir ülke değildir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. 7 maddelik önerisini sıraladı. Barış gücü oluşturulmalı, Orta Doğu Barış Koalisyonu kurulmalı, barış konferansı toplanmalı, Türkiye tepkisiz kalmayacağını ilan etmeli. Birleşmiş Milletler çatısı altında ateşkes gözlem misyonu oluşturulmalı, arabuluculuk temas grubu kurulmalı ve barış için İsrail'in çevrelenmesi politikası uygulanmalı dedi. Bahçeli, İsrail'in bölgede ve uluslararası kamuoyunda yalnızlaşmasının İsrail'deki politik iklimin değişmesi açısından önemli olduğunu da ifade etti.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de gündeminde İsrail'in Batı Şeria'daki adımları vardı. Tepki gösterdi. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırım şiddetidir dedi. İsrail'in adımlarının, saldırılarının tüm insanlığı hedef aldığını söyledi.
0: İsrail'in Batı Şeria adımına tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz dedi.
3: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı, soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.
0: İsrail'e yönelik tepkisini sosyal medya hesabından açıklayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir ifadelerini kullandı.
3: Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
2: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümlerinden önceki son görüntüsüne Habertürk ulaştı. Bu kardeşlerin gizemli ölümüne ilişkin soruşturmayı da Arzu Kaya takip ediyor. Arzu, kardeşler neden hayatını kaybetti? 4. kardeşin sağ kaldığını biliyorum, hayatta olduğunu biliyorum. Anlatımları neler ve soruşturma nasıl ilerliyor?
4: Öncelikle soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediliyor. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü bir soruşturmadan bahsediyoruz. O soruşturma kapsamında sizin de söylediğiniz gibi kardeşlerin son görüntüsü ortaya çıktı. Evden sağlıklı bir şekilde 3 kardeş çıkıyor. Ancak 4. kardeş sağ bulunurken 3'ünün hayatını kaybettiğini biliyoruz. İlk verilere göre soruşturma kapsamında kardeşlerin suda boğulma sebebiyle hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ancak buraya baktığımız zaman bir tabela karşınıza çıkıyor. Denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Yani kardeşlerin denize bu tehlikeye ve yasağa rağmen girdiğini biliyoruz. Ancak cinayet büroda soruşturmayı devraldı. Kardeşleri suya biri mi itti ihtimali de ortadan kalksın diye. Bu ihtimali de ortaya kaldıracak şeylerden bir tanesi güvenlik kameraları. Şimdi ilk güvenlik kameralarına baktığınızda kardeşler evden gece saatlerinde sakin bir şekilde çıkıyorlar. O noktada yürüyorlar ve kayıtlardan çıkıyorlar. Yine buraya nasıl geldiler? Burada herhangi biri mi attı? Yine civardaki bu bölgedeki sahildeki tüm kamera kayıtları inceleniyor. Ancak ön otopsi raporuna baktığımızda suda boğulma olarak bulgular ele geçiyor. Tabii sağ bulunan bir kardeşten de bahsediyoruz. bahsediyoruz. Üç kardeşin cesedi bu noktadan çıkarıldı peş peşe. Kısa süre içerisinde bulundular onlar, ancak dördüncü kardeş

Sağ bulunan kardeş sabaha karşı sağlıklı bir şekilde yine bu sahilde bulunuyor ama karada bulunuyor, denizde değil. Ve savcılıkta verdiği ifadeye göre ise, edindiğimiz bilgilere göre, ben üç kardeşimle birlikte evden çıkmadım. Ben olayı sonradan duyup bu noktaya geldim diyor. Kardeşlerinin yanında olmadığını söylüyor. Tabii kardeşlerin şimdi hayatını kaybettiği noktada suda boğulma olduğunu biliyoruz ölüm nedenlerinin. Ancak kan ve çeşitli numuneler alınacak vücutlarından. Onlar da

0: öğle saatlerinde bu kayaların hemen arasında bir ceset bulunuyor. Hatta buradaki görgü tanıklarını bize aktardığına göre cansız manken zannediyorlar. Yaklaşıyorlar, bakıyorlar ki elleri buruşmuş bir insan bedeni var ve bakıyorlar ki hayatını kaybetmiş. Onu buradan çıkarmaya çalıştıkları noktada ise hemen teknedeki balıkçılar görüyor ki bir başka ceset daha var. O cesette bulunduktan sonra hemen üçüncü cesette peş peşe ortaya çıkıyor ve bunların kardeş olduğu belirleniyor. Dördüncü kardeş sağlıklı bir şekilde bulunuyor. Ama sizi 10 yıl öncesine götüreyim. Yine Çeşme'de, denizde bu kardeşlerin beşincisi hayatını kaybetmiş bir şekilde bulunuyor. Tabii o soruşturmada denizde boğulma olarak ele geçiyor, kayıtlara geçiyor. Yani çok ilginç bir tesadüften bahsediyorum. Bundan tam 10 yıl önce bir kardeş Çeşme'de suda boğuluyor. Bundan tam 10 yıl sonra bugüne gelecek olursak da 3 kardeş daha tam bu noktada, Özcan Öztürk'ün size gösterdiği noktada üçünün de cansız bedenine ulaşılıyor. Gerçekten ilginç bir tesadüf. Hatta sağlıklı bulunan kardeşin de Çeşme'de ölen kardeşle birlikte aynı günde ölü bulunduğu biliniyor. Tabii soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Gerçekten üzücü bir olay. Biz de gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Arzu, çok sağ olasın. Hem sana hem Özcan'a teşekkür ederiz. Gerçekten ilginç, senin de dediğin gibi. Ve bu tesadüfler soruşturma kapsamında elbette araştırılacak. Bir başka soruşturmaya bakacağız. Alihan Kuru Suç Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturmada garip bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Bu arada kullanmak istedikleri kaçış aracının eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı efendim.
2: Yurt dışına kaçış planı yaptılar ancak hazırlık aşamasında yakalandılar. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu devam ediyor. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon başlatıldı. Aramalar Marmaris Bozburun'da yoğunlaştı. Otel, pansiyon, tekneler ve araçlar arandı.
3: Aracı.
2: Şüphelilerin yurt dışına kaçış planında kullanılan lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı teknik takibin sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı çıkarılmıştı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca ve mühimmatla 206 kilo altın ele geçirilmişti.
1: Şimdi tıpkı Rusya-Ukrayna savaşı gibi ki onu birazdan konuşacağız. ABD, İran ve İsrail savaşı da çözümsüz kaldı. Yani bir ateşkes süreci maalesef sağlanamıyor. Ve hal böyle olunca da karşılıklı açıklamalar, tehditler sürüyor. İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da arttıracağını sinyalini verdi ABD. Başkan Yardımcısı Vance'ın açıklamaları var. Tahran'a karşı en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu söyledi. Ve haliyle bu ekonomik baskıyla beraber askeri operasyonlara da artık gerek kalmayacağını söylüyor ABD.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta askeri güçten ekonomik baskıya ağırlık veren yeni bir safhaya geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'a karşı şu anda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuştu. Vance amaçlarının İran'ı ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ekonomik olarak cezalandırmak ve Tahran'ın olası bir anlaşmaya yaklaşımını değiştirmek olduğunu savundu. Yeni stratejinin ayrıntılarını ise Amerikan Hazine Bakanı Bessent açıkladı.
4: Bu katil rejimin ekonomisini ezip yok edeceğiz. Bu da onların vekilleri aracılığıyla güç gösterisinde bulunma yeteneklerini kısıtlayacak. Bu orduya ödeme yapamayacakları anlamına gelecek.
2: Yaptırımlar İran ekonomisini ezip geçecek ve hükümeti çökertecek diyen Amerikalı bakan

0: ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi.
1: Size söylüyorum, bu işe yarayacak. Ablukayı koyduğumuzda Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor, İran'da da işe yarayacak. Ve bu rejimi çökerteceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkarmasına atıfla ekonomik D-Day olarak adlandırdığı hamleyi Washington'ın kendi ekonomik sorunlarını gölgeleme çabası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Tahran'ın yaptırımlar karşısında plan yapması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak.
2: Rusya'nın yeni bir seyir füzesi var. Adı da neymiş? Adı da Banderol. Son dönemdeki saldırılarında bunu kullanmaya başladı. Haliyle Ukrayna hava savunmasını da oldukça zora koşuyor. Ukrayna'nın bu ucuz silaha karşı daha fazla maliyetli mühimmat kullanmak zorunda kaldığı belirtiliyor.
0: Rusya, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini zorlamak için yeni bir silah kullanıyor. Ukrayna, Banderol adı verilen ucuz seyir füzesine karşı pahalı hava savunma sistemleri kullanmak zorunda kalıyor. Rusya'nın Banderol adını verdiği seyir füzesi, Ukrayna'ya son dönemde yapılan saldırılarda sık olarak kullanıldı. Düşük maliyetli füzenin, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini aşırı yük altında bırakmak amacıyla geliştirildiği belirtiliyor. Moskova'nın bu mühimmatla savaşın maliyet dengesini kendi lehine çevirmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. S-8000 adıyla bilinen Banderol, seyir füzesiyle jet motorlu saldırı İHA'sının özelliklerini bir araya getiren küçük bir mühimmat. Geleneksel bir seyir füzesinden çok daha ucuz ve daha küçük bir savaş başlığı taşıyor. Diğer seyir füzelerinin aksine stratejik bombardıman uçakları yerine Orion adlı keşif İHA'ları tarafından fırlatılabiliyor. 114 kilogramlık savaş başlığı taşıyan füzenin maliyeti 42.500 euro ile 127.500 euro arasında değişiyor. Ukrayna ise bu mühimmatı durdurmak için pahalı hava savunma sistemlerini kullanmak zorunda. Uzmanlara göre kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin yanı sıra omuzdan atılan hava savunma sistemleri devrede. Banderol'u durdurmanın bir diğer yolu da savaş uçaklarının kullanılması. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla Patriot füzesi almak için çağrıda bulunuyor. Zelenski, Kiev'in Washington'dan ihtiyaç duyduğu önleyici füzelerin yalnızca %1'ini alabildiğini savunuyor.
2: Ukrayna Savaşı 5. yılında karşılıklı saldırılarla sürerken Kiev'in son hamlesi bir yaptırım kararı oldu. Zelenski yönetimi bu savaşın ardından Çehov, Tolstoy, Dostoyevski gibi Rus yazarların klasiklerini okul müfredatından çıkartmıştı hatırlarsanız. Şimdi Rusya'dan kitap ithalatını yasaklamıştı ve kütüphanelerdeki o Sovyet yayınlarını da ayıklamıştı, kenara itmişti. Şimdi de Rus yapımı olan bir çizgi film, hepimizin de çok yakından bildiği Maşa ve Koca Ayı'nın özellikle yapımcı ve dağıtıcılarını yaptırım listesine aldı Ukrayna. Platformlardaki bu erişimin engellenmesinin de önünü açtı. Gerekçe ne? Gerekçe ise çizgi dizideki askeri semboller ve Maşa ve Koca Ayı'nın Rusya'nın yumuşak güç propagandasına araç olarak kullanıldığı iddiası. Bu elbette yeni bir durum değil. Çünkü Maşa ve Koca Ayı'ya yönelik iddiaların odağında çizgi dizinin 12. bölümü yer alıyor. Burada İzinsiz Girmek Yasak adlı bölüm 2010'da yayınlanmış durumda. Şöyle bir baktık biz de. Yani 2010'a gittiğimizde Kırım'ın işgalinden de bugünkü savaştan da yıllar yıllar önce. Maşa bu bölümde kızıl yıldızlı bir şapkayla havuç peşindeki bir tavşana karşı nöbet tutuyor. Ve sınırda düşman tehlikesi var diye bağırarak devriye geziyor. Şimdi çizgi filmlerin ya da şarkıların, filmlerin tamam, önce bir buna izleyelim. Şurada bağırarak bir devriye gezmesini size bir gösterelim. Sonra başka bir şeyden daha bahsedeceğim.

0: kaçmaya çalıştı. Ama benden kaçamaz. Nöbet tutmamı istediğin başka bir şey var mı?
1: Tabii çizgi filmlerin dediğim gibi az önce de filmlerin ya da şarkıların savaşta propaganda aracı olarak kullanılması yeni değil. İkinci Dünya Savaşı'nda elinde havucuyla, şimdi getirdik ekrana, tavşan biliyorsunuz Bugs Bunny Amerikan halkını savaş tahvili almaya çağırıyordu. Üstelik bu Maşa ve Koca Ayı'nın Koca Ayı için iddia edildiği gibi bir yumuşak güç aracı da değil, açık bir savaş seferberliğiydi. Bunun içinde epeyce yazılar bulabilirsiniz. İnternette bakmanızı tavsiye ederiz. Biraz bunu konuşacağız ve elbette Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geldiği aşamayı da konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca ve Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Tekin uzaktan bağlantıyla destek verecekler. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk.
3: Merhabalar herkese, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun, teşekkürler. Ragıp Hocam, sizinle başlayayım. Böyle Bugs Bunny'yi falan hatırladık. Maşa ve Koca Ayı'nın da Rus yapımı olduğunu ben yeni öğrendim bu arada. Bunlar normal şeyler aslında, öyle değil mi?
2: Normal tabii canım. Yani sonuçta orada 4 senedir geçkin süren bir çatışma var. Ve çatışmanın noktası da bu şeylerle de şekilleniyor. Gerek sosyolojik yönden gerek psikolojik yönden. Yani burada garipsenecek bir durum mevzu bahis değil.
1: Biraz Çehov'u kaldırmaları ya da Dostoyevski gibi.
2: Ya, o iyi olmamış. O
1: biraz
2: olmuş.
1: Garip yani olmuş.
2: O çok evrensel yazarlar. Hani siz haber verirken ben bayağı bir eskiye döndüm. Hani hatırlayabilirim. Belki bir kere daha okumak gerekiyor bu yazarları. Bunlar önemli, yani dünya klasikleri. Dolayısıyla bu biraz garip olmuş. Yani belki müfredattan kaldırırlar ama çok savaş falan bittikten sonra çatışmalar tekrar geriye gelir. O ayrı, bu ayrı.
1: Peki, o zaman hemen şununla devam edelim. Savaşta diplomatik hareketliliğin zayıfladığını görüyoruz. Rusya hava saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ukrayna ise Rusya'nın derinliklerinde artık enerji, lojistik, askeri altyapılara yönelik drone saldırılarıyla karşımızda. Dolayısıyla geldiğimiz bu yeni aşamaya dair son yaşananlara da bakılırsa bir esir takası da yaşandı ama yine de diplomatik olarak çok güçlü durmuyor bu savaşın seyri. Neredeyiz Rusya-Ukrayna savaşında?
2: Şimdi bir kere şunu bir net olarak konuşalım. İran, Amerika, İsrail çatışması hem Ukrayna açısından savaşın şeklini bir parça değiştirdi, hem de Rusya açısından Rusya üzerindeki diplomasi baskılarını azalttı. Bunu bir kere bu tespiti baştan yapalım Dilek Hanım. İki türlü dedim bunu. Şimdi bu savaş bitmeyecek, öyle gözüküyor. Çünkü savaşın bitmesi için önce İran çatışmasının bitmesi gerekiyor. Onun da biteceği yok. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla burada mesele Ukrayna'nın direnişini ne kadar sürdüreceği yönünde Batı desteğinin sürüş şekli ve süresi ve ağırlığı. Amerika'nın buna müdahale olup olmayacağı. Çünkü Trump'la beraber 2 seneye yakındır. Hani müdahil mi değil mi, hatta hiç müdahil mi değil mi pozisyonundayız. Ve sonuç itibariyle Rusya olan ekonomik baskının ne boyutta olacağı. Bakın bir şey söyleyeceğim. Deniz Ticaret Odası'nda bir sunumum vardı. Bundan yaklaşık 7-8 ay önce. O sunumu yaparken aklıma bir şey takılmıştı. Rusya niye ekonomik olarak çökmüyor ya? Bakmak istedim. Evet, bir ekonomist değilim ama hani ekopolitikte çalışmış biri olarak bir parça bütün verileri çıkarttık öğrencimle ve öyle bir şey çıktı ki Rusya'nın örneğin enerji ihracatında hiçbir düşme olmamış Dilek Hanım. Hatta fiyat arttığı için Rusya daha fazla kazanmış savaş
1: içerisinde. Karlı duruma mı geçmiş Ragıp Hocam?
2: Evet, şimdi bakın.
1: Yani var olanı savaşın, korumuş mu yoksa karlı duruma mı geçmiş, onu sormak.
2: Karlı duruma geçmiş. Hı hı. İkinci bir noktayı da çıkarttık. Çatışmanın başlangıcında evet işsizlik oranları, enflasyon artışı, bunlarda bir enflasyon ve işsizlik oranlarında artış gözüküyor ama ondan sonraki süreç giderek gerilemiş. Dünyada esamesi okunmayan bir işsizlik oranı ve enflasyonla Rusya yönetiliyor. Hı hı. Rusya'ya giden çok tanıdığım, çok yakın arkadaşlarım var. İş nedeniyle giden, eğitim vermek için giden. Onların söylediği de Rus halkının bu çatışmadan doğrudan etkilenmediği yönünde ekonomik açıdan fazlasıyla. Şimdi tüm bunlara baktığınız zaman Rusya dayanabiliyordu. Niye dayanıyoruz bu kadar yaptırıma rağmen sorusunu da ben bir şey daha söyleyeyim ben size. Ukrayna çatışması çıkmadan önce Avrupa'nın %35 enerjisini veren Rusya çatışma çıkıp da belli bir süre sonra yine aynı oranda Avrupa'nın enerjisini ihracını yapıyor Dilek Hanım. Şimdi hiç kimse böyle öyle Avrupa'nın, Fransa'sının, Almanya'sının Rusya karşıtı söylemlerine inanmasın. Ha, şimdi gelelim. Değişim nerede oldu? İran şunu gösterdi. Karşınızdaki güç, dünyanın en büyük askeri gücü bile olsa Amerika gibi, gidip de Amerika'nın müttefiklerinin enerji merkezlerini, Amerikan üslerini, ekonominin merkezlerini vurduğunuz zaman bir şekilde karşı tarafın kırmızı ışığı yanıyor. Geçemiyor.
1: Evet.
2: Şimdi Ukrayna ne yaptı? 1000 kilometre ötedeki enerji rafine tesislerini vurdu.
1: Evet.
2: Bunu bir kere iki kere de yapmadı. Ne oldu şimdi? Rusya'da halka benzin karneyle dağıtılmaya başladı. Şimdi yani Ukrayna ilk defa Rus halkının çatışmaları hissedeceği bir strateji değişikliğine gitti.
1: Evet.
2: Ha, bunun karşılığında da Rusya ne yaptı? Rusya karşı tarafın sivil unsurları da dahil olmak üzere her şeyi vurmaya başladı. Yani demin programın girişinde sizin söylediğiniz şey, çatışmalar diplomasiden uzaklaştıkça daha da ağırlaştı.
1: Tam sizin bıraktığınız yerden Ali Bey'e bir soru soracağım. Şimdi siz de Rusya'nın saldırılarından bahsettiniz. Ali Hocam, 19-20 Ağustos gecesi Kiev'e çok büyük bir saldırısı oldu Rusya'nın. Hem füze hem dronlarla saldırdı. Reuters'ın verdiği bilgilere göre en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ve Zelenski burada özellikle balistik füzelere karşı Ukrayna'nın yeterli Patriot sistemine sahip olmamasının can kayıplarını daha da arttırdığını ifade etti. Bu açıklama ne anlama geliyor? Dolayısıyla şöyle bir Rusya-Ukrayna ilerleyişine baktığımızda siz bu ilerleyişi nasıl yorumlarsınız geldiğimiz aşamada? Bir de bir diplomatik meseleden bahsetti Ragıp Hocam. Orada nerede her iki ülke?
3: Evet, tabii ki savaş bir tarafıyla devam ediyor ama dünyanın gündemi büyük ölçüde İran'a kaydığı için oradaki gelişmeler biraz dikkat çekmeyen bir şekilde ilerliyor. Birincisi, İran savaşı bazı yönleriyle elbette Rusya'ya geçici de olsa belki bir nefes alma imkanı sağladı. Örneğin Rusya'ya karşı uygulanan enerjiyle ilgili yaptırımların geçici olarak devreden çıkarılması söz konusu oldu. Bu da Rusya'ya bir nakit girişini mümkün kıldı. Diğer taraftan İran savaşının bir başka etkisi Ukrayna üzerinde oldu ve Ukrayna'yı da zor durumda düşüren bir yönde oldu. O da Amerikan stoklarının özellikle, daha doğrusu Batı ülkelerinin sahip olduğu bir takım silah stoklarının erimiş olduğunun ortaya çıkması oldu. Ve bu savaşta da önemli ölçüde örneğin Patriot mühimmatı kullanıldı ve Patriot mühimmatları özellikle bu balistik füzelere karşı ülkelerin en güvenli kullanabildikleri silahlar. Hı. Şimdi Amerika kendisi bunu büyük ölçüde kullandı. Hem İsrail'i korumak için hem de Körfez'deki müttefiklerini korumak için. Dolayısıyla çok yüksek sayılarda kullandı. Ve bunlar çabuk üretilemiyor. Yani bir yılda ya da daha doğrusu ayda 600 civarında sanıyorum üretilebiliyor. Ama baktığınız zaman 1500-2000 arasında bu tür füze mühimmatını kullanmak gerekiyor savunabilmek için İran'a karşı. Şimdi hatırlarsak Ankara'daki NATO zirvesinde Zelenski Trump'tan bir söz almıştı. O söz de Patriot füzelerinin teknolojisinin Ukrayna'ya verilmesinin kabul edilmesiydi. Hmm. Çünkü Zelenski'nin söylemiş şuydu, siz Patriotları hızlı üretip bize veremiyorsunuz, sizin de ihtiyacınız var, bu da doğru. Ama bize bu teknolojiyi verirseniz biz bunu Ukrayna'da hızlı bir şekilde üretebiliriz idi. Trump da buna olumlu yaklaştığını söylemişti. Ama birkaç gün sonra Trump Amerika'ya yolda geri giderken sanırım bu konuda emin olmadığını söyledi. Ve o gün bugündür de Amerika'nın Patriotlar konusunda Ukrayna'ya verdiği bu sözü tutmadığını görüyoruz. Şimdi Zelenski de öteden beri sadece Amerika'ya değil Avrupa'ya da Patriot ve onun benzeri bir takım savunma silahlarını ve mühimmatlarını vermeleri için adeta yalvarıyor. Sürekli bunların istatistiklerini çıkarıyor. Evet. Gerçekten de Ukrayna'nın elinde şu an balistik füzelere karşı etkili bir savunmayı mümkün kılacak hiçbir silah yok. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Rusya'nın da silah stokları çok kuvvetli değil ama Rusya birkaç gün bekleyerek silahlarını adeta biriktirerek sonra çok yoğun bir şekilde balistik, drone, bazen kruz füzeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'ya saldırıyor. Bu saldırılar da daha çok şehirlere olduğu için de biraz önce belirttiğiniz gibi çok sayıda Ukraynalı hayatını kaybediyor. Bu tabii ki Ukrayna içinde bir moralsizlik oluşturuyor. Zaten Rusya'nın da buradaki hedefi Ukraynalıların bir şekilde Ruslar karşısında pes etmesi. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir denklem var. Son dönemde Ruslar Kuzey Kore'den aldıkları bir takım füzeleri de kombin etmeye başladılar kendi füze varlıklarıyla. Bu şekilde Ukrayna'yı yıldırmaya çalışıyorlar. Çünkü Putin Rusya'da yeni topraklar alamadığını itiraf edemiyor. Çünkü bu 4 yıllık bir savaş sonunda gelinen noktada Rusya'nın kara savaşında çaresiz hale geldiğinin işareti.
1: Ekonomik olarak az önce Ragıp Bey bahsetti biraz Ali Hocam. Ekonomik olarak Rusya'da bazı dengelerin değişmediğini hatta bazı kazanımların olduğunu söyledi. Putin'in pozisyonunun ülke içerisinde güçlendiğini düşünüyor musunuz? Belki bu savaşın bu kadar uzamasının sebeplerinden biri de bu olabilir mi?
3: Hayır, ben ekonomik olarak doğrusu düzeldiğini düşünmüyorum. Evet, geçici olarak bir nakit akışı oldu özellikle petrol üzerinden İran savaşı nedeniyle. Ama baktığımız zaman Rusya üzerindeki yaptırımların bir nevi etkisiz hale getirilmesi etkisi yarattı. Şimdi burada tabii Rusya'nın elinde nakit olup olmamasından daha önemli olan şey Rusya'nın ekonomisinin diri tutulabilmesi. Şimdi özellikle örneğin dün Baş Kürdistan bölgesinde bir rafineri sistemini vurmayı başardı Ukraynalılar. Sınırdan 1-200 kilometre içeride. Yine başka saldırıları da uzun süredir yapıyor.
1: Şey doğru
3: ve bunlar Rusya'da, evet Rusya'da muazzam bir etki yarattı. Putin özellikle Moskova ve St. Petersburg gibi elitlerin yaşadığı bölgelerde bu savaşın etki etmesini istemiyordu. Ama buralarda bile çok sıkı bir sistem ortaya konuldu. Yani çünkü yeterli benzin, mazot vesaire peki bulunamıyor. Hı hı. Dolayısıyla Putin bir de şimdi petrol sektöründeki bu sıkışıklık diğer sektörleri de etkiledi. Diğer taraftan tabii internet kısıtlamaları vesaire e-ticareti de etkiledi. Yani Rusya %1'lik bir büyüme kaydettiğini söyledi Putin daha sanıyorum dün yaptığı konuşmada. Ama bu pek parlak bir durumu göstermiyor peki Rusya'da. Sanıyorum rejim bu konuda biraz tedirgin hale geldi.
1: Biraz diplomasi meselesini konuşalım. Ragıp Hocam, Atlantic Council'da bir analiz vardı. Bu drone saldırılarının tek başına Putin'i müzakere masasına zorlamasının artık beklenmemesi gerektiğine dair bir vurgu var. Yani Ukrayna ciddi hasar verebilir bu içeriye yönelik yaptığı saldırılarla ama bu otomatik olarak stratejik bir zafer anlamına gelmiyor diyor analiz yazısında. Siz ne dersiniz? Şu mesela sorum olsun. Artık böyle İran işte ABD çatışmasına da bakarak söylüyorum. gerçekten çözümsüzlüğün, diplomasinin olmadığı ya da yaratılamadığı yeni savaşlar dönemine mi girmiş durumdayız? Burada da ne kadar çözümsüzlükle gidilebilir?
2: Güzel soru. Söyleyeyim. Şimdi şöyle geleyim bir diplomasi tarihçisi olarak. Soğuk Savaş döneminin bazen biz öğrencilere anlatırken o dönemi Birleşmiş Milletler dönemi deriz Dilek Hanım. Yani çünkü her şeyin Birleşmiş Milletler'den çözüldüğü bir dönem olarak gözükür. Evet. Ben de derim ki esasında öyle değil. Dünya çok hegemonikti. İki kutuplu sistemde iki tane hegemon vardı. Ve bunlar sorunları önce ikisi çözüyorlardı ve Birleşmiş Milletler bunun bir aracı oluyordu. Bugün hep şu tedirginliği söylemiyor muyuz? Ya nerede bu uluslararası örgüt? Uluslararası örgüt yok.
1: Gazze'den sonra en azından hiç göremedik.
2: Uluslararası normlar yok. Uluslararası hukuk yok. Şimdi bunlar yoksa sizin söylediğiniz var çatışma. Yani net ve açık hiç başka türlü söylemeye de gerek yok bunu. Yani uluslararası bir örgüt yok dikkate alınan. Uluslararası normlar tamamen neredeyse sıfırlanmış. Uluslararası hukuku çok dikkate alan yok güçleri seviyesinde. İşte buna Rusya da dahil olmak üzere, İsrail de dahil olmak üzere, Amerika da dahil olmak üzere hepsini konuşabiliriz. Sonucunda çatışma yani
1: o zaman şunu sorayım Razım Hocam. İran, ABD, evet. İsrail savaşında ara bulucu ülkeleri görüyoruz. Yani daha doğrusu ortada olan. Rusya-Ukrayna savaşında bu da mı yok? Bu da mı sağlanamıyor?
2: Şimdi şöyle bir durum var. Avrupa ilginç bir içerisinde. Ben de bazen düşünüyorum açıkçası. Hani uluslararası ilişkiler alanında çalışan biri olarak. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşının örneğin ilk 3 ayında Türkiye'ye verdiği zarar Dilek Hanım. İran-Amerika savaşının ilk 3 ayında verdiğinin neredeyse 3 katı biliyor musunuz?
1: Çok ciddi.
2: Buna bir Avrupa'yı katarsanız Avrupa'da çok daha fazla etki. Ama bir şey söyleyeceğim. Avrupalı liderler bunu yıllardır beceremedikleri savunmayı acaba Amerikan tekelinden uzaklaştırıp da bir Avrupa savunması yaratabilir miyiz derdine düştüler. Hı hı. Gerek Amerika'nın baskısı gerekse işte Ruslar öcük, Ruslar geliyor söylemleri Avrupalıların savunma sanayi artırımını inanılmaz boyutlara getiriyor. Ama bir diplomasi tarihçisi olarak şunu söyleyeyim. İki savaşın merkezi olan Avrupa, üçüncü savaşında merkezi olur. Çünkü İran, ne İran savaşı, ne Filistin savaşı, bunların hiçbirisi küresel boyutta bir çatışma riski çıkartmaya zor olan bölgesel savaşlar. Ama Ukrayna-Rusya krizi ve çatışması küresel bir savaşın tetikleyicisi olmaya büyük aday. Dolayısıyla şimdi bir de şöyle bir şey var. İlginç bir durum var. Hani Putin'i masaya oturtmak. Ya bunu söyleyenler büyük bir ihtimalle Rus tarihinden bir haber kişiler. Rusya'nın devlet davranışlarından ya da ta imparatorluğundan beri yarattığı o devlet aklından bir haber kişiler. Şimdi Rusya buradan istediğini almadan ya da küçük tavizler vererek istediğini almadan çıkmaz. Dolayısıyla Amerikalıların ikna edeceği hani Trump diyor ya ben barış getireceğim Rusya çözecek diye evet. 24 saatte bu işi. Üzerinden 2 seneye yakın bir süreç geçti. Buradaki hikaye Rusya'da Putin'i ikna etmek değil Dilek Hanım. Buradaki hikaye Zelenski Ukrayna'sını ve Avrupa'yı ikna etmekle eşler. Şimdi Avrupalılar eğer ekonomik anlamda düzelmeyi savunma sanayi üzerinden okumaya başlarlarsa O zaman biraz dünyanın işi zor ki.
1: Ona da başladılar diye biliyoruz değil mi Ragıp Hocam? Yani kendi...

0: kendi
1: Ya
0: aralarında.
1: başlıklar demin Ali Hocam örneğin Patriotlardan
0: Evet.
1: bahsetti. Hani geçmişime dayalı silahlı kuvvetlerden gelmeme dayalı bir iki rakam vereyim. Patriot'ın bataryası, radarı ve ilk mühimmatının total değeri 1 milyar dolar. Yani siz bir bataryayı yani bir kiti alıp Ukrayna'ya gönderdiğiniz zaman tam 1 milyar dolar.
0: Evet.
1: Attığı her bir füze 4,5-5 milyon dolar. Bu dayanılacak bir şey değildir Dilek Hanım. Hiç kimse için değildir. Bakın ne Amerika için, ne Avrupa için, ne İran için, ne Rusya için, ne de İsrail için. Yani sürekli çatışma altında olmak ve savaş ekonomisi işletmek bir ülke için en ağır durumların başında gelir.
0: Şimdi
1: Evet.
0: sizin bu söylediğiniz Avrupa ülkelerinin ekonomik düzelmeyi savunma sanayi üzerinden, savunma ticareti üzerinden tırnak içinde algılaması işleri biraz daha zorlaştırır dediniz. Bu önemli bir vurgu. Ali Hocam, sizinle oradan devam etmek isterim. Biz bunu geçenlerde HT360'da da konuştuk. Yani bu gerçekten halklara da kamuya da yarayabilecek bir ticaret ya da bir yöntem olabilir mi diye. Buna katılmayan konuklarım vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama ben ek olarak şunu da ekleyeyim. Böyle bir yola giderse Avrupa Birliği ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşı giderek çözümsüzlüğün, çatışmanın içine mi sürüklenir? Bir de Putin'i masaya oturtmak zor dedi Ragıp Bey. Şimdi Lavrov'un 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada şöyle bir cümlesi var. Yeni fikirleri değerlendirmeye hazırız ama bunların Putin'in hedefleri ve sahadaki gerçeklerle uyumlu olması gerektiğini ifade ediyor. O sahadaki gerçeklikler neye evrildi sizce?
2: Şimdi evet yani Rusya benim istediğim gibi olursa anlaşma yapılabilir diyor. Bütün istediklerimi alırsam diyor. Hala oldukça maksimalist bir noktadan konuşuyor. Şimdi bu aslında çözümsüzlükten yana olmanın bir başka adıdır. Çünkü günün sonunda Ukrayna bağımsızlık mücadelesi veren bir ülke konumundadır şu an. Ve bağımsızlık mücadelesi veren bir ülke olarak eğer Rusya'nın Putin'in ortaya koyduğu şartları kabul ettiği zaman fiilen bir devlet olmaktan çıkacaktır. Rusya'nın bir uydu devleti haline gelecektir. Yani sadece görünüşte devlet olacaktır. Bugünkü Belarus'tan belki daha da
0: Evet.
2: zayıf bir konumda olacaktır. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım. Yani savaş elbette pek çok ülke için birinci seçenek değildir, tercih ettikleri bir şey değildir. Ama mecbur kalırlarsa da bunu yürütmek durumundadırlar. Ben burada Ukrayna'nın durumunu biraz aslında İran'ın durumuna benzetiyorum. Yani burada savaşın taraflarından birisi bir başka ülkeyi ele geçirmeye çalışan bir güç. Bir de buna karşı direnen, var olma mücadelesi veren bir başka ülke var. Bu bizim örneğimizde Ukrayna. Ve İran'da olduğu gibi ağrı eşikleri oldukça yüksek. Yani hakikaten 4 yıldır yaklaşık savaş oluyor ve Ukrayna'nın hala pes etmemiş olması Rusya gibi büyük bir güce karşı çok belki anlaşılabilir bir şey gibi gözükmüyor. Ama biraz derinden baktığımız zaman burada bir kendini koruma refleksi olduğunu görüyoruz. Şimdi Avrupa'ya gelecek olursak Avrupa bugüne kadar zaten silahlanma konusunda yatırım yapmadığı için şu an zor durumda.
0: Evet.
2: Dolayısıyla Avrupa Birliği özellikle bir birlik olarak silahlanmaya çok meyilli ülkeler değillerdi. Ama bu noktada yapabilecekleri, uygulayabilecekleri başka bir politika gözükmüyor. Çünkü özellikle Amerika'nın NATO şemsiyesi konusunda şüpheler ortaya çıktığı zaman Avrupalıların yapabileceği tek şey NATO'nun kabiliyetlerini silahlanmayı kendilerinin yapmaya başlamasıydı. Aslında bunu çok gönüllü de başlamadılar. Bir süre ayakta dirediler. Ne yapacaklarını da tam bilmiyorlardı. Çünkü uzun süre askeri sektörlerden uzak kalmış bir kıta idi Avrupa. Ama şimdi el yordamıyla da olsa bu silahlanmayı başarmaya çalışıyorlar. Yani bu bir tercihten ziyade bir zorunluluk oldu. Avrupa aslında Draghi isimli bir eski İtalyan başbakanın ortaya koyduğu bir ekonomi setini tartışmıştı ve üzerinde de büyük ölçüde oydaşma da sağlamıştı. O rapora baktığımız zaman ki bu rapor Ukrayna'nın işgalinden öncedir. Orada baktığımız zaman Avrupa ekonomisinin aslında ne yöne

0: gitmesi gerektiği konusundaki düşünceleri görüyoruz. Orada yeşil ekonomiyi görüyoruz önemli ölçüde. Orada bir takım konularda Avrupa'nın biraz daha kendine yeterli olmasını, yani Çin'e veya diğer ülkelere örneğin sağlık konusunda vesaire bu kadar bağımlı olmamasını getirecek bir takım yatırımlar. Yani offshore'u onshore hale getirme politikaları, bir takım sanayileşme politikaları görüyoruz. Aslında askeri sektörler konusunda orada çok bir heves, hedef olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla ülkeler bazen yapmak zorunda olduklarını yapmak zorunda oldukları için yapıyorlar. Yani Avrupa'da bunu bugün bu şekilde görüyor. Avrupa'nın kendi dışındaki ülkelere en azından bu aşamada bir saldırı gibi bir pozisyon içinde olması pek akla yatkın değil. Yani Avrupa'da ilerlemiş demokrasiler var, refah toplumları var. Ve bu silahlanmayı da daha çok savunma hedefiyle yapıyorlar. Ama tabii şu da bir gerçek, orada Ragıp Bey haklı olabilir. Silahlandığınız zaman, elinizde silah olduğu zaman, işte o Çehov'un meşhur sahnesinde olduğu gibi, elinizde silah olduğu zaman bir gün onu kullanmayı düşünürsünüz, meyilli olabilirsiniz. Yani Avrupa'nın güvenlikle ilgili anlayışı da ileride değişebilir mi? Değişebilir. Yani
1: Peki.
0: onun bir garantisini veremeyiz.
1: Ragıp Hocam, çok vaktim kalmadı. Bir cümle alacağım. Merak ettiğim için soruyorum. Şöyle İran ve Amerikan Savaşı'na baktığımızda maddeleri gördüğümüzde ya bu savaş nasıl bitecek diyoruz. Siz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda geldiğimiz yerde bu savaş biter ve şöyle biter dediğiniz bir yerde misiniz?
2: Emin Ali Hoca da söyledi, ben de söyledim. Rusya'ya küçük tavizler verecek ve bu savaşı kendi istediği şekilde bile bir kere Azak denizini Azak Gölü haline getirecek. O bölgeyi Kırım'la birleştirecek. Ancak böyle.
1: Öyle.
2: Hani şimdi bir şey söyleyeceğim. Buna Amerikalılar evet dedi biliyorsunuz. Hani onu da söyleyeyim ya. Ama öbür tarafta işte Zelenski ve arkasında bir Avrupa var. İlginç bir şekilde. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani çok sürenin kısıtına da dikkat ederek. Şimdi ben daha önce 2008'de Gürcistan, sonrasında Kırım 2014'te şöyle bir yazı yazmıştım. Putin giderek günümüzün Hitler'i oluyor. Sürekli taviz veriyorsunuz. Sürekli taviz veriyorsunuz ve o tavizler Putin'i durdurmuyor. Aynen Hitler'e İngilizlerin o meşhur appeasement policy dedikleri politikayı izleyerek yatıştırma politikasını. Putin yatıştırarak durdurulamaz demiştim. Hitler'in son noktası Polonya'ydı. İngilizler artık bunu bardağa taşınan son damla olarak görmüşlerdi. Şimdi Ukrayna'da buna benzer. O yüzden hani bu süreçte Avrupa'da diyor ki yani Putin eğer bir şey olacaksa Putin'e bir şey kazandıracak,
1: Evet.
2: zafer kazandırma edası takınacak bir şey vermeyelim diyor Dilek Hanım. Olay
1: Peki.
2: buradan başlıyor.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Karaca ve Sayın Tekin, değerli katkılarınızdan dolayı HTC 60'a sağ olun efendim. Teşekkürler.
2: İyi yayınlar
0: İyi
2: diliyorum.
1: Çok mersi. Gündemin geri kalanına bakmaya devam edeceğiz HT 360'ta. İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon vardı. İstanbul'da yan kesicilik çetesi, İzmir'de ise taraftar grupları takibi alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: Grup halinde hareket ettiler. Turistleri sıkıştırıp ceplerini boşalttılar. Günde 10 hırsızlıkla 400 bin lira gelir elde ettiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adım adım takip etti. Yan kesicilik çetesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yan kesicilik çetesi takibe alındı. Çete özellikle turistik bölgelerde yabancı turistleri hedef alıyordu. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisinde hareket ettiği belirlendi. Yan kesiciler Taksim, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe, Sirkeci ve Eminönü gibi noktalarda çalışıyordu. Çete hedef seçtikleri turistlerin çevresini sarıp sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle ceplerine ve çantalarına ulaşıyordu. Yapılan incelemelerde 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemi tespit edildi.

0: Örgütün bir günde yaklaşık 10 hırsızlık yaptığı ve bu eylemlerden günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi. İstanbul genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir başka operasyonsa İzmir'de taraftar gruplarına düzenlendi. Forza ve Yalı adlı grupların şiddet olaylarına karıştığı tespit edildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki ayrı operasyon için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez dedi. Adalet Bakanı, suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Şimdi sırada yarım asırdır arkeolojik çalışmalara kazmasıyla katkı veren bir emekçinin haberi var. Adı Mehmet Erdek. 15 yaşındayken Hattuşa Antik Kenti'nde çalışmaya başladı ve tam 51 yıldır Antik Kent'te kazma ustası olarak çalışıyor.
2: Ben çocukluğumdan beri kazma işi yapıyorum yani. Kazmayla çalışıyorum.
0: Mesleğinin inceliklerini bekçilik yapan babasından öğrendi. Yarım asırdır Antik Kent'te iğneyle kuyu kazar gibi çalışıyor. Şimdiye kadar yüzlerce tablet, figür ve bronz buldu.
2: 75'te buraya başladım. Küçük bir çocuktum o zaman. İlk el arabası sürüyordum ben.
0: Mehmet Erdek, dile kolay 51 yıldır kazma sallıyor. Henüz 15 yaşındayken babasının bekçi olduğu Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde çalışmaya başladı. Arkeolojinin inceliklerini ustam dediği babasından öğrendi. Ömrünü Hititlerin merkezi olan Antik Kent'e adadı.
2: Genellikle Hitit duvarları çok güzel, süper örmüşler. Onları çıkar diyorum. Çanak çölmek denk geliyor bazen. Bazen çukurlar denk geliyor.
0: Mehmet Erdek, Hattuşa'daki arkeolojik kazılara 51 yıldır kazmasıyla katkı sunuyor. Birçok ünlü kazı başkanıyla çalıştı. Yarım asırdır birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkardı.
2: En ilginç bulduğum buluntu, ayakkabı tipinden iki tane mühür buldum. Belki yüzlerceyi geçmiştir tablet buldum. Figürler buldum yani. Ondan sonra bronzlar buldum.
0: Mehmet Erdek yaş haddinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak Antik Kent'te kazma ustası olarak çalışmaya devam ediyor.
1: Evet, HT360'da bu güzel haberle kapatalım efendim. Ben Dilek Gül gidiyorum, noktalıyorum ama siz burada kalmaya devam edin. Benden sonra akşam haberleriyle Semiha Şahin sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

Kurtul Kuruş operasyonları aynı büyük dosyanın parçaları mı? Soruşturma nereye uzanıyor? Suriye'de Türkiye-İsrail çatışması kapıda mı? Ankara'nın kırmızı çizgisi ne? Yeni Parti CHP cephesinde neler oluyor? Semiha Şahin soruyor. Saadet Partisi Milletvekili Bülent Kaya, siyaset bilimci Dr. Nurettin Kalkan, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, gazeteciler Ferhat Murat ve Nur Tuğba Aktay yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Efendim herkese merhabalar. Hoş geldiniz Haber Türkiye akşam haberlerine. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Bugün günlerden Cuma 21 Ağustos. Şimdi önce bir bakalım öne çıkanlar neler, manşette neler var. Ardından onların detaylarına ve daha fazlasına geçeceğiz. Şimdi Suriye'de Türkiye sınırına yakın bulunan hava üssünü bombalayan İsrail'in Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaya Ankara'dan tabii tepkiler gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmeli dedi ve 7 maddelik bir çağrı yaptı. Neler var o çağrıda birazdan bakacağız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasındaysa yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Kaçış aracının da eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olması dikkat çekici. Öte yandan Süleymancılar cemaatinin de eski lideri Arif Denizoğlu'nun kabri bazı şüpheler üzerine yeniden açılmıştı. O şüpheler neler onu da konuklarımızla detaylı bir şekilde konuşacağız. Bir taraftan da kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma devam ediyor. Orada da yeni detaylar var. Hepsine ve daha fazlasına bakacağız. Akşam haberleri başlasın. Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın geniş bir alana yayıldı maalesef. Yangının ormana sıçramaması içinse ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın Lapseki'de Umurbey beldesi yakınlarında bir tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekipler yangının ormana sıçramaması için de çok büyük bir çaba harcıyor. Çanakkale Lapseki burası tarım arazisinde başladı yangın. Geniş bir alanda sürüyor. Müdahale devam ediyor ormana da sıçramaması için. Dileriz en kısa zamanda kontrol altına alınır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'le devam edelim. İşte İsrail'in Batı Şeria adımına tepki gösterdi. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı bir şiddet dedi. İsrail'in adımlarının da tüm insanlığı hedef aldığını söyledi.
1: İsrail'in Batı Şeria adımına tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz dedi.
2: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.
1: İsrail'e yönelik tepkisini sosyal medya hesabından açıklayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir ifadelerini kullandı.
2: Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir rol, daha doğrusu ortak olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Şeybani bu açıklamayı resmi ziyaret için bulunduğu Pakistan'da yaptı. Yerel basına konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak olarak niteledi. İki ülke arasındaki tarihi bağlara ve 1000 kilometreden uzun o sınıra işaret etti. Şeybani, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmayı da değerlendirdiklerini ifade etti. Bu konuda henüz bir karar verilmediğini söylüyor.

0: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek'te İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini duyurdu. Evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Uluslararası hukukun bütün imkanlarını kullanacağız dedi.
1: Sumut filosuna saldırı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Netanyahu'nun uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. O talebe ilişkin evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik uluslararası sularda yapılan saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini paylaştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğü kaydedildi. Bakan Gürlek, Netanyahu ve İsrail'i sosyal medya fenomeni Afek Moskoviç'in uluslararası seviyede aranması amacıyla İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini belirtti. Ayrıca bu talebe ilişkin evrakın da Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini vurguladı.
2: Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
1: Haklarında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulan Netanyahu ve Moskoviç, insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor.
0: Ve İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim kurmak için tepki çeken bir adım attı. Filistin topraklarını bölebilecek yasa dışı E1 yerleşimi için ihale süreci başlattı. Karara Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler'den tepki var.
1: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması için harekete geçti. Birçok batılı ülke karara sert şekilde tepki gösterdi. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yapılması planlanan yasa dışı E1 yerleşim planı için ihale ilanı yayımladı. İhale, E1 projesi kapsamında onaylanan 3401 konutun 1234 konutunu kapsıyor. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim. Böylece 27 Ekim'deki seçimde hükümet değilse de planın durdurulmasının önüne geçilecek. İhale kararına birçok ülkeden tepki geldi. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Norveç liderleri ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada E1 yerleşimi Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının bölgesel bütünlüğüne zarar vererek iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacaktır denildi. Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik işgalci şiddetinin eşi görülmemiş seviyelere ulaştığına da dikkat çekildi. Ayrıca firmalardan ihaleye başvurmamaları istendi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü de karara tepki gösterdi.
3: Bu yerleşim Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı fiilen koparacaktır. Bu durum işgal altındaki Filistin topraklarının toprak bütünlüğü için ciddi sonuçlar doğuracak ve iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturacaktır.
1: Kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşimi, Doğu Kudüs'te Mahale Adumim yerleşimi arasındaki yaklaşık 12 kilometre karelik alanda yer alıyor. Projenin Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracağına dikkat çekiliyor.
0: Tabii uluslararası toplumdan gelen bu tepkilerin bir karşılığının olup olmayacağı her zamanki gibi merak konusu. Şimdi Teknofest Mavi Vatan'a yoğun ilgi ikinci gününde de devam ediyor. Gölcük Tersanesi'nde Teknofest heyecanını da Habertürk ekibinden arkadaşımız Buse Deviren takip ediyor şu anda. Hemen gidelim kendisine ve bugüne ilişkin notların neler, Buse sendeyiz.
4: Semiha, şu anda zannediyorum Mavi Vatan Teknofest'in en çok dikkat çeken ve ziyaretçiler tarafından en çok görülmek istenen donanmanın bir yeni unsuru aslında. Çok eski değil, 2023 yılında envantere girdi. TCG Anadolu bizim dev gemimiz, dev çok maksatlı amfibi hücum gemisi. Ben size hem onun güvertesinde tek tek içinde barındırdığı tüm unsurlarını ekranlara taşıyacağım ama şimdi onun güvertesindeyken isterseniz buradan hazır böyle imkanlı

varken bir alanı göstereyim sizlere. Atmosferi de beraber yaşamış olalım. Şimdi saatler ilerliyor. Aslına bakarsanız 6'da burası sonlanmış oluyor ama hala daha kalabalık var. Diğer taraftan da yine gemilerimizi de TCG Anadolu'nun bu dev geminin güvertesinden isterseniz hem denizde yani yanaşmış olan gemileri, savaş gemilerini birlikte görelim. Hemen yanımızda TCG Sancaktar vardır. İçini göstermiştik TCG Sancaktar'ın. Ve diğer taraftan da sadece kıyıda olan gemiler değil, açıkta olan Türk donanmasının, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler de yine denizdeler, Gölcük'teler. Onlar da denize açılmış bir şekilde ziyaretçilerini selamlıyorlar. TCG Anadolu bizim için çok kıymetli bir gemi, dev bir gemi. Aşağıda inanılmaz bir kuyruk var. Böyle 3-4 tane halka şeklinde kuyruklar var. 100'er kişilik grupları alıyorlar ki siz düşünün. Yani bir 100 kişi giriyor geçiriyor ama o kuyruk hala daha devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgisi var. Helikopterler TCG Anadolu'nun bu güvertesindeler. Bunlar Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait taarruz helikopterleri. Sabah bir yayın yapmıştım. SAT ve SAS komandoları vardı. Denizin içine atlamışlardı. Bir aslında helikopterin üzerinden atlamışlardı, içinden atlamışlardı. İşte o helikopterler bu helikopterler oluyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterler. Ama TCG Anadolu'nun en önemli özelliği

0: maalesef hayatını kaybettiği belirleniyor. Tabi soruşturma geniş çaplı devam ediyor. Cinayet büro bakıyor soruşturmaya ama her ihtimale karşı bir itme mi var? İtildikleri için mi boğuldular? Yoksa kardeşler denize intihar amaçlı mı girdi? Tabi bu soruşturma kapsamında ortaya çıkacak. Ancak vücutlarında herhangi bir darp ve cebir izi yok. Onu söyleyelim, kıyafetleriyle birlikte suya girmişler. Herhangi bir cinsel istismar bulgusu da söz konusu değil soruşturma kapsamında. Ama üç kardeşin ölümünün ön otopsi raporuna baktığımızda suda boğulma olduğunu söyleyebiliriz.
1: Efendim, Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın geniş bir alana yayıldı maalesef. Ekiplerin müdahalesiyle yangın daha sonra neyse ki kontrol altına alındı. Yangın Lapseki'de Umurbey beldesi yakınlarında bir tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi hemen. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Şimdi bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
2: Burayı yürüyorlar ha.
1: Şimdi maden sahalarına daha kapsamlı bir denetim geliyor. Yönetmelik taslağına göre somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere haber verilmeden denetim yapılabilecek. Denetim ekibi maden sahalarında video ve fotoğraf kaydı da alabilecek.
3: Maden sahalarında denetim kuralları sil baştan. Yeni düzenlemeye göre şirketlere haber verilmeden denetim amaçlı maden sahalarına girilebilecek. Yüksek riskli işletmeler daha sık ve kapsamlı şekilde denetlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı taslakla maden sahalarında risk esaslı denetim modeline geçilmesi planlanıyor. Buna göre yüksek riskli sahalar daha sık denetlenirken somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere önceden haber verilmeden inceleme yapılabilecek. Denetimler genel, mali, resen ve talep denetimi olmak üzere 4 başlık altında yapılacak. Ayrıca denetimlerde fotoğraf ve video kaydı da yapılabilecek. Bakanlığın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ilgili kurumların görüşüne açıldı. Özellikle İliç ve Amasra'daki maden kazalarının ardından mecliste kurulan araştırma komisyonlarının raporları dikkate alındı. Buna göre maden sahaları, üretim yöntemi, patlayıcı kullanımı, yerleşim alanlarına yakınlık ve geçmişteki mevzuata uyum durumlarına göre sınıflandırılacak.
1: Türkiye yılın ilk 7 ayında 27.863.612 yabancı ziyaret etti. Temmuz'da Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yıla göre %0.27 azaldı. 7.096.564 oldu. Temmuz'da Türkiye'yi 1.020.186 Rus ziyaret etti.
3: Türkiye'yi yılın ilk 7 ayında 27.863.612 yabancı ziyaret etti. Temmuz'da ise yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre %0.27 oranında azaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında en çok yabancı ziyaretçi Antalya'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Antalya 2.511.405 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Antalya'yı İstanbul, Edirne, Muğla ve İzmir takip etti. Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların %14.38'ini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı 1.020.186 olarak kaydedildi. Rusya'yı Almanya, İngiltere, İran ve Polonya izledi.
1: Türkiye geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik teknoloji insan kaynağı programının hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Şimdi programla 5 yılda 3000 bilim insanı yetiştirilmesi hedefi var.
3: Beş yılda 3000 bilim insanı yetişecek. Gençler geleceğin teknolojilerine hazırlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını Yükseköğretim Kurulu paylaştı. Programla gençler yapay zekadan siber güvenliğe, bilişim teknolojilerinden ileri bilgisayar sistemlerine stratejik alanlara yönlendirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın 2030 vizyonunda ortaya konulan nitelikli insan kaynağını büyütme ve yapay zeka kapasitesini güçlendirme hedeflerine de doğrudan katkı sağlayacak.

0: İlk etapta bilişim teknolojileri, donanım ve bilgisayar sistemleri, siber güvenlikle yapay zeka ve akıllı sistemler olmak üzere 4 alanda 550 doktora öğrencisi alınacak. Merkezi sınavla seçilecek öğrenciler 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. 5 yılda 3000 genç araştırmacı bilim ve teknoloji sistemine kazandırılacak. Doktora eğitimi alacak gençler araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, savunma sanayindeki başarıyı örnek gösterdi. Aynı modelin şimdi yapay zeka, siber güvenlik ve çip teknolojilerine de taşınacağını söyledi.
1: Türkiye'nin stratejik alanlardaki iddiasını bu alanlarda yetiştireceğimiz nitelikli insan kaynağıyla güçlendireceğiz. Hedefimiz önümüzdeki 10-20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmek.
0: Programla Türkiye'nin dijital egemenliğinin, bilişim altyapısının, teknolojik bağımsızlığının ve küresel rekabet gücünün nitelikli insan kaynağı üzerinden güçlendirilmesi hedefleniyor.
2: Efendim, otomotiv pazarında son zamanlarda bir durgunluk söz konusu. Sıfır kilometrede yeni kampanyalar ikinci elde de pazarı ciddi oranda daralttı. Konuşalım. Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Çetintürk bizimle birlikte. Naim Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar Semih Hanım, hoş bulduk.
2: Şimdi sektördeki duraklamanın sebeplerini konuşalım ama ilk soruyu sorayım hemen. ABD-İran savaşının burada etkisi var mıdır?
3: Mutlaka etkisi var. Özellikle altın fiyatlarıyla ben doğrudan hem sıfır kilometre tarafındaki hem de ikinci el tarafındaki satış değişkenliğini çok doğrudan ilintili buluyorum. Yılbaşından bu yana sıfır kilometre satış rakamlarına baktığımız zaman aslında yıla çok kötü bir yerde başlamamıştık. Hatta ilk ay zannediyorum %9'luk bir artış olmuştu. Ama hemen ardından Şubat ayı ile birlikte savaşın işte hayatımıza girmesi ve Türkiye'deki satış rakamlarına baktığımızda Mart'tan itibaren bir geri çekilmenin olduğunu gördük. Geride bıraktığımız keza Temmuz ayında da zaten %25'lik bir geri çekilme yaşanmıştı. Dolayısıyla doğrudan aslında hem sıfır hem de ikinci el tarafındaki fiyatlamanın en önemli faktörlerinden bir tanesi bu savaş ve bununla ilintili olan altın fiyatları. Nitekim ikinci el pazarında son bir işte 10 gündür belki 2 haftadır altın fiyatlarında bir artış görüyoruz. Evet. Hatta 7100 liraları zannediyorum yaklaştı gram fiyatı. Şu an ikinci el pazarında geçtiğimiz haftadan itibaren daha fazla araç satıldığını, daha fazla aracın yani satılık araçlara daha fazla görücü çıktığını burada net biçimde görüyoruz. Kaldı ki ikinci el tarafında ilan sayılarında da aslında bir geri çekilme var. İlan sayılarının azalması ne demek? Daha fazla aracın satılması demek. Araçların satış hızında da ilanların kapanma süresinde de bir geri çekilme var. Bu da zaten bize bunu işaret ediyor.
2: Peki diğer sebepleri nasıl sıralarsınız? İşte sıfır kilometre araçlarda yapılan hani kampanyaların da muhakkak etkisi var. Yüksek faiz oranları mı? Krediye erişimde yaşanan güçlükler mi? Ne dersiniz?
3: Sanırım hepsi. Öncelikle sezonsallığı da buna eklemek faydalı olabilir. Sıfır kilometre tarafında baktığımızda 2022'den bu yana Ağustos ayı aslında hep tüm yıl ortalamasının altında kalmış bir ay. Muhtemelen bu yani Ağustos'u tamamladığımızda yine yıl ortalamasının altında bir seviye görme ihtimalimiz var. Ama son bu 10 günlük periyotta sektörde özellikle sıfır kilometre satış bayileriyle ben konuştuğum zaman da biraz da hareketliliğin olması bekleniyor. Eylül ayı ile birlikte aslında rakamların daha toparlaması muhtemel. Bununla birlikte tabii ki fiyat seviyelerini etkileyen özellikle elektrikli tarafında bazı değişimler var. Örnek vermek gerekirse şu an bir 12 tane aracın %25'lik ÖTV diliminde sınırda beklemesi durumu söz konusu. Bu doğal olarak fiyat artışıyla birlikte bir sonraki dilime taşındığında fiyat seviyelerindeki değişimle beraber satışların gerilediğini göreceğiz. Mesela bunu örnek vermek gerekirse işte geçtiğimiz yıl bir Amerikan menşeli otomobilin 4700 adet satarken Temmuz ayında geride bıraktığımız Temmuz'da sadece 295 tane sattığını biliyoruz. Dolayısıyla buradaki bu fiyat değişimleri açıkçası önemli bir kriter. Bununla beraber kesinlikle finansman ve erişim çok önemli. Çünkü biliyorsunuz 2 milyon liraya kadar araçlara kredi veriliyor. Ama her ne kadar enflasyonla kıyaslandığında araç fiyatları reel olarak düşüyor olsa da hem sıfır kilometrede hem ikinci elde sonuçta 2 milyon bareminin üzerine çıktığı zaman kredi kullanma imkanı söz konusu olmuyor. Bu da ister istemez alımla ilgili önemli.

0: bir faktör. Bu yüzden otomobil üreticileri ifade ettiğiniz gibi yoğun kampanyalarla bunu kotarmaya çalışıyor diyelim. Özetlemek gerekirse hem sıfır kilometre tarafında bu kampanyalar hem finansal anlamdaki erişim hem de altın fiyatları bu
1: etkili.
0: son birkaç aydır yaşadığımız gerilemenin ana etkenleri.
1: Peki sektör temsilcileriyle konuştuğunuzda Eylül ayından itibaren bir hareketlilik beklediklerini mi söylediler?
0: Eylül ayı ile birlikte özellikle sıfır kilometre tarafında bayilerin biraz daha hareketlilik beklediğine dair ben çeşitli bilgiler aldım. Açıkçası benim de beklentim bu yönde. İkinci elde bir hareketlilik var. Şu an sıfıra da bunun yansımasını görmek çok olası gibi gözüküyor.
1: Peki. Şimdi bir konu daha var. Otomotiv sektörünün diken üstünde olduğunu biliyoruz. O da Avrupa'nın tüm AB ülkelerinde Made in Europe kararıyla alımlarda bir önceliğin Avrupa'da üretilmiş araçlara verilecek olması. Bu karar Türk otomotiv sektörü için bir krize dönüşür mü acaba? Nasıl aşılır? Ne söylersiniz?
0: Çok önemli bir faktör. Kesinlikle Türkiye yıllardır otomobil tarafında Avrupa'nın en önemli üretici ve tedarikçilerinin başında geliyor. Açıkçası böyle bir durumda o listenin dışında kalmak kesinlikle bizim açımızdan çok olumlu bir senaryoyu getirmeyecek. Ama şunu biliyoruz, hem yurt dışında bu kuralla ilgili işte farklı ülkelerdeki temsilcileri ya da bu kuralın uygulayıcılarını de dinlediğimizde hep Türkiye'nin kesinlikle bu kapsamın içinde kalması gerektiğine dair olumlu ve pozitif görüşler var. Açıkçası ben burada ülkemizin Avrupa'nın da önemli stratejik bir partneri olması, aynı zamanda Gümrük Birliği vesilesiyle otomobil üretimi ve Türkiye'ye gelen araçlarda da karşılıklı bir esneklik olması nedeniyle burada çok bir sıkıntı yaşayacağımızı, en azından kişisel fikrim bu, düşünmüyorum.
1: Peki Avrupa'nın bunu tercih etmesinin sebebi ne sizce? Çünkü
0: Genel
1: daha
0: anlamda
1: masraflı
0: baktığımızda
1: olmayacak
0: üretim
1: mı kendileri için bunu yaptıklarında?
0: kesinlikle Semiha Hanım, ama bir üretim standardını ortaya koymak istiyorlar. İşte hepimizin bildiği, yakın zamanda bir Çinli otomobillerin tüm dünyada farklı pazarları domine etmesi gibi bir durum var. Dolayısıyla burada Avrupa'da kendi otomobillerini, kendi pazarını hem koruma altına almak, ki duyuyoruz Alman üreticilerinin çok ciddi anlamda krizde olduğunu, daha hatta bu ay yeni bir işten çıkarma ile ilgili söylentilerin dolaştığını biliyoruz. Dolayısıyla biraz daha pazarı korumak, Avrupa'daki bu pazara kendi otomobillerini satmak adına buna yönelik bir adım. Dolayısıyla burada Türkiye'nin, ben Türkiye tasarlanarak böyle bir karar alınmıştır ya da böyle bir planlama yapılıyor diye kesinlikle düşünmüyorum. Muhtemelen biz burada o esnekliğin içerisine dahil
1: Olacağız.
0: olabiliriz gibi gözüküyor.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Doktor Naim Çetin Türk yayına katıldığınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Turka Yeni Nesil Araç Muayene İstasyonu'nun tanıtım töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, araç muayene istasyonlarında yapay zeka destekli sistemlerin kullanılacağını söyledi.
2: Türkiye'de araç muayenesini artık sadece bir kontrol işlemi olmaktan çıkarıp teknolojinin, güvenliğin, vatandaş memnuniyetinin ve çevre duyarlılığının bir araya geldiği yeni bir sisteme dönüştürüyoruz. Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız. İnsan gözünün fark etmekte zorlanabileceği kusurları dahi teknolojinin imkanlarıyla tespit ederek aracın teknik durumunu çok daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacağız.
1: Şimdi İran'la savaş sebebiyle görev süresi uzatılan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi 9 ayın ardından Orta Doğu'dan ayrıldı. Gemi yaklaşık 5000 personeliyle San Diego üssüne dönüş yoluna geçti. Orta Doğu görevini ise USS George Washington gemisi devraldı.
3: 9 aylık görev sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürerken uzun süredir bölgede görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ın eve dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi. NBC News'un haberine göre Amerikalı bir yetkili geminin birkaç gündür

0: bir halinde olduğunu ve birkaç hafta içinde San Diego ana üssüne dönmesinin beklendiğini kaydetti. Abraham Lincoln'ın ayrılmasıyla Orta Doğu'daki görevi ise bölgeye ulaşan USS George Washington devralıyor. Yaklaşık 5000 denizci ve deniz piyadesinin bulunduğu USS Abraham Lincoln'ın görevinin normal şartlarda Mayıs ayında sona ermesi bekleniyordu. Ancak Şubat sonunda başlayan İran operasyonları nedeniyle görev süresi 9 aya uzatıldı. Gemi 250 günden fazla denizde kaldı. Aralık ayından bu yana ise hiçbir limana uğramadı. Uzayan görev gemideki yaşam koşullarını da tartışmaya açmıştı. Personel yakınları gıda ikmalinde sıkıntılar yaşandığını, sıcak suyun kesildiğini ve posta dağıtımının aylarca aksadığını öne sürmüştü. Mürettebat arasında moral bozukluğunun arttığı iddiaları da Amerikan kamuoyuna yansımıştı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ise gemideki olumsuz koşullara ilişkin haberlerin abartıldığını savunmuştu.
1: Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ülkenin gündemindeki yerini koruyor. Kanada'da yayınlanan bir gazete eski başbakanın hala Kanada polisi tarafından korunduğunu yazdı. Hatta dünyayı gezen Trudeau'nun koruma polisi masraflarının da Kanadalı vergi mükellefleri tarafından ödendiği öne sürülüyor.
0: Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seyahatleri ülkede tartışma yarattı. Kanada basını Trudeau'nun koruma masraflarının vergi mükellefleri tarafından ödendiğini iddia etti. Montreal'de yayımlanan bir gazete Trudeau'nun pop yıldızı Katy Perry ile dünyayı gezdiğine dikkat çekti. Ünlü çiftin yılbaşından bu yana İtalya, Fransa, Japonya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gittiğini belirtti. Habere göre 54 yaşındaki eski başbakan hala Kanada polisi tarafından korunuyor. Koruma polislerinin maaşları ve ek masrafları da Kanadalı vergi mükellefleri tarafından ödeniyor. Kanada polisi eski başbakanı kaç polisin koruduğu konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Basına konuşan kaynaklara göre koruma polisi sayısı 3 ya da 4 kişi. Eski bir polis müdürü polisin personel sıkıntısı çektiğini belirtti. Trudeau'nun seyahatlerinin polisler için baş ağrısına neden olabileceğini söyledi. Justin Trudeau, 14 Mart 2025'te Kanada Başbakanlığından ayrılmış, 54 yaşındaki Trudeau'nun Amerikalı pop yıldızı Katy Perry ile birlikteliği magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Çift birlikte olduklarını geçtiğimiz Aralık ayında duyurmuştu.
1: Ben İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde insansız hava aracı bulundu. Sahil güvenlik ekipleri Karaburun açıklarına çekilen deniz aracını kontrollü şekilde imha etti.
2: İHA'ya insansız hava aracı yani bu.
0: Denizdeki İHA görenleri korkuttu. Olası patlamaya karşı açığa çekilen hava aracı imha edildi. İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilinden geçenler denizde bir cisim fark etti. Balıkçılar tekneyle açılıp cisme yaklaştı. Balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
2: Bunun uzunluğu 3 metre vardır muhtemelen. Bu görüntüler bizleri korkutuyor. Bildiğin İHA ya. İnsansız hava aracı yani bu.
0: İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler mühimmat taşıma ihtimaline karşı insansız hava aracını Karaburun açıklarına çekti.
3: Sabahleyin balıkçılar görmüş yine kenarda. Güvenliklerine haber verdiler. Şu kayanın biraz ilerisinde mühimmat yüklüymüş.
0: İncelemenin ardından İHA kontrollü şekilde imha edildi.
4: Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız var, denizde gezen vatandaşlarımız var, hem kıyıda yüzen vatandaşlarımız var. Bu bizim için tabii ki de bir sıkıntı.
0: Karaburun sahiline ulaşan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor.
1: Tamam, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar var. İsrail'e yönelik bir açıklama. Bize şimdi detayları Buse Gençtürk anlatacak. Buse.
5: Semih Şahin, Adalet Bakanlığı'nın Netanyahu hakkında kırmızı bülten talep etmesinin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ifadeler kullanılmıştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu açıklamaya, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımda İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada Netanyahu için kullanılması gereken ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanmışlar. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti. Soykırım

0: katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartları olmuştur dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada. Çelik bugün sabah saatlerinde bir açıklama daha yapmıştı. O açıklamada İsrail'in Batı Şeria'daki adımına yönelikti. Bu adıma da tepki göstermişti Çelik ve şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı. Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazileştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor ifadelerini kullanmıştı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı o açıklamaya hem de İsrail'in Batı Şeria'daki adımına gün içinde arka arkaya tepki gösterdi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Semiha Şahin.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk aktardı Ömer Çelik'in İsrail'e olan sert tepki açıklamasının detaylarını. Soykırım ve cinayetler Netanyahu'nun kimlik kartı oldu diyor. Devam edelim. Adana'da babayla oğlunun hayatını kaybettiği o silahlı saldırının arkasından 40 milyon liralık bir borç çıktı. Katil zanlısı parasını alamadığı için tartışma çıktığını iddia ediyor.
2: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
3: Baba ve oğlunu öldürdü, anneyi yaraladı. İfadesinde payıma düşen 40 milyon lirayı vermedi dedi.
4: Neden öldürdün, pişman mısın? Bir şey söyleyecek misin?
3: Adana'da yaşayan Mehmet Nuri Ataş'la emekli polis Aytekin Fil arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Mehmet Nuri Ataş, Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahını çeken saldırgan Aytekin Fil'i ve yanındaki eşini vurdu. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, babası ve annesine saldıran şüpheliyi durdurmak için araca bindi. İkili arasında araç hareket halindeyken arbede çıktı. Mehmet Nuri Ataş, Sinan Fil'i de vurdu. Bir süre yolda devam eden saldırgan daha sonra aracı bırakıp kaçtı. Baba ile oğlunun öldüğü, annenin yaralı kurtulduğu olayın faili çok geçmeden yakalandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
1: Efendim geçen hafta tasmasız bir köpeğin havlaması sonucu panikleyerek sırt üstü düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Üzerine koşan köpekten tedirgin oldu. Panikle geri kaçtı. Sonra bir anda yere yığıldı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Berat Yücel yaz tatilinde yardım etmek için amcasının yanına geldi.
1: Malzeme yok. Şimdi son örnekte İstanbul Esenyurt'tan tartışan sürücülerden biri diğerine yol vermemek için elinden geleni yaptı. Diğer araçları da tehlikeye atan sürücüye bakın ne ceza verildi.
3: Tartıştığı sürücünün geçmesine izin vermedi. Zikzak çizip hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. İstanbul Esenyurt'ta trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilin sürücüsü tartıştığı sürücünün yolunu kesmeye çalıştı. Sık sık fren yaptı. Makas atıp önüne geçmek istedi.

0: Otomobil sürücüsünün bu tehlikeli manevraları diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası otomobil sürücüsü plakasından tespit edildi. Sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 12 bin lira ceza kesildi.
1: Yapı izinlerine 4 çeyrek sonra gerileme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yıla göre %2 azaldı. TÜİK verilerine göre ruhsat alan daire sayısı geçen yıla göre %9,5 oranında azalış gösterirken ruhsat verilen yüzölçüm de %7,4

0: oranında azaldı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısında da geçen yıla göre %2 azalış gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgelerinde ise bina sayısı geçen yıla göre %13.7, daire sayısı %10.7 ve yüz ölçüm %5.8 arttı. Şimdi eşinin, daha doğrusu eşiniz sizden habersiz evi satıp fazla harcama yapsa acaba ne der, ne yapardınız? Bir kadın kocasının bu eylemine sessiz kalmadı, mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay'dan eşin mal varlığına sınırlama geldi. Dikkat çeken bu kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
1: Bırakır giderim, ne yapayım?
2: Kaç yıl sonra?
3: Satamaz ki.
4: Niye böyle bir şey yaptı?
5: Eşim mal varlıklarını elden çıkarmaya başladı. Kadın mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay dikkat çeken bir kararı imza attı. Eşin ekonomik yetkisinin sınırlandırılmasını kararlaştırdı.
6: Eşiniz sizden habersiz yazlığı, evi satsa ne yaparsınız?
1: Bırakır giderim, ne yaparım?
6: Mahkemede mal varlığına sınırlama getirmiş. Nasıl bir karar? Okay.
1: Çok güzel. Süper.
7: Evlilik birliğini mali açıdan korumak amacıyla getirilmiş bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor.
8: İstanbul'da yaşayan davacı kadın eşinin kendisinden habersiz yazlığını sattığını öğrendi. Banka hesaplarından da yüklü miktarda harcama yaptığını belirledi. Sonrasında mahkemenin yolunu tutarak eşim ekonomimizi tehlikeye düşürüyor, mal varlığına sınırlama getirilsin dedi.
7: Burada mahkemenin değerlendirmesi tamamen burada kaçırılan bir mal var mı? Malları azaltma kastıyla ve evlilik birine zarar verme kastıyla mı hareket edilmiş? Aslında bunlara bakıyor.
4: Ne, sorarım ilk başta, derim niye böyle bir şey yaptı? Öyle bir şey yapılmaması lazım. Çünkü benim hakkım da var, onun da hakkı var.
8: Mahkeme kadının talebini kabul etti. Eşin taşınmazları ve banka hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi. Ancak istinaf mahkemesi kadının iddialarını kanıtlayamadığını belirterek davayı reddetti.
3: Satamaz ya, kıyamaz yani. Yok. O kadar gönlüm var yani.
9: Satamaz.
6: Banka hesabından harcamalar yapsa?
9: O da mümkün değil.
5: Dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkeme davalı erkeğin mal kaçırma kastıyla hareket ettiğini, kadını kasti olarak zora soktuğunu belirledi. Hem taşınmaz hem de banka hesabındaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi.
7: Karşı tarafın savurgan davranışı nedeniyle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşte burada mahkeme nasıl bir karar alıyor? Diğer eşin rızasıyla bu bireysel olan hesabın ortak hesaba dönüşmesi anlamına geliyor.
6: Eşiniz sizden habersiz evi satsa ne yaparsınız?
2: Saygı duyarım.
6: Ama size danışmadı ve o parayı da kaçırıyor.
2: Kaçırsın.
6: Sizden habersiz yine banka hesaplarından fazla fazla harcama yapsa.
2: Ona da saygı duyuyorum.
6: O kadar seviyorum diyorsun.
2: Evet.
1: Ne başvuracağım? Allah hidayet versin derim. Şikayet çeker giderim yani.
5: Peki her fazla harcama yapan eşin varlıklarına sınırlama getirilebilir mi?
7: Her evlilik birliği birbirinden farklı. Örnek veriyorum, bir araba parasına bir çanta da alabiliyorsunuz. Ama bu o evlilik birliğini etkilemiyor olabilir. Burada somut olayın özelliklerine ve gerçekten mal kaçırma kastının olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılır.
0: Fem A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. A grubundaki mücadele saat 19'da başlayacak. Bakalım nasıl bir atmosfer var? HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı bize son durumu aktaracak. Eksikler var mı Uğur? Sendeyiz.
10: Semiha Şahin, çok teşekkür ederim. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la beraber Sinan Erdem'deyiz ve Save Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası dakikalar sonra başlangıcını yapacak. Filenin Sultanları bugün Letonya ile bir anlamda Avrupa Voleybol Şampiyonası'na başlangıcını yapacak. Son şampiyon Apoleti ile bugün parkeye çıkacağız. Hem Save'de Avrupa Şampiyonası'nda hem de Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları şampiyonluklar kazanmayı başarmıştı ve 21 Ağustos'ta 6 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan bu şampiyonada Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç ev sahibi olarak aynı zamanda mücadele ediyor. Tabii biz Filenin Sultanları olarak A grubundayız ve bugün A grubunda sadece bir karşılaşma var. O da birazdan başlayacak olan Türkiye-Letonya mücadelesi olacak. Diğer taraftan yarın Almanya ile Slovenya ve Macaristan'la Polonya'da kozlarını paylaşacak. Tabii A Milli Kadın Voleybol takımımız son şampiyon Apoleti ile bir anlamda

0: unvanını korumak için sahaya da çıkacak. Buradaki gönlümüzden geçen durum tabii ki Filenin Sultanları'nın 6 Eylül tarihinde tekrar o kupaya uzanması olacak. Sinan Erdem de günler öncesinden tüm biletler satıldı. Adeta kapalı gişe bir ortam olduğunu belirtelim. Oldukça yoğun ve sıcak bir atmosfer olduğunu da belirtmekte fayda görüyorum. Tabii bir grupta 6 takım yer alıyor Semiha Şahin ve ilk 4 adını son 16 turuna yazdıracak ve sırasıyla son 16 turu çeyrek final, yarı final etaplarıyla final müsabakası Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak ve bizim de gönlümüzden geçen Filenin Sultanları'nın 6 Eylül'de yine burada yer alması olacak. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şu ana kadar 6 madalya kazanmayı başarmıştık. Zira birisi altın, ikisi gümüş, üçü de bronz şeklindeydi ve 7.si için bugün Filenin Sultanları sahaya çıkıyor. Baş antrenörümüz Daniele Santarelli önderliğinde ve kadromuz eşliğinde bugün Letonya karşısında tek hedef galibiyet diyelim ve herhangi bir sorunuz yoksa sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Uğur. Uğur Yapıcı. Kolay gelsin. Kızlarımıza da şans dileyelim. Şimdi Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü. Bir apartmanda çıkan yangın doğal gaz patlamasını tetikledi. Patlamanın adresi Darıca'daki 4 katlı binaydı. İkinci kattaki bir dairenin penceresinden önce dumanlar yükseldi. Yangını görenler ekiplere haber verdi. Ne olduğunu anlamaya çalışan kişilerin telefonuna sarılması patlamanın saniye saniye kaydedilmesini sağladı. Yangının mutfakta çıktığı, patlamanınsa doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülüyor. Ne yangında ne de patlamada şans eseri, yaralanan yok. Alevler ise itfaiye tarafından söndürüldü. Bartın'da hortumu çekmek için su kuyusuna giren baba ve oğlu toprak altında kaldı. Ekipler ikiliyi sağ salim kurtarmak için zamanla yarıştı.
2: Su kuyusuna hortum yerleştireceklerdi. Toprak altında kaldılar. Baba ve oğlu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bartın'ın Yeni Hamidiye köyünde yaşayan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 40 yaşındaki oğlu İzzet İnan fındık bahçesine su hortumu bağlamak istedi. Baba oğul köye 2 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna gitti. İş makinesiyle yaklaşık 2 metre çukur açan baba ve oğlu kuyunun dibinde çalışırken üzerlerine toprak kaydı. İş makinesi operatörü hemen yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamana karşı yarışan ekipler bir an önce baba ve oğula ulaşmaya çalıştı. İlk olarak baba Mustafa İnan toprağın altından çıkarıldı. Oğlu İzzet İnansa beline kadar toprağa gömülmüştü. Onun bulunduğu yerden çıkartmak yaklaşık bir saat sürdü. Baba ve oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon vardı. İstanbul'da yan kesicilik çetesi, İzmir'de ise taraftar grupları takibi alındı. Operasyonların detaylarını da Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: Grup halinde hareket ettiler. Turistleri sıkıştırıp ceplerini boşalttılar. Günde 10 hırsızlıkla 400 bin lira gelir elde ettiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adım adım takip etti. Yan kesicilik çetesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yan kesicilik çetesi takibe alındı. Çete özellikle turistik bölgelerde yabancı turistleri hedef alıyordu. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisinde hareket ettiği belirlendi. Yan kesiciler Taksim, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe, Sirkeci ve Eminönü gibi noktalarda çalışıyordu. Çete hedef seçtikleri turistlerin çevresini sarıp sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle ceplerine ve çantalarına ulaşıyordu. Yapılan incelemelerde 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemi tespit edildi. Örgütün bir günde yaklaşık 10 hırsızlık yaptığı ve bu eylemlerden günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi. İstanbul genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir başka operasyonsa İzmir'de taraftar gruplarına düzenlendi. Forza ve Yalı adlı grupların şiddet olaylarına karıştığı tespit edildi.

0: edildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki ayrı operasyon için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez dedi. Adalet Bakanı suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Efendim, yer Diyarbakır. Havai fişek atmak isteyen 3 çocuk ölümden döndü. Fişek yüzlerine doğru patlayınca 3'ü de yaralandı. Yenişehir ilçesinde 3 çocuk düğün çıkışında havai fişek atmak istedi. Çocuklar fişekleri ateşlemek istediğinde de bir anda patlama oldu. Ekranlarda şu anda patlamanın ardından can havliyle hemen kaçıştılar. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri geldi. Yaralı 3 çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin yüzünde ve vücudunda yanık olduğu söylendi. Tam günlük hayatımızda tükettiğimiz hemen hemen her içecek şekerli. Tam da bu konuyla ilgili bir araştırma var. Şekerli içeceklerin mide kanseri riskini arttırdığı ortaya çıktı. Araştırmanın detaylarına gelin. Aslı Ömer Aktaş'ın haberinden bakalım. Şekerli içecekler zararlı ama ne kadar içilirse hepsi mi?
2: Kola bağımlısıyım. Günde bir litreyi bulduğu oluyor, geçtiği oluyor. Yani durduramıyorum kendimi.
3: Kolanın içine 9 şeker var.
4: Mide kanseri özellikle belli bir oranda arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
0: Gazlı içecekler, meyve suları, soğuk kahveler. Tüketmeyen yok gibi. Ama bu içecekleri tüketirken dikkat.
2: Genelde şekerli içecekleri tüketmeyi seviyorum.
5: Limonata, işte portakal suyu, gazoz tüketiyoruz.
6: Eşim kola içmeyi sever.
0: Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin yayımladığı saygın bir tıp dergisinde önemli bir araştırmaya yer verildi. 112 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre şekerli içecek tüketimi mide kanseri riskini tam 2,45 kat artırıyor.
4: Yüksek sayıda bir hastada şekerli içeceklerin özellikle bu fruktoz meyve şekeriyle hazırlanmış içeceklerin bu enerji içecekleriyle beraber kombine de olabiliyor. Bunlar, bu geriye dönük yapılan bu tarama şeklindeki çalışmada mide kanseri özellikle belli bir oranda hani belirgin bir şekilde arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
0: Çoğu kişi ise söz konusu şekerli içecekler olunca günde bir bardak fazlasını tüketiyor.
7: Kola, meyve suyunu bulsam içiyorum ben. Ortalama bir litreye yakın.
8: Bir litre kola içiyorsunuz günde.
7: Eskiden daha fazla içiyordum da şimdi azalttım yani.
8: İçinde ne kadar şeker olduğunu biliyor musun?
2: Bilmiyorum ama önemli de değil yani. İçinde fazla da olsa yine içerim. Kendimi alıkoyamıyorum.
9: Hava sıcak. İnsan ister istemez serinlemek için soğuk bir şeyler içmek istiyor. Mesela buz gibi bir limonata. Hem ferahlatıyor hem serinletiyor. Ama bu bir bardağın içinde ne kadar şeker var çoğumuz bilmiyoruz.
10: Günde 2 tane şekerli içecek içiyorum. Arkadaşlarımla kafede oturup içecek içmeyi seviyoruz yani.
0: Uzmanlar bu tip içecekler için uyarıyor.
3: Fark etmediğimiz şekerler gün içinde her yerde. Gazlı içecekler, sarı gazlı içecekler veya soğuk kahve, soğuk çay. Soğuk çay nasıl olsa biraz daha hani şeker oranı düşüktür gibi düşünüyoruz ama burada da 4 tane şekere eşdeğer aslında içerisinde yüksek tatlılık oranına sahip bir içecek. Yine soğuk kahvede öyle 6 tane şeker.
4: Hazır meyve şurubu, mısır şurubundan yapılan meyve sularının tüketilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Hazır şekerin de her şekilde rafine şekerin tüketilmesini sağlıklı bulmuyoruz.
1: Şimdi çok kısa bir ara, reklamlar.

Efendim tamamladık akşam haberlerini. Ben size veda ediyorum. Birazdan karşınızda ana haber bülteniyle Faruk Aksoy olacak. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde de olaylar ve görüşler var. Görüşmek üzere.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.
3: Kurtul Kuruş operasyonları aynı büyük dosyanın parçaları mı? Soruşturma nereye uzanıyor? Suriye'de Türkiye-İsrail çatışması kapıda mı? Ankara'nın kırmızı çizgisi ne? Yeni Parti CHP cephesinde neler oluyor? Semiha Şahin soruyor. Saadet Partisi Milletvekili Bülent Kaya, siyaset bilimci Dr. Nurettin Kalkan, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, gazeteciler Ferhat Murat ve Nur Tuğba Aktay yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de HaberTürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 21 Ağustos Cuma, haftanın son çalışma iş günündeyiz. Ana haberde içeriden dışarıdan gerçekten dop dolu bir akış, çok önemli gelişmeler var. Hepsini anlatacağız. Önce Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili gelişmeler. Sayın seyirciler, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada bugün oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris Bozburun'da kıskıvrak yakalandı. Kaçmaya çalıştığı araçsa eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisliydi.
1: Yurt dışına kaçış planı yaptılar ancak hazırlık aşamasında yakalandılar. Ali

0: Erhan Kuriş suç örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu devam ediyor. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon başlatıldı. Aramalar Marmaris Bozburun'da yoğunlaştı. Otel, pansiyon, tekneler ve araçlar arandı.
1: Aracı.
0: Şüphelilerin yurt dışına kaçış planında kullanılan lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı teknik takibin sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı çıkarılmıştı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca ve mühimmatla 206 kilo altın ele geçirilmişti.
2: Bir kere bu araç İdris Naim Şahin'e, yani eski İçişleri Bakanı'na tahsisli. 2030 yılına kadar tahsisli ve şu anda aranan kişi bu aracı kullanıyor. Önce şunu söyleyeyim, işin bu tarafı da ayrı bir haber. Yakalanma son derece önemli, yani Kuriş dosyasıyla ilgili. Bugünkü gelişme çok önemli ama İdris Naim Şahin'e tahsisli bir araçta kaçmaya çalışıyor olması da ayrı bir haber, ayrı bir başlık. Bir bilgi daha vereyim size. Özellikle 2030 yılına kadar eski bakana tahsisli bu aracın tahsisi kaldırıldı. Yani artık o araç İdris Naim Şahin'e tahsisli değil. Sayın seyirciler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında mezarı açılmış, naaşı adli tıp kurumuna götürülmüştü. Adli tıptaki işlemlerin ardından Denizolgun'un mezarından çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.
0: Savcı ve polis eşliğinde mezarı açıldı. Çeşitli örnekler alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı üzerindeki inceleme tamamlandı. Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddiaya göre ölümü resmi makamlara geç bildirilmişti. Ayrıca cesedi üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Fethi kabir işlemi çarşamba günü savcı ve polis eşliğinde yapıldı. Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından alınan örnekler adli tıp kurumuna götürüldü. Denizolgun'un ölümünün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için inceleme yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mezardan alınan örnekler yeniden Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yerleştirildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Arif Ahmet Denizolgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Denizolgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
2: Tabii bu meselenin şöyle bir tarafı var. Yani Kuriş dosyası Denizolgun'un eğer doğal yollarla ölmesi ya da bir suikast sonucu öldürülmesi sonuçlarına göre şekil alacak. Yani oradaki durum bu dosyanın gidişatıyla ilgili son derece tesirli olacak. Bu açıdan önemli. Herkes bu sonuçları onun için bekliyor. Sayın seyirciler, kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken yeni yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilere

0: ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan deliller Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla ele geçirildi.
1: Şu özellikle bilgisayarların kasaların işlerinin boş olduğunu çeker. Kontrol da geçeceğim.
2: Klavyesi, ekranı, mouse'u var ama kasalar boş. Kuytulculara yönelik operasyon öncesi delil niteliğindeki hard diskler kaçırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü iz sürüp o delillere ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin sorgusu sürerken yeni detaylar ortaya çıktı.
1: Bunun da kasası yok, bunun da diğerlerinin de kasası yok, hiçbir bilgisayarın kasası yok.
2: Soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı arama yaptı. Bu aramalar sırasında birçok bilgisayar kasasının hard diskinin sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki şifreli kapılar da dikkat çekti.
1: Sadece ekranlar var, kasalar, bilgisayar kasaların hiçbir tanesi yok.
2: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri delil niteliğindeki hard diskleri operasyon öncesinde götürenleri bulmak için çalışma başlattı. Dijital materyallerin izi sürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis hard disklerin götürüldüğü yeri tespit etti. Operasyonla delil karartma girişimi engellenmiş oldu. Kuytulculara yönelik soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları var.
0: Şimdi dönelim İsrail'in Suriye'deki bir askeri üsse, daha doğrusu terk edilmiş bir üsse saldırısıyla ilgili gelişmelere. Türkiye'nin tepkisi var. Tepkisi var ama Türkiye meseleyi son derece ince eleyip sık dokuyor. Yani Türkiye'nin İsrail'le bir cephede karşılaşması yönünde ciddi bir propaganda geliştirilirken Türk devlet aklı meseleyi masaya yatırdı. Tartıştı, konuştu, değerlendirmelerine sürdürdü ve o değerlendirmeler peyderpey kamuoyuyla paylaşılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in çevre ülkelere yönelik saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Suriye'deki üs saldırısı kabul edilemez dedi Devlet Bahçeli. Ve Devlet Bey, Tel Aviv yönetiminden gelen Türkiye karşıtı açıklamalara da bir yanıt verdi. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir ve vazgeçirilmelidir dedi. Bütün bunların üstüne 7 maddelik bütün bölgeyi ilgilendiren, özellikle barış başlığıyla Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa-Orta Doğu hattındaki geniş alanda barış ve kardeşlik ilkelerini içeren 7 maddelik bir çağrı yaptı.
2: İsrail'in saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Provokatif adımlara atmamaları için çağrı yaptı. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi.
3: Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken, uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. 7 maddelik önerisini sıraladı. Barış gücü oluşturulmalı, Orta Doğu Barış Koalisyonu kurulmalı, barış konferansı toplanmalı, Türkiye tepkisiz kalmayacağını ilan etmeli. Birleşmiş Milletler çatısı altında ateşkes gözlem misyonu oluşturulmalı, arabuluculuk temas grubu kurulmalı ve barış için İsrail'in çevrelenmesi politikası uygulanmalı dedi. Bahçeli, İsrail'in bölgede ve uluslararası kamuoyunda yalnızlaşmasının İsrail'deki politik iklimin değişmesi açısından önemli olduğunu da ifade etti.
0: Bu kez AK Parti'ye bakacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria adımına tepki gösterdi. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığın en açık örneğidir. Şiddettir dedi. İsrail'in adımlarının tüm insanlığı hedef aldığını belirtti. İşte AK Parti sözcüsünün son dönemde İsrail'in Batı Şeria başta olmak üzere Orta Doğu

0: bu denklemindeki saldırgan tutumunun değerlendirilmesi.
1: İsrail'in Batı Şeria adımına tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz dedi.
2: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırım.

0: Filistin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.
1: İsrail'e yönelik tepkisini sosyal medya hesabından açıklayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir ifadelerini kullandı.
0: Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amına atmalıdır.
2: Sayın seyirciler, AK Parti sözcüsü Çelik, İsrail'in skandal adımlarına dair yeni bir açıklama daha yaptı. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur. Netanyahu dünya üzerinde artık bu sıfatlarla anılmaktadır, dedi. Ve dönelim gündemin diğer başlıklarına. Sayın seyirciler, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karadeniz gezisine Trabzon'la başladı. Esnaf ziyaretlerinde İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Özgür Özel, Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayakta dururuz ifadelerini kullandı. Yeni Parti lideri İsrail'deki siyasete Türkiye iç siyaseti alet edilemez. Netanyahu bebek katilidir, yaptıkları ortadadır. Netanyahu'ya ve İsrail'e karşı biz 87 milyon karşısına dikiliriz dedi.
3: Artık her sene gelip çay üreticisinin sıkıntısını biliyoruz, fındık üreticisinin derdini duyuyoruz demeye değil, çözüyoruz demeye geldik.
1: Karadeniz gezisinde ilk durak Trabzon oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yol haritamızı anlatmaya ihtiyacımız var dedi.
3: 25 yıllık yorulmuş bir iktidar var. Onlarla da uğraşmaya, didişmeye niyetimiz yok artık. Artık önümüzde yol haritamızı anlatmaya, iktidarımızı nasıl kuracağımızı, nasıl yürüteceğimizi anlatmaya, yüzleri nasıl güldüreceğimizi anlatmaya ihtiyaç var.
1: Özgür Özel kentte esnafı ziyaret etti. Toplanan kalabalığa seslenen Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.
4: İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisini orada güç kazanmaya çalışıyor. Buradan şunu söyleyelim. Hem İsrail'e hem Netanyahu'ya içeride mücadele ederiz. Birbirimizden en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
2: İçeride tartışırız. İçeride siyaset yaparız ama dışarıya karşı hep beraberiz diyor Özgür Özel. Sayın seyirciler, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. Ünlüce, gücümü her zaman olduğu gibi hemşehrilerimden alarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlüce, tek gayesinin yeni parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden dayanışma ve adaletle güzel bir gelecek inşa etmek olacağını belirtti. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var. Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim ifadelerini kullanan Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrılarak yeni partiye katıldığını belirtti. Ne olacak bu altının hali? Her gün başka bir şey. Herkes birbirine onu soruyor. Yani daha önce yükseldiği yere kadar çıkar mı? O seviyeleri tekrar bulur mu? Yoksa düşer mi? Bekleyelim mi? Hatta bazı ekonomistler piyasada otomotiv sektöründe, inşaat sektöründe, diğer kalemlerde kısmen durgunluğu altın ve döviz fiyatlarına bağlıyorlar. Özellikle İşte birikimini altına yatıranlar, altında bekleyenler çok fazla risk almak istemiyor. Herkes bir kenarda güvenli liman olarak gördüğü altınını tutmak istiyor. Yani böyle değerlendiriyor vatandaş sokakta. Uzun bir süredir düşüşte olan altında seyir bu sefer yukarı yönlü hareket.

0: Harekete başladı sayın seyirciler. Altın tabiri caizse aldı başını gidiyor. Aylar sonra gram altın bugün 7000 lirayı gördü. Yükselişte doların değer kaybetmesi ve ABD hazinesinin tahvil ve geri alım programını artırmasının da etkisi oldu. Şimdi son 6 aylık altın seyrini göstereceğiz size. İşte gram altın 7000 lira. Gram altının son 6 ayı. 6 ayda neler oldu? Bakın burada Şubat ayında zaten zirveyi görmüş. İşte 7183 lirayı görmüş bir gram altın. Sonra böyle apartmanın üstünden yere çakılır gibi çakılmış. Tam 6395 liraya düşmüş. Yani neredeyse 1000 lira değer kaybetmiş. Bir ay içinde, Şubat, Mart. Bir aylık sürede bu değer kaybı yaşanıyor. Sonra Mart'ta tekrar başını kaldırmış altın. Bu kadar altın çöpe düşse de değerin kaybetmez misali. Altın tekrar yükselişe geçmiş. Nisan ayında 6953 lira bandına gelmiş. Yani yine 7000 liranın eşiğine gelmiş. Sonra Nisan'da o yukarıdaki rüzgarlardan biraz sıyrılıp tekrar başını aşağıya çevirmiş. Ve 6660 lirayla Mayıs ayında altın fiyatı ortalaması ortaya çıkmış. Haziran'da bu sefer düşüş devam etmiş. Epey aşağı aşağı. Ve 6208 liraya kadar Haziran ayında yaz başında altın düşmüş. Temmuz'da ise bu son 6 ayda gördüğümüz en alt seviyeye inmiş altın. Temmuz ayında 6079 lira olmuş. O arada kuyumculara gidip altın alanlar almış, satanlar satmış. Aldık ama bu bir daha yükselmez diyenler elden çıkarmış. Yok canım bu düştü tekrar yukarı çıkar deyip hesap kitap yapıp altına para yatıranlar altınlarını almışlar. Ve bugün Ağustos'un kaçı? 21'i. Bugün altın Temmuz'dan sonra böyle roket gibi yukarıya doğru sıçramış ve Ağustos'ta tam 7000 lirayı görmüş. Bugün itibariyle altının kuyumculardaki serbest piyasadaki fiyatı gram altın 7000 lira. İşte bu. Şimdi 6 ay içerisinde altının 7100 liradan 6000 liraya düşmesi, yani 1100 lira gibi inanılmaz bir değer kaybetmesi, sonra tekrar yukarıya çıkması, bu 6 aylık denge elbette iç etkenler, dış etkenler, Orta Doğu, dolar, Amerika-İran savaşı, Türkiye ekonomisi, şu anda içinde bulunduğumuz durum hepsiyle yakından bağlantılı. Bakalım sonbahara altın nasıl girecek? Ne kadar şu an? 7130. Ha yürüyor. Hala yürüyor. Yukarı doğru yürüyor altın. Bak şu anda da sevgili İlkay diyor ki abi şu anda altın diyor 7130 lira seviyesinde mi? 7130 lira seviyesinde. Hani bir gösterin son durumu. Bakın son durum gram altın ya %2,5 değer kazanmış yani. Gerçekten 7135 lira işte burada. 7135 lira. Yani Şubat'taki seviyeyi buldu geçti galiba. Onu da geçti gibi. 7135 lira. Çeyrek altın işte 11665 lira. Yarım altın 23331 lira. Tam altın 46514 lira. Gerçekten inanılmaz rakamlar. Altın böyle görüyorsunuz yeşil oklar gökyüzüne doğru çıkıyor. Şu an altını olanlar için şu an saat saat dakika dakika inanılmaz bir yükseliş trendi var. Yani özellikle Temmuz ve Ağustos ayında altın fiyatı aradaki fark inanılır gibi değil. Son rakam 7135 lira. Efendim burayı kapattık. Ne demişler? Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Anlattık bitti. Şimdi dönelim memleketin diğer başlıklarına. Enteresan bir gelişme. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini duyurdu. Evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Uluslararası hukukun bütün imkanlarını kullanacağız dedi bakan. Bakalım ne olacak?
1: Sumut filosuna saldırı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Netanyahu'nun uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. O talebe ilişkin evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik uluslararası sularda yapılan saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini paylaştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğü kaydedildi. Bakan Gürlek, Netanyahu ve İsrail'i sosyal medya fenomeni Afek Moskoviç'in uluslararası seviyede aranması amacıyla İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini belirtti. Ayrıca bu talebe ilişkin evrakın da Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini vurguladı.
2: Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
1: Haklarında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulan Netanyahu ve Moskoviç, insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor.
0: Dönelim Amerika Birleşik Devletleri İran meselesine. Ha, bu konuyla ilgili muhtemelen şu anda aklınızdan şöyle bir şey geçiyordur. Diyorsunuz ki Adalet Bakanı Netanyahu ile ilgili kırmızı bülten çıkarılmasını istemiş. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu istedi diye Netanyahu bunu çok dert etmiş midir diye düşünüyor olabilirsiniz. Belki bugün için kısmen haklı olabilirsiniz. Ama burası dünyadır. Bu kadar insanın kanına girip, bu kadar çoluk çocuğu perişan edip, bu kadar insanın ahını alan bir insanın yeryüzünde huzur bulması da pek mümkün değildir. Netanyahu denilen adam bugün taraflı tarafsız herkes tarafından ama herkes tarafından gerçekten en şiddetli şekilde lanetlenmektedir. Çünkü yapıp ettikleri gerçekten soykırım suçudur. Türkiye kırmızı bülten çıkarmıştır. Sonuç alır ya da alamaz. Ama takvim yaprakları ve tarih akıyor. Bugün böyledir, yarın ne olacağını hiç kimse bilemez. Şimdi dönelim Amerika-İran işine. ABD, İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da artırıyor sayın seyirciler. Ya da öyle zannediyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, pazartesi açıklanacak yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. Yani pazartesi, hafta sonundan sonra pazartesi, Amerika öyle bir yaptırımlar açıklayacağım ki İran'la savaşmaya gerek kalmayacak. İran zaten o yaptırımlar sonucu İran hükümeti çökecek dedi. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da bir açıklama yaptı. O da dedi ki İran'ın zaferini tüm dünya kabul etmişken savaşı bitirmeli İran. Amerika'da tabii. Yani savaş bitmeli dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta askeri güçten ekonomik baskıya ağırlık veren yeni bir safhaya geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'a karşı şu anda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuştu. Vance amaçlarının İran'ı ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ekonomik olarak cezalandırmak ve Tahran'ın olası bir anlaşmaya yaklaşımını değiştirmek olduğunu savundu. Yeni stratejinin ayrıntılarını ise Amerikan Hazine Bakanı Bessent açıkladı.
3: Bu katil rejimin ekonomisini ezip yok edeceğiz. Bu da onların vekilleri aracılığıyla güç gösterisinde bulunma yeteneklerini kısıtlayacak. Bu orduya ödeme yapamayacakları anlamına gelecek.
1: Yaptırımlar İran ekonomisini ezip geçecek ve hükümeti çökertecek diyen Amerikalı bakan, ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi.
3: Size söylüyorum, bu işe yarayacak. Ablukayı koyduğumuzda Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor, İran'da da işe yarayacak. Ve bu rejimi çökerteceğiz.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkarmasına atıfla ekonomik D-Day olarak adlandırdığı hamleyi Washington'ın kendi ekonomik sorunlarını gölgeleme çabası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Tahran'ın yaptırımlar karşısında plan yapması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise güçlü ve onurlu bir konumdayken savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak.
0: Amerikalı bakana göre öyle bir plan, öyle bir yaptırım açıklayacaklar ki İran'da rejim çökecek. Rejim, bu önemli bir şey yani. Rejim çökecek diyor Amerikalı bakan. Pezeşkian diyor ki aslında dünya kabul etti. İran'ın zaferini kabul etti. Ve tam bu aşamada savaş bitmeli. Ama Amerikalı bakan çok iddialı. Temelin fıkrasında olduğu gibi onu da göreceğiz. Onu da göreceğiz. Bakalım ne olacak pazartesi. Şimdi İran ve Irak arasında bir isim kavgası başladı. İran'la Irak, Körfez'in ismi konusunda restleşti sayın seyirciler. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Fars Körfezi yazan haritayla fotoğraf paylaştı. E peki Irak boş durur mu? Durmadı. Hemen ardından Iraklı mevkidaşı Halbusi de fotoğrafta Arap Körfezi yazan bir poz verdi. Arap Körfezi. Böyle durumlarda ne olur? Üçüncü bir kişi gelir ve Körfez'in adını ne bu tarafa ne bu tarafa kendi istediği şekilde yazar ve tabelaya asar.
4: İran ile Irak, Körfez'in ismi konusunda anlaşamadı. İki ülkenin meclis başkanı sosyal medyada zıtlaştı. Biri Fars Körfezi dedi, diğeri Arap Körfezi olarak isimlendirdi. Tartışmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı başlattı. Trump, yeni Amerikan toprağı başlıklı paylaşımında Hürmüz Boğazı'nın solunda kalan körfezi Fars Körfezi olarak isimlendirdi. Önceki açıklamalarında buraya Arap Körfezi diyen Trump'ın tanımındaki değişiklik dikkati çekti. Trump'tan bir gün sonra İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da sosyal medyasında fotoğrafını paylaştı. Arkasında bulunan haritada Fars Körfezi ifadesi görüldü. Paylaşım, Kalibaf'ın Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yapıldı. Sosyal medya paylaşımlarına noktayı koyan Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi oldu. Halbusi, arka planda Arap Körfezi ifadesinin yer aldığı haritayı gösteren fotoğrafı yayımladı. İran, Fars Körfezi adını tarihsel ve coğrafi olarak doğru ve tek meşru adlandırma olarak niteliyor. Bu ismin binlerce yıllık haritalar, belgeler, kitaplar ve seyahatnamelerde kullanıldığını savunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Irak dahil bazı Arap yetkililerin Arap Körfezi kullanımını açıkça protesto etmişti.
0: Ya ben size söyledim. Yani İran Pers Fars Körfezi der, Irak Arap Körfezi der, üçüncü biri gelir Amerikan Körfezi der, tabela yasar ve gider. Dolayısıyla komşular birbiriyle anlaşmadığı zaman öteki durumdan vazife çıkarır ve kendi istediği oyunu oynar. Onun için komşularla iyi geçinmek, bölgeyi doğru anlamak, komşuların onların durumunu, onların zayıflığını gözetmemek, hatta ayakta kalmaları için destek olmak gerekir ki Amerikalı gelip İran ve Irak arasındaki körfeze Amerikan körfezi demesin. Sayın seyirciler, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişleten Ukrayna'nın listesine bu kez bir çizgi film girdi. Çizgi film. Kiev yönetimi dünya çapında milyonlarca çocuğun izlediği Maşa ile Koca Ayı'nın çocuk içeriği görünümü altında Rusya yanlısı propaganda yaptığını savundu. Çizgi filmin yapımcısı ve yöneticileri yaptırım listesine alındı. Yani çizgi film bile artık savaşlar için bir sebep.
5: Huhu! Artık orduda bir subayım. Sınırda düşman tehlikesi.
1: Çocukların yakından tanıdığı Maşa ve Koca Ayı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaptırım cephesine girdi. Ukrayna, Rusya'ya karşı imzaladığı yeni yaptırım kararnameleri listesine dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip Rus yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini de aldı. Gerekçe, çizgi filmin çocuk içeriği görünümü altında Rusya yanlısı anlatılar yayması.
5: Seni yakalayacağım.
1: Yaptırımlar dizinin senarist, yönetmen ve yapımcılarının da aralarında bulunduğu 5 Rus vatandaşıyla 4 kuruluşu da kapsıyor. Yapımcı animasyon stüdyosu Animacord şirketinin kurucusu ve üst yöneticisi de listede. Kararla Animacord'un Ukrayna'da medya içeriği yayması yasaklanıyor. Maşa ile Koca Ayı'nın Ukraynaca, Rusça ve İngilizce versiyonlarının YouTube ve diğer internet platformlarında

0: da engellenmesinin de önü açılıyor.
1: Hey! Yine gel, tamam mı? Harika vakit geçirdik.
0: Ukrayna Yaptırımlar Komiseri Vlasyuk, özellikle çocukları hedef alan Rus propagandasına karşı önlem alınması gerektiğini savundu. Ukrayna yönetimi, çizgi filmin dünya çapında geniş kitlelere ulaşmasının da kararda etkili olduğunu belirtti. Yaptırım listesinde Rus savunma sanayisiyle bağlantılı 28 Rus vatandaşı, 36 Rus şirketi ve bir Çin şirketi de yer alıyor.
2: Almanya ordusuna yeni asker bulmak için bu kez döner dükkanlarına uzandı sayın seyirciler. Döner ambalajlarına yerleştirilen QR kodlar okutanı Alman Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmetlerine başvuru sayfasına yönlendiriyor. Sıra dışı kampanya Berlin'in 2035'e kadar orduyu 260 binin üzerine çıkarma hedefinin bir parçası. Peki Almanya özellikle dönercilere uzandıysa Almanya'da döner işini daha çok kim yapıyor? Almanya bu plan çerçevesinde o 260 bin kişilik orduyu kimlerden kurmak istiyor? Acaba Almanya'da yaşayan soydaşlarımızı Alman ordusuna mı davet ediyor?
0: Almanya'da döner yiyenler iş ilanıyla karşılaştı. Ordu yeni personel bulmak için döner ambalajlarını işe alım kampanyasının bir parçası yaptı. Alman Savunma Bakanlığı kampanya ile sadece gençlere değil, yeni bir meslek arayanlara ve nitelikli çalışanlara da ulaşmayı hedefliyor. Döner ambalajının üzerindeki QR kodu okutanlar Alman Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmetlerindeki iş imkanlarına ulaşabiliyor. Döner dükkanlarına kampanyaya katılmaları için ödeme yapılmıyor. İşletmeciler materyalleri dağıtmayı gönüllü olarak kabul ediyor. Restoranlara markalı ambalajlar ücretsiz olarak teslim ediliyor. Kampanyanın arkasında ise ülkenin silahlı kuvvetlerini büyütme çalışması var. Temmuz sonunda 186.705 aktif askeri bulunan Almanya, NATO'nun kapasite hedefleri doğrultusunda bu sayıyı 2035'e kadar 260 binin üzerine çıkarmak istiyor. Avrupa ülkeleri son yıllarda askeri personel alımı konusunu yeniden düşünmeye başlamış, İngiltere reklamlarında selfie bağımlılarını ve telefon zombilerini hedef almıştı. Hollanda ise gençlere 2023'ten bu yana üniforma içinde ücretli bir yıl geçirme fırsatı sunuyor.
2: Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de yoğun ilgi vardı sayın seyirciler. Binlerce kişi Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki festival alanındaydı. Donanmanın yerli ve milli gemileriyle SAT ve SAS komandolarının gösterileri büyük ilgi gördü.
3: Tüylerimiz diken diken, gurur verici, mutluyuz. Milli gurur.
4: Keyifli, güzel. Eğleniyoruz. Standları gezdik şu an, şimdi gemilerin içine.
0: SAT ve SAS komandoları gösteri yaptı. Donanma gemileri hiç boş kalmadı. Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı.
5: Çocuklarımızla geldik, gurur duyuyoruz. Çok güzel. Sıcak olmasına rağmen zorlandık yani, çok kalabalık.
0: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi. Bu yıl festivalin adresi Gölcük Tersane Komutanlığı.
6: Ya çok gururlanıyor musunuz?
7: Oo, müthiş bir heyecan ya. Yani içim kabarıyor, müthiş. Devasa.
6: Ziyaretçiler Mavi Vatan kapsamında gösterilere de şahitlik ediyor. Buraya gelen, gördüğünüz gibi bu helikopterden inen SAT ve SAS komandoları Türk bayrağını geminin içinde açıp onu düşman işgalinden kurtaracak. Nasıl peki deneyimlemek burada olmak?
8: Çok iyi. Çok iyi bir deneyim.
6: En çok böyle hangisi sizi etkiledi?
8: Patlama anı.
6: SAS komandolarının gösteri.
8: Aynen.
9: Çok güzel gösteriler vardı. Onunla beraber geldim. Biz zaten Kocaeli'de yaşıyoruz. Beraber geldik. Bu gemileri gezdik.
6: Çocukların en çok dikkatini çeken hiç kuşkusuz üniformalı askerler oluyor. Anne babalar da çocuklarını askerlerin kucağına veriyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.
10: Tankların içine girdik. Ondan sonra gemi L-402'ye girdik. Ve gemi yaptık bir de.
11: TGC Anadolu'ya işte falan bindim. Çok güzeldi.
12: Gemileri de gezdik. Yani kesinlikle herkesin dünya gözüyle görmesi gereken şeyler.
0: Teknofest'te bu yılda çocuklu ailelerin ilgisi yoğundu.
6: İlk defa mı
13: katılıyorsunuz? Teklif
14: ilk defa katılıyoruz. Çok beğendik. Gemileri dün gezdik. Bugün şimdi sanal şeylere gidiyoruz. Atölyeye gidiyoruz.
0: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival hafta sonunda devam edecek.
2: Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü 48 farklı ülkedeki 172 şehitlik ve anıt için dijital harita yaptı. Çalışma yaklaşık bir yıl sürdü. Tarihi figürlere de yer verilen harita resmi internet sitesinden erişime de açıldı.
15: Harita çalışmalarında yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan birçok kapsamlı veri toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
0: 48 farklı ülkede 172 şehitlik ve anıt için dijital çalışma yapıldı. Yurtdışı Türk şehitlikleri ve anıtları haritasıyla kayıt altına alındı.
15: Haritalarda sunulan tarihi figürlerde şehitlerimize ve emir komutasında şehitler veren büyük liderlerimize, komutanlarımıza yer verilmeye çalışılmıştır.
0: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü yaklaşık bir yıl süren ayrıntılı araştırmasını sonuçlandırdı. Dünyanın farklı noktalarındaki Türk şehitlikleri haritalanmış oldu.
15: İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde yenilerine eklenebileceği şehitliklerimizin değerlendirilmektedir. Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
0: Yarbay Kalle, haritanın kolaj görselinlere Osmanlı ordusunun en önde giden birliği olan süvarilere yer verilmesinin özel bir anlamı olduğunun altını çizdi.
15: Haritanın lejantında ve görsel kolajında Osmanlı'da en önde giden süvarilerimize de yer verilmiştir. Bu süvarilerimiz cesaretin ve korkusuzluğun timsali olarak haritamızda yer verilmiştir.
0: Harita Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden haritaya erişilebiliyor.
2: Şimdi bu haritaya doğru böyle bakarken gerçekten bir dünya imparatorluğu nasıl kuruluyor, ne oluyor, bir millet tarih sahnesinde ne yapıyor, nasıl oluyor, gerçekten insan anlatırken heyecanlanıyor. İnanılmaz şeyler, inanılmaz bir tarih. Bakın yakından görebilirsiniz. Elbette burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu muhteşem tespitini size okuyacağım. En sonunda söyleyeceğim ama yani şu haritaya baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu olan 1923, Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılına kadar inanılmaz bir tarih. İnanılmaz bir askeri varlık görüyorsunuz. Ta Moğolistan'dan, yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin içinden, Rusya Federasyonu'ndan, kuzeyden, Kazakistan'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Orta Doğu'ya daha yakın bugün çekirdek merkez ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çeperinde etrafındaki coğrafyalara kadar bir kere Doğu hattı inanılmaz derinliklerle var olan bir hat ve buralarda askeri şehitlikler ve anıtlar var. Bunlar büyük milletin evlatları. Kimi 200 yıl önce, kimi 300 yıl önce, kimi 500 yıl önce. Bu coğrafya üzerinde, bu harita üzerinde bu insanlar bu coğrafyalara, bu topraklara görev için, millet için, devlet için, halk için bugün burada konuşalım diye bu coğrafyaları teptiler, gittiler, görevlerini yaptılar. Ve oralarda şehit düştüler. Ve şehitlikler var. İnsan anlatırken gerçekten sesi titriyor. Çünkü bu hiçbir şeyle izah edilemeyecek bir şey. Çok derin bir duygu. Bu tarihin en onurlu, en haysiyetli ordusunun dünya üzerindeki hikayesi, yolculuğu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hemen altında, yani Orta Doğu coğrafyasında, Suudi Arabistan'da Fahrettin Paşa'yı görüyorsunuz. Hemen doğu hattına bakınca diğer komutanları görüyorsunuz. Kuzeye bakınca Balkanları, özellikle Balkanları. Osmanlı bir Balkan devletiydi aslında. Bir Avrupa devletiydi. Tabii aynı zamanda Kuzey Afrika hattı. Yani Fas'tan başlayıp Cezayir'den, Libya'dan, Mısır'dan bugünkü Filistin'e, bugün İsrail'in olduğu topraklara, Suriye'ye, Irak'a, kısaca Akdeniz'i hani göl haline getiren coğrafyayı görüyorsunuz. Sonra kıta Avrupa'sında Britanya, İngiltere'de çok başka ilişkilerimiz vardı. Çok özel ilişkilerimiz vardı. Oradaki İrlandalılarla olan ilişkilerimiz, oraya gönderdiğimiz yardımlar, kuzey hattında olanlar. Bakın yeryüzünde koskoca bir haritada bugüne kadar Türk milletinin evlatlarının gidip şehit düştükleri ve bugün Genelkurmay Başkanlığı, Harita Genel Müdürlüğü bir dijital haritayla var olan nerede Türk şehitliği var, nerede anıtlar var, onların hepsi tespit edildi ve bu şekilde yayınlandı. Bakmanızda fayda var. Ama bütün bunları anlatırken Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e elbette en büyük parantezi, son devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu veciz tespitleriyle bu bölümü noktalayacağız. Tabii ki son söz Atatürk'ün. Neferlere, dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranlarımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bilirim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan bir millete yad elleri altında köle olmak mümkün değildir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20 Eylül 1921. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa. Gerçekten başta Atatürk olmak üzere şu şehitliklerde yatan, şu anıtlarda adı geçen bütün ecdadı hepsini en kalbi duygularımızla anıyor, en derin saygılarımızı iletiyoruz. Gündemin diğer başlıklarıyla Habertürk'te ana habere devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan üç kardeşin son görüntülerine Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı. Peki üç kardeş nasıl hayatını kaybetti? Dördüncü kardeş nerede ortaya çıktı? Detayları Arzu Kaya ve Özcan Öztürk'ün haberinde göreceğiz.
13: Birlikte evden çıktılar, ortadan kayboldular. Habertürk'ün ulaştığı bu görüntüler son görüntüleri oldu. Saatler sonra cansız bedenleri denizden çıkan Sakar kardeşlere ne oldu? Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet bu soruya yanıt arıyor.
16: Dünden beri şoktayız işin açıkçası. Keşke olmasaydı.
13: Akıllarda birçok soru işareti bırakan olay Kocaeli Darıca sahilinde yaşandı. Denizden peş peşe 3 cansız beden çıktı.
17: Denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bu bölgede öğle saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hemen kayalıkların arasında bulunan cansız beden ekiplere haber verildi. Ekipler olay yerine geldiğinde diğer iki kardeşin daha toplamda 3 kardeşin cansız bedenine bu bölgede ulaştı.
16: Baktık çocuğun cesedi başı taşların arasında, ayaklar denize doğru. Dalga geliyor ama dedik şimdi dalga kaçırır, kimse de yok denizin içinde. Bunu dedik biz alak dedik, beraber tuttuk çıkarttık.
13: Cansız bedenleri denizden çıkartılan Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. Polis inceleme başlatınca bir kardeş daha olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Bilgenur Sakar saatler sonra farklı bir noktada sağ bulundu. O emniyete ifade için götürülürken kardeşlerinin cenazesine otopsi yapıldı. Vücutlarında darp ya da kesici, delici alet izi yoktu.
17: Üç kardeşin ölüm nedenine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre kardeşlerin suda boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
13: Ölen üç kardeşin kanında alkol tespit edildi. Evden birlikte çıktıkları belirlendi. Son görüntülerinde üç kardeş yan yana yürüyordu. Sakar kardeşlerin anneleriyle Kocaeli'de yaşadığı, babalarının Kars'ta olduğu öğrenildi. Aile tam 10 yıl önce bir evlatlarını Çeşme'de denizde boğulma sonucu kaybetmişti. Sağ bulunan 22 yaşındaki Bilgenur'un ilk ifadesinde ben kardeşlerimden ayrıydım dediği öğrenildi. Annenin de konuyla ilgili bilgisine başvuruldu. Cenazeler otopsinin ardından aileye teslim edildi. Denize yanlışlıkla mı düştüler ya da cinayete mi kurban gittiler? Savcılığın soruşturması bu sorulara yanıt verecek.
2: Gerçekten enteresan bir ölüm. Bir kardeşlerinin de İzmir'de boğularak ölmüş olması çok ciddi bir araştırmayı gerektiriyor. Sayın seyirciler, Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin üzerinden tam 2 yıl geçti. 8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. 21 Ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldıktan 19 gün sonra ölü bulundu. Narin'in cansız bedeni dere yatağında bir çuvalda, üzeri taşlarla kapatılmış haldeydi. Otopside Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran'la cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı. Aileden bu üç kişiye iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Narin için bugün mezarı başında anma törenleri vardı. Aslında bu sadece bir cinayet değildi. Bir çocuğa karşı kocaman kocaman insanların bir sır peşinde, bir çocuk üzerinden onun canına mal olan bir hikayenin aktörleriydi ve yaşananlar da o senaryoydu. Peki o günden bugüne ne değişti? Aslında hiçbir şey değişmedi. Narin'in cesedi bulundu. Narin'i öldürme ihtimali olan insanlar yargılandı, müebbet hapis cezası aldı. Şahsen belki ben bilmiyorumdur. Belki kamuoyunda bilen vardır. Biz gazeteciler de atlamış olabiliriz. Ama Narin neden öldürüldü sorusuna hala bir cevap bulunamadı. Mesela bu çocuk neden öldürüldü? Bu çocuk neyi görmüştü? Bu çocuk neyi biliyordu? Neden öldürüldü? Ve daha önemlisi, Narin'i aslında kim öldürdü? Bunu tam olarak hala bilmiyoruz. Ama olayda dahli olan herkes müebbet hapis cezası aldı. Gerçekten çok detaylı incelenmesi, analiz edilmesi, üzerinde çalışılması gereken bir cinayet. Reklam.

Ana haber bitti. Noktayı koyduk. Semiha Şahin olaylar ve görüşlerle karşınızda olacak. Önemli konukları var. Tabii kuruş meselesi var. Diğer başlıklar var. Hepsini tek tek konuşacaklar, tartışacaklar. Yarın akşam biz de PT'de birlikte olacağız. Şimdi stüdyo Semiha Şahin'in ve konuklarının. Haftayı bitirdik. Güzel bir akşam olsun. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Efendim herkese merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk'e, olaylar ve görüşlere. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Bu akşam epey bir mevzumuz var, konuklarım da yanımda. Kuriş'in kaçış güzergahına bakacağız öncelikle. Tutuklu bulunan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş zaten firariydi. Kaçış yolunda Marmaris'te yakalandı. Bakacağız. Orada dikkat çeken bir nokta var. İdris Naim Şahin'in aracıyla kaçmış olmaları. Eski bakandan da açıklama var. Bunların hepsini de ekrana getireceğiz. Bir taraftan devam eden Kuytul operasyonu, oradaki ifadeler. Siyasete baktığımızda Yeni Parti'den ve Özgür Özel'den de Öcalan'a gelen yanıt var. Erdal Beşikçioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile acaba ne konuştu? Beşikçioğlu da tutuklu. Kılıçdaroğlu kendisini ziyaret etti. Bir taraftan devam eden İsrail-Türkiye gerilimi, buna ilişkin yanıtlar, Devlet Bahçeli'den de gelen bir çağrı vardı bugün. O da önemliydi. Bunların hepsine bakacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımı da tanıtayım sizlere. Bülent Kaya. Hoş geldiniz Bülent
1: Merhaba,
0: Bey.
1: İyi yayınlar.
0: Saadet Partisi milletvekili kendisi. Hemen bu tarafa dönüyorum. Ferhat Bey, Ferhat Murat da gazeteci aramızda. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi
0: Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk,
0: selamlar.
3: Hoş geldiniz.
0: Doktor Nurettin Kalkan da bu akşam bizimle birlikte. Siyaset bilimci kendisi de. Hoş geldiniz Nurettin Bey, siz de iyi akşamlar.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci kendisi de. Siz de hoş geldiniz Ali Haydar Bey.
5: Çok teşekkür ederim. Hem size hem konuklara, izleyenlere saygılar efendim.
0: Teşekkür ederiz biz de. Güzel bir yayın olsun diyelim. Şimdi çok kısa bir reklamımıza gidelim. Aramızı baştan verelim. Ondan sonra devam edeceğiz kesmeden.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Çok kısa bir aranın ardından hemen başlıyoruz. Bülent Kaya, Nur Tuğba Aktay, Ferhat Murat, Ali Haydar Fırat ve Doktor Nurettin Kalkan bu akşam konuklarımız. Şimdi Alihan Kuruş soruşturmasında firari kardeş Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz yakalandılar. Firarilerin aracı eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in çıktı. Orada bir takım detaylar da var. İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğunu biliyoruz aracın ve sürücünün telefonda kapattığı tespiti var. 2030 yılına kadar tahsisli bir araçtan bahsediyoruz. Şimdi kardeş Kuruş kaçmadan yakalandı Marmaris Bozburun'da. Onun bir saat saat, tarih tarih kaçış güzergahı var. Ferhat Bey, beraber anlatalım mı o noktayı? Önemli noktaları birlikte işaret edersek daha verimli olacaktır. Şimdi kaçış güzergahına şöyle bir adım adım bakacak olursak nasıl deşifre edildi? İlk olarak 15 Ağustos değil mi?
2: 15 Ağustos,
1: araç
2: evet.
1: Yakıt alıyor. Nereden?
2: Kadıköy Küçük Bakkal Köy'den bir yakıt alımı söz konusu. Bu tespit edildi. Plaka zaten biliniyor. 34SL313 SLS şirketine ait bir araç. Aslında ruhsatı oraya ait. Ancak İdris Naim Şahin'le yaptıkları bir kira sözleşmesi nedeniyle İdris Naim Şahin'in de eski İçişleri Bakanı olması hasebiyle aracın bu plakasına bir tahsis konumlandırılıyor.
1: Oraya da geleceğim ayrıca. Bu arada İstanbul'dan işte yola çıkan araç son olarak güzergahı bu şekilde. Sonra Bozburun Marmaris'te yakalanıyor. Hilmi Tuna Kuruş, Erhan Yılmaz. 20 Ağustos 2026 dün.
2: Evet.
1: Buyurun.
2: Aslında sevgili Semiha Şahin, Habertürk ekranlarında ilk kez dile getirelim. Bu operasyon neden çok önemli? Firari Hilmi Tuna Kuruş. Alihan Kuruş'un yakalanmasından sonra çok kritik bir önem atfedildi kendisine. Neden? Birazdan anlatacağım. Bunu da Habertürk ekranlarında ilk defa dile getiriyorum. Hilmi Tuna Kuruş'un firari olmasının sebebi ve yurt dışına kaçmak istemesinin sebebi şu. Alihan Kuruş'un yakalanmasından sonra emniyet ve savcılığın ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon neticesinde yakalanmasının ardından Hilmi Tuna Kuruş'un yapının başında kalmak için Almanya'ya kaçmak üzere olması nedeniyle çok daha yakın bir takibe alındığını belirtelim.
1: Yani Almanya'da liderlik yapmak üzere mi gitmek istediğini
2: Bu operasyonun aslında önemli noktalarından bir tanesi Hilmi Tuna Kuruş'un Türkiye üzerinden yurt dışına kaçarak Almanya'daki merkeze gidip yapının başına geçirilmesi stratejisiydi. Emniyetin yaptığı bu operasyonla birincisi bu strateji tamamen çökmüş oldu.
1: Şunu da hatırlatalım mı? Almanya'da 70 Önde. Milyon euroluk bir merkezde yaptırdıkları.
2: Evet.
1: Hatta burayı oraya taşımak gibi bir niyetlerinin olduğunu da konuşmuştuk.
2: Zaten soruşturma
1: operasyon
2: şöyle başladı. 100 milyar liranın üzerinde bir paranın yurt dışına gönderilmesi, kaçırılması. Ardından işte Hilmi Tuna Kuruş'un ortağı olduğu şirketin deposunda 206 kilogram altın.
1: Külçe altınları da gördük.
2: 350 evet. bin doların üzerinde para ve 100 bin euronun üzerinde bir para da bulunmuştu. Zaten bu yapının kendine dini tırnak içinde bir motif yüklemesiyle ters düşecek konuların başında da aslında bir kere 100 milyar liranın üzerinde bir paranın yurt dışına kaçırılması, yanı sıra 206 kilogram külçe altın ve diğer paraların bulunması, ruhsatsız silahların bulunması gibi meseleler bahsettiğimiz, bizim anladığımız dini yapılanmaların veya bir cemaatin yaklaşımıyla uygun olan yaklaşımlar değildi. Hilmi Tuna Kuruş, emniyet ekiplerimiz tarafından tam 40 ayrı adreste arandı. Çok sıkı takip edildi ve bu sıkı takibin sonucunda da biz

0: aslında az önce aktarmaya başladığımız süreci gördük.
1: Peki Ferhat Bey, acaba operasyona ilişkin bir duyum mu aldı? Bu şekilde hani kaçmak istemesi, çok sık
0: şimdi
1: aranması.
0: Tabii Alihan Kuriş yakalandıktan sonra çok daha kritik bir hal aldı ama benim anladığım kadarıyla, öncesinde de tabii bazı bilgilere eriştikleri açıkçası düşündürüyor, değerlendirmeler bu yönde.

0: yürüttüğü bir süreci vurgu yapmıştık. Bu sürecin sonucunda az sonra aktaracağımız bu tahsisli plaka, İdris Naim Şahin'e evet. ait olduğu belirtilen plakanın şu anda sevgili Semiha Şahin araç soruşturmaları devam ediyor. Yani belirtildiği üzere kapalı garajda mı yoksa kapalı garaj dışında sürekli olarak Hilmi Tuna Kuriş veya bu yapının farklı mensupları tarafından bu aracın kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek. Çok uzak olmayan bir vadede, çok yakın bir zamanda tespit edilecek. Ve buna dair de şunu söyleyebilirim yine Habertürk'e özel olarak.
1: Evet.
0: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e adli soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını da bu değerlendirme sonucunda, bu araştırma sonucunda hep birlikte göreceğiz. Bu da önemli bir bilgiydi.
1: Evet, buyurun.
0: Şimdi işin kiralama boyutuna geldiğimizde bugün İdris Naim Şahin'in yaptığı bir açıklama basına yansıdı farklı mecralarda. Ama sevgili Can Özçelik'in yönettiği not1.com'da
1: bizimle bu belgeyi de paylaştıkları için kendilerine evet. teşekkür edelim.
0: Can Özçelik'in paylaştığı sözleşme, yani haberinde yer alan sözleşmeye baktığımızda İdris Naim Şahin şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, kira sözleşmemde de belirtilen şekilde benim haricinde kimsenin kullanması yasaktı diyor. Sözleşmede yer almayan bir maddeydi diyor ama biz burada maddelere baktığımızda...
1: Evet, dikkat çeken noktalardan biri de hangi yani yukarıda kira bedeli yıllık 1000 TL. Evet. Bu da çok tuhaf.
0: O çok spesifik, çok ayrı
1: çok
0: bir şey.
1: Çok tuhaf, evet.
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Sözleşmede İdris Naim Şahin'in belirttiği gibi aracın bir başkasına kullandırılmaması gibi bir maddeye ben ulaşamadım, erişemedim, göremedim.
1: Bu aracın kira sözleşmesi evet. değil mi? Bir kere daha belirtelim.
0: Yine yazıyor, Sarı Sistem Lojistik Bilişim İletişim Güvenlik Sistemleri Limited şirketine ait bir araç. Ancak İçişleri Bakanı olması nedeniyle, eski İçişleri Bakanı olması nedeniyle eski devlet büyüklerine ve devlet büyüklerine tanınan şöyle bir hak var Semiha Şahin. Özellikle İdris Naim Şahin İçişleri Bakanı olması, güvenlikle ilgili çok kritik bir pozisyonda olması sebebiyle normalde eski İçişleri Bakanlarına İçişleri Bakanlığı zırhlı bir araç tahsis ediyor.
1: Görevdeyken.
0: Yanında tabii ki koruma polisleri tahsis ediyor. Görevinin dışında da.
2: Çünkü güvenlik.
0: Çünkü yani Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına girdiği için ve kritik bir görevi geçmişte icra ettiği için hala bazı terör örgütlerinin listelerinde yer almaları nedeniyle evet. İçişleri Bakanlarına bakanlığın tahsis ettiği zırhlı araçlar veriliyor. Ama İdris Naim Şahin ilginç bir şekilde bakanlığın tahsis ettiği bu aracı almak istemiyor. Koruma polisi de almak istemiyor. Bunu belki biraz daha açabiliriz
1: neden?
0: Önümüzdeki dönemde.
1: Peki.
0: Şundan dolayı olabilir. Bu tabii bir değerlendirme. Kendisinin özellikle yakın dönemde FETÖ olarak bildiğimiz örgütle yakın ilişkisi ve sonrasında da işte ortaya çıkmaya başlayan bu ilişkisinin emniyet tarafından takip edilmesini istememesi. Çünkü yanında emniyet mensubu bir polisin yer alması bu tarz girift ilişkiler içerisinde olan birisi
1: bir
0: için
1: tanık.
0: Bir sıkıntı, sorun. Ama tabii İdris Naim Şahin'in geçmişine baktığımızda aslında FETÖ ve diğer Süleymancılar olarak ifade edilen yapıyla çok yakın ilişkisi olan bir ilişkisi yok. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratlık yaptığı dönem, AK Parti'ye girdiği dönem, siyaset yaptığı dönemde burada İçişleri Bakanlığı'nın öncesinde ya da İçişleri Bakanlığı esnasında bir teması oluyor FETÖ'yle. Ve sonrasında FETÖ ne derse, siyasi parti kur dedi biliyorsunuz, kurdu. Farklı organizasyonlara katılması, kendini orada göstermesi istendiğinde ki Ekrem Dumanlı ile beraber evet. buluştuğu bir sahneyi de hatırlıyoruz. O örgütle bir yakınlaşma içerisinde oldu. Aslında buradan şunu anlamak mümkün. Şimdi de bugün az önce belirttiğiniz gibi 1000 TL'lik yıllık bir kiralama ücreti 6 milyon civarında, 6,5 milyon civarında değeri olan bir araç için yıllık 1000 TL aylığı neredeyse 100 TL'ye dahi gelmeyen bir kira
1: dolmuş
0: sözleşmesi
1: parası.
0: Hayatın
1: nasıl?
0: Olağan akışının içerisinde değerlendirebileceğimiz bir şey değil. Bir ilginç nokta da şu, İdris Naim Şahin kendisine az önce belirttiğim eski İçişleri Bakanı olması nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında verilen tahsisli plakaların hiçbirini kullanmıyor. Sadece bu tahsis plakasını

0: bu şirkete ait araca verdiriyor. Onun dışında kendi kullandığı bir araç varsa da herhangi bir tahsis uygulanan bir araç değil. Bunun da
1: ama bu araç tahsisli.
0: Bu araç tahsisli.
1: Peki,
0: sadece bir araç
1: ay,
0: tahsisli.
1: Sadece 3 ay bakanlık yapmış. Hani burası da biraz kulağa garip geliyor. 40 yıl makam aracı ve şoför verilmesi, tahsis edilmesi de birazcık sorgulanması gereken, artık değişmesi gereken bir yan değil mi?
0: Bu belirli bakanlıklar içinde ve söylenebilecek bir şey ama İçişleri Bakanlığı ama pozisyonunda bulunduğu için
1: ben sonrasında
0: Milli Güvenlik Kurulu toplantısına girdiyseniz
2: özellikle bu, her bakanlık için değil dediği gibi evet. Özellikle Adalet Bakanı, İçişleri ve
1: Dışişleri görevden ayrıldıktan sonra da
2: çünkü hassas bakanlıklar olması hasebiyle devletin yıllardır devam eden kuralı bu yani.
0: Tabii.
2: Belli her bakanlık için değil bu. Hassas görevler içeren,
0: mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için böyle bir şey yok.
2: Bakanlığı gibi,
0: ya da Çalışma
2: Turizm
0: Bakanlığı için.
2: Bunlar için
0: Gençlik
2: herhangi
0: bir
1: yani görevden
0: için.
1: Ayrıldıktan sonra da.
0: Güvenlik odaklı bir pozisyondaysanız, yani İçişleri Bakanlığı zaten güvenliğin Milli merkezindeki bir makam işte olduğu için Milli Güvenlik Kurulu toplantıları çok önemlidir. Oradaki toplantılara katılmış olmak aslında terörle mücadele kapsamında ciddi bir noktada evrakların altına da imzanız bulunması nedeniyle daha hassasiyetle bakılan makamlar olduğu için veriliyor. Yoksa hani her bakana verilen bir hak değil, onun da altını çizmiş olalım.
2: Şimdi bu bir hak olmakla beraber mesela ben rahmetli Ozan Asit Türk ile beraber uzun dönem Saadet Partisi'nde de birlikte siyaset yaptık. Refakat ettiğimiz gezileri de oldu. 74 hükümetin İçişleri Bakanı'ydı ama buna rağmen yani Oğuzhan Bey İstanbul'a geldiğinde, Türkiye'nin değişik illere gittiğinde kendisine talebi halinde İçişleri Bakanlığı tarafından hem koruma hem araç tahsis edilmesi kanun gereğiydi. Ama rahmetli Oğuzhan Bey hiçbir zaman yani devlette bu anada bir yük olmama adına hiçbir zaman bunları kullanmaz. Bizim teşkilat mensupları onu havalandan alır, götürülmesi gereken yerlere götürür ve refakat ederlerdi. Yani dolayısıyla bu
3: İsteğe
2: her bakana tanınan bir hak. Efendim?
3: İsteğe bağlı o zaman.
2: Tabii, yani şöyle.
1: İstemezse isteğe
2: mesela,
1: bağlı herhalde.
2: Rahmetli Ozan Bey ben yani bu tarz araçları kullandığına hiç şahit olmadım yani. Hmm. Çünkü yani niyetinde kendi mütevazi hayatı çerçevesinde devam ederdi. Ama hani özellikle yakın dönemlerde belli bir terör riski altında olanların da devletin bir görevidir aynı zamanda kendisine hizmet etmiş kişileri koruması. Ama suç unsuru bir şey varsa peşin bir hüküm vermeden soruşturmanın bitmesini beklemek lazım. Çünkü dediğim gibi yani bu Berat Murat da bahsetti. Bu aracı hangi şartlarla kullanılmış, kime kullanılmış bir bekleyip görmek lazım belli bazı şeylere hüküm vermek için. Elbette yorumlanabilir, değerlendirilebilir. Ama mesela İdris Bey'in de ben Ankara'da şahit oldum. Koruma polisi var. Yanında vardı yani. Çünkü belli bazı toplantılarda
1: olmak denk durumunda.
2: Hayır vardı yani. Olmak durumunda değil. Devletin tahsis etmiş olduğu resmi emniyet mensubu bir koruma polisi sürekli onunla beraber ama her yere götürür mü götürmez mi artık onu takdir edin. Dediğim gibi Ozan Bey mesela aslında genelde biraz da eski dönemde bakanlık yapmış olmanın getirdiği
1: peki,
2: bir şeyle.
1: Yani her siyasetçi ve her bakana değil onun
2: devlette
1: da
2: belli
1: kuralları var.
2: İstemiş olan
1: peki vatandaşa tahsis edilebilir mi?
0: Tabii.
1: Acaba hangi
0: zaten
1: şart
0: bir,
1: lazım ona?
0: Güvenlik riski değerlendirmesine girdiğinde bir tehdit alıyorsa işte herhangi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya kalıyorsa bunu illerde valilerin başkanlığında, vali yardımcılarının başkanlığında güvenlik değerlendirme toplantısına yıllık olarak değerlendirip bu tarz talepler vatandaştan da gidebiliyor. Bazı terör örgütlerinin ölüm listesinde isminiz de çıkabiliyor. Emniyet size bunu bildiriyor. Böyle bir tedbir almak durumundayız diyor. Siz reddedebiliyorsunuz.
1: Anladım.
0: Bu kişinin muhtesinde. Zaten az önce belirtti Oğuzhan Asit Türk Bey ile ilgili kendisine böyle bir hak tanınmasına rağmen istemeyebilir. Zaten burada önemli bir nüans aktardım az önce. Sadece bir araçta tahsis talebinde bulunuyor İdris Naim Şahin. O araçta bu araç. Onun dışında kendi kullandığı araçlara şu an için ben mevcut veri üzerinden söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı'ndan talep edilmiş ya da Ankara Valiliği'nden talep edilmiş herhangi bir tahsis talebi söz konusu değil. İçişleri Bakanlığı'na birden fazla plaka tahsisi ve birden fazla koruma tahsisi yapılıyor. Çünkü özel statüde olan güvenlikle ilgili özel statüde olan bir görevi yapmış olmaları sebebiyle. Dolayısıyla hani bu vatandaşlara da örneğin işte Sinan Ateş davasından tanıdığımız Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş güvenlik tedbirleriyle karşı karşıya yine çok

0: hain bir şekilde ya da çok üzüldüğümüz bir şekilde hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin ailesi de aynı tedbirlerle karşı karşıya.
1: Peki bakan, eski İçişleri Bakanı ne söylemişti? Bir ona da bakalım bu durum karşısında. Şimdi aracı İstanbul'a gitmek için kullanıyordum. Kullanmadığım zamanlarda otoparkta kalıyordu. Kiralayan şirket sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı taşıdığını da ben basından öğrendim diyor.
0: Evet, zaten az önce verdiğimiz önemli bilgi burada çok değerli hale geliyor. Neden? Bu aracın gerçekten otoparkta olup olmadığını, yani İdris Naim Şahin'in söylediği gibi trafikte gezip gezmediğini, seyahat edip etmediğini zaten İçişleri Bakanlığı mobeseler aracılığıyla, farklı yöntemler aracılığıyla tespit edecek. Eğer bu noktada farklı isimlerin kullanımına rastlanırsa, bu az önce anlattığımız sürecin dışında da farklı isimler ve farklı, bu yapıya ait farklı isimler bunu kullandıysa, burada tabii adli soruşturma derinleştiğinde de İdris Naim Şahin'le ilgili bir soruşturma başlatılabilir.
1: Tam oraya gelecektim. Şimdi burada bir suç işlendiği tespiti yapılırsa, burada sorumlu kim bu durumda?
0: Burada birinci sorumlu şu, neticede kiraladığınız an itibariyle aslında o aracın kullanımı size ait oluyor.
1: Tabii.
0: Yani sizin uhdenizde oluyor.
2: Peki siz, tahsisli bir araç kiralanabiliyor mu?
0: Şöyle sevgili Ali Haydar Fırat, kiralama dediğimiz araç şirketten kiraladığı için. Şimdi yani, şöyle.
3: Bu normalde aslında öyle bir şey. Evet.
4: Kiralanan araç tahsis edilebilir.
0: Tahsis alabilmeniz için ya kendi üzerinize, ruhsatınıza, ruhsatı size ait olan aracınızın olması lazım. Ya da sizin kullandığınızı belirten bir kira sözleşmesi olması lazım. İşte az önce gördüğümüz kira sözleşmesi oydu. O belgeydi. Tahsisi alabilmek için aslında o sözleşme yapılmış. Semiha Şahin, onu söyleyeyim. Hı hı. Yani 1000 TL'ye sembolik hayatın bir hiçbir noktasında olağan görülmeyecek bir bedelle böyle bir kiralama olamaz.
1: Minibüs masrafı bile değildiniz değil mi?
5: Günlük bir dolmuşa bindiğiniz bin,
0: yani taksi parası değil.
5: Ya zaten o değil de hiç dolmuşla bir minibüs parası bile değil. İşin ilginç yanı dediğiniz gibi ya tahsis edilebilmesi için en başta ruhsatınızın üzerine olması lazım. Yani meclis ya da önce
4: kiralama da olabiliyor.
5: Işte ikinci de bu yeni çıkan da bunun da o kılıfa uydurulduğu çok aşikar yani. O kılıfa uydurulmak için o sözleşme.
4: Böyle aslında kira sözleşmesi de gerekmiyordu. Ama işte son zamanlarda suistimal edildiğine, başkaları tarafından kullanıldığına dair olaylarla karşılaşılınca mesela meclis için söylüyorum. Meclis başkanının bir genelgesi oldu. Ya ruhsat sahibi olması lazım ya da kendisinin hissedar olduğu bir şirket adına kayıt olması lazım. Ya da bu şekilde noterden resmi olarak kiralandığına dair bir belge ibraz etmeniz gerekiyor.
5: Milletvekilleri için değil mi?
1: Peki evet. Nurettin Bey, Ali Haydar Bey, sizin varsa katkınız onu da alalım buraya kadar olan bölümde. Sormak istediğiniz ya da buyurun.
6: Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
6: Şimdi Bülent Bey'e katılıyorum, Ferhat Bey'e de katılıyorum. Kamu güvenliğinden sorumlu bir bakanın, bir bakanı devlet korumak ister. Yani burada İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlarına, eski İçişleri Bakanlarına böyle bir imtiyaz sağlanabilir. Çünkü devletin güvenliğinden sorumlu bir ismin başına bir şey gelmesini devlet kendi prestiji ve itibarı açısından istemez. Oğuzhan Asil Türk'ün merhum hayatından örnek verdi Bülent Bey. Burada İdris Naim Şahin Bey'e, eski bakana şunu sormak lazım. Siz bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu güvenliğinden sorumlu kişiydiniz. Sorumlular arasında en üst makamı işgal ettiniz. Bu arada 3 ay değil Semih Hanım. Yaklaşık 1,5 yıl bakanlık yaptı. Zannediyorum Temmuz 2011 ile Ocak 2013 arası bakandı İdris Naim Şahin. Yani siz Türkiye'nin kamu güvenliğinden sorumlu bir bakanken şu an kendi aracınızın kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorsunuz. Şimdi İdris Naim Şahin'in açıklamasını ben doğru varsaydığımda ortada böyle bir acayiplik de, bu acayiplik kelimesini ekranlardayım diye kullanıyorum. Hakikaten böyle tuhaf bir durum da var. Yani
1: ama şöyle söylüyor. Şimdi Ankara'da ikamet ettiğini ve aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladığını, kullanmadığı zamanlarda otoparkta tutulması üzerine anlaştığını, ama aracı kiralayan şirketin sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve işte Erhan Yılmaz'ı taşıdığını da basından öğrendiğini söylüyor. Ya yani ben Ankara'dayım, İstanbul'a geldiğimde kullanıyorum diyor. Olmadığım zamanlarda da otoparkta olduğunu biliyorum diyor.
6: Zaten vahim olan da bu. Yani aracının
1: otoparkta. İşte.
6: Evet, vahim olan taraf bu. Aracının, kiraladığı aracın ne amaçla kullanıldığını bilmediğini iddia ediyor sabık bakan.

0: işte ben de diyorum ki bu bir garabet. Siz İçişleri Bakanlığı yaptınız. Bu memleketin kamu güvenliğinden sorumluydunuz 1,5 yıl ama siz daha kendinizden sorumlu musunuz? Yani bunu bir tartışmaya açmak lazım. Bir de koruma meselesine dair, evet, vatandaşlar talep edince de valilik uygun gördüğü hallerde ildeki güvenlik kurulu vatandaşlara da koruma tahsis ediliyor. Fakat burada da çok tartışma oluyor. İşte özellikle bazı isimlere koruma verilmesi kamuoyunda, sosyal medyada çok ciddi tartışmalara sebep oluyor. Şeye de katılıyorum. Ferhat Bey'in işte İdris Naim Şahin'in siyasi kariyerini özetledi galiba. AK Parti Genel Sekreterliği de yaptı. Hatta
1: İBB
0: Abdülhatif
1: Genel
0: Şener,
1: Sekreter Yardımcılığı yaptı.
0: evet, AK Parti Genel Sekreterliği yaptı. Hatta Abdülhatif Şener AK Parti'den istifa ederken Şener'i arabasına kadar uğurlayan isim İdris Naim Şahin'di. AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin'di. Bu özellikle Güleniş Şebeke'nin 17-25 Aralık'taki operasyonlarından sonra bir parti de kurmuştu. Millet ve Adalet Partisi, MILAT kısaltmasıyla bir parti kurdu. Sonra bu parti başka bir partinin yapısına devredildi ve kendini feshetti. Fakat burada evet peşin hükümlü olmamak lazım. Ama bu konu uzunca bir sürede tartışılacaktır. Çünkü eski İçişleri Bakanı olması sebebiyle ve onun kiraladığı araçla şu an devletin suçlu olarak gözaltına aldığı ya da işte itham ettiği bir ismin resmi makamların kaçmaya çalışması üzerinde daha çok konuşulması ve tartışılması
2: Peki
0: gereken bir
2: Nurettin Bey,
0: mesele.
2: burada mesele biraz da şu değil mi? Hani araçtan haberdar olmaması bir yana, neden kendisine resmi yollardan hani verilen, tahsis edilen aracı kabul etmez de ne bileyim gider işte kiralık bir araçla anlaşır, bunun tahsisini
1: Hatta
2: sağlar?
1: soruyu şöyle de sorabilirsin.
2: Buyurun.
1: 10-15 kez toplantılarda karşılaştığı birinin aracını 1.000 TL'ye kiralayıp nasıl kullanır?
2: Yani evet, buna
0: Evet,
2: ne
0: o da
2: dersiniz?
0: evet. Evet, o soru da bence çok değerli bir soru. Eğer o kiralama bedeli 1.000 lira değil de 800.000 lira olsaydı mesela, ya tercih etmemiş, kendi imkanı varmış. İşte Oğuzhan Asil Türk'ün hayatından örnek verdi Bülent Bey. Onun gibi Beytülmal'e karşı hassas davranmış denilebilirdi ama kiralama bedeli de çok komik. Yani otobüs parası dediniz, o otobüs parası bile yani çok daha fazla bir kişinin dolmuş maliyeti, dolmuş kullanan, toplu taşıma kullanan bir kişinin haftalık maliyeti bile o kiralanan aracın
2: Kesinlikle.
0: yıllık maliyetinden fazladır.
3: Şöyle yani bu kendisine bir araç tahsis, yani daha doğrusu devlet tarafından devlete ait bir aracın tahsis edilmesini reddedip etmediğini bilmiyorum. Ama bir İçişleri Bakanlığı yapmış, hele hele Türkiye'nin o 2012'li yıllardaki en çalkantılı dönemde İçişleri Bakanlığı yapmış, istihbaratın ne olduğunu bilen bir bakan, devlet adına kayıtlı olmasa da kendisi adına kayıtlı bir aracın bu kadar gelişmiş
0: Tabii.
3: güvenlik şartlarında kontrol edilmeyeceğini bilir. Yani dolayısıyla hani böyle bir iz kaybettirme gibi bir amaçla bunu yaptığı demek çok önyargılı ve peşin hüküm olur. Çünkü dediğim gibi yani mesela başka bir aracı kiralıyorsunuz ve devlete bildiriyorsunuz. Bunu ben kullanıyorum diye. Bu aslında bir
2: Yani burada
3: aleni...
2: neden kiralamak istediği soru
3: Yani bu
2: işareti
3: veya kendi
2: aslında.
3: aracı... Yani bakmak lazım. Yani dediğim gibi yani İdris Bey'in... Ben hani yakın koruma polisi olduğunu bildiğim için söylüyorum ama hangi dönemler arasında görev yaptı bence hala görev yapıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bir noktada sizin ben kabul etmiyorum demeniz durumunda dahi devlet bir şekilde sizi gözetim altında tutar. Çünkü niyetinde artık tek başına sizin kendi güvenliğiniz değil, devletin güvenliği
1: Tabii.
3: söz konusu. Siz bakanlık yapmış birisiniz ve bu bakanlık görevinizden dolayı Allah muhafaza herhangi bir saldırıya uğramanız demek devletin saldırıya uğraması manasına gelir.
0: Tabii.
3: Dolayısıyla biraz daha bu konuların açıklığa kavuşmasını beklemek lazım bir hüküm vermeden önce. Çünkü dediğim gibi yani bizler de mesela milletvekili olarak
2: Tam
3: kullandığımız
2: onu
3: aracı
2: soracaktım.
3: beyan
2: Mecliste
3: ediyoruz.
2: bu koruma kalabalık mı? Sizin de var mı Bülent Bey?
3: Benim herhangi bir korumam yok ama bir can güvenli olan birine devletin koruma tahsis etmesinden daha doğal bir şey yok veya
4: Elbette.
3: ben herhangi bir can güvenliğim
4: Hepimiz için
3: endişem yok
4: geçerli ki
3: diye
4: milletvekili
3: şey
4: olmasın.
3: yapabilirim
1: Sevim
3: ama
1: Şahin, şunu söyleyeyim.
3: şu konuda çok fazla suistimal edildiğini biliyorum. Sırf aracına tahsis yapabilmek
4: Evet,
3: için
4: bravo.
3: benim hayati tehlikem var diye
2: Tabii.
3: bir şekilde alengirli işlerle korumak kararı aldıran birçok kişi olduğu da kamuoyunda sıklıkla bilinen
2: Ama bir vekil
0: Bülent
2: de
0: Bey,
2: isterse bu
4: ya Türk
2: tahsis
4: polisini
2: sağlanıyor. Yani
3: şöyle yani
2: koruma.
3: devletin ilgili birimleri uygun görürse yani
1: Orada
3: her
1: da
3: ben koruma
1: normal
3: istiyorum diyene devlet koruma
1: vatandaşın değerlendirmesi
2: belki orada
1: gerekiyor.
2: vekilin biraz daha önceliği
3: Hani
2: vardır
3: şöyle
2: diye
3: sizinle
2: sordum.
3: ilgili o güvenlik risk ve tehdidini devletin değerlendirmesi lazım. İlgili savcılık veya işte güvenlik bürokrasisi. Yani siz böyle bir talepte bulunabilirsiniz.

0: bilirsiniz ama o talebin ilgili kurullardan geçmesi
1: bakalım
0: lazım.
1: Gerçekten lazım mı
0: tabii
1: diye.
0: Tabii, çünkü her talep edene, bazen dediğim gibi Ferhat Bey dedi ya, kişinin kendisi farkında olmadan herhangi bir terör örgütünün radarına girmiş olabilir. Hmm. Ve bir dinleme kaydından ya da bir istihbarat bilgi toplamasından işte o kişiyle ilgili bir suikast ihtimali ya da zarar verme ihtimali söz konusuysa devletin kendisi çağırıp haberdar
1: ediyor. Zaten söylüyor.
0: Yani siz şu örgütler tarafından tehdit altındasınız, sizi bir koruma tahsis edelim diye söylenebiliyor.
2: Peki. Şu oluyor Semiha Şahin, mesela bazı çeteler var. İşte yeni nesil suç örgütü de deniyor bunlara. İsmini vermeyelim şimdi. Bunların takip ettiğini emniyet fark edebiliyor. Yani takip altında olduğunuzu size belirtiyor veya çocuklarınızın okullarının adresi onların telefonundan çıktı denebiliyor. Ya da ele geçirilen dijital materyallerde isminizin ve adresinizin olduğu tespiti yapıldığında emniyet bunu doğal olarak size bildiriyor. Dikkat diyor. Ve gerekli tahsisatı yapıyor. Hı hı. Ama bunun dışında siz bir saldırıya uğramışsınızdır. Bir kurşunlanma olayı vardır. Bu olayı araştırır ve hakikaten şunu biliyorum. Çok titiz bir şekilde, her önüne gelene de verilmeyen bir şekilde bu süreç yürütülüyor ki İstanbul Valisi Davut Gül'ün özellikle göreve geldikten sonra çok ciddi bu plaka tahsisi için verilen koruma kararlarının çok büyük bir bölümünü kaldırdığını da biliyoruz.
0: Zaten çok büyük bir kısmını kaldırmış olması da bu konudaki geçmiş suistimali ortaya koyduğu gibi. Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk göreve geldiği zaman haber konusu olan önemli şeylerden bir tanesi de oydu. İşte şu kadar aracın ha, bunların bir kısmı tehdit riski ortadan kalktığı için kaldırılan plakaları, bir kısmı da suistimal edildiği için. Dolayısıyla devletin devlet olmasından kaynaklı bir kısım tedbirler normal. Bunu suistimal eden kişiler varsa da tabii, onlarla da mücadele
1: peki
0: etmek devletin.
1: Ali Aydar Bey, var mı sizin de eklemek istediğiniz? Duyalım sesinizi.
3: Yani Semiha Hanım, hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü tanıdığım başbakan yardımcıları oldu, dışişleri bakanları oldu. İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı yapmış olanlar, bunların hepsine benim bildiğim kadarıyla, yanlış biliyor olabilirim, bakanlık kendisi araç veriyor, kendisi koruma veriyor. Hatta onların yakıt ihtiyaçları yine bakanlık tarafından, ilgili bakanlığın bütçesinden karşılanıyor. Dolayısıyla bu kiralama işi bana çok tuhaf geldi. Bu birincisi. Diyelim
1: özellikle
3: ki hukuksal olarak
1: lira,
3: böyle bir şey var.
2: Tabii.
1: Evet.
3: Evet, yani bunun zaten göstermelik bir şey olduğu çok net bir biçimde ortada. Yani kimin suçlu ya da suçsuz olduğunu tartışmıyoruz ama bugün herhangi bir koruma, herhangi bir saldırı durumu olmasa bile kimse aracını 1000 lirayla kiralamaz. Dolayısıyla burada başka bir ilişkinin olduğu çok net bir biçimde ortada.
1: Evet.
3: Ticari ilişki midir, başka bir bağlantı mıdır? Onu elbette ki tartışırız ama
1: başka
3: zaten
1: başka bir bağlantı
3: bu,
1: mıdır derken mesela ne geliyor aklınıza Ali Aydar Bey?
3: Şöyle şunu kastediyorum.
1: Yani
3: şimdi bu yapının söz konusu yapının Almanya'da, yani bu tür yapıların güçlenmesinin iki yolu var. Birincisi gerçekten bir dış istihbaratın varlığı. İkincisi de içeride bir siyasal destek. Dolayısıyla bu yapıya ilişkin olarak geçmişten bugüne kadar bir siyasal desteğin sağlandığı, bir siyasal korumanın sağlandığı, işte milletvekilliklerin yapıldığı vesaire falan, bunlar kamuoyuna yansıdı. Bu kendiliğinden büyüyen, kendi dinamikleriyle şekillenen bir süreç olmadığını, bunun hakikaten ciddi bir biçimde özellikle bu yapıya ilişkin olarak yurt dışında, Almanya'da söylenen şöyle bir ifade var. Bu yapıdan izinsiz Almanya'da iş yeri bile açamazsınız. Yani o kadar güçlü bir referans ki bu konuştuğumuz yapının, ciddi bir referans değeri var. Alman hükümetine, Alman devletine bu yapının referansıyla gittiğiniz zaman çok ciddi bir biçimde önünüz açılıyor. Yani bazen devlet orada
2: Almanya'da çok etkiler.
3: İşleri aracılığıyla
2: şuradan, çok özür dilerim Ali Haydar.
3: Tabii.
2: Şu noktada çok önemli. Normalde bizim gurbetçi vatandaşlarımız Almanya'da bir dönüm ya da iki dönümlük bir araziyi, 2000 metrekarelik bir alana cami yaptırmak istediklerinde Almanya'da çok büyük bürokratik engellerle karşılaşıyorlar.
1: Yani
2: 10 yılda alamayanlar var. Almanya'ya, Avrupa'ya gittiğimiz her dönemde gurbetçi vatandaşlarımız bize anlatıyor. Geçmişte FETÖ nasıl kolay okul açabiliyorsa aynı şekilde bu yapı kur işçiler de istediği merkezi açabiliyor.
1: Nasıl
2: Almanya'da şu anda
1: yani
2: bak 600'ün üzerinde sevgili Semiha Şahin, 600'ün üzerinde

0: bu yapının merkezi var. Ve 400'ün üzerindeki merkez kendi mülkiyetinde. Yani Almanya'da mülk sahibi olmak çok kolay bir şey değildir. Yani 1 milyon eurodan değerlendirmek lazım. Yanı sıra 2023'te senin de az önce işaret ettiğin Köln'deki merkezin temel atma töreninde kim var? Alman şansölyesi Steinmeier. Dönemin şansölyesi. Yani bu aslında birçok şeyi bize çok net belediye bir şekilde başkanı ifade
1: devletin
0: ediyor.
1: Devletin himayesine girmiş bir örgüt aslında. Yani bahsetti çok önemli.
2: Peki
0: ki Almanya'da, Avrupa'da bu kadar...
2: Murat, nasıl bu kadar etkili olabiliyor?
0: Şimdi yani şöyle etkili oluyor.
2: Sıradan vatandaş bunu yapamazken...
0: Yapamaz. Çünkü Almanya'nın istediği şekilde hareket etmeniz lazım.
2: Mesela
0: Türkiye'nin içerisinde her ilçede, her neredeyse belde dediğimiz noktada Kur'an kursları adı altında orada eğitim veriyorlar. Bu doğru. Lafsi olarak Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorlar. Lakin iç cephenin çok güçlenmesi gerektiği bir dönemde de ayrıştırıcı süreçlerin içerisine girebiliyorlar. Siyasilerle kendi oy güçlerini kullanarak pazarlık yapabiliyorlar. Ki bu iktidar partileriyle değil. Üç, FETÖ'den boşalan boşluğun bazı noktalarda doldurulması adına çalışmalarda yürütebiliyorlar. Dolayısıyla buraların bence çok önemli görülmesi lazım.
2: Yani Almanya'nın kontrolünde biraz.
0: Almanya...
2: Biraz ne isterse.
0: Evet, Almanya kullanacağı bir unsura her türlü kolaylığı yapabilir. Ya da bir başka ülke. Dolayısıyla bizim vatandaşlarımız orada Diyanet'in atadığı imam için ciddi bir mücadele verip orada camiyi yaptıramazken, ayrıca Avrupa'da Milli Görüş Teşkilatı'nın çok ciddi bir yapılanması var. Mesela onlara sağlanmayan kolaylık FETÖ'ye geçmişte sağlandı. Şu günde bu yapıya sağlanıyor. Hatta FETÖ'ye şu anda da sağlanıyor. Yani Almanya üzerinden değerlendirecek olursak. Dolayısıyla bu ilişkiyi bile zaten çözdüğünüzde çok rahatlıkla aslında sonuca ulaşmak mümkün.
2: Peki ilişki demişken şunu da sorayım. Hatta Bülent Bey sizden alayım yanıtını. Ali Aydar Bey siz de önce bir Ali Aydar Bey tamamlasın ardından size geleyim. Şimdi İdris Naim Şahin 2019'da Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor. Ardından 2023'te İyi Parti'nin milletvekili adayı. Şimdi bu durumda kurişlerle diyeyim. İdris Naim Şahin arasında bağlantı siyasi mi? Çünkü İyi Parti'ye destek açıklamalarını da gördük. Ne dersiniz?
3: Şöyle yani Sayın İdris Naim Şahin kaymakam olarak göreve başlamış. İçişleri Bakanlığı'nda 94 yılına kadar kaymakamlıklar yapmış. 94'ten itibaren Sayın Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından itibaren de onunla birlikte genel sekreterlik yapmış.
0: Parti genel sekreter yardımcılığı.
3: Genel sekreter de
0: bir dönem yaptı galiba.
3: Sayın Erdoğan'la beraber AK Parti'nin kuruluşundan önce de ciddi bir yol arkadaşları beraber parti kurdular. 10 yıllık bir süreç gibi AK Parti'nin kurumsallaşmasında genel sekreterlik yaptı. Sonra İçişleri Bakanlığı yaptı. Yani dolayısıyla hatta bildiğim kadarıyla Sayın Erdoğan'la beraber İstanbul İmam Hatip mezunu, o dönemden gelen bir tanışıklar var. Yani Sayın İdris Naim Şahin'in ne FETÖ'yle ne de işte Süleyman Hilmi Tunağan'ın ekibiyle geçmişte bir yol arkadaşlığı ya da şey yok bildiğim kadarıyla. Yani daha ziyade hep Milli Görüş ekseninde ilişkiler kurmuş. Onlarla birlikte yol yürümüş bir isim. Ama nihayetinde işte AK Parti'nin de bir başka mesela soy ismi Deniz Olgun olan milletvekili oldu. Kurucusu var. Yani dolayısıyla siyasi partilerin yani sosyolojik tabanı olan gruplarla bu tarz diyaloglar geliştirmesi Türkiye'de ne yeni ne de bundan sonra son olacak. Yani nihayetinde seçime doğru giderken birçok cemaat ve tarikat olarak bilinen vakıfların Sayın Erdoğan'a destek açıklamalarını da görüyoruz. Yani bunlar nihayetinde dernek ve vakıflar da siyaset yapmasının önü açıldığı için şu an gayri resmi bir şey değil yani. Aslında tehlikeli olan şey kendisini alenen ortaya koymadan perde arkasında belli bazı destek ilişkilerini yapılıyor olması. Yoksa her sivil toplum kuruluşunun siyaset yapma hakkı olduğu gibi her sivil toplum kuruluşu da hangi siyasi partiyi desteklediğini çok rahat karar verebilmeli. Bundan dolayı ne iktidarın hedefi haline gelmeli ne de muhalefetin de iktidara destek veren bu tür yapıları şeytanlaştırmasını da doğru görmemek lazım. O açıdan hani sadece ben Sayın İdris Naim Şahin o dönemde aslında Saadet Partisi'nden de aday olurdu 2023 seçimleri için söylüyorum. Ama bir ittifak durumu söz konusu olduğu için Saadet Partisi'nde seçime katılmadığından dolayı Ordu'dan İyi Parti'den gelen bir teklifi değerlendirip Ordu'dan İyi Parti'den aday olmayı tercih etti. Yoksa İyi Parti içerisinde siyasi

0: Et yapmış ve yapmayı tercih etmiş bir durumu yok. Bildiğim kadarıyla yani bu Süleyman Hilmi Tuna'nın öğrencilerinin orada çok fazla bir etkinliğinin de olmadığını. Çünkü ağırlıklı olarak Antalya, Isparta, Burdur gibi çevrelerde daha etkinler. Karadeniz'de pek etkilerin olduğunu
1: Yani burada
0: zannetmiyorum.
1: İdris Naim
0: Yani İyi
1: Şahin'le...
0: Parti adaylığı Süleymancılarla olan bir ilişki sebebiyle olmadığını net söyleyebilirim.
2: Şunu
0: Çünkü
2: söyleyebiliriz
1: burada
2: belki.
1: bir siyasi bağlantısı, bağı vardır der misiniz İdris Naim Şahin için?
0: Yani şöyle, Beraat-ı Zimmet esastır. Benim tanıdığım İdris Naim Şahin bu yapıyla herhangi bir bağ olduğunu zannetmiyorum. Ama niyetinde yani İçişleri Bakanlığı yapmış, uzun yıllar AK Parti içerisinde siyaset yapmış herkes bu yapıları çok yakından ilişki içerisine
1: Yani
0: girmiştir,
1: varsa da bu
0: tanıyordur.
1: tuhaf bir şey değil.
0: Bireysel değildir. Zaten AK Parti'nin o yapılarla belli diyalogları vardı yani. Dolayısıyla
1: Evet.
0: genel sekreter yapmış birinin bu yapıyı tanımıyor olması mümkün değil. Sayın Erdoğan ne kadar tanıyorsa Sayın İdris Naim Şahin de en az o kadar tanıyordur yani. Ama ben özel bir hani bir müntesiplik, intisap anlamında diyorsanız, hani o yapının bir ferdi diyorsanız, ben öyle bir şeye ihtimal dahilinde görmem.
1: Size geleceğim. Ali Aydar Bey'in sözü yarım kalmıştı. Bir tamamlasın. Buyurun.
3: Şimdi burada aslında sadece İdris Naim Şahin özelinde değil, aslında çok kapsamlı bir durumla karşı karşıyayız. Birincisi elbette ki güvenlik boyutu. FETÖ meselesinden sonra devletin almış olduğu çok net bir karar var. Yabancı istihbaratla ilişkili hangi sivil toplum kuruluşu olursa olsun bunların yaşam dünyasına nüfuz etmelerini engelleme çabası. Dolayısıyla bence bu operasyonları bunun bir doğal bir sonucu olarak görmek gerekiyor. Yani dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir devleti kendi içinde başka devletlerin, başka istihbaratların büyüttüğü, desteklediği hem finansal olarak hem başka türlü insan kaynağı olarak ya da insan kaynağının devşirilmesi konusunda, çünkü bahsedilen yapının Türkiye'den Almanya'ya insan götürme, Almanya'daki insanlara istihdam sağlama konusunda da çok ciddi bir etkinliği olduğu biliniyor. Yani insanlar mecburiyetten ve zorunluluktan kaynaklı olarak bu tür yapılara entegre olabiliyorlar. Şimdi işin güvenlik boyutu elbette ki önemli ve 15 Temmuz sonrasında devletin istihbarat meselesine çok farklı bir yaklaşımı gelişti. Daha ulusalcı diyelim, daha milliyetçi diyelim, daha milli diyelim, ne derseniz deyin. Ama kendisini koruyan bir perspektif geliştirdiği çok net. Bu görülüyor. Yani FETÖ benzeri bir yapıya bir daha izin verilmeyeceği konusunda bir karar almış durumda. Şunu söylüyor: elbette ki bir takım dinsel pratikler üzerinden kendinizi geliştirebilirsiniz ya da kendi alanınızda, bu dinsel alanda bu pratiklere ya da o yaşam tarzına uygun her türlü etkinliği yapabilirsiniz. Ama ticaret yapamazsınız. Ama başka ülkelerle içli dışlı olamazsınız. Başka istihbarat yapılarının Türkiye içerisindeki bir takım operasyonlarına zemin hazırlayamazsınız. Çünkü bundan içerisinde yarın öbür gün çok farklı amaçlarla kullanılabilecek olan insanlar da olabilirdi. Hatırlıyorsanız FETÖ'cü bir polis çıktı, Rus Büyükelçisini öldürdü. Yani Türkiye ve Rusya ilişkilerini bambaşka bir sürece götürecek bir dehşet bir sabotajdan söz ediyoruz. Şimdi bir boyutu bu. Diğer bir mesele de şu: yani bu insanların gerçekten ülke içerisinde de, sadece bu mevcut iktidar için söylemiyorum, her siyasal parti bu tür yapılara çok hazır bir oy deposu olarak bakıyor. Yani gidiyorsunuz, işte konuşuyorsunuz, ondan sonra o yapının işte başında kim varsa, size destek kararı alıyorsa, onun yanında, yöresinde yer alan herkes de size destek olabiliyor. Bu da çok doğru bir şey değil. Bu da bizim anladığımız anlamda demokratik siyasetle uyuşan ya da kabul edilebilir bir tutum değil. Bunların zaman zaman farklı partilerle çıkarları gereği, kimden çıkarları varsa, yerel yönetimlerde başka davranabiliyorlar, yerel seçimlerde, genel seçimlerde başka davranabiliyorlar. O yüzden bu kadar siyasetle, sermayeyle, yabancı örgütlerle iç içe geçmiş örgütlenmelerin Türkiye açısından son derece zararlı sonuçlar doğurabileceği görülmüştür. Ben bütün bu operasyonları bunun bir sonucu olarak görüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim: İdris Naim Şahin meselesinde İdris Naim Şahin'in çok daha gerçekçi ve toplumu ve kamuoyunu tatmin edici açıklamalar yapması gerekiyor. Bu yapılan açıklamanın ben kimseyi tatmin ettiğini düşünmüyorum. Sonuçta kendisine tahsisli bir aracın, çünkü siz kendi aracınızı herhangi bir aracı kiraladığınız zaman aracı elbette kendinize ait bir aracı kiralayabilirsiniz ama o

0: tahsisi size sağlanan güvenlik önlemini, devletin güvenliğini kiralayamazsınız o kişiye. O kişi onu tahsis edemezsiniz. O kişi o arabayı kullanamaz. Yani herhangi bir işte üzerinde Peki. çakar bulunan ya da işte geçiş üstünlüğü olan bir araçta siz yoksanız ona da zaten o araç çekiliyor ve ceza kesiliyor.
1: Peki. Şimdi bir görselimiz var. Az önce konuştuk ya bu Köln'de 70 milyon euroluk tartışılan merkez. Biraz özelliklerini gösterelim izleyenlere. Evet, yaklaşık maliyeti 70 milyon euro. Kullanım alanı devasa ki şurada zaten fotoğrafı da var. Köln'de bulunan bu merkezin.
2: Evet.
1: Siz de ifade etmiştiniz Ferhat Bey, Almanya'da 300'e yakın şubesi var.
2: Daha da fazla oldu. 300'ün üzerindekileri kendi mülkü. Kiralama yöntemiyle de yaptıkları bir takım merkezler var ama bu 300'e yakın şube biraz daha üzerinde. Bunlar büyük merkez diyebileceğimiz. Brüksel'de mesela çok büyük bir merkezleri var. Berlin'de keza.
1: Ta Avustralya'da varlar.
2: Tabii. 157 ülke.
1: Evet. Bu arada siz de yine oraya da dikkat çekmiştiniz. Alman evet. şansölyesinin bu merkezin açılışına katılıyor olması. Zaten bu da birçok şeyi anlatıyor
2: evet.
1: baktığımızda.
2: Yani bu VIX oradaki yapılanmanın ismi bu arada. Kurumsal kimliği bu şekilde.
1: Ne demek
2: onun
1: o?
2: Önünde. Onun bir açılımı var. Alman ifadeler ama sonunda yine benzer Türkçe ifadeleri de kültür vakfı gibi bir şey yani. Şu kısmı Kültür Vakfı olarak geçiyor. Bu kısmı da daha böyle oranın
1: evet.
2: lokal
1: İçinde isimleri. Öğrenci yurdu, eğitim alanı, işte 881 kişilik bir mescit, yönetim merkezi, konferans salonları, kütüphane ve sosyal alanları var.
2: Şimdi ilginç noktalardan bir tanesi bak Köln Belediyesi destek verdi. Hangi konuda? İmar, planlama ve mimari süreçte destek veriyor.
1: Hani resmi izinleri sağlıyor.
2: Bürokratik olarak önünü açmanın ötesinde bir yandan da mimari süreçte de destek sağlıyor. Yani işin yapısal kısmına da katma değer sağlayan bir yaklaşım söz konusu. Yani bu normal bir şey değil. Yani bir güya tırnak içinde Türkiye'de yaşayan, daha doğrusu Türk vatandaşı olan insanlara hizmet vermek için açılmış bir eğitim işte ya da farklı merkezlerin, öğrenci yurdunun da içinde olan bir yere bu kadar hassasiyetle Alman devletinin yaklaşması nerede makul olabilir? Diğer örgütlerin, diğer yapılanmaların, işte az önce örneğini verdim, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı yıllardır Almanya'da çok faal faaliyetler yürütür ve çok şeffaf bir şekilde bunu da yürütür. Ama ben biliyorum, birçok yöneticisiyle geçmişte görüştüm, Alman devletinin çok da böyle kolay önlerini açmadığı ortada. Dolayısıyla bir etkinlik yaparken bile, hani bırakın bir merkez açmayı, bir konser yapılacak, bir organizasyon yapılacak, bir söyleşi yapılacak. Burada bile çok zorluklar çıkartıldığını biliyorum.
1: Evet.
2: Ayrıca bakın İslamofobyanın Avrupa'da en yüksek olduğu bir zaman diliminde kendisini dini bir cemaat adı altında gösteren bir yapıya Alman devletinin bu kadar destek vermesi de hayatın olağan akışının içerisine görülebilecek bir nokta değil. Bunun da altını çizmiş olalım. Şu konuyu belirteyim. Bir, İdris Naim Şahin'in az önce sevgili Bülent Kaya da bahsetti. Geçmişinde gerçekten FETÖ ve Süleymancılar denen yapıyla herhangi bir ilişkisi yok. Uzunca bir süre. Az önce ben biraz vurguladım esasen. İçişleri Bakanlığı sürecine kadar o süreçte bir şekilde artık ne olduğu bilinmiyor. Bazı konular, bazı konuşmalar yapılıyor ama FETÖ ile daha doğrusu FETÖ ne derse onu yapmak zorunda kaldığı gibi bir kanaat söz konusu. Dolayısıyla Süleymancılarla da FETÖ'nün benzer uygulamalara imza attığını görüyoruz. İşte Glopper uygulaması, yani bir dini cemaatin gizli bir yazışma programında
1: Niye var?
2: Haberleşmesi normal mi? Değil. İşte yurtlarında veya merkezlerinde evrak imha makinesinin olması normal bir şey mi? Değil. 100 milyar liradan fazla bir parayı yurt dışına kaçırması normal bir şey mi? Değil. Ticaret üzerinden şirketleri aracılığıyla Türkiye ekonomisine yapmayı arzu edebileceği bir sürecin içerisinde olması normal mi? Değil. Yani bunları artırabiliriz. FETÖ'de de benzer bir durum söz konusuydu. FETÖ'nün 2016'da 15 Temmuz'da başarısız olmasının ardından yurt dışındaki bazı istihbarat servisleri ki Almanya başta olmak üzere farklı istihbarat servisleri FETÖ'nün bir muadilini Türkiye'de oluşturmak, o boşluğu doldurmak adına bu yapıyla Peki. ilinti kurmuş olabilir.
1: Bu arada mezara açılan Süleymancıların lideri için de yeni bir iddia var. Poşetle boğuldu mu acaba?
2: Evet.
1: Soru bu. Şimdi o soruşturma devam ederken Arif Ahmet Denizolgun'un yani Kuriş'ten önceki

0: Derin. Ölümü şüpheli bulundu, mezarı açıldı. Abisi Mehmet Beyazıt Deniz Olgun diyor ki, kardeşinin poşetle ağız ve burnu kapatılarak boğulmuş olabileceğini öne sürüyor. Şimdi ekimotik alanların boynundaki işte boğazın sıkılması ve nefessiz bırakılma ihtimalini düşündürdüğünü söylüyor. Hatta o dönem savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde 8 Eylül 2016 sabahı 9:51'de Riva Polis Merkezi'ne ifade veren Türkmenistan uyruklu Seyis Rufat Kadrova dikkat çekiyor. Deniz Olgun 7 Eylül saat 19 sıralarında ölü bulunuyor ama buna rağmen 8 Eylül saat 3:30 sıralarında Riva Polis Merkezi amirliğine haber veriliyor ve 8,5 saat neden beklendiğini sorguluyor. Bu sürede olay yerinin derlenip işte toparlanmış olabileceği, birilerinin hatta çiftliğe gidip gelmiş olabileceği ki Kuriş'in de gittiği iddiası var. O akşam çiftliğe gidip
1: Hangi
0: kapıyı
1: Kuriş?
0: kırarak
1: Bugün yakalanan. Bugün
0: Alihan Kuriş
1: yakalanana da
0: deniyor.
1: ilk haber gidiyor. Alihan da gidiyor. İlk öğrenen
0: Hilmi Tuna.
1: Polise haber vermeden 4 saat önce Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru.
0: Evet, burada abisi Alihan Kuriş'in o akşam çiftliğe gidip kapıyı kırarak içeri girdiğinin konuşulduğunu ifade ediyor. Bu iddia eğer gerçekse tabii ki soruşturmanın seyri de değişir.
1: Burada tabii ilginç başka detaylar da var. Zaten bu iddialar az önce Bülent Bey'in işaret ettiği AK Parti 27. dönem milletvekili yapan Fatih Deniz Olgun'un yani Bakan Deniz Olgun'un yeğeni AK Parti 27. dönem milletvekili yapmıştı ve bu Kuriş'lerle ilgili Alihan Kuriş ve ekibiyle ilgili çok ciddi ithamlarda bulunuyordu. Yani o yapının başında olan bir kişi değildi Fatih Deniz Olgun. Daha doğrusu onun veya işte onun ailesinden birisinin geçmesi beklenirken yerine Ahmet Deniz Olgun'un Alihan Kuriş'in geçmesi zaten enteresan bulunarak bir yarılma da bu yapı içerisinde yaratmıştı o dönemde. İlginç detaylardan bir tanesi zaten o zaman Fatih Deniz Olgun da ifade ediyor. Mezarın açılmasıyla ilgili talebi Deniz Olgun ailesinin daha önceden, daha bu süreçler yokken defalarca talep ettiği, hatta ilginç bir detay, Ahmet Arif Deniz Olgun'un otopsisini yapan doktorlardan bir tanesi
0: FETÖ'cü.
1: 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan soruşturmada FETÖ'cü olduğu, Baylok kullandığı da ortaya çıkıyor. Hatta 2025 yılına kadar bir soruşturma devam ediyor. Ancak bir takipsizlik kararıyla karşı karşıya kalınıyor. Aile aslında bu sürecin bu operasyondan çok öncesinde de takipçisi. Bu operasyon da gerçekleşince aslında daha anlamlı bir hal almış oldu. 4 saat sonra yani ölümünü
0: ne bekliyorlardı?
1: Alihan Kuriş'in ve Hilmi Tuna Kuriş'in haber aldıktan ve özel doktorunun haber aldıktan 4 saat sonra polise haber veriliyor olması ve uzunca bir zaman sonra da kendisinin bulunuyor olması tabii şüpheleri, soru işaretlerini artıran bir faktör.
0: Peki Nurettin Bey, siz ne diyeceksiniz? 10 yıl sonra bu dosyanın tekrar açılmış olması neye bağlıyorsunuz?
2: Ben ondan önce bir ekleme yapabilir miyim?
0: Buyurun.
2: Tartışma perspektifini genişletmek için. Şimdi bu Almanya bağlantısı, yani bu grubun Süleymancılar olarak kamuoyunda bilinen grubun Almanya bağlantısına dair bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'deki İslami hareketlerin hemen hemen hepsi, bunun içerisinde Milli Görüş Hareketi de dahildir. Almanya ile çok iyi, özellikle Türklerin yaşadığı Avrupa'daki çeşitli ülkelerde örgütlenen, teşkilatlanan ve bu ülkelerdeki gurbetçilerden istifade eden yapılardır. Yani Hollanda olsun, Almanya olsun, Belçika olsun, Fransa olsun. Özellikle Almanya Hollanda attı. Şimdi bu grubun Almanya'da işte çeşitli yapılarının olması, bunlarla iltisaklı çeşitli birimlerinin olması doğrudan Alman istihbaratıyla bir dirsek temasları olduğu anlamına gelir mi? Ondan tam emin değilim. Yani şunu asla iddia etmiyorum. İstihbarat teşkilatlarının radarında değildir bu yapılar. Öyle bir şey iddia etmiyorum. Fakat şöyle de bir şey var Semih Hanım. Almanya uzunca bir süredir geçmişin mirasını yiyen ve son 10 yıldır çok kötü yönetilen bir ülke. Almanya daha temel bazı konularda bile kafa karışıklığına sahip. Mesela enerji tedariği Almanya için çok büyük bir sorun. Hani burada ironi yapmıyorum. Almanya son 10 yıldır çok kötü yönetiliyor. Savunma sanayini nasıl

0: planlayacaklarını bile şu anda bilmiyorlar. Şimdi böyle bir ülkenin işte bu tür grubu, bir grubu büyütmesi ve onu işte Türkiye üzerindeki tırnak içinde planlarını, emellerini hayata geçirmek için kullanması çok mümkün mü? Ondan da emin değilim. Şimdi bir de imardan bahsetti.
1: Nurettin Bey, size bir soru sorabilir miyim bu konuda?
0: Bitirdikten sonra sorabilirsiniz.
1: Aslında tam yerinde ve bağlamını belki doğru oluşturabiliriz. Almanya'nın en fazla sahip çıktığı ülke hangisi? Ya da bir ülkeye bir saldırı yapıldığında ilk ses neden hep Almanya'dan gelir? Doğrudan söyleyeyim, İsrail.
0: İsrail.
1: Yani Mossad'la BND'nin bir işbirliği olamaz mı bu süreçte? Tıpkı FETÖ'yle CIA ve Mossad'ın işbirliği olduğu gibi.
0: Ben şöyle, bakın ben olamaz demiyorum. Zaten bunu olamaz demem mümkün değil. Yani bir istihbarat örgütünün birini destekleyip desteklemediğini kesin olarak söyleyen birisi zaten o istihbarat örgütünün elemandır. Ben sadece farklı bir perspektif açıyorum burada. O da şu belediye meselesine gelelim. Ya bu batıdaki bazı ülkelerdeki belediyelerde, ya ben Türkiye'de tırnak içinde otoriter bir rejimden kaçtım Türkiye'de ve zor durumdayım diye gidin, size de imar tahsis edebilirler. Oradaki belediyeler de o kadar iyi yönetilmiyor. Yani zihnimizde bir Avrupa tasavvuru, her şeyi planlayan, işte adım adım 50-100 sene sonraki hamleleri planlayan bir Avrupa tasavvuru var. Bazı zihinlerde var. Bu çok doğru olmayabilir. Ben burada benden önce söylenenlere karşı bir pozisyonda değilim. Sadece ya bu insanların zihninde, özellikle Batılıların zihninde bir otoriter rejim tasavvuru var, bir de özgürlük tasavvuru var ve bunlar çok kaba tasnifler ve buradan çok suistimale uğruyorlar. Çok istismar ediliyor oradaki devletler. Avrupa'da istismar ediliyor, Almanya'da, Hollanda'da vesaire. Yani burada bir de şunu söylemek istiyorum. İstihbarat örgütleri, bunu kesin söyleyeceğim bir şey, bir şeyi büyütmek için zaman harcayacağına büyüyen bir yapıyı kullanmayı tercih ederler. Şimdi burada kim söyledi değerli konuklardan hatırlamıyorum. Süleymancıları Almanya büyütmedi. Büyüdükten sonra bu toprakların şartları içerisinde büyüdü bu grup. Ha, büyüdükten sonra iltisak olmuş olabilir mi? Bağlantı olmuş olabilir mi? Bunlar elbette ki dikkatini çeker, onlara dair raporlar muhtemelen vardır. O çalışma
2: burada
0: şeylerini
2: bilmiyorum. Burada daha çok Almanya'nın kendilerine destek verdiği hani söylendi.
0: İşte bu
1: hatta
0: desteği
1: FETÖ'den
0: okurken
1: boşalan boşluğu doldurduğunu söyledik.
0: Evet, şimdi o zaten o doğal bir boşluk oldu. O Türkiye'de de zaten doldurmaya yönelik hamleleri bulunabilir. Benim sadece demek istediğim, yani bu planlı bir eylemden ziyade oradaki devletlerin kötü yönetilmesinin sonucunda bu grupların istismarı da olabilir. Benim demek istediğim bu. Yoksa ben Ferhat Bey'in tezine zıt bir şey söylemiyorum. Kesin olarak kullanılmıştırı biraz da sorgulayalım.
1: Ama o kötü yani yönetimi de keşke işte Milli Görüş Teşkilatı veya işte UID gibi Türkiye'nin lehinde pozisyon alan kurumlar içinde göstermiş olsalar, o zaman belki biraz daha anlaşılır olabilir.
2: Şöyle yani yapalım mı?
0: Ferhat Bey, Bülent Bey'e sorabiliriz. Yani Milli Görüş Teşkilatı'yla Almanya hükümetinin ya da Almanya devletinin, aynı şey zaten. O orada kolaylık sağlıyorlar mı, zorluk çıkarıyorlar mı? Ben uzun zamandır takip etmiyorum. O yüzden Bülent Bey daha iyi bilir diye düşünüyorum.
2: Peki şunu sorayım ben. Asıl sorunun cevabını alamadım. 10 yıl sonra bu dosyanın açılmasını neye bağlıyorsunuz? Deniz Olgun dosyasının.
0: Yani neye bağlıyorum? Alihan Kuriş'in ve kardeşinin devletin radarlarına girmesi. Yani o Deniz Olgun'un ölümü aslında o dönem bana şüpheli gelmişti. Çünkü yaşı gençti. 60 küsur yaşındaydı bildiğim kadarıyla. Bir de eski Ulaştırma Bakanı'dır. Hı hı. 1999 Anasol M hükümetinin öncesinde Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır. Tabii ki bu soruşturmanın selameti açısından eğer ortada dolaşan iddialar, tedavüldeki iddialar doğruysa, hatta yarısı bile doğruysa, kuşkusuz Deniz Olgun'un mezarı açılmalıdır. Yani kardeşinin
1: açıldı.
0: De
1: açıldı
0: ifadesi.
1: Zaten.
2: Açıldı, evet. Örnekler
0: açıldı.
2: Alındı.
0: Açıldı. Ama orada şey, Semih Hanım, dikkatimi şey çekti. Ağabeyinin ben zaten şüpheli buldum deyip galiba bir başvuru yapmış değil mi?
2: Evet.
1: Ailenin uzun süredir
2: diyor.
1: Bir başvurusu var.
2: Hatta
0: evet, ailen
2: poşetle boğulduğunu iddia ediyor abisi. Çünkü evet, poşetle ağız ve burnu kapatılarak boğulmuş olabileceğini şu sebeple söylüyor. Boynundaki ekimotik alanların, yani boğazın sıkılması ve

0: nefessiz bırakılma ihtimalini düşündürttüğünü söylüyor.
1: Semih Yaşar, bir detay vereyim. Benim tahminim, bunu bir bilgi olarak söylemiyorum ama emniyette 10 yıl öncesinin Ahmet Arif Denizolgun'un nasıl bulunduğuyla ilgili bir fotoğrafı vardır mutlaka. Olay yeri inceleme mutlaka bir fotoğraf almıştır. Yani bu
0: şu an bu
1: iddialar,
0: ekip değil mi? Yeni ekip.
1: Evet.
0: Ona yani, bakacaktır.
1: O olay yerindeki fotoğraf muhakkak şu anda bizim emniyet teşkilatımızın elindedir.
0: Siz tamamladınız mı Nurettin Bey?
2: Şunu soracaktım.
0: Buyurun.
2: Belki Ferhat Bey ya da diğer konuklar bu konuya dair malumatları vardır. Ağabeyinin 2016 yılında işte ağzından kan geliyordu diyordu. O açıklama şimdiye mi ait? Şimdi mi tekrarlıyor yoksa 2016'da da
0: o vakit
2: benzer
0: söyleniyor.
2: Söylemler oldu.
0: Kendisini bulan seyisle şoförün biz böyle gördük ağzından
1: evet.
0: kan gelmişti ve köpük vardı dedikleri o döneme ait aynı zamanda.
2: O zaman şöyle bir şey olmuş olabilir. 2016 tarihinden son olarak şunu söyleyeyim. Güleniz Şebeke'nin Türkiye'deki bazı kendi dışındaki cemaatlerin istikametine dair ya da dini grupların istikametine dair bir planları olduğunu biliyoruz. Yani sadece kendileriyle veya işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ya da bürokrasinin kamu kurumlarıyla değil, sivil toplumu da dizayn etmeye çalışan bir planı vardı Gülenistlerin. Şimdi burada...
3: FETÖ'cü diyelim, Güleniz demeyin bence.
4: Ama o darbeden tam 2 ay sonra...
1: Tabii.
4: Yani böyle kendi dertlerine...
1: 7 hafta
2: ben
1: sonra.
2: Ben uzun zamandır ben Güleniz tabirini daha ziyade kullanıyorum. Çünkü eğer biz FETÖ'cü yerine Güleniz tabirini kullansaydık Avrupa'yı biraz daha o şebeke kavramı onların literatüründe var. Daha ikna edebilirdik gibi Nur Tuğba Hanım. Ya uzun zamandır ben bunu tercih ediyorum. Şimdi bu grubun diğer dini cemaatleri de dizayn etmeye yönelik bir adımı, hamleleri, planlar olduğu için Süleymancılar olarak bilinen grup da sayısal anlamda kalabalık gruplardan birisi olduğu için Denizolgun'un ölümü belki o grup tarafından tasarlanmış, planlanmış ya da onay verilmiş bir operasyon da olabilir. Bir de böyle yorumlamak lazım.
0: Bir de aile niye o vakit bu meselenin üstüne gitmiyor? Yine hani bir daha otopsi ya da işte tekrar bir inceleme
1: ya
0: istemiyor.
1: Ya otopsi yapıldığı zaman zaten ailenin ortaya koyduğu iddiaların karşılık bulmadığı birkaç kez anladığım kadarıyla raporlarda
4: ama
1: çıkıyor.
4: Adli tıp raporuyla mı?
1: Adli tıp raporunda çıkmayan bir şeyde siz hayır ben böyle istemiyorum dediğinde Türkiye'de şu an itibariyle adli tıp kurumu en yetkili laboratuvardır. Yani ben özel bir laboratuvarda bunu yapmak istiyorum dediğinizde o yetkinlik söz konusu değil. Tıpkı uyuşturucu operasyonlarında hatırladığımız gibi bir spor kulübünün başkanı ben yurt dışında da yaptırmak istiyorum dediğinde de kabul görmemişti. Çünkü orada da çarpıtılabilir sonuçlar
0: orada
1: diye.
0: Orada söylenen beyin kanaması geçirdi.
1: Evet.
0: Bunu
1: öyle bir rapor.
0: Olarak.
1: Zaten burada şüphe duyulacak en önemli nokta da otopside bulunan doktorlardan bir tanesinin sonrasında FETÖ'cü çıkması, Baylok kullanıyor olması tekrar soruşturmayı başlatan bir hale büründürüyor. Ama tabii üzerinden bir zaman geçiyor. Şu da söyleniyor işin açıkçası. Tabii bunlar soru işareti olarak şu an karşımızda. Bu yapı belli alanda da bazı etkili pozisyonları da veya birilerine etki etme gücüne de sahip bir grup. Yani belki ellerinde olan bir şeyle veya işte geçmişteki bağlarıyla bu iltisakı sağlayıp bazı yerlerden evrakları, Alihan Kuriş çünkü o cemaatin başına geçtikten sonra, o yapının başına geçtikten sonra iktidarı kimseye vermek istemeyeceği için bu etrafındaki problemli alanların çoğunu da temizlemiş olabilir. Bak beni sevgili Semih Şahin pazartesi günü burada yayın yaptık. Konuyu anlattık. Bir telefon numarasından bu yapının 30 yıldır içinde olduğunu belirten bir kişi aradı. Ben bildiklerimi anlatmak istiyorum dedi. Ben için açıkçası tabii bir gazete refleksiyle belki duymadığımız bilmediğimiz içeriden bir şeyler verecektir. Aksine bizim ortaya koyduğumuz iddiaların yalan olduğunu, iftira attığımız, işte söylediğimiz hiçbir şeyin doğru olmadığını, kendisinin sadece bu yapıdan iyilik gördüğünü söyledi. Ve ben kendisine sorduğumda yani 100 milyar liranın yurt dışına kaçırılmasını siz normal buluyor musunuz? Ya da işte Glopper adlı uygulamayı normal buluyor musunuz? Ruhsatsız silah. Çok zengin bu yapının insanları var. Onların verdiği paralardır. Peki niye yurt dışına kaçırılıyor dediğimde işte Avrupa da aynı şekilde zenginler var şeklinde. Yani benim anladığım şu o konuşmadan bir yaklaşık 20 dakikalık konuşmaydı. Yapı hala tabanını diri tutmak için şu

0: anki gelişmelere karşı da bir söylem geliştirip içeriye yayıyor. En son sorduğum soru şu oldu. Peki dedim, Hilmi Tuna Kuriş neden firari? Neden firari?
1: Bana söyledi.
0: İşte bizim de bazı soru işaretlerimiz oluşuyor onunla ilgili. Gelip teslim olursa bakıyoruz, o soru işaretleri kalkar dedi. Peki dedim, şimdi asıl mevzuyu da şuradan getirdi. Alihan Kuriş tutuklanacağını bile bile geldi, ülkeye giriş yaptı. Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra bu operasyon olmuştu. Tabana böyle bir söylem yaymışlar. Alnı ak olduğu için geldi, teslim
1: biliyordu
0: oldu.
1: Tutuklanacağını,
0: biliyordu tutuklanacağını ve tutuklandı dedi. İşte ardından zaten ben Hilmi Tuna Kuriş sorusunu sorduğumda da soru işaretlerinin eğer gelip teslim olmazsa ya da ortaya çıkmazsa artacağını söylemişti. Bilmiyorum ne olacak. Burada tabii şuna bakmak lazım. Diyanet'in gerçekten kendisinin iltisakının en önemli noktalarından bir tanesinin de Kur'an-ı Kerim öğrendiğini o yapıdan ve sonrasında çocuğunun da olumsuz alışkanlıkları tespitinde bulunduktan sonra bu yapının yurtlarına götürdüğünü ve o alışkanlıklarından vazgeçtiğini söyledi. Yani burada Diyanet'in de farklı kurumlarımızın da en ücra ilçeye kadar belki bu yapıları oluşturması çok önemli. Yani orada belki güvenilecek bir kurum bulamayan insanlarımız da bunların yapılarına gidip orada peki, kendilerini bu yapının içerisinde bulma durumuyla karşı
1: buyurun,
0: karşıya kalabiliyorlar.
1: Buyurun, ardından Tuba Hanım size
2: Tuba Hanım buyursun, ben bekletiyorum.
3: Buyurun, buyurun.
2: Şimdi şöyle, yani bu Avrupa'daki bizim özellikle gurbetçilerimizin yapılanmasını tamamen zan altında bırakacak açıklamalardan da kaçırmak lazım. Yani burada o hassasiyet zaten var. Çünkü 1960'lardan itibaren bir işçi alımı ile ilgili Almanya'ya göçler başlıyor. Ağırlıklı önce Almanya'ya, daha sonra diğer ülkelere yaygınlaşıyor. Şu an Avrupa'da 6 milyon civarında bir Türk nüfus yaşıyor ve bunun 3 milyona yakını da Almanya'da.
1: Evet.
2: Dolayısıyla buralardaki bu tarz müesseselerin daha fazla olmasının sebebi orada da hem ilk giden gurbetçilerin Almanya'ya yerleşmiş olması uzun yıllardan beri, hem de oradaki nüfusun fazlalığından dolayı. Dolayısıyla o dönemlerde de Diyanet'in o insanlara hem yani yabancı bir yerde kendini kaybetme korkusu yaşayan insanların bir örgütlenme ihtiyacı söz konusuydu. Onların hem dini hem de milli kimliklerini muhafaza etmeyle ilgili hizmetleri uzun süre bu kuruluşlar sağladı. Yani
0: İkinci nesil, üçüncü nesil geldi çünkü.
2: Çünkü bugün hala eğer Avrupa'da Türk diasporası varsa, hala Türkiye ile içli dışlı çok ciddi bir nüfus varsa, bu ta 1960'lardan bu yana yapılan bu hizmetler sebebiyledir. Çünkü siz niyetle Diyanet'in Avrupa'daki camilerinin sayısı belli yani. Ondan çok daha fazla bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç hem Avrupa Milli Görüş Teşkilatı hem de bu ve benzeri kuruluşlar tarafından sağlanıyor. Şimdi burada mesela hep konuşulan konu ne? Sadece cemaatin başında olan kuruluşların belli bazı şeylerinden bahsediyor, yani amaçlarından.
1: Evet.
2: Yoksa yapının geneliyle ilgili herhangi bir suçlama şimdiye kadar ileri sürülmedi. Evet. Ha, 2016'da işte başa geçmek için ya da diyelim ki vefat eden bakanla ilgili de herhangi bir olumsuz şey söylenmiyor.
1: Alihan Kuriş
2: ya
1: da örgütü kardeşim, operasyonu deniyor.
2: Dolayısıyla
1: zaten
2: şunu söylemeye çalışıyorum. Oradaki 300 tane cami bir günde yapılan bir şey değil. Onların çoğu oradaki gurbetçilerin imkanlarıyla kimi kiralı, kimi mülk olan ve o zaman içerisinde elde edilen şeyler. Yani Nurettin Bey de bahsetti. İstihbarat örgütleri yani genişleyen her kurumun içerisinde sızmaya çalışırlar. Bazen o kuruluşun kendisinin bile istihbaratın kendi içerisinde girdiğinden haberi yoktur. Bu istihbarat örgütlerinin bir nevi maharetidir zaten. Ya dolayısıyla bir yapının içerisine istihbaratın girmiş olması o yapının istihbaratın hizmetinde olduğu manasına gelmez. Ama istihbarat örgütlerinin gerek istihbarat toplamak gerekse onları yönlendirmek için bir kısım metotlara onların bile farkında olmasına imkan olmayacak şekilde sızmalarını gerektirebilir. Yani dolayısıyla Almanya'da nihayetinde şunu net bir şekilde biliyor ki siz yasakçı davrandığınız zaman bunlar yer altına iner ve bu bir devlet için daha tehlikeli olur. Dolayısıyla bunların bir kısmına nihayetinde kendi vatandaşı olan kişiler, yani hepsi sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil, 60'lı yıllardan beri gitmiş, şu an Alman vatandaşı olup bu ve benzeri kuruluşlara destek sağlayan peki, kişiler var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Diyanet'in, yani daha doğrusu dini hizmetlerin devletin tek elinde olması doğru bir şey değil. Devlet elbette Türkiye pratiğinde dini hizmet vermek için bir Diyanet başkanlığı kurar. Ama aynı zamanda dini yorumlamanın tek eli Diyanet'e ait olmamalı. Din ve vicdan özgürlüğünün esas tezahür ettiği şekil şu: herkes dini istediği şekilde yorumlama hakkına sahiptir, istediği peki, şekilde yaşayabilir.

0: yaşama hakkına sahiptir ve istediği şekilde örgütlenme hakkına sahiptir. Eğer burada devletin belirlediği kurallara aykırı bir yapılanma varsa devlet ancak orada denetlemek için devreye girer.
1: Tabii ki yani mali açıdan mali çok açıdan ciddi da eğer bir denetim gerekir aslında.
0: Kayıt dışı bir ekonomi söz konusuysa, kayıt dışı bağış toplama söz konusuysa elbette devletin devreye girer.
1: Bunlar çok büyük paralar bir de.
0: Yani, bu yapılara gerek kalmasın, Diyanet her yere din hizmeti götürsün dediğiniz zaman devlet

0: da en azından bir seçenek insanlar olacak. Tabii, evet. Tabii, yani doğru. Mecbur kalmasının yani önüne geçilmesi.
1: Türkiye pratiğinde hani diğer ülkelerdeki laiklikten farklı olarak nüfusunun %90'ından fazlası Müslüman olan bir ülkede devletin elbette din hizmetlerini de devlet eliyle vermesi şart. Ama kendi tek eline alması doğru değil. Dini yorumlamasını kendi tek eline alması doğru değil. Din ve vicdan özgürlüğü sadece düşünmek değil. Aynı zamanda o din ve vicdan hürriyetinin örgütlenme hakkı da var. Bütün evrensel hukuk bunu zaten böyle görür. Siz dediğim gibi sadece devlet olarak eğer bu kuruluşlar bir yabancı istihbarat örgütüne sızma olayı varsa, kayıt dışı ekonomi varsa
2: buna bakılmalı ve bu çok sıkı denetlenmeli. Aynen. Nur Hanım, şimdi burada çok fazla şüpheli durum var. İşte ne bileyim, kuşkular var. Cemaat liderliğinin Kuriş'e geçmesiyle sizce bağlantılı mı?
3: Aslında bu olayların örgüsünü biz yakın tarihte maalesef, hatta çok geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye'nin 1925'lerde Hz. Türk'ün bu Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun o dönem gittiğimizde bu toprakların aslında ruh köküdür. Tarikatlar, cemaatler, geçmiş çok daha binlerce yıla gittiğimizde ve o ruh kökünde o kurumlarda, o müesseselerde insanlar, tasavvuf ehilleri yetişmiştir, ahlak tesis edilmiştir, toplumsal kurallar o ot ocaklardan yetişmiştir. Benim de dedelerimin dedeleri o ocaklardan geldiği için onların hikayeleriyle evet büyüdüm. Ne zaman ki genç cumhuriyet kuruluyor ve bu kurumların mevcut o dönemdeki kurumlara baktığınızda yine benzer yozlaşmaların, benzer devlete karşı kalkışmaların, yine böyle finansal ve ciddi işte 5. kol faaliyetlerine hizmet eden bir odak noktasına dönen bu yapılar o dönem tabii ki bir tedbiren bu meseleyle yüzleşmiş. Ancak bu iki madalyonun iki yüzünü çok iyi görmemiz gerekiyor. Yani bu gerçekler, işte bu kurumlar bizim kökümüz ve gerçeğimiz. Ama ne zaman ki bu yapıların başına geçen işte bu tabiri caizse kendilerini şeyh iddia eden, bana göre soytarılar ve bu soytarıların kendi, hatta daha da büyük suçları vardır. Masum insanların duygularını rencide ederek onlardan topladıkları İslam dininin kurumsallaştırdığı yardımları, işte fitre, zekat,
2: hatta kurban paraları da çıktı ya geçen
3: işte,
2: hafta.
3: Bu kurumsallaşan dinimizin, yüce dinimizin aslında ne kadar güzel kurumsallaştı, dünyada başka hiçbir din yoktur. Bunları alıp maalesef işte gördük, külçe külçe, az önce anlattı Sayın Ferhat Murat, külçe külçe altınların saklandığı, işte siyasilerin, eski bakanların araçlarıyla kaçıldığı, bu yeni olan bir şey değil, hikaye değil. Ama dikkat etmemiz gereken ve özellikle üstüne basarak söylüyorum, bu madalyonun iki yüzünü çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim hassasiyetimiz olan, bizim manevi değerlerimizi çok ayrı bir kefeye koymamız gerekiyor. Ne zaman ki bu yapılar, az önce önemli bir konuya değindi Ferhat Murat. Şimdi burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 25 yıldır insanların ibadetlerini ve ezberleri bozan, işte başörtüsünün kaldırılması, ibadetler, okullar, insanların dinini özgürce yaşayabildiği, geçmişte benim çok arkadaşlarımdan tanıklık ettiğim için haksızlığı uğramış arkadaşlarım, kardeşlerim var. Bugün geldiğimiz noktada böylesi bir kısıtlama yokken, elbette istedikleri tarikata, istedikleri cemaate, bu sadece İslam dini için değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Birçok farklı inanç mensuplarının cemaatleri var. Sadece işte yeni yeni çıkan bu değişik ekoller var. O da ayrı bir istismar konusudur. İşte oraya iki iki vesaire kadınlar üzerinden hem maddi hem manevi istismar yapan. Çok farklı aslında bu. Çok geniş bir konu. Meselenin özü insanların inancı üzerinden istismar edilmesi. Bu konuda niye buraya geliyor? Bu isimler neden şimdi konuşuluyor? Çünkü ortada çok net bir istismar var ve suç ortaya çıkmış. Az önce aslında yayının başında detaylıca anlatırken Ferhat Murat, ya ben şunu düşündüm. Yani niye bir anda mesela çıktı anda biliyorlar o aracı. Aslında orada da bir devlet aklının, güvenlik birimlerine ortaya koyduğu bir fikriyat var. Eğer ilk başta gözaltına alınabilir, neden takip ediliyor? Çünkü takip edilirken o aşamada bu kişileri kim kolluyor? Nereye kadar kolluyor?
0: Haritayı göremezdik işte o zaman. İşte. Benzin aldığı istasyona kadar bir nokta olduğu, yurt dışına kaçacağı
3: aynen
0: iddiası
3: öyle
0: ortaya bakalım atıldığında yalanlanacak bir açıklama
3: evet,
0: olacaktı.
3: Bakalım nereye kadar gidiyor bu şebeke? Kimlerle irtibata geçiyor? Nere olacak ve nerede ilerleyeceğin hikayesini, aslında anatomisini ortaya çıkarttı.
0: Haluk Levent'te de benzeri.
3: Evet, aslında şimdi aslında
0: Haluk Levent'te de benzer bir
3: aynı süreci. Aynı hikaye, benzer. Bu çok, bu yüzden ben çok değerli buluyorum. Zaten artık teknolojinin gelişmesiyle işte tahsisli araçlar, az önce Sayın Vekilim iletti, önemli. Bunun da ayrı bir istismarı vardır. O da ayrıca tartışılır ama şimdi devletin tahsis ettiği güvenlik açısından önemli kişilere elbette tahsis edilecek ama bu meseleyi yine çok önemli bir konuya değindi Sayın Vekilim. Özellikle İstanbul'da güvenlik, işte trafiğe geçmeyeyim, bana bir koruma tahsis edilsin, bizim Türk kahraman Türk polisimizi böyle konularla meşgul etmenin önüne geçebilecek tabii ki.

0: Şu an gerekli önlemler alınıyor ama biraz dağıldı ama şöyle toparlayayım. Yani cemaat ya da tarikat liderleri şu an Türkiye'de elbette olacak ama yüce dinimizde, tasavvuf geleneğinden gelen bir ekolde bizim topraklarımızda dervişin ya da işte mürşidin parayla pulla işi olmaz. Olur ama bu az önce söylediğim o kurumsallaşmayla beraber oluyorsa zaten orada sorun. 3 milyona yakın mıydı mensubu? 2 milyon mu bahsettiler?
1: 2 milyon deniyor.
2: Tabii onların kendi rakamları. Bunu kendi rakamları. Somut şimdi bir şekilde ortaya koyamayız.
0: Az önce yine Ferhat Murat dedi. Neden bir iletişim ağına ihtiyaç duyuyorsunuz? Evet. Neyi gizliyorsunuz? Devlette karşı kurduğunuz yapılanma ne? Neden siz 5. kol faaliyetlerini kol gezdi işte Mossad'ın Almanya'da bu kadar dirsek dirseği olduğu bir ülkeyle niye bu kadar orada kocaman bir külliye ya da işte yapı kuracaksınız? Kime hizmet edeceksiniz? İngiltere, geçtiğimiz aylarda Londra'da geziyorum. Dediler ki hocam siz bu sokakta gezmeyin. Niye dedim? Burada dediler işte Süleymancılar, FETÖ'cüler çok yoğundur. Bunlar çok şeyler, sizi de böyle kimliğinizden tanıyorlar. Hani milliyetçi. Biraz tehlike oluşturuyor. Ben çok şaşırdım. Ne alaka? Şimdi o zaman böyle Süleymancı vesaire konusu yoktu. Orada da ayrı bir finansal yapı örgütlenme kurulmuş. Ve bunu
1: her
0: ne yapıyorlar?
1: Aslında, değil mi?
0: Bu insanların üzerinden yine masum inancına işte kendi dinini yaşamaya çalışan insanlar üzerinden. Dolayısıyla bu insanlara biz bir kere İslam dini ruhban dini değildir. Yani çok detayları girmeyelim ama bu meselenin devletimizin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en küçük yaştan bence en temelde bu dinin gereklerini ki bence çok önemlidir işte cami imamları köylere gittiğimizde öğretmenler kadar önemlidir. Devlete önce hürmetin ve sevginin insanların inancını özgürce icra edebilecekleri alan önemli. Ama bu mesele kriminalleştirip insanları topyekünde dediğim gibi böyle inancımızı da hedefe koymayı da doğru bulmuyorum. Ama zaten gerekli açıklamaları hem Sayın Adalet Bakanı hem İçişleri Bakanımız meseleyi hassasiyetle yürütüyor.
2: Peki. Şu hassasiyeti de belirtelim. Şimdi tabii aslında işte bu yapının kendini dini bir şekilde sunuyor olması kamuoyuna, işte kuytulcuların benzer şekilde cemaatlere, tarikatlere bir operasyon mu yapılıyor ya da bu cemaatler ve tarikatler üzerinden genel değerlendirmeler yapanlar var. Şimdi birincisi çok net, cemaatlere ve tarikatlara bir operasyon yapılmıyor. Çünkü az önce de söylediği gibi Nur Tuğba Hanım'ın önemli bir noktaya temas etti. Kendini manevi ihya sürecine adamış, nefis terbiyesi üzerinden tasavvuf noktasında bir süreci yürüten tarikatlar var. Bu iki yapıda tarikat değil. Öncelikle bunun altını çizeyim. Evet. Tarikatte silsile olması gerekir. Silsile de Peygamber Efendimiz'e kadar devam eden bir süreçtir. Bu yapılar özellikle Kuytul Vakfı tarikatlarla kendine savaş açmış bir yaklaşımı da söz konusudur. Bunun altını da çizmek lazım. Dolayısıyla tarikatlar içerisinde de bürokrasiye entegre etmek kendini, ticarete yön vermek, bunun üzerinden bir ticari kazanç elde etmek gibi bir yaklaşım söz konusu zaten olmaz. Olursa da zaten gereği yapılır. Bu bütün cemaatleri ki 15 Temmuz'da sokağa çıkanlara baktığımız zaman şalvarıyla, sarığıyla veya açık kadınlarımıza, kapalı kadınlarımıza hep beraber millet sokağa çıktı. Dolayısıyla cemaatler ve tarikatlar özellikle bu az önce söylediğim çerçevedekiler bu milletin çimento diyebileceğimiz faktörleri arasındadır. Bunda altını çizmiş
1: olalım.
2: Şimdi
1: bu Kuytul soruşturmasında da gelişmeler var. 6 ilde 49 adrese düzenlenen Alparslan Kuytul operasyonunda yeni detaylar, hatta görüntüler var. İlk gün aramalarında bazı adreslerdeki bilgisayar kasaları ve hard disklerin adreslerden de yine aynı şekilde kaçırıldığı tespit ediliyor. Evet. O görüntüleri bir izleyelim. Dijital arşivin kaçırılma görüntülerini üzerine konuşabiliriz o videonun. Hazır mı? Ona bir bakalım neler yap. Evet, şu anda ekranda bilgisayar ekranları, işte kasalar.
2: Monitörler kalmış sadece.
1: Kasalar yok ama ekranlar var.
2: Zaten bilgisayarın da ana unsuru nedir? Kasa. O kasanın içerisindeki hafıza bölümü. Şimdi az önce aslında güzel bir vurgu yaptık sevgili Semiha Şahin. Şimdi bu yapı eğer dini bir yapıysa, normal şartlarda işte tebliğ amacıyla kurulan...
1: Bir de kaçırılma görüntüsüne bakalım, özür dilerim. O da hazır, hemen arkasında.
2: Kasaların araçlara yüklenerek kaçırılması değil mi bu?
1: Hızlandırılmış şekilde.

0: Şimdi bu tespit, yani bu hard disklerin, kasaların, bilgisayar kasalarının çıkarıldığı tespiti, acaba soruşturmanın da önceden haber alındığını bize söyler mi?
1: Muhakkak, yani bir beklenti içerisinde olduklarını çok net gösterir. Zaten belki eş zamanlı olarak Kuriş yapısına yönelik de bir takım operasyonlar söz konusuydu. Kendilerine yönelik de, ya bu yapılar şöyle sevgili Semiha Şahin, çok kılcal ağlara ulaşabilen bir grubu bünyelerinde barındırdıkları için dolayısıyla emniyetin içinde de kendini oradan gibi gören
2: örgüt işte aslında tipik.
1: İşte insanlar vardır. Ya şimdi söyleyip söylememekte de kararsızım.
0: Nedir o?
1: Yine bu yayınlar nedeniyle beni arayıp dediklerimin doğru olmadığını söyleyen bir başka kişinin mesleği de emniyet mensubuydu. Antalya'da bir emniyet mensubu olduğunu, Manavgat'ta hatta çalıştığını söyledi. Kendisinin bakın bir vicdani sorumluluk olarak bunu da saklamadan, ismini de açık açık vererek söylemesi beni düşündürdü. Niye düşündürdü? Bir kere böyle bir yapıyla ilgili bu kadar ciddi bir soruşturma söz konusuyken bir emniyet çalışanının, emniyet mensubunun bu yapıyı savunmak için bir gazeteciyi araması bana normal gelmedi. Hayır.
2: Kuruyu güveniyor.
1: Çok ilginç geldi yani.
2: Şaşırtıcı.
1: Dolayısıyla aynı yapının içerisinde temasta oldukları, akrabaları üzerinden temasta oldukları birileri var mıdır? Vardır. Çünkü bu yapının amacı zaten az önce anlattığımız gibi bir dini cemaatin yapmaya çalıştığı dini tebliğ edelim, insanlara doğruyu öğretelim gibi bir konu söz konusu olsa bilgisayardaki kasalarını kaçırmazlar. Yani. Madem iyi şeyler var, tebliğ edici şeyler var, İslam'ı doğru öğretici unsurlar varsa bu kasada niye kaçırmaya çalışıyorsunuz?
2: Tam aksine göstermeleri
1: lazım. Aksine gösterin ki aynen, insanlar desinler ki ya ne kadar iyi bir cemaatmiş, tarikatmış. Daha fazla belki etrafınızda insan toparlanır ama burada tam aksi yönde. Aynı Kuriş yapısında da olduğu gibi aksi yönde bir durum görüyoruz. Glopper üzerinden yazışmalar gizleniyor. Ya sizin yazışmalarınız açık olsun. Böyle bir soruşturma söz konusu olduğunda tap eder, ekrana geldiğinde biz de görelim, diyelim ki ya adamlar ne kadar iyi niyetli, ne kadar güzel şeyler birbirlerine söylüyorlarmış. Meğersem bu yapının aslında arka planı buymuş diyelim. Ama aksine olabildiğince kapalı devre, saklanmaya çalışılan bir nokta. Bir başka konu, mutlaka vereceksin onu da. İnsan kaçırıyorlar.
0: Evet, hadi ona da bir bakalım. Şimdi şöyle bir özetleyeyim. Koray Sarı Saçlı, Alparslan Kuytul ve çevresindeki kişilerin önce mal varlığı için kendisine baskı yaptığını, tehdit ve şantajla vekalet vermeye zorlandığını, vekaletleri iptal etmesinin ardından da kaçırıldığını söylüyor. Bir kendisinden dinleyelim, o videoda hazırsa. Kaçırıldığı yerde günlerce tutulduğunu, evet bir dinleyelim.
3: Mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra vekalet vermek zorunda bıraktılar. Tehditle, şantajla, bir sürü olaylarla. Ve ben de o dönemde vekaletleri vermek zorunda kaldım. İptal ettikten sonra da bunlar daha da işi ileri safhaya götürdüler. Alparslan Kuytu ve ekibi. Bu sefer kaçırma planı yaptılar ve kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar. Orada mesela ellerimi çok kötü bağlayarak ellerimin şişmesini, parmaklarımın şişmesini sağladılar. Elektroşok vurdular. Çok küçük bir yerde ve yine hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular. Ve daha sonra senet imzalattılar. Çıktıktan sonra vekalet aldılar. Öyle serbest bıraktılar. Bir sürü yemin ettirerek, bir sürü şey yaptırarak, ki onlara aleyhinde konuşmayacağıma dair, işte onların ima bile etmeyeceğime dair onları, bunlarla ilgili benden yemin ettiler. 6-7 milyonluk senet imzalattılar. Dolarlık.
0: 6-7 senet milyonluk senet.
3: Ondan sonra bıraktılar.
1: Ve peki, ilginç nokta Semiha, o görüntülerde var mı bilmiyorum arkadaşlar, belki verir. Kaçırılma görüntüleri çocuklarının gözü önünde. Çocuklarının çığlıkları esnasında kaçırıyorlar. Plakaları önceden, plakaları önceden çıkarılan bir araca beyefendiyi atıp götürüyorlar.
4: Burada yine soruşturma aşamasında olduğu için söylüyorum. Bu yani bir mafyatik bir haraç olayı mı, yani örgüt adına mı yapılıyor? Örgütle yani da, gidip gelen birilerinin kendi şahsi tasarrufları mı ya da bir alacak verecek veya ticari bağlantıları var

0: da eskiye dönük ona dair bir gayrimeşru tahsilat yöntemi mi? Bunları da soruşturmada görmek lazım. Yani dediğim gibi bu ve benzeri hususlarda biraz ihtiyatlı olmak lazım. Çünkü yani örgüt adına bir suç işlemek başka bir şey. Örgütün içerisindeki birilerinin kendisine maddi menfaat temin etmek ya da ticari ilişkilerini gayrimeşru yollarla tahsil etmeye dönük eylemlerini birbirinden ayırmak lazım. Bu açıdan çünkü bunu yapıyor olsa herhalde Adana'da başka iş adamlarına dönük yani örgütsel olur. Ama bireysel olarak mutlaka şahıs bunu yaşadığına göre söylüyordur. Bu bireysel bir ihtilaftan mı ya da bireysel bir çökme mi ya da dediğim gibi merkezden bir karar mı? Bunu biraz irdelemek lazım.
1: Şiddete biraz yakın bir grup gibi.
0: Ama hani
1: bir cuma namazında bir başka mescidi basıp orada cuma hutbesinin verilmesinin önüne geçip o da kamera kayıtlarına yansımış. Garip bir yaklaşımları var.
2: Ya o zaman hani aslında gerçekten akıl tutulması şöyle yaşıyoruz. Yani geçmiş yıllara baktığımızda yani bir dini kurumun ya da işte inancın sömürülmesi ve istismara edilmesi için başka yapılardan düşmanların yapabileceği girişimler bunlar. Aslında Sayın Vekilim dedi ya onların yapıldığı iddia ediliyor diye. Aslında eğer örgüt üyesi ise örgüt üyesinin yaptığı suçlarda direkt örgüt işte liderinin de onu kapsamıyor mu o suçlar?
0: Yani şöyle diyeyim mesela.
1: Kaçırılma ama bağlantılı olması gerekiyor.
0: Şöyle bir ifade kullanacağım. Ülkücü mafya. Ya bu ülkü ocakları teşkilatının verdiği talimatla yapılan bir şey değil.
3: İşte o
0: geçmişte o ilişkileri olan birinin
3: ekranda.
0: Bunu evet. Kendi şahsi emelleri için suistimal etmesi ya da başka şey söylüyor.
3: Tekrar bir izleyelim. Aşağı alalım. Evet.
1: Maskeliler.
3: Çocuklar bağıracak birazdan. Peki, Nurettin Bey, Ali Aydar Bey ne diyeceksiniz? Tabii biz de hayretler içerisinde izliyoruz olan seni.
2: Filmi bizler gibi çok acı.
4: Demin önce ben söz aldım, şimdi Ali Aydar Bey söz alsın. Bence.
3: Buyurun Ali Aydar Bey.
5: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ya şimdi şöyle, hani Mario Puzo'nun bu Baba kitabı ya da Francis Ford Coppola'nın Baba filminin son sahnesinde şey vardır. Mafyatik yapılar parayı aklamak adına hani Vatikan üzerinden bir operasyona girişir. Film o mücadeleyle de o sahneyle kapanır. Dolayısıyla bu tür yapıların bizim kutsal dinimizi, inancımızı sömürmesi aslında herkesin sorgulaması ve sahip çıkması gereken bir gerçeği ortaya çıkar. Şimdi bir suç örgütü nasıl tanımlarsınız Semiha Hanım? Adam kaçırıyorlar. Yani devasa bütçelere hükmediyorlar. Başka yapılarla, başka ülkelerle içli dışlı bir ilişki içerisindeler. Bu bir suç tanımı ya da bir suç unsuru ya da bir suç örgütü nitelemesini fazlasıyla hak ediyor. Şimdi şu gördüğümüz sahne, şu yaşadığı yani tanıklık ettiğimiz sahne herhalde normal bir biçimde açıklanabilecek ya da en azından herhangi bir dinsel motifle gizlenebilecek bir sahne değil. Yani sokak ortasından bir insan alıyorsunuz gidiyorsunuz. O insanın beyanları var, kendisine yapılanlar var. Başka yerlerde de başka insanlarda da örneğin işte biraz önce işte bir eski bir bakanın şüpheli ölümünden bahsediyoruz. Bunlar çok olası, çok normal şeyler değiller.
3: Değil, tabii canım.
5: Şimdi hani çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz diye bir bizim geleneksel bir lafımız var. Şimdi bu para siz hani bu ülkede değil hani bütün bir İslam coğrafyasındaki temel gelenek nedir? Hani bir lokma bir hırkadır. Nefis nasıl terbiye edilir? Nefis bütün lükslerden, bütün işte ne aklınıza ne geliyorsa her türlü varlıktan azide bir yaşamın kendisini bir biçimiyle soyutlayarak inzivaya çekilerek bir hayat sürmeniz. Burada tam tersi inanılmaz bir lüksün, inanılmaz bir şatafatın çok hakikaten yani akıl almaz bir biçimde bir yaşamın kurulduğu, sürdürüldüğü görülüyor. Bu nasıl kuruluyor, sürdürülüyor? Bu çok ciddi bir emek sömürüsü, çok ciddi bir din sömürüsü, çok ciddi bir insani duyguların sömürüsü üzerine kurulmuş bir şebeke. Yani evet. Bunun ötesinde yok. Ben o yüzden hem Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in hem İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin açıklamasını son derece önemli ve

0: değerli buluyorum. Yani bu meselenin dinsel bir mesele olmadığını, hatta bence dinin bu tür yapılardan arınması gerektiği konusunda herkesin bir biçimde mücadele vermesi gereken bir nokta olduğunu altını çizmek gerekiyor. Diğer bir mesele şu, şimdi bu kadar paranın hem burada toplanması hem yurt dışına kaçırılması, biraz önce bu gösterdiğiniz bilgisayar kasalarının alınıp götürülmesi, bunlar hepsi çok şüpheli hareketler. Hiçbiri normal değil. Hiçbiri normal karşılanması beklenmemelidir. Siz eğer gerçekten Allah nazarında bir şey yapıyorsanız, topluma, insana dair bir şey yapıyorsanız, bütün her şeyinizin çok açık, çok şeffaf, herkesin görebildiği, herkesin gerçekten kanaat getirebileceği bir nitelikte olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu böyle bir şey var mı? Yok. Ne zaman ki polis ya da adli makamlar sürece bir biçimine müdahale ediyorlar, biz ondan sonra bu tür yapıların ne kadar büyük ve ağır bir sömürü şey yaptığını, insanlarımızın hem duygusal hem her türlü istismara uğradığını görüyoruz. Yani bu elbette ki önüne geçilmesi gereken bir meseledir. Son olarak şunun bir kez daha altını çizmek isterim. Yani bu yabancı istihbarat meselesi bence önemli, şundan önemli. Avrupa'da herhangi bir ülke, yani çok gidip geldiğimiz için, gördüğümüz için, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz orada yaşadığı için, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünden yana herhangi bir yapıya çok kolay izin verilmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti savunan bir yapıyı Alman devleti de, başka devletler de bu tür yapıların gelişmesini, büyümesi konusunda öyle imkanlar vermiyorlar. Tam tersine var olan ayrımların, ayrışmaların, mezhepsel ayrışmaların, etnik ayrışmaların körüklenmesi üzerine bir siyaset izliyorlar. Dolayısıyla bütün bu tarikatların bu derece başka istihbarat yapıları tarafından desteklenmesi tam da bu mikro alanlara yabancı istihbaratların bir müdahalesi, evet. O sosyolojiyi kendi lehilerine ya da kendi amaçlarına uygun bir dönüşüme tabi tutma çabası olarak okunmalıdır. Hı hı. O yüzden yaşadığımız şey çok sıradan bir şey değildir. Türkiye'nin bu tür yapıları bir biçimiyle temize çekmesi gerekiyor. Hem inancının var olan bu tür yapılardan arındırılması, insanların sömürülmesinin, evet, önüne geçilmesi, hem de gerçekten var olan hukuk sisteminin, devletin bütün kaidelerinin, bütün kuralların herkese adil, eşit bir biçimde uygulanması için bence, evet, zorunlu bir uygulama olarak da görülebilir.
1: Peki şöyle yapalım. Tüm bu operasyonlarla aslında neyin hedeflendiği ve mercek altına alındığını birkaç cümleyle herkesten alayım. Ardından da reklama gidelim. Buyurun.
2: Yani dediğim gibi din ve vicdan özgürlüğünün önemli olduğu kadar insanların yani bütün işlemlerinin şeffaf olması, belirlenen kurallara riayet etmesi, evet, gayrimeşru oluşumların içerisinde olmamasını temin etmek de devletin bir görevi. Yani devlet bir taraftan din ve vicdan özgürlüğünü teminat altına almalı. Ama aynı zamanda da kayıt dışı, ister ekonomi olsun, ister başka örgütlenmeler olsun, ister devletin kullanması gereken gücü bu yapıların kullanması olsun, milletin önem verdiği manevi değerleri olsun, işte bu din olabilir, milliyetçilik olabilir, peki, Atatürkçülük olabilir, bu kavramları da muhafaza etmek adına suistimal edenlerle sonuna kadar mücadele edilmeli. Ama dediğim gibi bu hürriyetleri kullanmak isteyenlere de tedirgin edecek uygulamalardan da kaçınmak lazım.
1: Peki Nurettin Bey.
3: Bir cümleyle değil mi?
1: Birkaç cümleyle alabilirim, buyurun.
3: Birkaç cümleyle. Tamam. Ya şu anda benim gördüğüm Semiha Hanım, devletin merkezi otoritesine rakip yahut alternatif olabilecek hiçbir grubun serpilmesine ya da serpildiyse daha da genişlemesine müsaade etmiyor devlet. Yani bunlar şimdi dini grup deniyor ama burada şunu gözden kaçırıyoruz. Din bütün dünyada kitleleri motive eden en başat unsurlardan bir tanesi, hatta birincisidir. Dolayısıyla dinin böyle bir gücü varken elbette ki her toplumda olduğu gibi bizim memlekette de onu istismar eden, dinin bu motive edici unsurlarından, motive edici vasfından yararlanıp kendi şahsi ya da işte kişisel menfaatini, grup menfaatini genişletmek isteyen istismarcılar olabilir. Burada da motivasyonu ne olursa olsun, dayandığı yer, isnat ettiği yer dini referans setleri de olsa, eğer ortada bir istismar varsa, hı hı, onun önüne, onun üzerine giden bir yaklaşım görüyorum ben.
1: Peki, reklama gideceğim. Ferhat
4: Bey. Bir cümle söyleyeyim ben. Devlet

0: cemaatlere, tarikatlere operasyon yapmıyor. Yüzüne din maskesi takanların maskeleri çıkartılıyor. Sadece bunu çok net bir şekilde görmüş olalım.
1: Çok teşekkür ederim. O zaman kısa bir ara, reklam, ardından buradayız. Devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Kısa bir ara verdik. Devam ediyoruz olaylara ve görüşlere. Bülent Kaya, Nur Tuğba Aktay, Ferhat Murat, Ali Haydar Fırat ve Doktor Nurettin Kalkan bu akşam konuklarımız. Şimdi Öcalan'ın Özgür Özel'e vermiş olduğu, daha doğrusu doğrudan bir mesaj göndermesi, Özel'in de buna cevap vermesi. Bir buna bakalım. Şimdi terörsüz Türkiye süreci çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Orada Abdullah Öcalan'ın

0: İmralı ziyaretinde yeni parti lideri Özgür Özel'e gönderdiği mesaj, demokrasinin yolu Silivri'den değil İmralı'dan geçer ifadesi. Özgür Özel buna, ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden değil meclisten geçiririm diyerek kapıyı kapattı. Açıklaması da burada. Öcalan, demokrasinin yolu İmralı'dan geçer. Özgür Özel, ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden değil meclisten geçiririm dedi. Demokratik bir cumhuriyet olacaksak demokrasi mücadelesinin cezaevi adresli olamayacağının altını çiziyor burada Özel. Genel olarak ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden, şehirlerden değil meclisten geçiririm. Şu cezaevinden geçmez, buradan geçer değil. Eğer demokratik bir cumhuriyet olacaksak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, sandıktan geçer. Ali Aydar Fırat, sizinle başlayayım. Şimdi doğrudan Öcalan'ın Özgür Özel'e burada mesaj göndermesi, Özgür Bey'in buna cevap vermesi, yeni parti siyasetine ilişkin acaba ne anlatır bize, hangi pozisyonda olduğunu gösterir? Ne dersiniz?
1: Elbette bir takım çelişkilerin olduğunu net söyleyebilirim. Ben geçen hafta memleketteydim, Muş'taydım. Orada Kürt seçmenin yoğunluklu olarak yeni partinin tavrını çok benimsemediğini, çok özümsemediğini ve doğru bulmadığını birçok kişi söyledi. Biz dediler, Özgür Beyler Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken her türlü desteği ve katkıyı verdik. CHP yerel seçimde birinci parti yaptık ve büyük kentlerde oy verdik. Bizim sayemizde kazandılar ve biz bugün barış istiyoruz ve o barışa hayır dediler. Onlar elbette ki yeni parti bunu farklı yorumlayabilir ama nihayet aynen öyle bir düş kırıklığı var. Dolayısıyla Öcalan'ın yapmış olduğu çağrı aslında oylamada 54 milletvekilinin, yeni partinin 54 milletvekilinin hayır oy vermesi ve bu oluşabilecek bir tür, o ifade çok bana doğru gelmiyor. Bir tepkisel dalga diyeyim. Genelde insanlar ona milliyetçi dalga diyorlar ama ben milliyetçiliği hep olumlu çerçevede değerlendiren bir insanım. Ama bir tepkisel, bir reaksiyoner bir dalgayı görüyor ve o çerçevede kendince Öcalan bir uyarıda bulunuyor Özgür Özel'e. Daha önce de Semih Hanım, yani bu İmralı meselesine heyet gönderilmesi konusunda bir iç tartışma yaşanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O zaman ben parti yönetimindeydim ve ben İmralı'ya bir heyetin gönderilmesinin doğru olacağını, bu sürecin mutlak suretle koşulsuz ve şartsız desteklenmesi gerektiğini, böylesi bir sürecin ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle bir bütün olarak eksiksiz bir biçimde yaşam bulacağını ve hayata geçeceğini ifade etmiştim. Ama benim dışımda geri kalan parti meclis üyeleri bu sürecin, daha doğrusu İmralı'ya heyet gönderilmesinin doğru olmayacağını ifade etmişti. Hatta o zaman Ekrem İmamoğlu bir şart olarak kendisini öne sürmüştü. Şöyle sürmüştü: benim bırakılmam durumu olursa heyetse, İmralı'ya gidecek heyete isim verilebilir. Burada öncelik meselesi önemli. Öncelikten kastım şu: yeni partinin önceliği her koşulda Türkiye'nin bütün sorunlarının meselesinde Ekrem İmamoğlu'nu gündeme getirmek ya da onu bir biçimde cezaevinden çıkarmak şeklinde. Ama Türkiye sadece bir 40-45 yıllık bir terörle mücadele meselesi değil, aslında 200 yılı aşan bir Kürt meselesini çözüyor ve bu çözüme bu kadar yaklaşıldığı bir dönem daha olmamıştır. Bu kadar devletin bütün kurumlarıyla, siyasal partilerin bütün kurumlarıyla, hatta meclisin çok büyük bir çoğunlukla bu süreci bir sulh yoluna sokma çabası şu anda en fazla yeni parti tarafından bir biçimiyle engelleniyor ya da o sürecin rayına girmesi konusunda bir direnme görüyoruz. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eşinin bir sabah kalkıp yüzümüzü millete döneceğiz ve ondan sonra o gün yapılan oylamada 54 oyun hayır çıkması bütün bu çerçevede değerlendirilebilir.
0: O noktada şunu görmek gerekiyor. Şunu da ekleyelim Ali Aydar Bey, çünkü Özgür Özel'e bu soruluyor. 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. Bu durumdan rahatsız mısınız diye şöyle açıklıyor onu: hayır, hiç değilim. Aksine bu rakamlara yakın bir durum bekliyordum. Arkadaşlarımıza kapalı grup öncesi 91 milletvekillerimizin görüşlerini toparlayın yazın dedim. Sonrasında kapalı grubu

0: yaptık, gördüm ki grubun coğrafyalara göre çok farklı söyledikleri var. Böyle olunca arkadaşlar size taahhüdüm, lider suntasının olmadığı, grup kararlarının gerekli olmadıkça alınmadığı, herkesin rahat siyaset yapacağı, birlikte siyaset üreteceğimiz bir parti olacağız. Herkes kendi temsil ettiği yerlerin hassasiyetine göre hareket etsin dedim. O yüzden durumdan memnunum. Çıkan sonuç yeni partinin yeni siyaseti açısından önemli bir sonucun başarıyla atlatılması. Çünkü grupta herkes doğru karar verdik diyor. Evet veren de, hayır veren de saha bizi anladı diyor demiş. Bu açıklamayı yapmış. En yeni açıklaması.
1: Şimdi eğer bu açıklamayı baz alırsak o zaman bir sonraki gün bütün milletvekillerini niye teyakkuza geçirip genel başkanımızın arkasındayız diye Özgür Özel'e bir destek deklarasyonunu yayınlamak zorunda hissediyorsunuz. Birinci soru bu. İkinci soru, bu mesele Türkiye'nin coğrafyasına göre değişen bir mesele değil. Terör Türkiye'nin bir gerçekliği olarak 7 bölgede de 81 ilde de aynı acıları yaşatan, dolayısıyla aynı hüznü ya da aynı büyük trajediyi ortaya çıkaran bir durum. Ya da Kürt meselesi olarak nasıl yorumlarsanız, insan hakları ya da demokrasi açısından baktığınız zaman da bu mesele Türkiye'nin bütününü ilgilendiren bir mesele. Dolayısıyla herhangi bir kentin kendi dinamiklerine bırakılacak ya da kendi, yani bu meselenin acısını yaşamayan, bu meselenin bir biçimde üzüntüsünü yaşamayan Türkiye'de bir kent kaldı mı? Ya da bir aile kaldı mı? Bir çevrenizde hepimizin, bizi izleyen bütün yurttaşlarımız. Kim bundan etkilenmedi? İster insani olarak, ister ekonomik olarak, ister siyasi olarak. Dolayısıyla bu bana çok gerçekçi, çok doğru gelmiyor. Orada bir ikili bir ayrım ortaya çıktı. Ekrem Bey'in ekibi hayırdan yana bir tavır koydu. Özgür Bey'in ekibi evetten yana bir tavır koydu. Dolayısıyla bir genel başkan ben evet vereceğim dediği andan itibaren orada bir liderlik durumu söz konusuysa bütün bir yapı arkasından durur. Bazen inanmadığınız kararlar da olabilir, ona evet dersiniz örgüt hiyerarşisini bozmamak adına.
0: Peki.
1: O yüzden ben bu çerçevede yeni partinin yaklaşımını çok ikircikli görüyorum. Son derece net bir tutumla karşı karşıyayız. Terörsüz Türkiye meselesi bizim yüzyılımızın, Cumhuriyet'in yüzyılının, ikinci yüzyılının ilk yüzyılında en önemli meselelerinden biridir. Dolayısıyla bu meselenin çözümü Türkiye'nin önünü açacak bir meseledir. Bu ülkenin terörsüz bir biçimde geleceğe yürümesi, bölgesel bir güç olması, dünya siyasetine daha fazla etki etmesi ve dünya uluslar arasında milletimizin saygın bir biçimde gerçekten her alanda temsil edilmesi açısından son derece yaşamsal bir meseledir. Çözümü konusunda da siyasal irade mutlak surette bunun yanında durmak durumundadır. Ama siz eğer burada son cümlem... Eğer buradan işte bir reaksiyon var ve ben o reaksiyonu arkama alarak günü kurtaran popülist bir yaklaşım içerisinde siyasetimi sürdürmek istiyorum diyorsanız böyle ikircikli bir tutum altında kalırsınız. Bir herkesi serbest bıraktım dersiniz. Diğer gün bütün milletvekilini çağırırsınız. Genel başkanımızın arkasındayız diye bir çağrı yaptırırsınız.
0: Peki Nurettin Bey, siz katılır mısınız Ali Aydar Bey'e? İkiye ayrıldı burada parti. Evetçiler Özgür Özelciydi zaten. Öyle evet dediler. Hayır oyu kullananlar da İmamoğlu'nun tarafındaydı. Buna öncelikle katılıyor musunuz? Ve bu karşılıklı açıklama demokrasi...
1: Demir Hanım bir ekleme yapabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Çok özür diliyorum Nurettin Bey'den ve sizden. Şunun için söyledim onu. Ben bu arkadaşlarımızla siyaset yapan bir insandım. Dolayısıyla isim kimin kime çok yakın olduğunu bildiğim için bunu hani bir tür siyasal analizden öte o tanınmışlığın vermiş olduğu. Özgür Bey'e en yakın olanların evet demiş olması, Özgür Bey'e daha uzak, Ekrem Bey'e daha yakın olanların daha hayır demiş olması benim açımdan bir inceleme unsuru oldu. Onun altını çizmek isterim.
0: Peki. Nurettin Bey buyurun.
2: Ben bu konuda Ali Aydar Bey'e katılıyorum. Yaptığı tasnif bence de doğru. Tabii ekleme yapmak lazım ama önce şunu hemen kısaca vurgulamak istiyorum. Şimdi demokrasinin ne olduğuna dair siyaset teorisyenleri arasında bile ortak bir mutabakat yok. Bir sürü demokrasi tanımı var siyaset bilimi literatüründe. Şimdi bu programı çok akademik literatüre boğmak istemiyorum
0: lütfen.
2: Ama yani şimdi demokrasinin nereden geçeceğine dair şimdi bu kavram kargaşası olduğu için demokrasiye dair. Demokrasi aslında suistimale çok açık bir kavram. O yüzden bu demokrasinin yolu nereden geçer?

0: sorusu çok beyhude bir soru. Ali Haydar Bey'e ben şöyle katılıyorum. Şimdi parti grubunu serbest bıraktım demek Semiha Hanım. Ben bu ekranlarda da bunu zikrettim. Aslında iki şey söylemektir. Bir, ben partiyi yönetemiyorum demektir. İki, parti içindeki çatlağı demokrasi ambalajıyla örtmektir. Yani sizin parti içi disiplin diye bir olgunuzun olması lazım. Parti içi disiplin Türk siyasal hayatında genellikle genel başkanların demir yumruğunu masaya vurarak yönetmesi şeklinde algılanıyor. Halbuki parti içi disiplin böyle bir şey değildir. Elbette ki siyasi partilerde kritik süreçlerde fikir ayrılıkları olabilir ama bu fikir ayrılıklarının kamuoyuna yansıtılmaması ve en azından ahenkli bir görüntü vermesi lazım siyasi partilerin. Muhtemelen AK Parti içerisinde de terörsüz Türkiye sürecine dair farklı bakan isimler olacaktır. Burada bence yeni parti kimileri evet vererek, kimileri hayır vererek, kimilerini memleketine göre oy vermeye iterek işte o telkinle çok yanlış bir seçim yaptı. Yani ne evet diyebildi ne hayır diyebildi. Şeye de katılıyorum. Madem içeride hiçbir sorun yok. Mesela sürekli tekrar ettiğim bir söz vardır. Vurgulanan şey eksiktir. Biz genel başkanımızın arkasındayız. Parti içerisinde bir çatlak yoktur diye siz davulla zurnayla her gün tekrar ediyorsanız bu hususu aslında böyle bir şey var demektir. Yani dolayısıyla ben Ali Haydar Bey'in bu sürece dair mesela yaptığı yeni parti eleştirilerine katılıyorum. Çünkü bir de şöyle bir durum var. İşte burada biz şunu görüyoruz. Türk siyasal hayatında ana akım partilerden kopan partilerin en çok zorluk yaşadığı husus bu husustur. Yeni bir kimlik kurgulayamama ve parti elitlerini aynı amaç etrafında toplayamama. Mesela İyi Parti'de de benzer sorunlar oldu. Şimdi siz ana akım yapıdan istifa ediyorsanız, mesela Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin siyasal anlamda en marka partisidir bence. İkincisi de Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Hani bunlar çok eski, kadim partiler. Kadim lafı biraz ağır oldu ama eski partilerdir. Şimdi CHP'den istifa etmiş bir siyasal elit yeni partiye küsmesi ya da Özgür Özel'e küsmesi çok daha kolay hale gelir. Burada da işte amblemin önemi belli oluyor. Bu noktada iş zaten liderlik yapması gereken kişi Sayın Özgür Özel'di. Bu insanları aynı amaç etrafında motive edip yekpare davranıyoruz görüntüsünü kamuoyuna vermek zorunda.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bu süreçte bence yeni parti bu süreci ilk karşılaştığı meydan okumayı ve ciddi sınavı yeni parti çok kötü yönetti.
1: Peki Ferhat Bey. Şimdi burada Silivri'den değil İmralı'dan geçer sözüne ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden değil meclisten geçiririm diyerek kapıyı kapatıyor ya Özgür Özel. Buradaki yanıtı Öcalan'a mı acaba yoksa iktidara ve DEM Parti'ye de bir mesajı var mı Özgür Özel'in?
2: Yani burada daha çok bence iktidardan daha fazla DEM'e ve Öcalan'a bir yanıt veriliyor. Aslında burada Öcalan'ın kastettiği, terör örgütünün kurucusu, terörist elebaşı Öcalan'ın kastettiği meseleye de dikkat çekecek olursak, aslında Ekrem İmamoğlu ve DEM ayrımının da netleşmeye başladığını görüyoruz.
1: Ne demek
2: yani,
1: o?
2: Kent uzlaşısında birlikte hareket eden, 2023 seçimlerinde aynı adaya oy veren bir yaklaşımın aslında DEM cephesinden, Abdullah Öcalan nezdinde de yavaş yavaş ayrışma tarafına doğru gittiğini de görüyoruz. Yani bence bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun ilintili olduğu bir yapıyla DEM'in çok somut bir şekilde ortaklık içerisinde olacağını göremeyebiliriz. Kastettiğim bu. Şimdi Özgür Özel tarafına geldiğimizde de Silivri'nin birçok yönlendirmesini yeni parti içerisinde ya da YP içerisinde uyguladığını görmedik mi? Gördük. Yani Ekrem İmamoğlu nereye işaret ederse ona göre pozisyon alan bir Özgür Özel var. Dolayısıyla bir liderlik sorgulaması haliyle söz konusu oluyor. Bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı iken terörsüz Türkiye meselesine el yükseltiyorum ben, Kürtlere bir devlet vaat ediyorum diyen kendisiyken bu kadar kritik, bu kadar önemli bir meselede ki bence İsrail'in tehdit olarak açıklanmasıyla beraber Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu yaklaşım, ardından Suriye devriminin gerçekleşmesi, Mekke anlaşması, Irak anlaşmaları bu süreçten hariç tutulamaz. Bu vizyon ortadayken eli yükseltip kendi grubunda ne dediği de tam net olmayacak bir soru.

0: Sonucun çıkması Özgür Özel açısından bir eksidir. Bence zaten grubu serbest bırakıyorum demesindeki neden de bu liderliğini ortaya koyamamasını örtmek amacıyladır.
1: Yani Nurettin Bey de aynı şeyi söyledi.
0: Hakim olamadığını örtmek için ben serbest bırakıyorum şeklinde bir ifade kullandı. Yani bu aslında biraz şuna geliyor. El yükseltiyorum deyip böyle bir sonuçla bu kadar kritik, kendisinin de öneme atfettiği bir süreçle ilgili böyle kritik bir sonuç, kritik bir süreçte böyle sonucun çıkması bize şu atasözlerini hatırlatıyor. Aş başında usta, iş başında hasta. Ya da iki cami arasında beynamaz bir pozisyonda kalmış bir parti görüyoruz. Ama Ekrem İmamoğlu'nun nereye işaret ettiyse daha yoğun bir şekilde ilgi gördüğünü görüyoruz. Bir kamufle söylemi de şu, coğrafi bölgelere göre, şehirlerdeki hassasiyete göre vekillerimiz oy verdi. Madem öyleyse, şimdi Manisa'da Özgür Özel evet veriyor. Ahmet Vehbi Bakıroğlu'yla Bekir Başevirgen Manisa milletvekili hayır veriyor. Aydın'da Bülent Tezcan evet veriyor, Süleyman Bülbül hayır veriyor. Evrim Karaköz hayır veriyor. Adana'da 3 milletvekili evet, 1 milletvekili hayır veriyor. Mahallelere göre mi acaba coğrafi bir hassasiyet yürüttüler diyeceğim ama...
1: Peki şunu
0: öyle bir
1: sorayım bu durumda
0: yok. Devamı
1: Fayat
0: da
1: Bey,
0: var.
1: Eğer partide yoğun bir Ekrem İmamoğlu etkisi varsa o zaman Özgür Özel ve hani onunla birlikte evet diyenler de neden hayır demedi? Özgür Özel üzerinde mi yok o zaman?
0: Özgür Özel'in şu anda benim gördüğüm yeni partinin meclis grubu üzerindeki hakimiyeti oldukça kısıtlı. Ekrem İmamoğlu'nun bu partinin oluşmasına zaten bir yol açtığı, Ekrem İmamoğlu'nun baskısıyla zaten bu partinin kurulduğu, CHP'nin içerisinden bir bölünme söz konusu olduğu birçok milletvekili tarafından ortaya konuyor. Zaten CHP'nin başındayken Özgür Özel'in, belediye başkan adayı olmak isteyenler neden Ekrem İmamoğlu'yla görüşüyordu? Normalde kimle görüşmeniz lazım? Bir adaylık lobisi yapacaksanız. Genel başkanla, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyla veya işte partinin genel sekreteriyle görüşmeniz lazımken, kendisi de bir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu'yla neden görüştüler? Ki bununla ilgili işte bir takım iddialar var. 5 milyon euro, 15 milyon euro rüşvet verildiği adaylık karşılığında bir takım iddialar var. Burada şu var, Ekrem İmamoğlu'nun partinin tam hakimi olmak istediği, Özgür Özel'in de yakın çevresiyle beraber buna direnmek gibi bir gayreti olduğu, ancak buna da çok fazla vakıf olamadığını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki hakimiyeti çok üst seviyede diyebiliriz bunu çok net bir şekilde. Ha, bana kalırsa demokrasinin yolu ne Silivri'den ne İmralı'dan geçer, demokrasinin yolu milletten geçer. Milletten siz o desteği alırsanız zaten meclise girersiniz. Mecliste bir söz söyleme hakkınız olur. Dolayısıyla bu tartışmanın da bu bağlamda her iki tarafın da ortaya koyduğu yaklaşım üzerinden çok sağlıklı bir sonuç vermeyeceğini de söyleyebiliriz. Milletten siz bu gücü alırsanız zaten çok güçlü bir lider olursunuz.
1: Hı hı, peki.
0: Partinize de hakim olabilirsiniz. Bunun örnekleri var. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakılabilir. AK Parti'ye bakılabilir. Farklı partilere bakılabilir. Liderler bu kadar kritik kararlar noktasında grubuna hakim olamıyorsa sonrasında lidercilik oynamasının çok bir esprisi yok bana göre.
1: Peki. Bülent Bey, şimdi burada İmralı vurgusunu reddetmesi Özgür Özel'in sürece tamamen mesafeli olduğu anlamına gelir mi?
2: Öyle. Yani öncelikle bu milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi süreci dediğimiz süreç, hı hı, yani oy kullanmakla başlayan ya da oy kullanmakla biten bir süreç değil. Öncesinde beri gelen bir süreç var. Bunun bir yasal süreci oldu. Ardından bundan sonra devam edecek bir süreç var. Dolayısıyla burada milletvekillerinin sadece o kanunla ilgili oy kullanıp evet ve hayır demesinin ötesinde bu çok önemli bir politik duruş. Siyasi parti burada nasıl bir politika takip ediyor? Bu sürecin neresindesiniz? Bu sürece karşı mı çıkıyorsunuz? Destek mi veriyorsunuz? Karşı çıkarken argümanlarınız ne? Destek verirken argümanlarınız ne? Yani dolayısıyla bu sadece milletvekillerinin evet veya hayır demesiyle bitecek bir süreç değil. Yani siyasi partinin burada politikası ne? Bunu partinin yetkili kurullarının ortaya koyması lazım. Yani dolayısıyla örneğin hani Özgür Bey için söylediğiniz için söylüyorum. Özgür Bey Manisa milletvekili olarak mı bu oyu kullandı? Yoksa yeni partinin genel başkanı olarak mı bu oyu kullandı? Yani bir genel başkanın herhalde kullandığı oy en azından partinin kararıdır. Şimdi parti bir
0: ya politika... partinin ortalaması olması gerekmez mi Bülent Bey? Şimdi ya, öbür tarafa bakarsak hayırlar daha fazla. Ortalama üzerinden alırsak hayır demesi
2: işte
0: lazım.
2: Parti liderliği yapan kişinin en azından milletvekillerine güven vermesi, onları ikna edebilmesiyle ilgili bir süreç. Yani

0: Partilerde bu oluyor işte, 1 Mart tezkeresini hatırlayalım. Sayın Erdoğan o dönem genel başkandı. Mutlaka geçmeli diyordu. Geçmedi. Ya yani parti milletvekillerinin bir kısmını evet. ikna edemedi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada milletvekillerinin bireysel olarak evet ve hayır demesinin ötesinde muhatap siyasi partilerin tüzel kişilikleri. Partiler bu politikanın neresinde? Mesela örneğin İYİ Parti sadece milletvekilleriyle değil, yani parti politikası olarak da bu süreci doğru bulmadığını ortaya koyuyor. Ondan sonra eğer bu politikanın dışında bir oy kullanma olayı olmuş olsa o milletvekilinin bireysel tercih olmuş olurdu. Yani partilerin kurumsal bir kararı olur. Bir de o kurumsal karara uyup uymama konusunda elbette demokrasinin gereği olarak milletvekillerinin oy kullanması olur. Onun için yani yeni parti mesela bu süreçte destekliyor, doğru mu buluyor? Yoksa yani isteyen istediği gibi davransın, benim bu konuda herhangi bir politikam yok noktasında mı? Bunu karar vermek lazım. Benim kanaatime göre...
1: Semih Hanım.
0: Buyurun Nurettin.
2: Buyurun.
1: Özür dilerim Bülent Bey. Bir ekleme yapacaktım. Kestim, özür dilerim.
0: Yok, buyurun buyurun.
2: Alalım.
1: Şimdi burada şunu da sormak lazım. Sadece Ekrem İmamoğlu gibi güçlü bir figür üzerinde değil, daha Ekrem İmamoğlu'ndan daha tırnak içinde sıradan diyeceğimiz figürlere karşı bir otoritesi var mı Sayın Özel'in? Mesela şunu soruyorum. Yeni parti hayır kararı alsaydı Sayın Özgür Özel Sezgin Tanrıkulu'ya hayır oyu verdirtebilir miydi? Yani Özgür Özel'in otorite noktasında yaşadığı sıkıntıyı sadece biz İmamoğlu'ndan ölçmeyelim. Mizanı İmamoğlu'ndan almayalım, mikyası daha doğrusu. Diğer milletvekillerine de bakalım. Ben bir taraftan da mesela şimdi aklıma bu geldi, bunu sordum.
0: Yani burada tabii hani sadece bu hani Özgür Bey'e yakın milletvekilleri evet, Ekrem Bey'e yakın milletvekilleri hayır oy verdi demek bir toptancı yaklaşım olur. Yani benim evet oyu kullanıp da Ekrem Bey'le diyalog içerisinde olması geçmiş siyasi birlikteleri itibariyle hani Ekrem Bey'in yanında diye tarif edilebilecek önemli isimleri ben evet oyu verdiğini gördüm. Yani isim vererek hani şu şucudur, peki, bu bucudur evet. demek istemiyorum ama yani Ali Aydar Bey o isimleri çok rahat tanır. Aralarında evet verip Ekrem Bey'le olan diyalog noktasında, yani daha doğrusu siyasi yol yürümüşlüğü çok uzun bir dönemden beri Ekrem Bey'le olan önemli milletvekilleri de evet oyu verdi. Yani dolayısıyla burada Özgür Bey ve Ekrem Bey üzerinden evet ve hayırı tasnif etmeyi tek başına doğru bulmuyorum. Çünkü o milletvekillerinin niyetinde biraz parti kimliğinin oluşmasıyla ilgili bir durum. Böyle geçiş süreçlerinde genel başkanlar otoritelerini sarsmamak için genelde partiye hakim oluncaya kadar grubu serbest bırakma noktasında daha rahat hareket ettiklerini görürüz. Şimdi demokrasinin yolu nereden geçer derseniz ben bir Saadet Partisi olarak bu sürece yaklaşımımız da böyle. Şimdi güvenlik süreçleri var. Bir de demokrasi süreçleri var. Bunlar birbirine ilintili değil ama tabiatıyla iklim demokrasi doğuracağı için, daha doğrusu demokrasinin daha kemale ermesiyle ilgili atılacak bazı adımların koşullarını oluşturacağı için birlikte zikrediyoruz. Güvenlikle ilgili bütün meseleleri devletin istihbarat örgütleri aracılığıyla örgütle konuşmasından daha doğal bir şey yok. Bunu dünyanın her tarafında bu böyle yapılıyor. Ama demokrasi dediğimiz şey, temel hak ve hürriyetler dediğimiz şey sadece ve sadece meşru siyasi aktörlerle olur. O da siyasi partilerdir, millettir, siyasi partilerin temsilcileri. Dolayısıyla demokrasinin yolu nereden geçer derseniz bizzat milletin kendisinden geçer. Bizzat millet adına siyaset yapan siyasi fikri ne olursa olsun, siyasi yelpazenin en solundan en sağına kadar bütün siyasi partilerle diyalog kurarak olur. Saadet Partisi olarak biz de bu sürecin, yani terörist Türkiye sürecinin güvenlik boyutu dışındaki hususların mutlaka ve mutlaka sadece millet ve siyasi partilerle konuşulması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyoruz. Bir de bu süreç iktidarıyla muhalefetiyle ya da işte İmralı dahil hiçbir kişi veya kurumun siyasi rant elde edeceği, siyasi rant uğruna bu süreci değerlendireceği bir süreç olarak görmek bu sürece ve millete yapılmış olan en büyük ihanet olur.
2: Tuba Hanım, sizin de eklemek istediklerinizi alayım. Kılıçdaroğlu Beşikçioğlu buluşmasına gideceğim.
3: Geçelim direkt.
2: Öyle mi?
3: Yeterince bence de yani.
2: Peki tamam o zaman. Hadi onunla başlayalım. Şimdi...
4: Demokrasinin yolu Etimesgut'tan geçer.
3: Demokrasi neymiş? Türkiye'de geçmedi, yol kalmadı.
2: Şimdi Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu cezaevinde ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kendisini ziyaret etti. Burada yapmış olduğu açıklama, pişmanım, siyaseti bırakacağım. İşte... Neyle suçlanıyor peki, onu da bir söyleyeyim. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmak. İşte görevi kötüye kullanmak.

0: kullanma. Bu suçlardan tutuklandı kendisi. Kendisinin tutukluluğa götüren süreçte herhangi bir suç işlemediğini de söylüyor. Yaşananlardan belediyedeki bazı çalışanları sorumlu tutmuştu. Pişmanım, siyaseti bırakacağım. Zaten ortamlarda ikram ediyorlar, kıramıyorum gibi bir ifade var. Burada bir çelişki yok mu, ama izin verirseniz önce bir Ali Aydar'a dönmek istiyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu çok uzun bir süredir arınmadan bahsetti. Mutlaka arındıracağım partiyi dedi. Ama Beşikçioğlu'nu ziyaret etti cezaevinde. Burada bir çelişki var mı yok mu?
1: Evet, bütün zor sorular ilk bana geliyor. Semih Hanım, şöyle şöyle söyleyeyim.
2: Süpürgenin bir ucunu tutmak kolay değil.
1: Bu
2: Sayın Fırat.
1: Aynen öyle. Ben bu meseleyi, bu ziyareti Sayın Genel Başkan'la konuştum. Önce şunu söyleyeyim. Hakikaten çok insani bir durumdan kaynaklı olarak bu ziyaret gerçekleşti. O da şuydu. Hem Sayın Beşikçioğlu'nun ailesi hem sevenleri çok ciddi bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erdal Bey'i ziyaret etmesi gerektiğini istediler. Bunu rica ettiler. Bir takım sağlık sorunları vesaire falan yaşadığını cezaevinde ifade ettiler. Ama şunu söyleyeyim hemen başta. Bugün yansıyan gazetelere, daha doğrusu işte internet sitelerine ya da sosyal medyaya bu ifadelerin hiçbiri orada geçmiyor. O görüşmede yaşanmıyor. Onu çok net bir biçimde
0: ifade edeyim. Yani pişmanım, siyaseti bırakacağım dememiş mi?
1: Yok, yok, yok.
0: Ne demiş peki?
1: Yani hakikaten suçsuz olduğunu şunu söylemiş. Yani iş ve işlemlerde benim dahilim olmayan bir takım durumlar, olumsuz durumlar olmuş olabilir. Ama bilerek ve isteyerek hiçbir şekilde böylesi bir sürece, yani yolsuzluklara, işte rüşvet vesaire falan, bu tür meselelere asla bulaşmadığını ifade etmiş. Sayın Genel Başkan'dan, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda kendisini desteklemesini rica etmiş. Sayın Genel Başkan da, Sayın Kılıçdaroğlu da hukuksal olarak verilebilecek bir katkı varsa elbette o katkının verilebileceğini ifade etmiş. Dolayısıyla dostane bir görüşme geçmiş. Hatta Sayın Beşikçioğlu aday olma öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş. Sayın Kılıçdaroğlu'na ne diyorsunuz, ben böyle bir şey istiyorum, hani gireyim mi siyasete? O da çok net bir cevap vermiş. Yani bunun siyasetin zor olduğunu, bu kararı kendisi ve ailesiyle birlikte alması gerektiğini ifade etmiş. Bunları tekrar hatırlamışlar, o dönemi konuşmuşlar.
0: Aslında belediye biraz başkanlığı sanatçılara göre değilmiş. Bu ifadeyi de kullandığı söyleniyor. Bu da mı geçmemiş acaba Ali Aydar Bey?
1: Semih Hanım, inanın ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığım görüşmede hiç böyle olumsuz bir şey duymadım. Yani hani Türkiye meselelerini konuştuğunu söyledi, sanatı konuştuk, tiyatroyu konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu birkaç kere oyuna gittiğini Bir Deli'nin Hatıra Defteri Ankara'da, evet, izleyenler bilir. Çok iyi bir tiyatro
0: bir
1: oyunu
0: gerçekten.
1: Erdal Bey, Sayın
0: önce
1: Beşikçioğlu muhteşem bir performans sergiliyordu orada. Ben de birkaç kere seyrettim o oyunu. Bunun üzerine konuşmuşlar, ama yani inanılmaz bir biçimde iki kişi arasında geçen bir sohbetin dışarıda bütün içtenliğimle, bütün can yürekten söylüyorum Semih Hanım. Sayın Kılıçdaroğlu bunların hiçbirini ne kullandı, ne böyle bir şey konuşulmuş. Dolayısıyla bunun bir tür tevatürler üzerinden bir şey gelişiyor, bir süreç gelişiyor. Elbette ki süreç hukuksal olarak inceleniyor, bir takım soruşturmalar yapılıyor, işte tutukluk süreçleri devam ediyor. Bunlarla mücadele edilecektir, hukuksal çerçevede mücadele edilecektir, ama cezaevindeki insanların, insanlar için söyleyelim, bu tür meselelerde bir tür itibar suikastine çok kolay girmemek lazım. O insanların kendini savunacak bir durumları şu an yok. Dolayısıyla ben bu tür bir konuşmanın, bir tür bir üslubun o görüşmede gerçekleşmediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Peki diğer tutuklu belediye başkanlarında acaba Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edecek mi? Öyle bir şey söyledi mi, paylaştı mı sizinle?
1: Yani şunu hatırlarsanız, zaman zaman bu tür ziyaretler zaten yapıyor. En son biliyorsunuz bir büyük kırılma yaşandı. O da şuydu. Ekrem Bey'in

ricası ile ailesinin ricasıyla Silivri'ye gitmişti. Orada bir görüşme yapmıştı ve görüşme sonrasında Sayın İmamoğlu oradaki siyasi teamüle, Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki ilişkiye uygun olmayan bir üslupla Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor. Çünkü orada Sayın Kılıçdaroğlu yapılan mitinglerin doğru olmadığını, mücadelenin hukuk

0: birlikte siyasallaştırdığı, siyasal bir boyuta taşıdı. Onun ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrını bu anlamda hakikaten doğru buluyorum. Hukuksal bir süreci siyasallaştırdığınız zaman var olan iddialardan aklanmıyorsunuz. Var olan bütün size yönelik olarak dile getirilen iddiaların hepsinden kurtulmuş olmuyorsunuz. O görüşmeden sonra bir daha Sayın İmamoğlu'yla bir görüşme olmadı. Ama belediye başkanlarını, içerideki belediye başkanlarını zaman zaman daha sonra hatırlarsanız sevgili Tunç Soyer'i de ziyaret etmişti. Murat Çalık'ı ziyaret etmişti. Belediye başkanlarına ziyaretlerinde elbette ki bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Ama o belediye başkanlarının siyasi tutumu ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi kalırlar? Başka partiye, yeni kurulan partiye mi geçerler? O elbette ki oluşacak atmosfere bağlı ziyaretler.
1: Peki, Tuba Hanım.
2: Zor soru da ben sorayım Ali Haydar. Hadi. Çok kısa cevaplasın. Şimdi rüşvet almadım, bu işlerde hiç işim olmadı diyor Etimesgut Belediye Başkanı. Hı hı. Erdal Beşikçioğlu.
1: Yaşananlardan belediyedeki bazı çalışanları sorumlu evet, tuttu.
2: Yine. Bazı çalışanları da sorumlu tutuyor. Peki Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinde Kılıçdaroğlu şöyle bir soru sormuş mu? Başkan yardımcılarından gelen periyodik yüksek meblağlı 975 bin, 1 milyon gibi tutarların bu konuyla ilgili bir sorusu söz konusu olmuş mu? Bunun nedenini anlatmış mı Beşikçioğlu Kılıçdaroğlu'na?
0: Yani şöyle sevgili Ferhat Murat, takdir edersin ki zor koşullarda gerçekleşen görüşmeler oluyor. Orada bu tür bir sorgulama, yani daha çok dinleyen oluyorsunuz. Cezaevi hı hı. görüşmelerinde genelde böyle oluyor. Elbette ki bu iddia çok vahim ve çok önemli bir iddia. Ben de sana katılıyorum. Onu elbette ki yargı boyutunda hepimiz gerçeği ortaya çıktığında göreceğiz. Ama orada hani bir tür Sayın Kılıçdaroğlu biraz hem moral vermek hem o dinlemek için gitmiş. Dolayısıyla öyle bir sorgulama yaptığını düşünmüyorum ben.
1: Peki. Anladım. Tuba Hanım, ilk soruyu size de ileteyim. Burada bir çelişki var mı yok mu? Arınma diyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Kendisini suçlandığı suçlarda hani az önce saydım örgüt üyesi olmak, zimmet, rüşvet, irtikap. Ama işte bunu kendisinin işlemediğini, oradaki bazı belediye çalışanlarını sorumlu tutuyor. Bu arada uyuşturucu testi sonucuna ilişkin de ortamlarda ikram ediyorlar. İşte kıramıyorum gibi bir açıklamasının olduğu yine söyleniyor. Kamuoyu açısından da nasıl değerlendirilmeli acaba?
3: Şu an Erdal Beşikçioğlu'nu anlatırken aklıma şey geldi. Seçim zamanı, Özgür Özel'in seçim otobüsü üzerinden... hala bir dizi figürü işte amirim güzellemeleriyle bir o rolden çıkamayan bir Özgür Özel vardı. Oysa ki Etimesgut'un belediye başkanı o dönem Enver Demirel beyefendi gerçekten çok büyük hizmetleri oldu. Sıfır borçla teslim aldı Erdal Beşikçioğlu. Ben şey diyorum bu olaylar örgüsü ardı ardına geldiğinde zaten yerinde hizmet ederken
0: yok,
3: de
0: borç yoktu Tuba Hanım.
3: Sıfır borç.
1: Öyle dedi zaten.
3: Ben de onu diyorum.
0: Borç
3: yoktu.
0: Pardon.
3: Borç yoktu ve borç şu an yaptı Erdal Beşikçioğlu. Maalesef Özgür Özel'in seçtiği belediye başkanı erken yani amirim erken final yaptı. Bunu burada gördük. Erken siyaseti bıraktı açıklamaları gördüğümüz. Elbette insanların özel hayatı bizleri ilgilendirmez Semih Hanım. Hep biz bunu maalesef görüyoruz. İnsanların
0: başvurusu da yoktu belediye başkanlığında.
3: Yani bravo. Dolayısıyla şimdi biz ne oldu? Bir... dizi kahramanı üzerinden bir iletişim çalışması başlattılar. Bakın yine Çankaya Belediyesi de buna benzer bir hikayedir. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taş denilen gerçekten Çankaya'da eleştirileri olsa ben hani en azından iyi bir belediye başkanı olarak görüyordum. Ansızın görevden alınması. Yani burada da bir aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi belediye başkanlarına gelir gelmez tabiri caizse operasyonlar çekildi. Bu belediye başkanının da yani amirim işte Erdal Beşikçioğlu'nun bu sonuçları ben şaşırmıyorum. Çünkü belediyecilik bir siyaset illa bir tecrübe hani işte siyaset yapmasına gerek yok. Belediyecilik çok başka. Hele Etimesgut'tan bahsediyoruz. Orada sizin dizi çekimlerinizde yaptığınız dizi replikleri. Elbette yine sanatçılar tabii ki siyasete atılabilir. Yani belediye başkanı olabilir ama meselenin arka boyutunda sizin mesela finans işlerinizle ilgili muhasebecinizle gelip oraya başkan yardımcınız yapmanız. İşte aktarılan ücretler vesaire iddialar ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii ki ziyaretini ben de çok anlamlandıramadım ve çelişkili buldum. Asıl beni merak ettiren Özgür Özel neden ziyaret etmiyor Erdal Beşikçioğlu'nu? Yani bunu düşünmek ve konuşmak.

0: lazım. Asıl onun arkadaşı. Yani burada sorulması gereken soru bence Özgür Özel nerede?
1: Peki ne dersiniz Bülent Bey bu soruya?
2: Öyle yani niyetinde belli bir sosyal hayatta tanışıklığınız olan, birlikte siyaset yaptığınız kişilerin bir yargısal süreçleri olabilir. O yargısal süreçlerin bir kısmına ilişkin ciddi iddialar olduğu gibi bir kısmı sizin de itibar etmeyeceğiniz iddialardan da oluşabilir ama insani nezaket, insani ilişki şudur. İster zor duruma düşmüş olsun, ister haklı sebeple cezaevinde bulunuyor olsun. Yani bir geçmiş olsun demek, bir kapısını çalmak, zor günlerinde en azından teselli etmek bence insani bir davranış. Yani cezaevinde birini ziyarete gitmek ne onu suçsuz olduğuna dair bir destek ne de ziyarete gitmemek onun suçlu olduğuna dair peşin bir hüküm vermek manasına gelmemesi lazım. Ben şahsen insanların dışarıda sosyal ilişki hayat içerisinde belli bir dostluğu, arkadaşlığı varsa ve cezaevine de düşmüşse tıpkı bir kaza geçirmesi gibi, tıpkı başına başka bir iş geldiği zaman nasıl ziyaret etmek gerekiyorsa ziyaret edip en azından geçmiş olsun demek ya da dinlemek insani bir davranış diye görüyorum. Yani bunu dediğim gibi aklamak ya da suçlamak aracı olarak değil, tamamen o cezaevinden önceki dönemdeki sosyal ilişkilerine bağlamak lazım diye düşünüyorum.
1: Peki.
2: Öyle görüyorum.
1: Peki. Yani. Şimdi Türkiye-İsrail gerilimiyle devam etmek istiyorum ama Nurettin Bey var mı sizin eklemek istediğiniz? Yoksa hemen sizinle başlayayım, konuyu değiştirelim.
3: Ben bir cümle ekleyebilir miyim?
1: Tabii.
3: Bu konuyla ilgili.
1: Ama Nurettin Bey'in varsa önce bir onu alayım, sonra geleyim size. Var mı?
4: Var. Bence bu ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle çelişiyor. Sadece ben bunu dile getireyim.
1: Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
4: Çünkü şöyle, şimdi Bülent Bey insani hukukun gereklerini biraz önce zikretti. Evet ama siyasetçiler, siyasetçilerin özel hayatları, ya bu özel hayat kabilinden denilerek geçiştirilecek meseleler değildir. Dünyanın her yerinde kamusal figürler, kamuoyuna mal olmuş insanların özel hayatları, ilişkileri, ziyaretleri, yedikleri, içtikleri tartışılır. Bu magazinleştirilir. Şimdi burada Kemal Bey daha önce bazı belediye başkanlarına yönelik katıldığı yayınlarda aklansınlar gelsinler ifadesini kullanmıştı. Hı hı. Şimdi hatta bazı belediye başkanlığı tercihlerinde de çünkü 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olan belediye başkanlarının bazıları daha önce Kemal Bey'in genel başkanlığı döneminde yani Özgür Özel'in dönemi den önce Kemal Bey'in ilk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptığı dönemde tescillenen isimlerdi ve bunlara dair de evet fark edememişim. Kimi kastettiği çok biliniyor ama burada çok detaya girmek istemiyorum. Şimdi burada böyle bir tavrınız varken sizin arınma söylemine dair Erdal Beşikçioğlu'na onunla özel bir insani hukukunuz olabilir ama söylem eylem tutarlılığı açısından ya bu ziyaretin gizli kalması lazımdı. Eğer imkan varsa.
1: Neden?
4: Ya da çünkü söylem ve eylem tutarlılığını muhafaza etmek için. Ya bu ziyaretin gizli kalması lazımdı ya da aracı kişilerle Erdal Beşikçioğlu'na haber gönderebilirdi. Madem insani olarak ilişkileri çok iyi. Ali Aydar Bey de hatırlattı, oyununa gitmişti. Evet, ben de hatırlıyorum o görüntüyü. Bence çelişiyor.
1: Ali Aydar Bey'in bir yanıtı var mı acaba Nurettin Bey'e?
5: Yani saygı duyuyorum elbette ki bu görüşe ama şunu söyleyeyim. Buradaki mesele şu, Sayın Kılıçdaroğlu yargılanması devam eden insanların, belediye başkanlarının ya da başka insanların ziyaretine gitti. Dolayısıyla bir aklanma süreci ya da bir cezanın kesinleşme sürecini beklemek çok doğru değil şu açıdan. Yani insani bir takım durumlar oluyor. O insanlar moral istiyorlar, o insanlar destek istiyorlar ve burada Kemal Bey'i çok farklı bir yere koyuyorlar. Sayın Beşikçioğlu'nun Kemal Bey'in ziyaretini hem ailesinin hem kendisinin istemesi elbette ki Kemal Bey'in çok kırabileceği bir şey değil. Çünkü yani tanıyanlar bilir Kemal Kılıçdaroğlu son derece insani duyarlılıkları yüksek bir biridir ve bu buna karşı gelemediği için yoksa biraz önce Bülent Bey çok doğru bir ifade kullandı. Yani birini ziyaret ettiğiniz zaman onu aklamış olmuyorsunuz. O sonuçta yani şöyle bir şey de çıkabilir. Sonuçta bu yargılama devam ediyor hala. Bu insanlar beraat edebilir. Bu insanlar tertemiz biçimde çıkmış da olabilir. Yani nihayetinde böyle bir durum da var. O yüzden bu yargılama süreçleri devam ederken de Sayın Kılıçdaroğlu birçok belediye başkanını ziyaret etti.

0: onlara kendi görüşünü, kendi düşüncesini paylaştı. Dolayısıyla evet, yani bundan sonra da benzer bir takım durumlar olabilir.
1: Sayın İmamoğlu'nu acaba ziyaret eder mi bir kere daha?
2: Artık orayı Muharrem İnce ziyaret ediyor.
0: Çok,
2: Özgür Özel de ziyaret etmiyor.
0: Kişisel, yani sormadım ama kişisel fikrimi söyleyeyim burada Semiha Hanım. Çok mümkün görmüyorum onu. Yani çünkü orada çok derin bir fay kırığı oluştu. Sayın İmamoğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik ithamları, konuştukları ifadeler, toplum önünde veya medya aracılığıyla söylediği laflar, kullandığı jargon diyelim, çok kabul edilebilir değil. O yüzden ben öyle bir ziyareti çok olası görmüyorum. Sayın İmamoğlu'na ziyareti çok olası görmüyorum.
1: Peki. Konuyu değiştiriyorum o halde. Eğer varsa. Doğru,
3: benim aslında söyleyeceğim şeylerin bir kısmını Nurettin Hoca söyledi, sağ olsun. Şimdi siz siyaset yapıyorsanız siyasetinizin söyleminin paralelinde de hareket ediyorsunuz.
1: Eylemde onu mu doğrulamalı?
3: Şimdi arınacağız, arınıyoruz dediniz hatta. Arınacağız bile değil. Arınıyoruz ve genel merkezinizin başına da temizlendik. Temizlik başlıyor şeklinde bir afiş asıyorsunuz. Şimdi temizlik başladıysa bir kere yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve benzeri suçlardan yargılaması devam eder. Artı temizlik ve arınmadan bahsediyorsak uyuşturucu testi pozitif çıkmış. Bu çok net. Yani en azından adli tıp kayıtlarına baktığımızda. Birisiyle görüntü vererek de o temizlik görüntüsünü çok fazla destekleyemezsiniz. Ben bu açıdan çok tutarlı bulmuyorum. İki, zaten sizin göreve getirmediğiniz, belirlemediğiniz bir belediye başkanı, Özgür Özel'in arkadaşı baktığınızda. Hı hı. Zaten siz belediye başkan seçimlerinin yanlış olduğunu söylüyorsunuz ki ben de katılıyorum. Yani ön seçim vaadiyle genel başkan adaylığını ortaya koyduğunda Özgür Özel bu ifadeyi kullanmıştı. Ön seçim yerine yapay zeka ve araştırma şirketlerinin ortak kararı olarak belediye başkanlarını belirlediklerini söylemişti. Hiç adayı başvurusunda bulunmayan Beşikçioğlu'na getirip Etimesgut gibi bir ilçede belediye başkanlığı yaptıracak bir pozisyonu oluşturuyorsunuz. Yani partiyi bir genel başkan gibi değil de bir kas direktörü gibi yönetip sanki diziye başvuran oyuncu seçiyor şeklinde bir seçim yapıp böyle sonuçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ayrıca arınma ve temizlikle çelişen bir başka nokta da belediye başkan yardımcılarıyla MASAK raporlarında çıkan para hareketliliği. Bu da çok soru işaretleri içerisinde bizi bırakıyor. Dolayısıyla arınma ve temizlikle çok özdeşleşen bir ziyaret gibi görmedim. İnsani ilişki tabii ki önemlidir ama siyasi parti genel başkanlığı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha ön planda tutması gereken bir mesele. Söylemiyle çelişen hareketlerden bence uzak durmasında büyük bir fayda var. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bu yolsuzluk, işte irtikap, belediye başkanlarının yazışmaları, ilçe başkanının milletvekilini bıçaklaması gibi meseleleri biz konuşmaktan çok memnun değiliz. Bazı izleyicilerimiz diyor ki ya bu konulardan başka bir şey yok mu? Maalesef bize bunu konuşturtanlara bunu söylemeleri lazım. Bu birincisi. Ve şunu görüyorum çok net bir şekilde. İktidarın son 20-25 günlük programına baktığım zaman işte bakıldığında terörist Türkiye çerçeve yasa meselesi var. Irak'la yapılan petrol anlaşmaları, kalkınma yolu anlaşması, bunun yanı sıra Mekke anlaşması gibi meseleler söz konusuyken İsrail tehdidi birazdan değineceğiz. Öteki tarafta çok orantısız bir şekilde parti içi hizipleşmeler, milletvekilinin belediye başkanını ilçe başkanının milletvekilini bıçaklaması, bir milletvekilinin aldığı iddia edilen alkolle Edirne'de tuhaf görüntüleri karşımıza çıkartması gibi meseleler var. Burada da çok ciddi bir orantısızlık görüyorum. Bu da çok sağlıklı gelmiyor bana siyaset adına.
1: Tuba Hanım, sizinle başlayayım hemen. Şimdi Türkiye-İsrail geriliminde yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya mı geçiliyor? Şunları hatırlatayım. Netanyahu, mesajımız çok açıktı. Sanırım anlamadılar. İsrail Savunma Bakanı Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor. Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi tırmandırması aptalca. Amerika'dan da bu açıklama geldi. İsrail'deki ABD elçisi İsrail tehdit algıladı derken Devlet Bahçeli doğabilecek sonuçlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağı ilan edilmeli diyor.

0: Milli Savunma Bakanlığı üste herhangi bir Türk askeri yoktu dedi. İsrail Büyükelçisi ABD'nin çatışmayı önleme mekanizması üzerinde çalışıyoruz. Netanyahu ifade ettiğim gibi mesajımız çok açıktı sanırım anlamadılar dedi. Seçim öncesi İsrail'den o tahrik dolu saldırı Ebu Zuhur vuruldu. İsrail'de de bir panik havası. Suriye'deki üst buyurun.
1: Elbette Salı günü gerçekleştirilen bu saldırı kabul edilemez. Tam da aslında zamanlaması açısından, tam da Türkiye etkililerinin olduğu üstten ayrılmaların ardından hemen İsrail tarafından yapılan bu saldırının, elbette biz biliyoruz ki Türkiye'yi tam da böyle istikrarı tesis edilmeye çalıştığı Suriye topraklarında, Türkiye'nin krizin içine çekmeye çalışıldığı ve bunun üzerinden de köşeye sıkışmış bir İsrail ve tabii ki de katil Netanyahu'nun çaresizliğini görüyoruz. Burada şöyle bir sorun var. Yani temel olarak aslında birçok sorun var ama yaklaşan işte seçimler, kendi meşruiyetini kaybetmek üzere olan katil bir Netanyahu, yine o da ayrı bir konudur. İsrail'in geçmişte kurulan Yahudi devletlerinin 80 yılına gelmeden yıkılma, hatta birçoğunun ortadan kaldırılışı, hala şu an onlarda da bir 80 yıl sendromu var. O da ayrı bir konu. Bunlar ardı ardına geldiğinde bir sıkışmışlık var. Elbette Türkiye'nin Suriye topraklarında tesis etmeye çalıştığı bu huzur, güven ve tam aksine o kendince Suriye topraklarında sanki oradaki kaderi kendisi belirleyen bir akıl olarak orada hükmetmeye çalışıyor ama burada sanıyorum çatışma ve karşılaşma tam burada başlıyor. İsrail, Suriye yıllarca daha böyle parçalanmış, güçsüz ve kendi avucunda tuttuğu, böyle kendi istediği gibi tabiri caizse çatışmanın içinde tuttuğu bir Suriye, onun istediği bir Suriye'ydi. Ama bu oyunları bozan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve yakın tarihte de değil, yani uzunca bir zamandır biz sahadayız.
0: Türkiye ile çatışmayı göze alır mı İsrail?
1: Yani aslında burada bana göre alacağını düşünmüyorum ama buradaki şimdiye kadar yıllardır söylemleri, bu popülist söylem iç kamuoyuna, kendince iç kamuoyuna vermiş olduğu mesajlar bunlar aslında. Elbette bunun bir kere en başta Türkiye'nin her defasında içine çekmeye çalıştığı bu şeyi, tabiri caizse bu tuzaklara gelmeyen Türkiye'ye her defasında daha da el yükseltiyor. Türkiye hiçbir zaman bu oyuna gelmeyecektir bu arada, bunu söyleyelim. Tam da az önce Ferhat Murat'ın söylediği gibi zamanlamaya baktığınızda Türkiye'nin işte Hicaz demiryolu ile ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz ay Riyad'da Ulaştırma Bakanımızın yaptığı işte anlaşma, sonrasında Irak Kalkınma Yolu, sonrasında Orta Koridor, birçok aslında bölgenin kalkınması adına ki Hürmüz'le beraber o kırılan cambazı diyoruz ya, yeni yollar, ticaret yolları ve yeni bunun üzerinden de deniz yolları ticaretiyle ilgili yeni bağlantısallık, yani ülkelerin
0: artık... Bunu rahatsız ediyor İsrail.
1: Bu elbette şimdi bir de zamanlamaya baktığınızda Mekke ile mütabakatında da yine benzer hadiseler. Tam da oyununu bozan hadiseler. Dolayısıyla bu güç birliği bir taraftan da unutmayın, Amerika Birleşik Devletleri tarafında Beyaz Saray'da da artık eskisi gibi karşılanan o Beyaz Saray'ın şımarık çocuğu rolünden de uzaklaşmış durumda Netanyahu. Dolayısıyla bunları bir hepsini alt alta getirdiğimizde kendini şu an sanki bu çatışma üzerinden yine böyle ne diyecek? Bir çatışma ve bir karşısında bir kaos koyması getiriyor ki ülkesini yine kendisini kurtarıcı rolünde, az önce vermiş olduğunuz Ebu Barat'ın galiba onu söylemiş olduğu açıklama bence önemliydi. Ya bunları kendileri de biliyor. İç kamuoyundan gelen eski bakanların yapmış olduğu açıklamalar da öyle. Netanyahu'nun bölgeye giderek kaosa sürüklediğini, içerideki Knesset'teki bakıyorsunuz sandalye sayısının eksilmesi ve herhangi bir şekilde beraber yine ittifak yapabileceği ya da beraber hükümete gelmesi yine söz konusu değil. Ama bu taraftan bence Türkiye'nin vermiş olduğu şey çok netti. Bu caydırıcı unsurlara, içine çekilmeye çalıştı bu savaşa karşı Türkiye çok net tavrını koyuyor. Bu devam edecektir maalesef Ekim'e kadar ama bu tavır ve bu tuzağa düşmeme de net bir mesajdır.
0: Vaktimde az herkese söz vermek istiyorum. Nurettin Bey, ne yapıyor İsrail? Yani ne yapmaya çalışıyor? Bu deliliğin arkasında yatan çarpık mantığı nasıl okuyorsunuz?
2: Şöyle okuyorum, İsrail Orta Doğu'da değişen yeni güvenlik mimarisi içerisinde sadece Orta Doğu'yu değil, Orta Doğu'yu da aşan bir askeri ittifak ve güvenlik mimarisinin peşinde. Şimdi aslında bu hadiseyi yorumlarken bence iki önemli gelişmeyi dikkate almak lazım Semih Hanım. Bunlardan bir tanesi Nur Tuğba Hanım'ın ifade ettiği gibi Mekke Anlaşması'dır. Çünkü Mekke Anlaşması Orta Doğu'daki devletlerin birçoğu artık şunun farkında. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği Orta Doğu'dan ziyade

0: Hint Pasifik hattına doğru, Çin'e doğru kaydı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bölgedeki garantörlüğü yerine başka dinamikler, başka ittifak arayışları belirleyici olacak. Bunlardan bir tanesi de Mekke İttifakı zaten. Öte taraftan diğer bence kritik gelişme, bizim kamuoyunun pek dikkatini çekmedi ama Suriye ve Rusya arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu mutabakata göre Rusya Suriye'deki bazı bölgelerdeki askeri varlığını sonlandırma ve Şara hükümetine devretme kararı aldı. Şimdi bu bence İsrail'i harekete geçiren temel dinamiklerden bir tanesi bu.
1: Peki.
0: İsrail Rusya'nın bölgedeki varlığını şöyle okuyordu bence. Türkiye ve Rusya arasında tarihsel bir rekabet olduğu için Rusya'nın Suriye'deki varlığı Türkiye'nin Suriye'de genişlemesi ve nüfuz alanının artmasını önleyen bir faktördü İsrail açısından. Şimdi bu faktörün de ortadan kalkması işte Lazkiye'de, Halep'te, İdlib'te yani Suriye'nin kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti'nin etkisinin hem siyasal hem askeri etkisinin artması tabii Rusya'nın da devreden çıkmasıyla daha olası hale gelecekti. Ve İsrail öyle bir yer seçti ki bu seçtiği yer yani aslında orada henüz bir tamamlanmış bir üs değil orası. Sadece bazı
1: Evet, doğru.
0: çalışmalar
1: Önemli.
0: devam ediyor.
2: Üs yok.
1: Doğru.
0: Üs yok. Çalışmalar devam ediyor. Ben öyle bir yeri vurayım ki dedi
1: Ha,
0: Ebu
1: olmayan
0: Zuhri
1: üssü
0: gibi.
1: vurmak yani. Evet.
0: Evet. Yani bir tarafta gerilim yaratsın ama çok da hararetli bir gerilim meydana getirmesin. O yüzden burayı seçti. Ben burada iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi
1: Onları da
0: özetleyeyim.
1: alayım Ferhat Bey'e geçeceğim. Nurettin
0: Bir
1: Bey.
0: Mekke anlaşması, diğeri Suriye ve Rusya'nın bir iki hafta önce galiba ya da 10 gün önce yaptığı mutabakat.
1: Peki, İsrail'in rahatsız olduğu noktalar bunlar. Bir de Netanyahu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı. Bu diplomatik olarak bizim ilişkilerimizi nasıl etkiler? Buraya da alayım mı sizi? Hem buna yanıtınızı alayım hem de
0: Olur.
1: Bahçeli'nin izlenmesini önerdiği 7 yol
2: Gidiyor.
1: vardı. O çağrıyı da bir getirelim bu arada. Madde madde onların üzerinden de bir gideriz. Ama ilk olarak bu diplomatik ilişkiyi etkiler mi Netanyahu için çıkartılan kırmızı bülten?
2: Şimdi
1: Bu bir
2: şöyle,
1: bakan da açıklamalarda
2: tabii
1: bulundu.
2: Netanyahu için aslında Uluslararası Adalet Divanı'nda verdiği bir takım cezalar var ama nedenle uygulanıyor bu bir tartışma konusu. Ama Türkiye'nin tavrını belli etmesi açısından kırmızı bülten kararının verilmesi diğer müttefik ülkelere de verilen çok net bir mesaj olarak da karşımıza çıkıyor. Aslında uluslararası platformda bu konuyu böyle okumak daha makul ve mantıklı diyebiliriz. Ama uygulanma konusuna baktığımızda zaten Gazze'de yaptıkları mezalim ortadayken uluslararası alanda birçok yaptırıma maruz kalması gereken Netanyahu'nun bu yaptırımlarla karşı karşıya kalmadığını gördük. Ancak tabii Türkiye'nin tavrını belli etmesi açısından ben önemli görüyorum. Öteki taraftan Netanyahu neden böyle bir karara imza attı? Kuşkusuz onun kararı. Türkiye'nin 70 kilometre aşağısında bir bölgeyi üs diye pazarlayarak
1: Vuruyor.
2: kendi kamuoyuna sunmak. Bir kere seçim sonuçları, daha doğrusu anketleri iyi
1: Kötü.
2: gitmiyor. En iyi ankette ikinci sırada ve mecliste en fazla sandalye sayısına sahip olma özelliğini muhtemelen yitirecek Likud. Yaşar ve Bennett Together partisinin 1 ve 3. sıradaki partilerin birlikte hareket edebilme potansiyeli bundan sonrası için mümkün ki onlar Netanyahu'dan farklı bir kafa yapısında mı? Değil ama iktidarı kaybetme ayrı bir meseledir ki biz bunu 7 Ekim'de de gördük. 7 Ekim'de kendisiyle ilgili yargılama süreçleriyle ilgili insanlar sokaktayken bir anda 7 Ekim
1: Saldırıları
2: meselesi gündeme
1: başlattı.
2: geldi ve Gazze'ye yoğunlaşarak algıyı başka bir yöne çekmeye çalıştı. Burada bir, kendi iç kamuoyunu konsolide etmek. İki, Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini başlatmış olması. Bakın 2024'te Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı, 1 Ekim'de Erdoğan'ın söylediği İsrail tehdidi ve iç cephe vurgusu.
1: Evet.
2: Ardından Suriye devrimini biz gördük. Mekke anlaşmasını yaşıyoruz. Irak'taki kalkınma yolu ve petrol anlaşmaları çok kritik. Ve Mekke anlaşması özellikle aslında İsrail'in o bölgede şımarıklığını tamamen ortadan kaldıracak. Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin çöktüğünü de karşımıza çıkartan bir sonuçla bizi karşı karşıya
1: Evet,
2: bıraktığı için.
1: tam bu noktada Bahçeli'nin de önerdiği Mekke Anlaşması'nı genişletmek. Bu yedi
2: Kesinlikle.
1: yolun içinde İslam ülkelerinin ortak güvenlik ve savunma inisiyatifi oluşturmalı diyor.
2: Bu önemli. Aslında zaten Mekke Anlaşması'nın vizyonu ortaya çıktığında 2 yıl 8 aylık bir süreç bu. Hani bir günde imzalanmış gibi gözükse de 2 yıl 8 aydır çalışılan bir projede Suudi Arabistan ve Pakistan

0: gibi güçlü iki İslam ülkesinin olması Türkiye ile beraber çok önemli. Buna tabii ki yeni ilaveler, Mısır gibi, Katar gibi. Hı hı. Hatta belki bu sürecin içerisinde Suriye'yi de buna ekleyerek o bölgedeki huzuru ve refaha sağlamak çok kritik. Yani Sayın Bahçeli'nin tabii az önce vurguladığım terörist Türkiye çıkışının sonrasında Suriye devriminin gerçekleşmesi aslında bunların birbirinden bağlantısız olmadığını karşımıza çıkartıyor ve yine devlet aklı vizyonuyla Sayın Bahçeli'nin bu konuda ben bu izlenmesi gereken yol konusunda da çok önemli evet. bir okuma yaptığını düşünüyorum ki Kudüs Paktı'nı da işaret etmişti hatırlarsan geçmişte.
1: Daha önce evet.
0: O noktada Kudüs Paktı'nın sağlanması burada Mekke Anlaşması'nı genişletmek ki bunun 57'ye kadar çıkma potansiyeli var ama tabii öncelikle bizim bölgemizdeki ülkelerin dahil olmasıyla beraber çok daha etkili bir pozisyona gelir. Hı. Şöyle düşünün, Türkiye'nin çok güçlü bir savunma sanayi sektörü var. Bu ülkelere satacağı ürünler, teknoloji paylaşımları, ekonomik getirilerin Türkiye'ye sağlanmış olması, Pakistan'ın nükleer gücünün bu ülkeleri koruması, yani Türkiye'nin şu anda nükleer silahı var diyebilir miyiz? Diyebiliriz çünkü NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi Mekke Anlaşması'nda da ne var? Herhangi bir ülkeye saldırı olduğunda tüm ülkelere yapılmış sayılacağı için olası, Allah göstermesin, bir nükleer saldırıda Pakistan'ın nükleer silahları aynı zamanda Türkiye'nin de, Suudi Arabistan'ın nükleer silahları oluyor. Dolayısıyla ben bu 7 aşamalı planında aslına bakarsanız bölgedeki gelişmeleri çok ince analiz ederek geleceğe dair bir vizyonu da ortaya koyarak Sayın Bahçeli'nin ortaya çıkardığını düşünüyorum.
1: Bu plan Tuğba Hanım, bu öneriler hayata geçirilir mi? Uygulaması kolay mı?
2: Elbette, yani şimdi Sayın Bahçeli'nin aslında teröristiz Türkiye söyleminin arkasında en başındaki mesele, ana argüman buydu, bu başlıkları özellikle Kudüs Paktı önemlidir. Buradaki bütün hani bizzati şahit olduğumda, sahada da kendisi ziyaret ettiğimde, neredeyse 4-5 yıl önce gittiğimde de hakikaten masasında işte Irak, Suriye haritaları ve bölgenin, İsrail'in, katil İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı zaten birçok enstitü de vardır. Milliyetçi Hareket Partisi ve dış politika enstitüleri de vardır. Birlikte çalıştaylar yapılıyor. Bunlar aslında, bu başlıklar laleyte böyle yapılan başlıklar değil. Bilim insanlarının, alanındaki uzmanların saha gerçekliğiyle hazırladığı Sayın Bahçeli'nin liderliğine evet. hazırlanan raporlardır. Bu anlamda bölgeyi çok iyi okuması ve bence her defası zaten önerileri hep de hayat bulmuştur. Çünkü rasyonel önerilerdir Sayın Bahçeli'nin buradaki öneriler. En önemlisi zaten bu Mekke Anlaşması'nı genişletilmesi ki zaten bununla ilgili nüveleri de gördük biz Dışişleri Bakanlığı nezdinde de. Uzun vadede ana üç aktörün aslında başlattığı bu mesele, işte nükleer gücü olan Pakistan, ekonomik gücü olan Suudi Arabistan ve Türkiye'nin askeri gücüyle beraber bu ittifak daha da büyüyecektir. Dolayısıyla hep diyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunduğu jeopolitik, bulunduğu nokta, bütün o bağlantı sağlığın, bütün ülkelerin yeniden ticaret yollarının böyle hedefte olduğu süreçte güvenlik mimarisinin Türkiye üzerinden şekillendiği bir dönemde bu başlıkların her biri gerçekten ayrı ayrı çalışılmış.
1: Bülent Bey, sizin de yorumunuzu alayım. Orta Doğu Barış Koalisyonu kurmak, Orta Doğu Güvenlik ve Barış Konferansı toplamak, Ankara Deklarasyonu ilan etmek, Uluslararası Ateşkes Gözlem Misyonu kurmak, Uluslararası Arabuluculuk Temas Grubu oluşturmak, kademeli diplomatik baskı ve teşvik uygulamak. Ne diyorsunuz?
3: Şimdi bölgesel dengeler dünya düzeninde kurmak öyle bir ayda, bir yılda, beş yılda oluşacak şeyler değil. Ama bunun fikri altyapılarını oluşturmak, daha doğrusu ülkeyi doğru bir dış politikaya kanalize etmek önemli bir başlangıç. Yani dolayısıyla bu söylenen hususların çok kısa vadede gerçekleşmesini beklememek lazım. Ama en azından Türkiye'nin Orta Doğu'da konumlanmasını ve İsrail tehditine karşı neler yapması gerektiğine dair uzun vadeli bir perspektif olarak görmek lazım Sayın Bahçeli'nin bu açıklamalarını. Dolayısıyla evet, bir günde gerçekleşmeyebilir ama bu hususların kademeli olarak hayata geçirilmesi belki yılları bulan bir şey. Ama en azından devletin dış politikasının belli bir mecraya konulması açısından önemli bir değerlendirme olarak görüyorum Sayın Bahçeli'nin.
1: Peki Ankara Deklarasyonu ilan etmek tam olarak ne demek?
3: Şöyle, yani aslında İsrail'in yani biraz da sapkın bir teolojik anlayışla devlet aklı haline gelen bir politikası var. Yani bölgeye dair. Ve İsrail bölgedeki temel hedefi şu: kendi güvenliğini sağlamak için bölge ülkelerinde kaosu, çatışmayı, şiddeti her geçen gün artırmayı ve mümkün olduğu kadar da bölgede kendisi adına vekalet savaşları yürütebilecek etnik ve mezhepsel kimlikli bazı

0: yapılanmaları harekete geçirmeyi bir strateji olarak ortaya koyuyor. Yani bölge ne kadar karışıksa İsrail o kadar rahat edebileceğini düşünür. Şimdi Ankara'dan Türkiye'ye olarak bizim de yaklaşımımızın şu olması gerekiyor. Bölge ne kadar huzurluysa, bölge ülkeleri ne kadar güven içerisindeyse ve bölgede bölge ülkelerinde ne kadar devlet dışı yapılanmalar ortadan kaldırılıyorsa ve komşuların birbiriyle ekonomik, askeri, siyasi ilişkileri ne kadar üst seviyedeyse bölgede huzur o kadar net bir şekilde ortaya çıkar. Yani bir İsrail'in yaklaşımı var, bir de bizim yaklaşımımız var. Bu taban tabana zıt iki yaklaşım. Belki Ankara Deklarasyonu derken ülkemizin bölge ülkeleriyle barışı, diplomasiyi, diyaloğu önemseyen ve bu bölge ülkelerinin kendi arasında dayanışmasını üst seviyeye çıkaran bir duruşu ortaya koymayı herhalde kastediyor olması lazım. Ama burada bu son özellikle Ebu Dur hava üstüne yönelik saldırıyı bireysel bir saldırı okumamak lazım. Yani her ne kadar bizim dış politikamızda belki tansiyonu düşürmek için bunu bireyselleştirip sanki Netanyahu'nun bir çılgınlığı olarak yansıtma eğilimi var. Bu belki tansiyonu düşürme açısından normal görülebilir. Hatta Netanyahu ile ilgili bir yakalama kararı çıkarılması da olayı sanki Türkiye'nin Netanyahu ile sınırlı olarak görmek istediğine dair bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Oysa hani bunu 27 Ekim'deki İsrail seçimleriyle de ilintili olarak görenler var. Ama şunu unutmamak lazım. Netanyahu gider, bu ideolojik sapkınlık devlet aklı haline gelmişse İsrail'de başka Netanyahu'lar çıkar. Peki. Önemli olan İsrail'i bu tutumundan alıkoyacak bir caydırıcı güç haline Türkiye'nin gelmesi. Bir diğer önemli husus da şu, ilk kez dikkat ederseniz daha önce İsrail'in hava saldırıları Şam ve güneye doğru olan alanda oluyordu. Yani belki de gayri resmi olarak, bu resmi olarak ilan edilmiş bir şey değil ama Şam ve güneyinde İsrail hava üstünlüğünün olduğu, kuzeyinde ise Türkiye'nin Suriye ile beraber olduğu bir iki nüfuz alanı vardı. İlk kez İsrail Türkiye'nin nüfuz alanına doğru bir saldırı düzenliyor.
1: Bu da çok açık bir mesaj.
0: Kademeli olarak yani burada farklı çılgınlıkları yapabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla bunu bireysel bir şey değil, kademeli olarak İsrail'in Suriye'de gerginliği artırıp yavaş yavaş Türkiye'ye doğru geleceğine dair bir işaret olarak okumak.
2: Ya da gel yapıyor.
0: Ya da şöyle, dolayısıyla yani, ilk kez
1: bu kadar
0: Şam
1: yakın.
0: Ve güneyin dışında daha önceki bütün operasyonları Şam ve güneyini kapsıyordu. İlk kez kuzeye doğru, yani Türkiye'nin nüfuz alanı diyelim. Yani tabii bu nüfuz alanı anladım. Suriye devletiyle birlikte mutabık alınarak, yani yoksa işgalli olan bir şey değil. Oraya dönük bir saldırıydı ve bunun doğrudan Türkiye'ye bir mesaj verilmek istendiğine dair net bir şey var. Ama bu kimileri bunu 27 Ekim iç politikasına dönük bir hamle olarak okuyabilir. Ama İsrail'in bu bölgedeki emellerini dikkate aldığımız zaman bunun sadece 27 Ekim'le ilgili olduğunu düşünüyorum ama tek başına 27 Ekim'de sınırlı görmemek lazım. Türkiye'nin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Son olarak şunu ifade edeyim. İsrail Türkiye'ye bu aşamada saldırmak ister ama saldırmaya cesaret edemez. Çünkü Türkiye diğer bölge ülkelerinden ayıran çok daha önemli askeri gücü var. Çok daha önemli ittifakları var. Dolayısıyla Türkiye'ye saldırırken herhangi bir bölge ülkesine savaş ilan etmenin çok daha fazla maliyetleri olduğunu İsrail bilir.
1: Çok az
0: ama
1: vaktim var.
0: Eninde sonunda Türkiye eğer Orta Doğu'ya huzur getirmek istiyorsa, İsrail'de yayılmacı politikasıyla Orta Doğu'yu işgal etmek istiyorsa bir gün eninde sonunda karşı karşıya gelinecek. O güne şimdiden hazırlık yapmak lazım diye düşünüyorum.
1: Çok kısa alayım. Ali Aydar Bey'e gideceğim. Zamanım artık çok az.
2: Ben de bir şekilde Türkiye'nin İsrail'le karşılaşacağını düşünüyorum. Ama şu an için ortaya konan bu vizyon, aslına bakarsanız bu savaşı olabildiğince geç sürede yapıp caydırıcılığı daha da yukarı seviyede bir noktaya çekip İsrail denen şu anda bir terör devleti olarak faaliyetini sürdüren yapının tamamen dünyayı da rahatlatacak bir şekilde ortadan kaldırılması şeklinde sonuçlanacak. Ama bu kısa sürede olması beklenen bir şey değil. Uzun vadede, uzun vadeden kastım da 10 yıl ve üzeri, 10 yıl ve üzerindeki bir zaman diliminde ben İsrail'in en azından bu saldırganlığının kesinlikle ortadan kaldırılacağını ya da kendisinin ortadan kaldırılacağına yönelik bir inanç taşıyorum. Umarım da gerçekleşir.
1: Peki.
2: İkisinden
1: Ali Aydar Bey, son iki dakika. Eni sonu İsrail ve Türkiye karşı karşıya gelecek mi? Siz ne dersiniz?
3: Ben şu anda bir karşı karşıya gelişin yaşandığını düşünüyorum. Bir mevzi savaşı var. Karşılıklı olarak alan daraltma ya da bir biçimiyle her iki ülkenin

0: dahilinde kendi alanının genişletme çabası olduğunu görüyorum. Şunu söyleyeyim, bölge yeniden tasarımlanıyor. Aslında dünya yeniden tasarımlanıyor. Bu hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hem CHP Dış Politika Kurulu'nun açıklaması İsrail saldırganlığının bölgedeki gerçekten istikrarı bozacak nitelikte olduğunu, bizim milli çıkarlarımıza da son derece zarar verdiği yönünde herkesin gördüğü bir tablo var ortada. Dolayısıyla bizim Suriye'de barışı inşa ederken ya da ülkeyi yeniden inşa etme çabası güderken İsrail'in kendi nüfuz alanının gelişme çabası elbette ki bölgedeki bütün istikrarı zedeleyecek bir nitelik taşıyor. Hem Lübnan meselesinde hem Suriye meselesinde izlenen tavır bölge açısından son derece istikrar bozucu bir nitelik taşıyor. Bu yüzden Türkiye sürece son derece itidalli yaklaşıyor. Hem Sayın Bahçeli'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar bence önemlidir. Dolayısıyla burada İsrail'e karşı Türkiye'nin bütünsel bir yaklaşımı mutlak surette hem siyasette hem savunma alanında göstermesi gerekiyor. Çünkü burada sonuç olarak şu söylenebilir. Bölge gerçekten bir takım egemen güçlerden arınırken o toplumların kendi kaderini tayin edebilecek bir potansiyele kavuşmasını sağlamak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tür barışçıl bir yaklaşımla süreci götürmeye çalışırken İsrail bunun tam tersi kendisine alan açabilecek bir başka siyaset ya da bir başka strateji izliyor. Aha. Bir mevzi savaşı var. Bu mevzi savaşını dikkatle izlemek gerekiyor. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizim devletimiz bölgede istikrardan ve milli çıkarların korunmasından yana olmuştur. Dileriz İsrail bu saldırgan politikasından, bu yayılmacı anlayışından vazgeçer.
1: Peki. Şimdi çok kısa bir ara, ardından veda edeceğiz.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Efendim veda edeceğiz ama Bülent Bey'in eklemek istediği bir husus var. Yani, Bülent Kaya'nın.
2: Şimdi ifade ederken belli kurum ve kuruluşlar içerisinde bulunduğunu iddia eden bazı insanların yanlış işlere bulaşmış olması o kurumları lekelememeleri Alparslan ya da o kurumların ideallerini ortadan kaldırmamalı. O anlamda örnek verirken hani bir kısım insanlar ülkücü mafya diye geçiniyor ya, bu ülkücülükten kaynaklı bir şey değil. O yapıları suistimal eden insanlar olabilir. Atatürkçü kesimi suistimal edenler olabilir. İslamcı kesimi suistimal edenler olabilir. Yani bu onların özünde kurumların kendisi değil. O kurumlar adına yanlış işlere bulaşan insanların o kurumları bağlamaması gerektiğine dair bir örnek olarak onu söylemiştim.
3: Ya da o kurumları itibarsızlaştırmak için isimlerle onları anmaya başladığı gibi mesele de olabilir. O yüzden
1: düzeltmeniz lazım. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bülent Kaya, Nur Tuğba Aktay, Ferhat Murat, Ali Aydar Fırat ve Doktor Nurettin.

Nurettin Kalkan. Çok çok teşekkürler. Bizi izleyen siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Biz tamamladık. Ahmet Arı birazdan karşınızda olacak. Güzel bir gece olsun. İyi bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmeleri 2 saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Ama günün öne çıkan önemli başlıklarına birlikte bir göz atalım. Türkiye Netanyahu hakkında kırmızı bülten talebinde bulunduğu açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. İnsanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanan Netanyahu için kırmızı bülten talebi Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden tepki geldi. Ortak açıklamada İsrail'in saldırılarının Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi. ABD, İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da artırıyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, pazartesi açıklanacak yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. Yaptırımlar İran hükümetini çökertecek dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise İran dünya zaferini kabul etmişken savaşı bitirmeli ifadelerini kullandı. Günün öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Hızlıca gece raporuna başlayalım. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamalara Ankara'dan sert tepkiler geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, nazarımızda zerre itibarı yok dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise açıklamaları mesnetsiz ve provokatif olarak niteledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösteren isimlerden oldu.
1: İsrail'den küstah açıklamalar gelmeye devam etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
2: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür. Bilinmelidir ki bu Siyonist çetenin bizim nazarımızda zerre kadar hükmü ve itibarı yoktur. Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek, Türkiye ise mazlumlara kucak açmaya, zalimin karşısında hakkın ve adaletin yanında dimdik durmaya devam edecektir.
1: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
2: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan açıklamaları, mesnetsiz, provokatif ve gerçeklerle bağdaşmayan hezeyanlardır. Bu hezeyanların amacı, Netanyahu hükümetinin bölgede sürdürdüğü soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasından ibarettir.
1: İsrail'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, soykırım Netanyahu'nun kimlik kartı olmuş dedi.
3: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada Netanyahu için kullanılması gereken ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanmışlar. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada Netanyahu'nun ucuz siyasetinin bizde karşılığı yok denildi.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, Netanyahu yönetiminin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in çevre ülkelere yönelik saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Suriye'deki üs saldırısı kabul edilemez dedi. Bahçeli, Tel Aviv yönetiminden gelen Türkiye'ye karşıt açıklamalara da yanıt verdi. İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi ve 7 maddelik bir çağrı yaptı.
4: İsrail'in saldırgan politikalarına

0: tepki gösterdi. Provokatif adımları atmamaları için çağrı yaptı. İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi.
1: Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken, uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. 7 maddelik önerisini sıraladı. Barış gücü oluşturulmalı, Orta Doğu Barış Koalisyonu kurulmalı, barış konferansı toplanmalı, Türkiye tepkisiz kalmayacağını ilan etmeli. Birleşmiş Milletler çatısı altında ateşkes gözlem misyonu oluşturulmalı, ara buluculuk temas grubu kurulmalı ve barış için İsrail'in çevrelenmesi politikası uygulanmalı dedi. Bahçeli, İsrail'in bölgede ve uluslararası kamuoyunda yalnızlaşmasının İsrail'deki politik iklimin değişmesi açısından önemli olduğunu da ifade etti.
2: İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden tepki geldi. Ortak açıklamada İsrail'in saldırılarının Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Ürdün, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının imzası yer aldı. 12 bakanın ortak açıklamasında saldırıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Uluslararası topluma bu saldırganlık karşısında kararlı, net ve ilkeli bir duruş sergilenmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca Türkiye dahil 8 ülkeden de İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim projesine tepki geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak açıklamayla İsrail'in Filistin halkı ve mülklerine karşı ihlallerini kınadı. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim yeri kurmak için tepki çeken bir adım attı. Filistin topraklarını bölebilecek yasa dışı E1 yerleşimi için ihale süreci başlattı. Karara batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tepkili.
0: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması için harekete geçti. Birçok batılı ülke karara sert şekilde tepki gösterdi. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yapılması planlanan yasa dışı E1 yerleşim planı için ihale ilanı yayımladı. İhale, E1 projesi kapsamında onaylanan 3401 konutun 1234 konutunu kapsıyor. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim. Böylece 27 Ekim'deki seçimde hükümet değişse de planın durdurulmasının önüne geçilecek. İhale kararına birçok ülkeden tepki geldi. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Norveç liderleri ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada E1 yerleşimi Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının bölgesel bütünlüğüne zarar vererek iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacaktır denildi. Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik işgalci şiddetinin eşi görülmemiş seviyelere ulaştığına da dikkat çekildi. Ayrıca firmalardan ihaleye başvurmamaları istendi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü de karara tepki gösterdi.
3: Bu yerleşim Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı fiilen koparacaktır. Bu durum işgal altındaki Filistin topraklarının toprak bütünlüğü için ciddi sonuçlar doğuracak ve iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturacaktır.
0: Kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşimi, Doğu Kudüs'te Mahalle Adumim yerleşimi arasındaki yaklaşık 12 kilometre karelik alanda yer alıyor. Projenin Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracağına dikkat çekiliyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini duyurdu. Evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Gürlek, uluslararası hukukun bütün imkanlarını kullanacağız dedi.
0: Sumut filosuna saldırı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Netanyahu'nun uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. O talebe ilişkin evrak Dışişleri Bakanlığı

0: Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumud filosu aktivistlerine yönelik uluslararası sularda yapılan saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini paylaştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğü kaydedildi. Bakan Gürlek, Netanyahu ve İsrail'in sosyal medya fenomeni Afek Moskoviç'in uluslararası seviyede aranması amacıyla İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini belirtti. Ayrıca bu talebe ilişkin evrakın da Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini vurguladı.
1: Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
0: Haklarında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulan Netanyahu ve Moskoviç, insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Karadeniz gezisine Trabzon'la başladı. Esnaf ziyaretinde bulunan Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon İsrail'in karşısında dimdik ayaktayız ifadelerini kullandı.
3: Artık her sene gelip çay üreticisinin sıkıntısını biliyoruz, fındık üreticisinin derdini duyuyoruz demeye değil, çözüyoruz demeye geldik.
0: Karadeniz gezisinde ilk durak Trabzon oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yol haritamızı anlatmaya ihtiyacımız var dedi.
3: 25 yıllık yorulmuş bir iktidar var. Onlarla da uğraşmaya, didişmeye niyetimiz yok artık. Artık önümüzde yol haritamızı anlatmaya, iktidarımızı nasıl kuracağımızı, nasıl yürüteceğimizi anlatmaya, yüzleri nasıl güldüreceğimizi anlatmaya ihtiyaç var.
0: Özgür Özel kentte esnafı ziyaret etti. Toplanan kalabalığa seslenen Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.
3: İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor. Buradan şunu söyleyelim. Hem İsrail'e hem Netanyahu'ya içeride mücadele ederiz. Birbirimizden en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, İsrail'in bu pervasız tutumu yalnızca Türkiye'ye değil tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu kışkırtıcı dil ve fiili saldırı Suriye'deki hassas dengeyi bilinçli biçimde bozma, gerilimi tehlikeli noktalara taşıma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetini açıkça ortaya koymaktadır açıklamasını yaptı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Şeybani açıklamayı resmi ziyaret için bulunduğu Pakistan'da yaptı. Yerel basına konuşan Suriye Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak olarak niteledi. İki ülke arasındaki tarihi bağlara ve 1000 kilometreden uzun sınıra işaret etti. Şeybani, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmayı değerlendirdiklerini de ifade etti. Bu konuda henüz karar vermediklerini dile getirdi. ABD, İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da artırıyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, pazartesi açıklanacak yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. Yaptırımlar İran hükümetini çökertecek dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise İran, dünya zaferini kabul etmişken savaşı bitirmeli ifadelerini kullandı.
0: Amerika

Birleşik Devletleri İran'la savaşta askeri güçten ekonomik baskıya ağırlık veren yeni bir safhaya geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'a karşı şu anda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuştu. Vance amaçlarının İran'ı ticari gemilere yönelik saldırıların

0: Hadi. And we are going
1: to... Bu katil rejimin ekonomisini ezip yok edeceğiz. Bu da onların vekilleri aracılığıyla güç gösterisinde bulunma yeteneklerini kısıtlayacak. Bu orduya ödeme yapamayacakları anlamına gelecek.
2: Yaptırımlar İran ekonomisini ezip geçecek ve hükümeti çökertecek diyen Amerikalı bakan, ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi.
1: Size söylüyorum, bu işe yarayacak. Ablukayı koyduğumuzda Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor, İran'da da işe yarayacak. Ve bu rejimi çökerteceğiz.
2: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkarmasına atıfla ekonomik D-Day olarak adlandırdığı hamleyi Washington'ın kendi ekonomik sorunlarını gölgeleme çabası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Tahran'ın yaptırımlar karşısında plan yapması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise güçlü ve onurlu bir konumdayken savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak.
3: İran'la savaş nedeniyle görev süresi uzatılan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi 9 ayın ardından Orta Doğu'dan ayrıldı. Gemi yaklaşık 5000 personeliyle San Diego üssüne dönüş yoluna geçti. Orta Doğu görevini ise USS George Washington gemisi devraldı.
2: 9 aylık görev sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürerken uzun süredir bölgede görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ın eve dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi. NBC News'un haberine göre Amerikalı bir yetkili geminin birkaç gündür seyir halinde olduğunu ve birkaç hafta içinde San Diego ana üssüne dönmesinin beklendiğini kaydetti. Abraham Lincoln'ın ayrılmasıyla Orta Doğu'daki görevi ise bölgeye ulaşan USS George Washington devralıyor. Yaklaşık 5000 denizci ve deniz piyadesinin bulunduğu USS Abraham Lincoln'ın görevinin normal şartlarda Mayıs ayında sona ermesi bekleniyordu. Ancak Şubat sonunda başlayan İran operasyonları nedeniyle görev süresi 9 aya uzatıldı. Gemi 250 günden fazla denizde kaldı. Aralık ayından bu yana ise hiçbir limana uğramadı. Uzayan görev gemideki yaşam koşullarını da tartışmaya açmıştı. Personel yakınları gıda ikmalinde sıkıntılar yaşandığını, sıcak suyun kesildiğini ve posta dağıtımının aylarca aksadığını öne sürmüştü. Mürettebat arasında moral bozukluğunun arttığı iddiaları da Amerikan kamuoyuna yansımıştı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ise gemideki olumsuz koşullara ilişkin haberlerin abartıldığını savunmuştu.
3: Ankara'daki maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, 20 işçi ise yaralandı. Dallıhan ilçesindeki Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk tespitlere göre tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, afat, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Erdi Kahveci hayatını kaybetti, 20 madenci ise kazadan etkilendi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde insansız hava aracı bulundu. Sahil güvenlik ekipleri Karaburun açıklarında çekilen deniz aracını kontrollü şekilde imha etti.
4: Bildiğin İHA ya. İnsansız hava aracı yani bu.
2: Denizdeki İHA görenleri korkuttu. Olası patlamaya karşı açığa çekilen hava aracı imha edildi. İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilinden geçenler denizde bir cisim fark etti. Balıkçılar tekneyle açılıp cisme yaklaştı. Balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
4: Bunun uzunluğu 3 metre vardır muhtemelen. Bu görüntüler bizleri korkutuyor. Bildiğin İHA ya. İnsansız hava aracı yani bu.
2: İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler mühimmat taşıma ihtimaline karşı insansız hava aracını Karaburun açıklarına çekti.
5: Sabahleyin balıkçılar görmüş yine kenarda. Güvenlik güçlerine haber verdiler. Şu kayanın biraz ilerisinde mühimmat yüklüymüş.
2: İncelemenin ardından İHA kontrollü şekilde imha edildi.
6: Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız var, denizde gezen vatandaşlarımız var, hem kıyıda yüzen vatandaşlarımız var. Bu bizim için tabii ki de bir sıkıntı.
2: Karaburun sahiline ulaşan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor.

0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında mezar açılmış, naaşı Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından Deniz Olgun'un mezarından çıkartılan örnekler yeniden kabrine konuldu.
1: Savcı ve polis eşliğinde mezara açıldı. Çeşitli örnekler alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un naaşı üzerindeki inceleme tamamlandı. Arif Ahmet Deniz Olgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddiaya göre ölümü resmi makamlara geç bildirilmişti. Ayrıca cesedi üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Deniz Olgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Fethi kabir işlemi çarşamba günü savcı ve polis eşliğinde yapıldı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Deniz Olgun'un ölümünün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için inceleme yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mezardan alınan örnekler yeniden Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yerleştirildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Arif Ahmet Deniz Olgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Deniz Olgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmada oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Kaçış aracının eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu da ortaya çıktı.
1: Yurt dışına kaçış planı yaptılar ancak hazırlık aşamasında yakalandılar. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu devam ediyor. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon başlatıldı. Aramalar Marmaris Bozburun'da yoğunlaştı. Otel, pansiyon, tekneler ve araçlar arandı.
2: Aracı.
1: Şüphelilerin yurt dışına kaçış planında kullanılan lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı teknik takibin sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı çıkarılmıştı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca ve mühimmatla 206 kilo altın ele geçirilmişti.
0: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilere ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan deliller Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla ele geçirildi.
3: Bu özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeker. Kontrolde geçeceğim.
1: Klavyesi, ekranı, mouse'u var ama kasalar boş. Kuytulculara yönelik operasyon öncesi delil niteliğindeki hard diskler kaçırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü iz sürüp o delillere ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin sorgusu sürerken yeni detaylar ortaya çıktı.
3: Bunda kasası yok. Bunda mobilyalar da kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
1: Soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı arama yaptı. Bu aramalar sırasında birçok bilgisayar kasasının hard diskinin sökülüp götürüldüğü ortaya

0: çıktı. Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki şifreli kapılar da dikkat çekti.
1: Sadece ekranlar var. Kasalar, bilgisayar kasaların hiçbir tanesi yok.
0: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri delil niteliğindeki hard diskleri operasyon öncesinde götürenleri bulmak için çalışma başlattı. Dijital materyallerin izi sürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis hard disklerin götürüldüğü yeri tespit etti. Operasyonla delil karartma girişimi engellenmiş oldu. Kuytulculara yönelik soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları var.
2: Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin son görüntülerine Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı. Peki 3 kardeş nasıl hayatını kaybetti? 4. kardeş nerede ortaya çıktı? Detayları Arzu Kaya ve Özcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
3: Birlikte evden çıktılar, ortadan kayboldular. Habertürk'ün ulaştığı bu görüntüler son görüntüleri oldu. Saatler sonra cansız bedenleri denizden çıkan Sakar kardeşlere ne oldu? Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet bu soruya yanıt arıyor.
4: Dünden beri şoktayız işin açıkçası. Keşke olmasaydı.
3: Akıllarda birçok soru işareti bırakan olay Kocaeli Darıca sahilinde yaşandı. Denizden peş peşe 3 cansız beden çıktı.
5: Denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bu bölgede öğle saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hemen kayalıkların arasında bulunan cansız beden ekiplere haber verildi. Ekipler olay yerine geldiğinde diğer 2 kardeşin daha toplamda 3 kardeşin cansız bedenine bu bölgede ulaştı.
4: Baktık çocuğun cesedi başı taşların arasında, ayaklar denize doğru. Dalga geliyor ama dedik şimdi dalga kaçırır, kimse de yok denizin içinde. Bunu dedik biz alak dedik, beraber tuttuk çıkarttık.
3: Cansız bedenleri denizden çıkartılan Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. Polis inceleme başlatınca bir kardeş daha olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Bilgenur Sakar saatler sonra farklı bir noktada sağ bulundu. O emniyete ifade için götürülürken kardeşlerinin cenazesine otopsi yapıldı. Vücutlarında darp ya da kesici, delici alet izi yoktu.
5: Üç kardeşin ölüm nedenine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre kardeşlerin suda boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
3: Ölen üç kardeşin kanında alkol tespit edildi. Evden birlikte çıktıkları belirlendi. Son görüntülerinde üç kardeş yan yana yürüyordu. Sakar kardeşlerin anneleriyle Kocaeli'de yaşadığı, babalarının Kars'ta olduğu öğrenildi. Aile tam 10 yıl önce bir evlatlarını Çeşme'de denizde boğulma sonucu kaybetmişti. Sağ bulunan 22 yaşındaki Bilgenur'un ilk ifadesinde "ben kardeşlerimden ayrıydım" dediği öğrenildi. Annenin de konuyla ilgili bilgisine başvuruldu. Cenazeler otopsinin ardından aileye teslim edildi. Denize yanlışlıkla mı düştüler ya da cinayete mi kurban gittiler? Savcılığın soruşturması bu sorulara yanıt verecek.
2: Tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Narin Güran cinayetinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Güran kaybolduğu günün 2. yılında mezarı başında dualarla anıldı.
6: Kurs dönüşü kuzenlerinin yanından ayrıldı, bir daha da evine dönemedi. Cansız bedeni derede bir çuvalın içinde bulundu. Minik Narin yaşasaydı bugün 10 yaşında olacaktı. 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu Narin Güran. Diyarbakır'ın Tavşantepe mahallesinde kurstan kuzenleriyle çıkıp evine gidiyordu. Kuzenlerinden ayrılıp bir patika yola girdi. Bir daha da haber alınamadı. Günlerce arandı. Tüm Türkiye merakla Minik Narin'den gelecek iyi haberi bekledi. Özel ekipler kuruldu, her ihbara gidildi. Ancak tam 18 gün sonra 8 Eylül'de acı haber geldi. Cansız bedeni bir çuvalın içinde Eğer Tutmaz Deresi'nde taşın altında bulundu.

0: Kaybolduğu günün 2. yıl dönümünde minik Narin mezarı başında dualarla anıldı. Mezarına karanfiller bırakıldı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon vardı. İstanbul'da yağan kesicilik çetesi, İzmir'de ise taraftar grupları takibe alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: Grup halinde hareket ettiler. Turistleri sıkıştırıp ceplerini boşalttılar. Günde 10 hırsızlıkla 400 bin lira gelir elde ettiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adım adım takip etti. Yağan kesicilik çetesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yan kesicilik çetesi takibe alındı. Çete özellikle turistik bölgelerde yabancı turistleri hedef alıyordu. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisinde hareket ettiği belirlendi. Yan kesiciler Taksim, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe, Sirkeci ve Eminönü gibi noktalarda çalışıyordu. Çete hedef seçtikleri turistlerin çevresini sarıp sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle ceplerine ve çantalarına ulaşıyordu. Yapılan incelemelerde 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemi tespit edildi. Örgütün bir günde yaklaşık 10 hırsızlık yaptığı ve bu eylemlerden günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi. İstanbul genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir başka operasyonsa İzmir'de taraftar gruplarına düzenlendi. Forza ve Yalı adlı grupların şiddet olaylarına karıştığı tespit edildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki ayrı operasyon için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez dedi. Adalet Bakanı suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akran zorbalığına karşı uyardı, çocuklar güvende uygulamasını anlattı. Uygulamanın ebeveynlere rehberlik ettiğini belirtti.
3: Yüzüne tokat mı yoksa kolunu yedirip mi? Oğlum durun bir.
4: Sadece sosyal medyada değil, hayatın her alanında maalesef gençlerimiz, çocuklarımız zorbalığa maruz kalabiliyor. Böyle anlarda en önemli şey doğru desteğe hızlıca ulaşabilmek. Bu ihtiyacı karşılamak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Çocuklar Güvende Uygulaması'nı hayata geçirdik.
5: Akran zorbalığına dikkat çekti. Çocuklar Güvende Uygulaması'nın işlevselliğini anlattı.
4: Çocuklar Güvende Uygulaması, akran zorbalığı, istismar, şiddet veya zararlı, uygunsuz içeriklerle karşılaştığınız durumlarda tek bir yerden destek sunmayı amaçlıyor. Bu uygulamayı bütün ailelerimiz indirmeli.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuklar Güvende Uygulaması'nın ebeveynlere rehberlik ettiğini belirtti. Uygulamanın nasıl kullanıldığını anlattı.
4: Uygulamanın 3 temel unsuru var. Birincisi, uygunsuz içerikleri uygulama üzerinden bakanlığımıza bildirebiliyorsunuz. İkincisi ve daha önemlisi, yardım iste butonu. Diyelim ki okulda, sokakta veya hayatın herhangi bir yerinde zorbalığa maruz kaldınız. Bu buton üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Bunun üzerine uzmanlarımız sizinle derhal iletişime geçiyor. Çok acil durumlarda ise kırmızı düğmeye basıyorsunuz ve bakanlığımızla doğrudan iletişime geçiyorsunuz. Bütün süreçlerde bakanlık olarak yanınızdayız.
1: Geçen hafta tasmasız bir köpeğin havlaması sonucu panikleyerek sırt üstü düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Üzerine koşan köpekten tedirgin oldu. Panikle geri kaçtı. Sonra bir anda yere yığıldı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Berat Yücel yaz tatilinde yardım etmek için amcasının yanına geldi. Malzeme almak amacıyla iş yerine doğru ilerlediğinde cins bir köpek kendisine doğru havlayarak hamle yaptı. Yücel panikle sokak ortasında koştu. Bir anda sırt üstü beton zemine düştü.

0: başını çarparak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yücel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan köpeğin sahibi adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Adana'da baba ile oğlunun hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasından 40 milyon liralık borç çıktı. Katil zanlısı parasını alamadığı için tartışma çıktığını iddia etti.
2: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
0: Baba ve oğlunu öldürdü, anneyi yaraladı. İfadesinde payıma düşen 40 milyon lirayı vermedi dedi.
3: Neden öldürdün, pişman mısın? Bir şey söyleyecek misin?
0: Adana'da yaşayan Mehmet Nuri Ataş'la emekli polis Aytekin Fil arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Mehmet Nuri Ataş, Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahını çeken saldırgan Aytekin Fil'i ve yanındaki eşini vurdu. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, babası ve annesine saldıran şüpheliyi durdurmak için araca bindi. İkili arasında araç hareket halindeyken arbede çıktı. Mehmet Nuri Ataş, Sinan Fil'i de vurdu. Bir süre yolda devam eden saldırgan daha sonra aracı bırakıp kaçtı. Baba ile oğlunun öldüğü, annenin yaralı kurtulduğu olayın faili çok geçmeden yakalandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
1: Antalya'da emekli bir polis sevgilisini öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı. Antalya Havalimanı otoparkından sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi. Olay yerine koşanlar bir kadını gerdi, kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Vurulan kadının Gürcistan asıllı Elina Şengün olduğu belirlendi. Şengün'ün öldüğü tespit edildi. Katil zanlısı ise emekli polis memuru Hüseyin Durmaz'dı. Durmaz gözaltına alındı. Kadının havalimanında satış danışmanı olarak çalıştığı, Hüseyin Durmaz'la 2 yıldır ilişkisi olduğu belirtildi. Katil zanlısının genç kadını sürekli tehdit ettiği iddia edildi. Bartın'da hortum çekmek için su kuyusuna giren baba ve oğlu toprak altında kaldı. Ekipler ikiliyi sağ salim kurtarmak için zamanla yarıştı.
0: Su kuyusuna hortum yerleştireceklerdi. Toprak altında kaldılar. Baba ve oğlu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bartın'ın Yeni Hamidiye köyünde yaşayan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 40 yaşındaki oğlu İzzet İnan... Fındık bahçesine su hortumu bağlamak istedi. Baba oğul köye 2 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna gitti. İş makinesiyle yaklaşık 2 metre çukur açan baba ve oğlu kuyunun dibinde çalışırken üzerlerine toprak kaydı. İş makinesi operatörü hemen yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamana karşı yarışan ekipler bir an önce baba ve oğula ulaşmaya çalıştı. İlk olarak baba Mustafa İnan toprağın altından çıkarıldı. Oğlu İzzet İnansa beline kadar toprağa gömülmüştü. Onun bulunduğu yerden çıkartmak yaklaşık bir saat sürdü. Baba ve oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ev sahiplerinin tahliye ve elektrik kesme gibi tehditleri nedeniyle fahiş kira ödemek zorunda kalan kiracılar için Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, kiracının fazla ödediği bedelin iadesi talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Kira farklarının iade edilebilmesinin önünü açtı.
0: Zam yap yoksa evi boşalt dedi. Kirayı yükselt yoksa elektriğini keserim tehdidi savurdu. Kiracı en sonunda dayanamadı, dava açtı. Yerel mahkeme talebi reddetti, Yargıtay bozdu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kiracı tahliye ve elektrik kesintisi gibi tehditler aldığını, bu sebeple fazla kira ödediğini belirtti. Konuyla ilgili ödediği fazla bedelin iadesi için dava açtı. Davayı değerlendiren Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi, İcra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının talebini reddetti. Yerel mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı kararın yanlış ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

0: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceledi. Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu kabul ederek yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu. Yargıtay'ın kararında davanın hukuken nasıl adlandırıldığından çok davacının ileri sürdüğü talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Yüksek Mahkeme, kiracının baskı altında ödeme yaptığını ispatlaması durumunda bu paranın hukuki dayanağının ve iade koşullarının esastan incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Böylece kira farklarının iade edilebilmesinin önü açıldı.
1: Konut satışında mevcut deprem sigortası poliçesi yeni mülk sahibine devredilemeyecek. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile konut satılırken poliçe sonlandırılacak. Kullanılmayan günlere ait primler de sigorta sahibine iade edilecek.
0: Deprem sigortasında yeni dönem başlayacak. Konut satışında poliçe sonlandırılacak. Primler sigorta sahibine devredilecek. Yani çok fazla şey yap. Zorunlu deprem sigortasında taşınmaz alım satımlarını ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi. Düzenlemenin yer aldığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tebliğ ile deprem sigortası olan konutun el değiştirmesi halinde DASP poliçesinin nasıl uygulanacağı yeniden belirlendi. Buna göre tapudaki tescil tarihi itibarıyla satılan konutun DASK sözleşmesi sona erecek. Konut devrini yapan tapu müdürlükleri ya da yetkili idarelerse konutun yeni sahibi adına geçerli bir zorunlu deprem sigortası sözleşmesi bulunup bulunmadığını kontrol edecek. Sonlandırılan DASK sözleşmelerinde kullanılmayan günlere ilişkin ödenmiş primler de sigorta sahibine iade edilecek. Örneğin 365 günlük sözleşmede 200 gün sonra poliçe sona erdiyse geri kalan 165 güne karşılık gelen primlerin iadesi yapılacak. Konutun miras yoluyla devrinde ise deprem sigortasının poliçesi yeni hak sahibiyle devam edecek. Konutu devralan hak sahibi değişikliği sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirecek. İlgili şirket bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde poliçeyi hak sahibine vermekle yükümlü olacak. Deprem sigortasına yönelik düzenlemeler 5 Eylül'de yürürlüğe girecek.
1: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yapılan binalardan bazıları var ki görenler gözlerine inanamıyor. Ambarlı mezarlığına komşu olan binalara bir bakalım.
2: Daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya?
0: Bir tarafta yeni yapılan daireler, hemen yanındaysa mezarlık.
2: Akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya? Olamaz dedim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz. Şu anda resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar, binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yeni binalar yükseldi. Ancak binalarla Ambarlı mezarlığı arasındaki mesafe görenleri şaşırttı.
2: Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
0: Dairelerin pencereleri ve balkonları doğrudan mezarlığa bakıyor.
2: Çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok.
0: Çevre sakinlerinin çoğu bu duruma şaşırsa da normal bulanlar da var.
1: Türkiye'yi yılın ilk 7 ayında 27.863.612 yabancı ziyaret etti. Temmuz'da Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yıla göre %0,27 azalarak 7.096.564 oldu. Temmuz'da Türkiye'yi 1.020.186 Rus ziyaret etti.
0: Türkiye'yi yılın ilk 7 ayında 27.863.612 yabancı ziyaret etti. Temmuz'da ise yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre %0,27 oranında azaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında en çok yabancı ziyaretçi Antalya'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Antalya 2.511.405 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Antalya'yı İstanbul, Edirne, Muğla ve İzmir takip etti. Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların %14,38'ini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı 1.020.186 olarak kaydedildi. Rusya'yı Almanya, İngiltere, İran ve Polonya izledi.
1: Günlük hayatımızda tükettiğimiz hemen hemen her

0: İçecek şekerli. Tam da bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Şekerli içeceklerin mide kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı. Araştırmanın detayları Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
1: Kola bağımlısıyım. Günde bir litreyi bulduğu oluyor, geçtiği oluyor. Yani durduramıyorum kendimi.
2: Kolanın içine 9 şeker var.
3: Mide kanseri özellikle belli bir oranda arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
4: Gazlı içecekler, meyve suları, soğuk kahveler. Tüketmeyen yok gibi. Ama bu içecekleri tüketirken dikkat.
1: Genelde şekerli içecekleri tüketmeyi seviyorum.
5: Limonata, işte portakal suyu, gazoz tüketiyoruz.
6: Eşim kola içmeyi sever.
4: Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin yayımladığı saygın bir tıp dergisinde önemli bir araştırmaya yer verildi. 112 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre şekerli içecek tüketimi mide kanseri riskini tam 2,45 kat artırıyor.
3: Yüksek sayıda bir hastada şekerli içeceklerin, özellikle bu fruktoz, meyve şekeriyle hazırlanmış içeceklerin, bu enerji içecekleriyle beraber kombine de olabiliyor. Bunlar, bu geriye dönük yapılan bu tarama şeklindeki çalışmada mide kanseri özellikle belli bir oranda, hani belirgin bir şekilde arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
4: Çoğu kişi ise söz konusu şekerli içecekler olunca günde bir bardak fazlasını tüketiyor.
7: Kola, meyve suyu ne bulsam içiyorum ben. Ortalama bir litreye yakın.
8: Bir litre kola içiyorsunuz günde.
7: Eskiden daha fazla içiyordum da şimdi azalttım yani.
8: İçinde ne kadar şeker olduğunu biliyor musun?
1: Bilmiyorum ama önemli de değil yani. İçinde fazla da olsa yine içerim. Kendime alıkoyamıyorum.
8: Hava sıcak. İnsan ister istemez serinlemek için soğuk bir şeyler içmek istiyor. Mesela buz gibi bir limonata. Hem ferahlatıyor hem serinletiyor. Ama bu bir bardağın içinde ne kadar şeker var çoğumuz bilmiyoruz.
9: Günde 2 tane şekerli içecek içiyorum. Arkadaşlarımla kafede oturup içecek içmeyi seviyoruz yani.
4: Uzmanlar bu tip içecekler için uyarıyor.
2: Fark etmediğimiz şekerler gün içinde her yerde. Gazlı içecekler, sarı gazlı içecekler veya soğuk kahve, soğuk çay. Soğuk çay nasıl olsa biraz daha hani şeker oranı düşüktür gibi düşünüyoruz ama burada da 4 tane şekere eşdeğer, aslında içerisinde yüksek tatlılık oranına sahip bir içecek. Yine soğuk kahvede öyle 6 tane şeker.
3: Hazır meyve şurubu, mısır şurubundan yapılan meyve sularının tüketilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Hazır şekerin de her şekilde rafine şekerin tüketilmesini sağlıklı bulmuyoruz.
0: Huzursuz bağırsak sendromu her 10 kişiden 4'ünü hedef alıyor artık. Yenilen yemekten tad alamamak, az bir lokmada bile şişkinlik yaşamak en yaygın belirtileri. Sofraya otururken yapılan basit hatalar mide bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Öznur Karslı Çetin Er, Türkiye'de toplumun %30'unun muzdarip olduğu bu şikayeti ve çözümlerini uzmanlarına sordu.
10: Karnım şişti birden, aynen böyle söylüyor. Karnım şişti, midem şişti. Aslında çok yemiyor ama hızlı yediğinden öyle oluyor.
11: 10 kişinin 3'ünde, hatta bazen 4'ünde diyebiliriz. Huzursuz bağırsak sendromu var.
9: Genellikle işte rahatsızlık, midede işte böyle taşlaşmış gibi, aynen.
4: Ne yense şişenler, lokmaları hızlı hızlı yiyip sofradan hemen kalkanlar. İşte bu rutinler bünyeye sindirim şikayeti olarak dönüyor. Huzursuz bağırsak sendromu. En çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın. Toplumun %30'u muzdarip.
11: Karnım çok şişiyor, ağrıyor, ne yesem şişiyor, midem taş gibi oluyor gibi şikayetlerle geliyor.
4: Uzmanlara göre ilk tetikleyici de neyi nasıl tükettiğimiz.
12: Tükettiğimiz gıdaların içeriğinde bulunan ürünler, lokmaları ne sıklıkta çiğnediğimiz direkt bağırsak sağlığını etkiliyor. Türkiye'de son zamanlarda huzursuz bağırsak sendromu yaşayan vakaların oranı her 10 kişiden 4 kişiye kadar yükselmiş durumda.
13: Yenilen yemekler değişti. Daha hazır, ne bileyim, bir hamburger gibi, bir pizza gibi hazır gıdalara yönlenildi. Bu da bağırsakların sistemini değiştiriyor. Yani eskiden insanlar evlerinde turşu yerdi, ev yapımı, ne bileyim, yoğurt yerdi. Artık onlar yenmiyor.
11: 2 dilim bir şey yiyoruz, şişip kalıyoruz, davul gibi oluyoruz diyor. Bunların sebebi ne? İşte buradaki tarım ilaçlı ve GDO'lu gıdalar. Mesela stres de çok yakından ilgili.
4: Peki sindirim sorunu olan biri neyi nasıl yemeli?
11: Baklagil yediğin zaman çok şişkinlik yapabilir huzursuz bağırsak sendromu olan bir hasta. Ondan sonra bazı meyveler şişkinlik yapabilir.

0: yapabilir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz şişkinlik yapar. Ya salatayla ya da çorbayla başlayabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Ondan sonra ana yemeği yersiniz ama az yemek lazım. Bir, küçük porsiyon yemek gerekiyor ve iyi çiğnemek lazım. Bakliyatın yerine yani eğer kişide kabızlık varsa tabii ki lifli posalı beslenecek. Dolayısıyla sebze ağırlıklı olacak.
2: Mide, bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Bu yüzden uzmanlar kolon kanseri riskini önlemek için 5 yılda bir endoskopi ve kolonoskopi yaptırılmasını öneriyor.
3: Yani hasta bunu benim zaten bağırsaklarım böyle, bu her zaman olan şey diyerek üstünü kapatabilir o şikayetleri. Kolonoskopiye gitmeyebilir veyahut bir doktor muayenesine gitmeyebilir. O yüzden de gecikmeye sebep olabilir.
4: Sırada yarım asırdır arkeolojik çalışmalara kazmasıyla katkı veren bir emekçinin haberi var. Adı Mehmet Erdek. 15 yaşındayken Hattuşa Antik Kenti'nde çalışmaya başladı. 51 yıldır Antik Kent'te kazma ustası olarak çalışıyor.
5: Ben çocukluğumdan beri kazma işi yapıyorum yani. Kazmayla çalışıyorum.
2: Mesleğinin inceliklerini bekçilik yapan babasından öğrendi. Yarım asırdır Antik Kent'te iğneyle kuyu kazar gibi çalışıyor. Şimdiye kadar yüzlerce tablet, figür ve bronz buldu.
5: 75'te buraya başladım. Küçük bir çocuktum o zaman. İlk el arabası sürüyordum ben.
2: Mehmet Erdek, dile kolay 51 yıldır kazma sallıyor. Henüz 15 yaşındayken babasının bekçi olduğu Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde çalışmaya başladı. Arkeolojinin inceliklerini ustam dediği babasından öğrendi. Ömrünü Hititlerin merkezi olan Antik Kent'e adadı.
5: Genellikle Hitit duvarları çok güzel, süper örmüşler. Onları çıkar diyorum. Çanak çölmek denk geliyor bazen. Bazen çukurlar denk geliyor.
2: Mehmet Erdek, Hattuşa'daki arkeolojik kazılara 51 yıldır kazmasıyla katkı sunuyor. Birçok ünlü kazı başkanıyla çalıştı. Yarım asırdır birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkardı.
5: En ilginç bulduğum buluntu, ayakkabı tipinden iki tane mühür buldum. Belki yüzlerceyi geçmiştir tablet buldum. Figürler buldum yani. Ondan sonra bronzlar buldum.
2: Mehmet Erdek yaş haddinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak Antik Kent'te kazma ustası olarak çalışmaya devam ediyor.
4: Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başladı. A Milli Kadın Voleybol takımımız karşılaşmaya etkili başladı. Ay Yıldızlı ekip ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Türkiye 25-16 kazanarak farkı 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren milliler 25-16'lık skorla seti kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında pazar günü Slovenya ile karşılaşacak. ...38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı 64 ülkeden yüzlerce yüzücünün katılımıyla pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapılacak. Geçen yıl düzenlenen yarışta Rus yüzücü denizde kaybolmuş, cesedi aylar sonra bulunmuştu. Bu yıl benzer bir durum yaşanmasın diye güvenlik tedbirleri artırıldı.
6: Dünyada eşsiz bir yarış. İki kıtayı birleştiren bir yarış.
2: Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi teyakkuza geçti. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı için çok sayıda önlem alındı. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı ilk kez 1989 yılında 200 kişinin katılımıyla başladı. Yarış yıllar içinde uluslararası marka haline geldi. Pazar günü yüzlerce sporcu İstanbul Boğazı'nın serin sularında kulaç atacak.
6: Bu sene 2500 sporcu yüzdüreceğiz. Bunlar 1250 Türk, 1250 yabancı olmak üzere katılacaklar. 64 ülkeden, farklı ülkeden sporcuyu ağırlayacağız. Kanlıca'dan start alıyoruz ve finişi Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda gerçekleştiriyoruz. 6,5 kilometre.
2: Geçen yıl düzenlenen yarışta Rus yüzücü Nikolay Svechnikov denizde kaybolmuştu. Yüzücünün cesedi 5 ay sonra Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunmuştu. Bu nedenle güvenlik tedbirleri artırıldı.
6: Şamandıra uygulaması her yüzücüde kendisine swim boy dediğimiz bir şamandırayı organizasyon tarafından veriyoruz. Su üstü güvenlik tedbirlerimiz yüzün üzerinde botumuz var.
2: Sporcuların tamamı lisanslı yüzücülerden oluşacak. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi yarışta yüzücüleri takip edecek. Olası acil durumlara karşı sağlık ekipleri de deniz ve kara ambulanslarıyla görev yapacak.
4: Tekno

0: Fest Mavi Vatan'a ikinci günde de yoğun ilgi vardı. Binlerce kişi Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki festival alanındaydı. Donanmanın yerli ve milli gemileriyle SAT ve SAS komandolarının gösterileri büyük ilgi gördü.
1: Tüylerimiz diken diken, gurur verici, mutluyuz, milli gurur.
2: Keyifli, güzel, eğleniyoruz. Standları gezdik şu an, şimdi gemilerin içine.
3: Sesim geliyor mu?
4: SAT ve SAS komandoları gösteri yaptı. Donanma gemileri hiç boş kalmadı. Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı.
5: Çocuklarımızla geldik, gurur duyuyoruz. Çok güzel. Sıcak olmasına rağmen zorlandık yani, çok kalabalık.
4: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi. Bu yıl festivalin adresi Gölcük Tersane Komutanlığı.
6: Ya çok gururlanıyor musun?
7: Oo, müthiş bir heyecan ya. Yani içim kabarıyor, müthiş. Devasa.
6: Ziyaretçiler Mavi Vatan kapsamında gösterilere de şahitlik ediyor. Buraya gelen, gördüğünüz gibi bu helikopterden inen SAT ve SAS komandoları Türk bayrağını geminin içinde açıp onu düşman işgalinden kurtaracak. Nasıl peki deneyimlemek burada olmak?
8: Çok iyi. Çok iyi bir deneyim.
6: En çok böyle hangisi sizi etkiledi?
8: Patlama anı.
6: SAS komandolarının gösterisi.
8: Aynen.
9: Çok güzel gösteriler vardı. Bununla beraber geldim. Biz zaten Kocaeli'de yaşıyoruz. Beraber geldik. Bu gemileri gezdik.
6: Çocukların en çok dikkatini çeken hiç kuşkusuz üniformalı askerler oluyor. Anne babalar da çocuklarını askerlerin kucağına veriyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.
10: Tankların içine girdik. Ondan sonra L-402'ye girdik. Ve gemi yaptık bir de.
11: TGC Anadolu'ya işte falan bindim. Çok güzeldi.
12: Gemileri de gezdik. Yani kesinlikle herkesin dünya gözüyle görmesi gereken şeyler.
4: Teknofest'te bu yılda çocuklu ailelerin ilgisi yoğundu.
6: İlk defa mı katılıyorsunuz Teknofest'e?
13: İlk defa katılıyoruz. Çok beğendik.
14: Gemileri dün gezdik. Bugün şimdi sanal şeylere gidiyoruz. Atölyeye gidiyoruz.
4: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival hafta sonunda devam edecek.
0: Gece raporunda ilk saati tamamladık. Birazdan gelişmelerle sizlerle olacağız.

0: Turunda gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni güne merhaba derken haber turuna birlikte bir göz atalım. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Açıklamalar mesnetsiz ve provokatif ve gerçeklerle bağdaşmayan hezeyanlardır denildi. Netanyahu'nun ucuz siyasetinin ne bölgede ne uluslararası toplumda ne de bizde karşılığı yoktur ifadelerine yer verildi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim yeri kurmak için tepki çeken bir adım attı. Filistin topraklarını bölebilecek yasa dışı E1 yerleşimi için ihale süreci başlatıldı. Karara batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tepkili. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmada oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Kaçış aracının eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu da ortaya çıktı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilere ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan deliller Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla ele geçirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında mezarı açılmış, naaşı Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından Deniz Olgun'un mezarından çıkartılan örnekler yeniden kabrine konuldu. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü 48 farklı ülkedeki 172 şehitlik ve anıt için dijital harita yaptı. Çalışma yaklaşık bir yıl sürdü. Tarihi figürlere de yer verilen harita resmi internet sitesinden erişime de açıldı. İlk kez bir yılan üzerinde elektrokemoterapi tedavisi uygulandı. İngiltere'deki 4,5 metrelik piton tedavi sayesinde kanseri yenerek sağlığına kavuştu. Haber turu böyleydi. Hızlıca ikinci dilime başlayalım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında mezarı açılmış, naaşı Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından Deniz Olgun'un mezarından çıkartılan örnekler yeniden kabrine konuldu.
1: Savcı ve polis eşliğinde mezarı açıldı. Çeşitli örnekler alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un naaşı üzerindeki inceleme tamamlandı. Arif Ahmet Deniz Olgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddiaya göre ölümü resmi makamlara geç bildirilmişti. Ayrıca cesedi üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Deniz Olgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Fethi kabir işlemi çarşamba günü savcı ve polis eşliğinde yapıldı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Deniz Olgun'un ölümünün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için inceleme yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mezardan alınan örnekler yeniden Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yerleştirildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Arif Ahmet Deniz Olgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tuna Han'ın torunu olan Deniz Olgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmada oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Kaçış aracının eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
1: Yurt dışına kaçış planı yaptılar. Ancak hazırlık aşamasında yakalandılar. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu devam ediyor. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyon için hareket

0: harekete geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon başlatıldı. Aramalar Marmaris Bozburun'da yoğunlaştı. Otel, pansiyon, tekneler ve araçlar arandı.
1: Aracı.
0: Şüphelilerin yurt dışına kaçış planında kullanılan lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı teknik takibin sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı çıkarılmıştı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca ve mühimmatla 206 kilo altın ele geçirilmişti.
2: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilere ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan deliller Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla ele geçirildi.
3: Şu özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeker misin? Kontrol da geçeceğim.
0: Klavyesi, ekranı, mouse'u var ama kasalar boş. Kuytulculara yönelik operasyon öncesi delil niteliğindeki hard diskler kaçırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü iz sürüp o delillere ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin sorgusu sürerken yeni detaylar ortaya çıktı.
3: Bunun da kasası yok. Bunun da mobilyaların da kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
0: Soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı arama yaptı. Bu aramalar sırasında birçok bilgisayar kasasının hard diskinin sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki şifreli kapılar da dikkat çekti.
3: Sadece ekranlar var.
0: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri delil niteliğindeki hard diskleri operasyon öncesinde götürenleri bulmak için çalışma başlattı. Dijital materyallerin izi sürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis hard disklerin götürüldüğü yeri tespit etti. Operasyonla delil karartma girişimi engellenmiş oldu. Kuytulculara yönelik soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları var.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. Ünlüce, gücümü her zaman olduğu gibi hemşerilerimden alarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlüce, tek gayesinin yeni parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden dayanışma ve adalette güzel bir gelecek inşa etmek olacağını belirtti. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var. Gücümüzü her zaman olduğu gibi siz hemşerilerimden alarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim ifadelerini kullanan Ünlüce, CHP üyeliğinden ayrılarak yeni partiye katıldığını belirtti. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim yeri kurmak için tepki çeken bir adım attı. Filistin topraklarını bölebilecek yasa dışı E1 yerleşimi için ihale süreci başlattı. Karara Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tepkili.
0: İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması için harekete geçti. Birçok Batılı ülke karara sert şekilde tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yapılması planlanan yasa dışı E1 yerleşim planı için ihale ilanı yayımladı. İhale, E1 projesi kapsamında onaylanan 3401 konutun 1234 konutunu kapsıyor. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim. Böylece 27 Ekim'deki seçimde hükümet değilse de planın durdurulmasının önüne geçilecek. İhale kararına birçok ülkeden tepki geldi. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Norveç liderleri ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada E1 yerleşimi Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının bölgesel bütünlüğüne zarar vererek iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacaktır denildi. Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik işgalci şiddetinin eşi görülmemiş seviyelere ulaştığına da dikkat çekildi.

0: Ayrıca firmalardan ihaleye başvurmamaları istendi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü de karara tepki gösterdi.
1: Bu yerleşim Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı fiilen koparacaktır. Bu durum işgal altındaki Filistin topraklarının toprak bütünlüğü için ciddi sonuçlar doğuracak ve iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturacaktır.
0: Kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşimi Doğu Kudüs'te Mahalle Adumim yerleşimi arasındaki yaklaşık 12 kilometre karelik alanda yer alıyor. Projenin Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracağına dikkat çekiliyor.
2: İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden tepki geldi. Ortak açıklamada İsrail'in saldırılarının Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Ürdün, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının imzası yer aldı. 12 bakanın ortak açıklamasında saldırıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Uluslararası topluma bu saldırganlık karşısında kararlı, net ve ilkeli bir duruş sergilenmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca Türkiye dahil 8 ülkeden de İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim projesine tepki geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak açıklamayla İsrail'in Filistin halkı ve mülklerine karşı ihlallerini kınadı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamalara Ankara'dan sert tepkiler geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, nazarımızda zerre itibarı yok dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise açıklamaları mesnetsiz ve provokatif olarak niteledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösteren isimlerden oldu.
3: İsrail'den küstah açıklamalar gelmeye devam etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
4: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür. Bilinmelidir ki bu Siyonist çetenin bizim nazarımızda zerre kadar hükmü ve itibarı yoktur. Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek, Türkiye ise mazlumlara kucak açmaya, zalimin karşısında hakkın ve adaletin yanında dimdik durmaya devam edecektir.
3: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
4: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan açıklamaları, mesnetsiz, provokatif ve gerçeklerle bağdaşmayan hezeyanlardır. Bu hezeyanların amacı, Netanyahu hükümetinin bölgede sürdürdüğü soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasından ibarettir.
3: İsrail'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, soykırım Netanyahu'nun kimlik kartı olmuş dedi.
5: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada Netanyahu için kullanılması gereken ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanmışlar. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada Netanyahu'nun ucuz siyasetinin bizde karşılığı yok denildi.
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, Netanyahu yönetiminin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini duyurdu. Evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Uluslararası hukukun bütün imkanlarını kullanacağız dedi.
0: Sumut filosuna saldırı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Netanyahu'nun uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. O talebe ilişkin evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumud filosu aktivistlerine yönelik uluslararası sularda yapılan saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini paylaştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğü kaydedildi. Bakan Gürlek, Netanyahu ve İsrail'in sosyal medya fenomeni Afek Moskoviç'in uluslararası seviyede aranması amacıyla İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayınlanmasının talep

0: belirtti. Ayrıca bu talebe ilişkin evrakın da Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini vurguladı.
1: Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
0: Haklarında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulan Netanyahu ve Moskoviç, insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan'ın Ege Adalarını İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendirme iddialarına ilişkin soru önergelerini yanıtladı. Bu tip faaliyetlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın Ege Adalarını İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendirmeye hazırlandığına yönelik iddialar meclis gündemine taşındı. Kendisine yöneltilen soru önergelerini yanıtlayan Bakan Güler, Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerini ihlal eden uluslararası hukuka aykırı her türlü faaliyetinin takip edildiğini ve gerekli reaksiyonların gösterildiğini kaydetti. ABD, İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da artırıyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, pazartesi açıklanacak yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. Yaptırımlar İran hükümetini çökertecek dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise İran dünya zaferini kabul etmişken savaşı bitirmeli ifadelerini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta askeri güçten ekonomik baskıya ağırlık veren yeni bir safhaya geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'a karşı şu anda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuştu. Vance, amaçlarının İran'ı ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ekonomik olarak cezalandırmak ve Tahran'ın olası bir anlaşmaya yaklaşımını değiştirmek olduğunu savundu. Yeni stratejinin ayrıntılarını ise Amerikan Hazine Bakanı Bessent açıkladı.
3: Bu katil rejimin ekonomisini ezip yok edeceğiz. Bu da onların vekilleri aracılığıyla güç gösterisinde bulunma yeteneklerini kısıtlayacak. Bu orduya ödeme yapamayacakları anlamına gelecek.
0: Yaptırımlar İran ekonomisini ezip geçecek ve hükümeti çökertecek diyen Amerikalı bakan, ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi.
3: Size söylüyorum, bu işe yarayacak. Ablukayı koyduğumuzda Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor, İran'da da işe yarayacak. Ve bu rejimi çökerteceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkarmasına atıfla ekonomik D-Day olarak adlandırdığı hamleyi Washington'ın kendi ekonomik sorunlarını gölgeleme çabası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Tahran'ın yaptırımlar karşısında plan yapması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise güçlü ve onurlu bir konumdayken savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak.
2: ABD'nin Alaska eyaletinde bir charter uçağı düştü. Uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin açıklama ABD ordusu tarafından yapıldı. Uçağın Alaska'nın başkenti Anchorage'ın 725 kilometre batısındaki Cape Nevamun uzun menzilli radar üstünde düştüğü belirtildi. Uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcudan kurtulan olmadı. Charter uçuşun neden yapıldığına dair ayrıntı verilmedi. Açıklamada radar üssünün Alaska hava sahasında faaliyet gösteren hava araçlarını izleyen bir ağın parçası olduğu bilgisi paylaşıldı. İsveç'te bir okula kılıçla saldırı düzenlendi. Saldırgan gözaltına alındı. Olay Fagersta kentinde yaşandı. Saldırgan okula kılıçla girdi. Bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri saldırganı yakaladı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. Geçen yıl İsveç'te bir okula düzenlenen saldırıda 10 kişi öldürülmüştü. Rusya'nın son dönemde kullanmaya başladığı ucuz seyir füzesi Banderol, Ukrayna hava savunmasını zora sokuyor. Ukrayna'nın bu ucuz silaha karşı çok

0: daha fazla maliyetli mühimmat kullanmak zorunda kaldığı belirtiliyor.
1: Rusya, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini zorlamak için yeni bir silah kullanıyor. Ukrayna, Banderol adı verilen ucuz seyir füzesine karşı pahalı hava savunma sistemleri kullanmak zorunda kalıyor. Rusya'nın Banderol adını verdiği seyir füzesi, Ukrayna'ya son dönemde yapılan saldırılarda sık olarak kullanıldı. Düşük maliyetli füzenin, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini aşırı yük altında bırakmak amacıyla geliştirildiği belirtiliyor. Moskova'nın bu mühimmatla savaşın maliyet dengesini kendi lehine çevirmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. S-8000 adıyla bilinen Banderol, seyir füzesiyle jet motorlu saldırı İHA'sının özelliklerini bir araya getiren küçük bir mühimmat. Geleneksel bir seyir füzesinden çok daha ucuz ve daha küçük bir savaş başlığı taşıyor. Diğer seyir füzelerinin aksine stratejik bombardıman uçakları yerine Orion adlı keşif İHA'ları tarafından fırlatılabiliyor. 114 kilogramlık savaş başlığı taşıyan füzenin maliyeti 42.500 euro ile 127.500 euro arasında değişiyor. Ukrayna ise bu mühimmatı durdurmak için pahalı hava savunma sistemlerini kullanmak zorunda. Uzmanlara göre kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin yanı sıra omuzdan atılan hava savunma sistemleri devrede. Banderol'u durdurmanın bir diğer yolu da savaş uçaklarının kullanılması. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla Patriot füzesi almak için çağrıda bulunuyor. Zelenski, Kiev'in Washington'dan ihtiyaç duyduğu önleyici füzelerin yalnızca %1'ini alabildiğini savunuyor.
0: Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişleten Ukrayna'nın listesine bu kez bir çizgi film girdi. Kiev yönetimi dünya çapında milyonlarca çocuğun izlediği Maşa ile Koca Ayı'nın çocuk içeriği görünümü altında Rusya yanlısı propaganda yaptığını savundu. Çizgi filmin yapımcı ve yöneticileri yaptırım listesine alındı.
2: Huhu! Artık orduda bir subayım. Sınırda düşman tehlikesi.
1: Çocukların yakından tanıdığı Maşa ve Koca Ayı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaptırım cephesine girdi. Ukrayna, Rusya'ya karşı imzaladığı yeni yaptırım kararnameleri listesine dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip Rus yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini de aldı. Gerekçe, çizgi filmin çocuk içeriği görünümü altında Rusya yanlısı anlatılar yayması. Yaptırımlar, dizinin senarist, yönetmen ve yapımcılarının da aralarında bulunduğu 5 Rus vatandaşıyla 4 kuruluşu da kapsıyor. Yapımcı animasyon stüdyosu Animacord şirketinin kurucusu ve üst yöneticisi de listede. Kararla Animacord'un Ukrayna'da medya içeriği yayması yasaklanıyor. Maşa ile Koca Ayı'nın Ukraynaca, Rusça ve İngilizce versiyonlarının YouTube ve diğer internet platformlarında engellenmesinin de önü açılıyor. Ukrayna Yaptırımlar Komiseri Vlasyuk, özellikle çocukları hedef alan Rus propagandasına karşı önlem alınması gerektiğini savundu. Ukrayna yönetimi, çizgi filmin dünya çapında geniş kitlelere ulaşmasının da kararda etkili olduğunu belirtti. Yaptırım listesinde Rus savunma sanayisiyle bağlantılı 28 Rus vatandaşı, 36 Rus şirketi ve bir Çin şirketi de yer alıyor.
0: Almanya ordusuna yeni asker bulabilmek için bu kez döner dükkanlarına uzandı. Döner ambalajlarına yerleştirilen QR kodlar okutanı Alman Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmetlerine başvuru sayfasına yönlendiriyor. Sıra dışı kampanya Berlin'in 2035'e kadar orduyu 260 binin üzerine çıkarma hedefinin bir parçası.
1: Almanya'da döner yiyenler iş ilanıyla karşılaştı. Ordu, yeni personel bulmak için döner ambalajlarını işe alım kampanyasının bir parçası yaptı. Alman Savunma Bakanlığı kampanya ile sadece gençlere değil, yeni bir meslek arayanlara ve nitelikli çalışanlara da ulaşmayı hedefliyor. Döner ambalajının üzerindeki QR kodu okutanlar, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmetlerindeki iş imkanlarına ulaşabiliyor. Döner dükkanlarına kampanyaya katılmaları için ödeme yapılmıyor. İşletmeciler materyalleri dağıtmayı gönüllü olarak kabul ediyor. Restoranlara markalı ambalajlar ücretsiz olarak teslim ediliyor. Kampanyanın arkasında ise ülkenin silahlı kuvvetlerini büyütme çalışması var. Temmuz sonunda 186.705 aktif askeri bulunan Almanya, NATO'nun kapasite hedefleri doğrultusunda bu sayıyı

0: 2035'e kadar 260 binin üzerine çıkarmak istiyor. Avrupa ülkeleri son yıllarda askeri personel alımı konusunu yeniden düşünmeye başlamış, İngiltere reklamlarında selfie bağımlılarını ve telefon zombilerini hedef almıştı. Hollanda ise gençlere 2023'ten bu yana üniforma içinde ücretli bir yıl geçirme fırsatı sunuyor.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı Katar'a 4,5 milyar dolarlık yakıt ikmal uçakları satışına onay verdi. Satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi. Kararın yürürlüğe girmesi için Kongre onayı bekleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Katar'a 4,5 milyar dolarlık satışa onay verdi. Kongre'nin onayı bekleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada yönetimin Katar'a 4,5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal uçakları satışını onayladığı ifade edildi. Katar'ın en fazla 4 adet KC-46A uçağı, 8 adet turbofan motoru, radar uyarı alıcıları, kızılötesi karşı önlem sistemleriyle diğer ekipman ve destek hizmetlerini satın almak istediği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı. Stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olacağı belirtildi. Satışın onay için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderildiği aktarıldı. Katar'a 4,5 milyar dolarlık satış kararı, Körfez'deki ABD müttefiklerinin İran'dan gelen saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemin ardından geldi. Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü olan Ul-Udeyde ev sahipliği yapıyor.
1: Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi zorlu ekonomik koşulları protesto etti. Başkent Buenos Aires'te sokağa çıkan binlerce kişi halkın üzerindeki borç yüküne karşı hükümeti eleştirdi.
0: Arjantin'de binlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokağa çıktı. Protestocular halkın büyük kısmının borç batağında olduğunu vurguladı. Protestoların adresi başkent Buenos Aires oldu. İşçi sendikalarının destek verdiği eyleme binlerce kişi katıldı. Borçluların yürüyüşü adı verilen gösterilerde hükümetin politikaları eleştirildi. Göstericiler ay boyunca çalışıyorum, ay sonunu getiremiyorum yazılı dövizler taşıdı.
3: İnsanların temel ihtiyaçları, günlük giderleri için borçlandığını görüyoruz. Ay sonunu getirmek için krediye ihtiyaç duyan 20 milyon insan, ödemelerinde gecikme yaşayan, yani ödeme yapamayan, bu gideri karşılayamayan 6 milyon insan var. Ve bir yıldan fazla süredir ödeme yapamayan 3,5 milyon insan var.
0: Eylem, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikasını savunduğu bir toplantı sırasında yapıldı. Bağımsız düşünce kuruluşları, Milei göreve geldiğinden beri 30.633 şirketin kapandığını, bunun da ülkedeki toplam şirket sayısının %6'sına denk geldiğini belirtti. Şirket kapanışlarının hükümetin ilk 30 ayında kaydedilen en ağır düşüş olduğu kaydedildi. Arjantin Merkez Bankası verilerine göre hane halkına verilen kredilerde geri ödememe oranı Ekim 2024'te %2,5 iken Haziran 2026'da %12,8'e yükselmişti.
1: Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ülkenin gündemindeki yerini koruyor. Kanada'da yayınlanan bir gazete eski başbakanın hala Kanada polisi tarafından korunduğunu yazdı. Dünyayı gezen Trudeau'nun koruma polisi masraflarının Kanadalı vergi mükellefleri tarafından ödendiği öne sürüldü.
0: Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seyahatleri ülkede tartışma yarattı. Kanada basını Trudeau'nun koruma masraflarının vergi mükellefleri tarafından ödendiğini iddia etti. Montreal'de yayımlanan bir gazete Trudeau'nun pop yıldızı Katy Perry ile dünyayı gezdiğine dikkat çekti. Ünlü çiftin yılbaşından bu yana İtalya, Fransa, Japonya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gittiğini belirtti. Habere göre 54 yaşındaki eski başbakan hala Kanada polisi tarafından korunuyor. Koruma polislerinin maaşları ve ek masrafları da Kanadalı vergi mükellefleri tarafından ödeniyor. Kanada polisi eski başbakanı kaç polisin koruduğu konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Basına konuşan kaynaklara göre koruma polisi sayısı 3 ya da 4 kişi. Eski bir polis müdürü polisin personel sıkıntısı çektiğini belirtti. Trudeau'nun seyahatlerinin polisler için baş ağrısına neden olabileceğini söyledi. Justin Trudeau 14 Mart

0: Mart 2025'te Kanada Başbakanlığından ayrılmış 54 yaşındaki Trudeau'nun Amerikalı pop yıldızı Katy Perry ile birlikteliği magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Çift birlikte olduklarını geçtiğimiz Aralık ayında duyurmuştu.
1: Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başladı. Ay Yıldızlılar İstanbul'daki maçta rakibine set vermedi.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Ay Yıldızlı ekip ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Türkiye 25-16 kazanarak farkı 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan milliler 25-16'lık skorla seti kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da karşılaşmayı salonda takip etti. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında 23 Ağustos Pazar günü saat 19'da Slovenya ile karşılaşacak.
1: Türkiye geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik teknoloji insan kaynağı programının hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Programla 5 yılda 3000 bilim insanı yetiştirilmesi hedefleniyor.
0: 5 yılda 3000 bilim insanı yetişecek. Gençler geleceğin teknolojilerine hazırlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını Yükseköğretim Kurulu paylaştı. Programla gençler yapay zekadan siber güvenliğe, bilişim teknolojilerinden ileri bilgisayar sistemlerine stratejik alanlara yönlendirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın 2030 vizyonunda ortaya konulan nitelikli insan kaynağını büyütme ve yapay zeka kapasitesini güçlendirme hedeflerine de doğrudan katkı sağlayacak. İlk etapta bilişim teknolojileri, donanım ve bilgisayar sistemleri, siber güvenlikle yapay zeka ve akıllı sistemler olmak üzere 4 alanda 550 doktora öğrencisi alınacak. Merkezi sınavla seçilecek öğrenciler 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. 5 yılda 3000 genç araştırmacı bilim ve teknoloji sistemine kazandırılacak. Doktora eğitimi alacak gençler araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, savunma sanayindeki başarıyı örnek gösterdi. Aynı modelin şimdi yapay zeka, siber güvenlik ve çip teknolojilerine de taşınacağını söyledi.
3: Türkiye'nin stratejik alanlardaki iddiasını bu alanlarda yetiştireceğimiz nitelikli insan kaynağıyla güçlendireceğiz. Hedefimiz önümüzdeki 10-20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmek.
0: Programla Türkiye'nin dijital egemenliğinin, bilişim altyapısının, teknolojik bağımsızlığının ve küresel rekabet gücünün nitelikli insan kaynağı üzerinden güçlendirilmesi hedefleniyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü 48 farklı ülkedeki 172 şehitlik ve anıt için dijital harita yaptı. Çalışma yaklaşık bir yıl sürdü. Tarihi figürlere de yer verilen harita resmi internet sitesinden erişime de açıldı.
4: Harita çalışmalarında yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan birçok kapsamlı veri toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
0: 48 farklı ülkede 172 şehitlik ve anıt için dijital çalışma yapıldı. Yurtdışı Türk şehitlikleri ve anıtları haritasıyla kayıt altına alındı.
4: Haritalarda sunulan tarihi figürlerde şehitlerimize ve emir komutasında şehitler veren büyük liderlerimize, komutanlarımıza yer verilmeye çalışılmıştır.
0: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü yaklaşık bir yıl süren ayrıntılı araştırmasını sonuçlandırdı. Dünyanın farklı noktalarındaki Türk şehitlikleri haritalanmış oldu.
4: İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde yenilerine eklenebileceği şehitliklerimizin değerlendirilmektedir. Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
0: Yarbay Kalle, haritanın kolaj görselinlere, Osmanlı ordusunun en önde giden birliği olan süvarilere yer verilmesinin özel bir anlamı olduğunun altını çizdi.
4: Haritanın dejantında ve görsel kolajında Osmanlı'da en önde giden süvarilerimize de yer verilmiştir. Bu süvarilerimiz cesaretin ve korkusuzluğun timsali olarak haritamızda yer verilmiştir.
0: Harita Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden haritaya erişilebiliyor.
1: Maden sahalarına daha kapsamlı denetim geliyor.

0: geliyor. Yönetmelik taslağına göre somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere haber verilmeden denetim yapılabilecek. Denetim ekibi maden sahalarında video ve fotoğraf kaydı alabilecek.
1: Maden sahalarında denetim kuralları sil baştan. Yeni düzenlemeye göre şirketlere haber verilmeden denetim amaçlı maden sahalarına girilebilecek. Yüksek riskli işletmeler daha sık ve kapsamlı şekilde denetlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı taslakla maden sahalarında risk esaslı denetim modeline geçilmesi planlanıyor. Buna göre yüksek riskli sahalar daha sık denetlenirken somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere önceden haber verilmeden inceleme yapılabilecek. Denetimler genel, mali, resen ve talep denetimi olmak üzere 4 başlık altında yapılacak. Ayrıca denetimlerde fotoğraf ve video kaydı da yapılabilecek. Bakanlığın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ilgili kurumların görüşüne açıldı. Özellikle İliç ve Amasra'daki maden kazalarının ardından mecliste kurulan araştırma komisyonlarının raporları dikkate alındı. Buna göre maden sahaları, üretim yöntemi, patlayıcı kullanımı, yerleşim alanlarına yakınlık ve geçmişteki mevzuata uyum durumlarına göre sınıflandırılacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turk'a yeni nesil araç muayene istasyonunun tanıtım töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, araç muayene istasyonlarında yapay zeka destekli sistemlerin kullanılacağını söyledi.
2: Türkiye'de araç muayenesini artık sadece bir kontrol işlemi olmaktan çıkarıp, teknolojinin, güvenliğin, vatandaş memnuniyetinin ve çevre duyarlılığının bir araya geldiği yeni bir sisteme dönüştürüyoruz. Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız. İnsan gözünü fark etmekte zorlanabileceği kusurları dahi teknolojinin imkanlarıyla tespit ederek aracın teknik durumunu çok daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacağız.
0: Ev sahiplerinin tahliye ve elektrik kesme gibi tehditleri nedeniyle fahiş kira ödemek zorunda kalan kiracılar için Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, kiracının fazla ödediği bedelin iade talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu, kira farklarının iade edilebilmesinin önünü açtı.
1: Zam yap yoksa evi boşalt dedi. Kirayı yükselt yoksa elektriğini keserim tehdidi savurdu. Kiracı en sonunda dayanamadı, dava açtı. Yerel mahkeme talebi reddetti, Yargıtay bozdu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kiracı tahliye ve elektrik kesintisi gibi tehditler aldığını, bu sebeple fazla kira ödediğini belirtti. Konuyla ilgili ödediği fazla bedelin iadesi için dava açtı. Davayı değerlendiren Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi, icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının talebini reddetti. Yerel mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararın yanlış ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceledi. Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu kabul ederek yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu. Yargıtay'ın kararında davanın hukuken nasıl adlandırıldığından çok davacının ileri sürdüğü talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Yüksek Mahkeme, kiracının baskı altında ödeme yaptığını ispatlaması durumunda bu paranın hukuki dayanağının ve iade koşullarının esastan incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Böylece kira farklarının iade edilebilmesinin önü açıldı.
0: Diyarbakır'da havai fişek atmak isteyen 3 çocuk ölümden döndü. Fişek yüzlerine doğru patlayınca 3'ü de yaralandı. Yenişehir ilçesinde 3 çocuk düğün çıkışında havai fişek atmak istedi. Çocuklar fişekleri ateşlemek istediğinde bir anda patlama oldu. Patlamanın ardından can haliyle kaçtılar. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri geldi. Yaralı 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin yüzünde ve vücudunda yanık olduğu öğrenildi. Trafikte tartışmanın, kavganın olmadığı gün neredeyse yok. Son örnek İstanbul Esenyurt'tan. Tartışan sürücülerden biri diğerine yol vermemek için elinden geleni yaptı. Diğer araçları da tehlikeye atan sürücüye bakın ne ceza verir.

0: tartıştığı sürücünün geçmesine izin vermedi. Zikzak çizip hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. İstanbul Esenyurt'ta trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilin sürücüsü tartıştığı sürücünün yolunu kesmeye çalıştı. Sık sık fren yaptı. Makas atıp önüne geçmek istedi. Otomobil sürücüsünün bu tehlikeli manevraları diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası otomobil sürücüsü plakasından tespit edildi. Sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 12 bin lira ceza kesildi.
1: İstanbul'da polis ekipleri bir kamyoneti durdurup uyuşturucu araması yaptı. Operasyonda 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik timleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Zeytinburnu'nda harekete geçti. Ekipler takibi aldıkları kamyonete yönelik operasyon düzenledi. Arama yapılan araçtan 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Eşiniz sizden habersiz evi satıp fazla harcama yapsa ne yapardınız? Bir kadın kocasının bu eylemine sessiz kalmadığı mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay'dan eşin mal varlığına sınırlama geldi. Dikkat çeken kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
2: Bırakır giderim, ne yaparım?
3: Kaçıyorsun.
4: Satamaz ki.
5: Niye böyle bir şey yaptı?
6: Eşim mal varlıklarını elden çıkarmaya başladı. Kadın mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay dikkat çeken bir kararı imza attı. Eşin ekonomik yetkisinin sınırlandırılmasını kararlaştırdı.
5: Eşiniz sizden habersiz. Yazlığı, evi satsa ne yaparsınız?
2: Bırakır giderim, ne yaparım?
5: Mahkemede mal varlığına sınırlama getirmiş. Nasıl bir karar? Okay.
2: Çok güzel. Süper.
7: Evlilik birliğini mali açıdan korumak amacıyla getirilmiş bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor.
8: İstanbul'da yaşayan davacı kadın eşinin kendisinden habersiz yazlığını sattığını öğrendi. Banka hesaplarından da yüklü miktarda harcama yaptığını belirledi. Sonrasında mahkemenin yolunu tutarak eşim ekonomimizi tehlikeye düşürüyor, mal varlığına sınırlama getirilsin dedi.
7: Burada mahkemenin değerlendirmesi tamamen burada kaçırılan bir mal var mı? Malları azaltma kastıyla ve evlilik birliğine zarar verme kastıyla mı hareket edilmiş? Aslında bunlara bakıyor.
5: Ne sorarım ilk başta, derim niye böyle bir şey yaptı? Öyle bir şey yapılmaması lazım. Çünkü benim hakkım da var, onun da hakkı var.
8: Mahkeme kadının talebini kabul etti. Eşin taşınmazları ve banka hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi. Ancak istinaf mahkemesi kadının iddialarını kanıtlayamadığını belirterek davayı reddetti.
4: Satamaz ya, kıyamaz yani. Yok. O kadar gönlüm var yani.
9: Satamaz.
5: Banka hesabından harcamalar yapsa?
9: O da mümkün değil.
6: Dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkeme davalı erkeğin mal kaçırma kastıyla hareket ettiğini, kadını kasti olarak zora soktuğunu belirledi. Hem taşınmaz hem de banka hesabındaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi.
7: Karşı tarafın savurgan davranışı nedeniyle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşte burada mahkeme nasıl bir karar alıyor? Diğer eşin rızasıyla bu bireysel olan hesabın ortak hesaba dönüşmesi anlamına geliyor.
5: Eşiniz sizden habersiz evi satsa ne yaparsınız?
3: Saygı duyarım.
5: Ama size danışmadı ve o parayı da kaçırıyor.
3: Kaçırsın.
5: Sizden habersiz yine banka hesaplarından fazla fazla harcama yapsa.
3: Ona da saygı duyarım.
5: O kadar seviyorum diyorsunuz.
3: Evet.
2: Ne başvuracağım? Allah hidayet versin derim. Şikayet çeker giderim yani.
6: Peki her fazla harcama yapan eşin varlıklarına sınırlama getirilebilir mi?
7: Her evlilik birliği birbirinden farklı. Örnek veriyorum, bir araba parasına bir çanta da alabiliyorsunuz. Ama bu o evlilik birliğini etkilemiyor olabilir. Burada somut olayın özelliklerine ve gerçekten mal kaçırma kastının olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılır.

0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yapılan binalardan bazıları var ki görenler gözlerine inanamıyor. Ambarlı mezarlığına komşu olan binalara bakalım.
1: Daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya?
2: Bir tarafta yeni yapılan daireler, hemen yanındaysa mezarlık.
1: Akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya? Olamaz dedim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz. Şu anda resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar, binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor.
2: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yeni binalar yükseldi. Ancak binalarla Ambarlı mezarlığı arasındaki mesafe görenleri şaşırttı.
1: Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
2: Dairelerin pencereleri ve balkonları doğrudan mezarlığa bakıyor.
1: Çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok.
2: Çevre sakinlerinin çoğu bu duruma şaşırsa da normal bulanlar da var.
0: Günlük hayatımızda tükettiğimiz hemen hemen her içecek şekerli. Tam da bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Şekerli içeceklerin mide kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı. Araştırmanın detayları Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
3: Kola bağımlısıyım. Günde bir litreyi bulduğu oluyor, geçtiği oluyor. Yani durduramıyorum kendimi.
4: Kolanın içine 9 şeker var.
5: Mide kanseri özellikle belli bir oranda arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
2: Gazlı içecekler, meyve suları, soğuk kahveler. Tüketmeyen yok gibi. Ama bu içecekleri tüketirken dikkat.
3: Genelde şekerli içecekleri tüketmeyi seviyorum.
6: Limonata, işte portakal suyu, gazoz tüketiyoruz.
7: Eşim kola içmeyi sever.
2: Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin yayımladığı saygın bir tıp dergisinde önemli bir araştırmaya yer verildi. 112 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre şekerli içecek tüketimi mide kanseri riskini tam 2,45 kat artırıyor.
5: Yüksek sayıda bir hastada şekerli içeceklerin, özellikle bu fruktoz, meyve şekeriyle hazırlanmış içeceklerin, bu enerji içecekleriyle beraber kombine de olabiliyor. Bunlar, bu geriye dönük yapılan bu tarama şeklindeki çalışmada mide kanseri özellikle belli bir oranda, hani belirgin bir şekilde arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
2: Çoğu kişi ise söz konusu şekerli içecekler olunca günde bir bardak fazlasını tüketiyor.
8: Kola, meyve suyu ne bulsam içiyorum ben. Ortalama bir litreye yakın.
9: Bir litre kola içiyorsunuz günde.
8: Eskiden daha fazla içiyordum da şimdi azalttım yani.
9: İçinde ne kadar şeker olduğunu biliyor musun?
3: Bilmiyorum ama önemli de değil yani. İçinde fazla da olsa yine içerim. Kendimi alıkoyamıyorum.
10: Hava sıcak. İnsan ister istemez serinlemek için soğuk bir şeyler içmek istiyor. Mesela buz gibi bir limonata. Hem ferahlatıyor hem serinletiyor. Ama bu bir bardağın içinde ne kadar şeker var çoğumuz bilmiyoruz.
11: Günde iki tane şekerli içecek içiyorum. Arkadaşlarımla kafede oturup içecek içmeyi seviyoruz yani.
2: Uzmanlar bu tip içecekler için uyarıyor.
12: Fark etmediğimiz şekerler gün içinde her yerde. Gazlı içecekler, sarı gazlı içecekler veya soğuk kahve, soğuk çay. Soğuk çay nasıl olsa biraz daha hani şeker oranı düşüktür gibi düşünüyoruz ama burada da 4 tane şekere eşdeğer aslında içerisinde yüksek tatlılık oranına sahip bir içecek. Yine soğuk kahvede öyle 6 tane şeker.
5: Hazır meyve şurubu, mısır şurubundan yapılan meyve sularının tüketilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Hazır şekerin de her şekilde rafine şekerin tüketilmesini sağlıklı bulmuyoruz.
0: İtalya'nın turistik kenti Como'da bisiklet ve elektrikli bisikletlere yasak geliyor. Kararın arkasında belediye başkanının bizzat yaşadığı bir kaza var. Bir elektrikli bisikletin çarptığı belediye başkanı Alessandro Rapines, tarihi merkezdeki yaklaşık 30 sokağı bisikletlere kapatma kararı aldı.
2: İtalya'nın Como kentinde yaşanan bir kaza yaklaşık 30 sokağı bisikletlere kapatıyor. Kararın altında imzası bulunan belediye başkanı Alessandro Rapinese, yasağın gerekçesi olarak kendi başına gelen kazayı örnek gösterdi. İtalyan Ansa Ajansı'na konuşan Rapinese, Haziran ayında belediye binasından çıktığı sırada bir elektrikli bisikletin kendisine çarptığını söyledi. Rapinese kazada yaralanmadığını belirterek, "Hastaneye bile gitmedim. Bir bisiklet bana çarptı. Ben de bilgi

0: bilgi topladım ve önlem böyle geldi dedi. Belediye başkanı kararın kendi kazasına bir tepki olmadığını, bisikletlerin yayalar için oluşturduğu güvenlik riskine karşı alındığını savunuyor. Eylül'de yürürlüğe girecek düzenleme Komo'nun tarihi merkezindeki yaklaşık 30 sokağı kapsıyor. Bu sokaklarda hem bisiklet hem de elektrikli bisiklete binmek yasak olacak. Bisikletlilerin araçlarından inip yaya olarak devam etmeleri gerekecek. Yerel halksa yasağa tepki gösterirken kararın geri çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı.
1: 1909 yılında dünyaya gelen Ethel Catherham 117 yaşına bastı. İngiliz kadın geçen yıldan beri dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyor.
2: Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşına bastı. Ethel Catherham İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir bakım evinde kalıyor. Geçen yıldan beri dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyor. 21 Ağustos 1909'da dünyaya gelen Catherham hayatı boyunca iki dünya savaşı gördü. 2020'deki pandemi döneminde COVID-19'a yakalandı. Hastalığı atlatan en yaşlı kişilerden biri oldu. Nisan 2025'te 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Ina Canabaro Lucas hayatını kaybetmiş, Ethel Catherham dünyanın en yaşlı insanı olmuştu.
1: Teknofest Mavi Vatan'a ikinci günde de yoğun ilgi vardı. Binlerce kişi Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki festival alanındaydı. Donanmanın yerli ve milli gemileriyle SAT ve SAS komandolarının gösterileri büyük ilgi gördü.
3: Tüylerimiz diken diken, gurur verici, mutluyuz, milli gurur.
4: Keyifli, güzel. Eğleniyoruz. Standları gezdik şu an, şimdi gemilerin içine.
0: SAT ve SAS komandoları gösteri yaptı. Donanma gemileri hiç boş kalmadı. Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı.
5: Çocuklarımızla geldik, gurur duyuyoruz. Çok güzel. Sıcak olmasına rağmen zorlandık yani, çok kalabalık.
0: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi. Bu yıl festivalin adresi Gölcük Tersane Komutanlığı.
6: Ya çok gururlanıyor musunuz?
7: Oo, müthiş bir heyecan ya. Yani içim kabarıyor, müthiş. Devasa.
6: Ziyaretçiler Mavi Vatan kapsamında gösterilere de şahitlik ediyor. Buraya gelen, gördüğünüz gibi bu helikopterden inen SAT ve SAS komandoları Türk bayrağını geminin içinde açıp onu düşman işgalinden kurtaracak. Nasıl peki deneyimlemek burada olmak?
8: Çok iyi. Çok iyi bir deneyim.
6: En çok böyle hangisi sizi etkiledi?
8: Patlama anı.
6: SAT komandolarının gösteri.
8: Aynen.
9: Çok güzel gösteriler vardı. Onunla beraber geldim. Biz zaten Kocaeli'de yaşıyoruz. Beraber geldik. Bu gemileri gezdik.
6: Çocukların en çok dikkatini çeken hiç kuşkusuz üniformalı askerler oluyor. Anne babalar da çocuklarını askerlerin kucağına veriyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.
10: Tankların içine girdik. Ondan sonra gemi L-402'ye girdik. Ve gemi yaptık bir de.
11: TGC Anadolu'ya işte falan bindim. Çok güzeldi.
12: Gemileri de gezdik. Yani kesinlikle herkesin dünya gözüyle görmesi gereken şeyler.
0: Teknofest'te bu yılda çocuklu ailelerin ilgisi yoğundu.
6: İlk defa mı katılıyorsunuz Teknofest'e?
13: İlk defa katılıyoruz. Çok beğendik.
14: Gemileri dün gezdik. Bugün şimdi sanal şeylere gidiyoruz, atölyeye gidiyoruz.
0: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival hafta sonunda devam edecek.
1: Gece raporunu noktaladık, birazdan haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada bugün oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris Bozburun'da kıskıvrak yakalandı. Kaçmaya çalıştığı araçsa eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisliydi.
1: Yurt dışına kaçış planı yaptılar ancak hazırlık aşamasında yakalandılar. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu devam ediyor. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon başlatıldı. Aramalar Marmaris Bozburun'da yoğunlaştı. Otel, pansiyon, tekneler ve araçlar arandı.
2: Aracı çarpışmış.
1: Şüphelilerin yurt dışına kaçış planı...

0: yaptığında kullanılan lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı teknik takibin sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı çıkarılmıştı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca ve mühimmatla 206 kilo altın ele geçirilmişti.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında mezarı açılmış, naaşı Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Adli tıptaki işlemlerinin ardından Denizolgun'un mezarından çıkartılan örnekler yeniden kabrine konuldu.
0: Savcı ve polis eşliğinde mezarı açıldı. Çeşitli örnekler alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı üzerindeki inceleme tamamlandı. Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddiaya göre ölümü resmi makamlara geç bildirilmişti. Ayrıca cesedi üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Fethi kabir işlemi çarşamba günü savcı ve polis eşliğinde yapıldı. Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından alınan örnekler adli tıp kurumuna götürüldü. Denizolgun'un ölümünün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için inceleme yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mezardan alınan örnekler yeniden Denizolgun'un Karacaahmet mezarlığındaki kabrine yerleştirildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Arif Ahmet Denizolgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tuna Ağa'nın torunu olan Denizolgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
1: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilere ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan deliller Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla ele geçirildi.
2: Şu özellikle bilgisayarların kasaların işlemin boş olduğunu çeken kontrol da geçeceğim.
0: Klavyesi, ekranı, mouse'u var ama kasalar boş. Kuytulculara yönelik operasyon öncesi delil niteliğindeki hard diskler kaçırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü iz sürüp o delillere ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin sorgusu sürerken yeni detaylar ortaya çıktı.
2: Bunun da kasası yok. Bunun da mobilyalarla kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
0: Soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı arama yaptı. Bu aramalar sırasında birçok bilgisayar kasasının hard diskinin sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki şifreli kapılar da dikkat çekti.
2: Sadece ekranlar var.
0: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri delil niteliğindeki hard diskleri operasyon öncesinde götürenleri bulmak için çalışma başlattı. Dijital materyallerin izi sürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis hard disklerin götürüldüğü yeri tespit etti. Operasyonla delil karartma girişimi engellenmiş oldu. Kuytulculara yönelik soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları var.
1: İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamalara Ankara'dan sert tepkiler geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş, nazarımızda zerre itibarı yok dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise açıklamaları mesnetsiz ve provokatif olarak niteledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösteren

0: isimlerden oldu.
1: İsrail'den küstah açıklamalar gelmeye devam etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
2: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür. Bilinmelidir ki bu Siyonist çetenin bizim nazarımızda zerre kadar hükmü ve itibarı yoktur. Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek, Türkiye ise mazlumlara kucak açmaya, zalimin karşısında hakkın ve adaletin yanında dimdik durmaya devam edecektir.
1: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
3: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan açıklamaları, mesnetsiz, provokatif ve gerçeklerle bağdaşmayan hezeyanlardır. Bu hezeyanların amacı, Netanyahu hükümetinin bölgede sürdürdüğü soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasından ibarettir.
1: İsrail'e bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, soykırım Netanyahu'nun kimlik kartı olmuş dedi.
4: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada Netanyahu için kullanılması gereken ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanmışlar. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada Netanyahu'nun ucuz siyasetinin bizde karşılığı yok denildi.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan, tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, Netanyahu yönetiminin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in çevre ülkelere yönelik saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Suriye'deki üs saldırısı kabul edilemez dedi. Bahçeli, Tel Aviv yönetiminden gelen Türkiye karşıtı açıklamalara da yanıt verdi. İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi ve 7 maddelik bir çağrı yaptı.
6: İsrail'in saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Provokatif adımlara atmamaları için çağrı yaptı. İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi.
7: Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken, uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. 7 maddelik önerisini sıraladı. Barış gücü oluşturulmalı, Orta Doğu Barış Koalisyonu kurulmalı, barış konferansı toplanmalı, Türkiye tepkisiz kalmayacağını ilan etmeli. Birleşmiş Milletler çatısı altında ateşkes gözlem misyonu oluşturulmalı, arabuluculuk temas grubu kurulmalı ve barış için İsrail'in çevrelenmesi politikası uygulanmalı dedi. Bahçeli, İsrail'in bölgede ve uluslararası kamuoyunda yalnızlaşmasının İsrail'deki politik iklimin değişmesi açısından önemli olduğunu da ifade etti.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karadeniz gezisine Trabzon'la başladı. Esnaf ziyaretinde İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız ifadelerini kullandı.
8: Artık her sene gelip çay üreticisinin sıkıntısını biliyoruz, fındık üreticisinin derdini duyuyoruz demeye değil, çözüyoruz demeye geldik.
6: Karadeniz gezisinde ilk durak Trabzon oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yol haritamızı anlatmaya ihtiyacımız var dedi.
8: 25 yıllık yorulmuş bir iktidar var. Onlarla da uğraşmaya, didişmeye niyetimiz yok artık. Artık önümüz...

0: yüzde yol haritamızı anlatmaya, iktidarımızı nasıl kuracağımızı, nasıl yürüteceğimizi anlatmaya, yüzleri nasıl güldüreceğimizi anlatmaya ihtiyaç var.
1: Özgür Özel kentte esnafı ziyaret etti. Toplanan kalabalığa seslenen Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.
0: İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor. Buradan şunu söyleyelim. Hem İsrail'e hem Netanyahu'ya içeride mücadele ederiz. Birbirimizden en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistin bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini duyurdu. Evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Uluslararası hukukun bütün imkanlarını kullanacağız dedi.
1: Sumut filosuna saldırı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Netanyahu'nun uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. O talebe ilişkin evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik uluslararası sularda yapılan saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini paylaştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğü kaydedildi. Bakan Gürlek, Netanyahu ve İsrail'i sosyal medya fenomeni Afek Moskovic'in uluslararası seviyede aranması amacıyla İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini belirtti. Ayrıca bu talebe ilişkin evrakın da Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini vurguladı.
3: Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
1: Haklarında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulan Netanyahu ve Moskovic, insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor.
2: ABD, İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da artırıyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, pazartesi açıklanacak yeni yaptırımlarda askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. Yaptırımlar İran hükümetini çökertecek dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, İran, dünya zaferini kabul etmişken savaşı bitirmeli ifadelerini kullandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta askeri güçten ekonomik baskıya ağırlık veren yeni bir safhaya geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'a karşı şu anda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuştu. Vance amaçlarının İran'ı ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ekonomik olarak cezalandırmak ve Tahran'ın olası bir anlaşmaya yaklaşımını değiştirmek olduğunu savundu. Yeni stratejinin ayrıntılarını ise Amerikan Hazine Bakanı Bessent açıkladı.
4: Bu katil rejimin ekonomisini ezip yok edeceğiz. Bu da onların vekilleri aracılığıyla güç gösterisinde bulunma yeteneklerini kısıtlayacak. Bu orduya ödeme yapamayacakları anlamına gelecek.
1: Yaptırımlar İran ekonomisini ezip geçecek ve hükümeti çökertecek diyen Amerikalı bakan, ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi.
4: Size söylüyorum, bu işe yarayacak. Ablukayı koyduğumuzda Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor, İran'da da işe yarayacak. Ve bu rejimi çökerteceğiz.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkarmasına atıfla ekonomik D-Day olarak adlandırdığı hamleyi Washington'ın kendi ekonomik sorunlarını gölgeleme çabası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Tahran'ın yaptırımlar karşısında plan yapması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian

0: güçlü ve onurlu bir konumdayken savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı Katar'a 4,5 milyar dolarlık yakıt ikmal uçakları satışına onay verdi. Satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi. Kararın yürürlüğe girmesi için Kongre onayı bekleniyor. The first American president.

0: Bakanlıktan yapılan açıklamada yönetimin Katar'a 4,5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal uçakları satışını onayladığı ifade edildi. Katar'ın en fazla 4 adet KC-46A uçağı, 8 adet turbofan motoru, radar uyarı alıcıları, kızılötesi karşı önlem sistemleriyle diğer ekipman ve destek hizmetlerini satın almak istediği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı. Stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olacağı belirtildi. Satışın onay için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderildiği aktarıldı. Katar'a 4,5 milyar dolarlık satış kararı, Körfez'deki ABD müttefiklerinin İran'dan gelen saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemin ardından geldi. Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü olan Ul Udeyde ev sahipliği yapıyor.
1: Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişleten Ukrayna'nın listesine bu kez bir çizgi film girdi. Kiev yönetimi, dünya çapında milyonlarca çocuğun izlediği Maşa ile Koca Ayı'nın çocuk içeriği görünümü altında Rusya yanlısı propaganda yaptığını savundu. Çizgi filmin yapımcı ve yöneticileri yaptırım listesine alındı.
2: Huhu! Artık orduda bir subayım. Sınırda düşman tehlikesi.
3: Çocukların yakından tanıdığı Maşa ve Koca Ayı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaptırım cephesine girdi. Ukrayna, Rusya'ya karşı imzaladığı yeni yaptırım kararnameleri listesine dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip Rus yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini de aldı. Gerekçe, çizgi filmin çocuk içeriği görünümü altında Rusya yanlısı anlatılar yayması. Yaptırımlar, dizinin senarist, yönetmen ve yapımcılarının da aralarında bulunduğu 5 Rus vatandaşıyla 4 kuruluşu da kapsıyor. Yapımcı animasyon stüdyosu Animacord şirketinin kurucusu ve üst yöneticisi de listede. Kararla Animacord'un Ukrayna'da medya içeriği yayması yasaklanıyor. Maşa ile Koca Ayı'nın Ukraynaca, Rusça ve İngilizce versiyonlarının YouTube ve diğer internet platformlarında engellenmesinin de önü açılıyor. Ukrayna Yaptırımlar Komiseri Vlasyuk, özellikle çocukları hedef alan Rus propagandasına karşı önlem alınması gerektiğini savundu. Ukrayna yönetimi, çizgi filmin dünya çapında geniş kitlelere ulaşmasının da kararda etkili olduğunu belirtti. Yaptırım listesinde Rus savunma sanayisiyle bağlantılı 28 Rus vatandaşı, 36 Rus şirketi ve bir Çin şirketi de yer alıyor.
1: Almanya ordusuna yeni asker bulmak için bu kez döner dükkanlarına uzandı. Döner ambalajlarına yerleştirilen QR kodlar okutanı Alman Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmetlerine başvuru sayfasına yönlendiriyor. Sıra dışı kampanya Berlin'in 2035'e kadar orduyu 260 binin üzerine çıkarma hedefinin bir parçası.
3: Almanya'da döner yiyenler iş ilanıyla karşılaştı. Ordu, yeni personel bulmak için döner ambalajlarını işe alım kampanyasının bir parçası yaptı. Alman Savunma Bakanlığı kampanya ile sadece gençlere değil, yeni bir meslek arayanlara ve nitelikli çalışanlara da ulaşmayı hedefliyor. Döner ambalajının üzerindeki QR kodu okutanlar, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmetlerindeki iş imkanlarına ulaşabiliyor. Döner dükkanlarına kampanyaya katılmaları için ödeme yapılmıyor. İşletmeciler materyalleri dağıtmayı gönüllü olarak kabul ediyor. Restoranlara markalı ambalajlar ücretsiz olarak teslim ediliyor. Kampanyanın arkasında ise ülkenin silahlı kuvvetlerini büyütme çalışması var. Temmuz sonunda 186.705 aktif askeri bulunan Almanya, NATO'nun kapasite hedefleri doğrultusunda bu sayıyı 2035'e kadar 260 binin üzerine çıkarmak istiyor. Avrupa ülkeleri son yıllarda askeri personel alımı konusunu yeniden düşünmeye başlamış, İngiltere reklamlarında selfie bağımlılarını ve telefon zombilerini hedef almıştı. Hollanda ise gençlere 2023'ten bu yana üniforma içinde ücretli bir yıl geçirme fırsatı sunuyor.
1: Ankara'daki maden ocağında göçük meydana geldi, bir işçi hayatını kaybetti, 20 işçi ise yaralandı.

0: Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk tespitlere göre taban çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Erdi Kahveci hayatını kaybetti, 20 madenci ise kazadan etkilendi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Maden sahalarına daha kapsamlı denetim geliyor. Yönetmelik taslağına göre somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere haber verilmeden denetim yapılabilecek. Denetim ekibi maden sahalarında video ve fotoğraf kaydı da alabilecek.
1: Maden sahalarında denetim kuralları sil baştan. Yeni düzenlemeye göre şirketlere haber verilmeden denetim amaçlı maden sahalarına girilebilecek. Yüksek riskli işletmeler daha sık ve kapsamlı şekilde denetlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı taslakla maden sahalarında risk esaslı denetim modeline geçilmesi planlanıyor. Buna göre yüksek riskli sahalar daha sık denetlenirken somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere önceden haber verilmeden inceleme yapılabilecek. Denetimler genel, mali, resen ve talep denetimi olmak üzere 4 başlık altında yapılacak. Ayrıca denetimlerde fotoğraf ve video kaydı da yapılabilecek. Bakanlığın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ilgili kurumların görüşüne açıldı. Özellikle İliç ve Amasra'daki maden kazalarının ardından mecliste kurulan araştırma komisyonlarının raporları dikkate alındı. Buna göre maden sahaları, üretim yöntemi, patlayıcı kullanımı, yerleşim alanlarına yakınlık ve geçmişteki mevzuata uyum durumlarına göre sınıflandırılacak.
0: Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin son görüntülerine Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı. Peki 3 kardeş nasıl hayatını kaybetti? 4. kardeş nerede ortaya çıktı? Detayları Arzu Kaya ve Özcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
2: Birlikte evden çıktılar, ortadan kayboldular. Habertürk'ün ulaştığı bu görüntüler son görüntüleri oldu. Saatler sonra cansız bedenleri denizden çıkan Sakar kardeşlere ne oldu? Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet bu soruya yanıt arıyor.
3: Dünden beri şoktayız işin açıkçası. Keşke olmasaydı.
2: Akıllarda birçok soru işareti bırakan olay Kocaeli Darıca sahilinde yaşandı. Denizden peş peşe 3 cansız beden çıktı.
4: Denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bu bölgede öğle saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hemen kayalıkların arasında bulunan cansız beden ekiplere haber verildi. Ekipler olay yerine geldiğinde diğer 2 kardeşin daha toplamda 3 kardeşin cansız bedenine bu bölgede ulaştı.
3: Baktık çocuğun cesedi başı taşların arasında, ayaklar denize doğru. Dalga geliyor ama dedik şimdi dalga kaçırır, kimse de yok denizin içinde. Bunu dedik biz alak dedik, beraber tuttuk çıkarttık.
2: Cansız bedenleri denizden çıkartılan Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. Polis inceleme başlatınca bir kardeş daha olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Bilgenur Sakar saatler sonra farklı bir noktada sağ bulundu. O emniyete ifade için götürülürken kardeşlerinin cenazesine otopsi yapıldı. Vücutlarında darp ya da kesici, delici alet izi yoktu.
4: Üç kardeşin ölüm nedenine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre kardeşlerin suda boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
2: Ölen üç kardeşin kanında alkol tespit edildi. Evden birlikte çıktıkları belirlendi. Son görüntülerinde üç kardeş yan yana yürüyordu. Sakar kardeşlerin anneleriyle Kocaeli'de yaşadığı, babalarının Kars'ta olduğu öğrenildi. Aile tam 10 yıl önce bir evlatlarını Çeşme'de denizde boğulma sonucu kaybetmişti. Sağ bulunan 22 yaşındaki Bilgenur'un ilk ifadesinde ben kardeşlerimden ayrıydım dediği öğrenildi. Annenin de konuyla ilgili bilgisine başvuruldu. Cenazeler otopsinin ardından aileye teslim edildi. Denize yanlışlıkla mı düştüler ya da cinayete mi kurban gittiler? Savcılığın soruşturması bu sorulara yanıt verecek.
0: Tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan narin

0: Güran cinayetinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Güran kaybolduğu günün 2. yılında mezarı başında dualarla anıldı.
1: Kurs dönüşü kuzenlerinin yanından ayrıldı, bir daha da evine dönemedi. Cansız bedeni derede bir çuvalın içinde bulundu. Minik Narin yaşasaydı bugün 10 yaşında olacaktı. 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu Narin Güran. Diyarbakır'ın Tavşantepe mahallesinde kurstan kuzenleriyle çıkıp evine gidiyordu. Kuzenlerinden ayrılıp bir patika yola girdi. Bir daha da haber alınamadı. Günlerce arandı. Tüm Türkiye merakla Minik Narin'den gelecek iyi haberi bekledi. Özel ekipler kuruldu, her ihbara gidildi. Ancak tam 18 gün sonra 8 Eylül'de acı haber geldi. Cansız bedeni bir çuvalın içinde Eğer Tutmaz Deresi'nde taşın altında bulundu. Kaybolduğu günün 2. yıl dönümünde Minik Narin mezarı başında dualarla anıldı. Mezarına karanfiller bırakıldı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
0: Geçen hafta tasmasız bir köpeğin havlaması sonucu panikleyerek sırt üstü düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Üzerine koşan köpekten tedirgin oldu. Panikle geri kaçtı. Sonra bir anda yere yığıldı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Berat Yücel yaz tatilinde yardım etmek için amcasının yanına geldi. Malzeme almak amacıyla iş yerine doğru ilerlediğinde cins bir köpek kendisine doğru havlayarak hamle yaptı. Yücel panikle sokak ortasında koştu. Bir anda sırt üstü beton zemine düştü. Başını çarparak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yücel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan köpeğin sahibi adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde insansız hava aracı bulundu. Sahil güvenlik ekipleri Karaburun açıklarına çekilen deniz aracını kontrollü şekilde imha etti.
3: Bildiğin İHA ya. İnsansız hava aracı yani bu.
2: Denizdeki İHA görenleri korkuttu. Olası patlamaya karşı açığa çekilen hava aracı imha edildi. İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilinden geçenler denizde bir cisim fark etti. Balıkçılar tekneyle açılıp cisme yaklaştı. Balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
3: Bunun uzunluğu 3 metre vardır muhtemelen. Bu görüntüler bizleri korkutuyor. Bildiğin İHA ya. İnsansız hava aracı yani bu.
2: İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler mühimmat taşıma ihtimaline karşı insansız hava aracını Karaburun açıklarına çekti.
4: Sabahleyin balıkçılar görmüş yine kenarda. Güvenlik güçlerine haber verdiler. Şu kayanın biraz ilerisinde mühimmat yüklüymüş.
2: İncelemenin ardından İHA kontrollü şekilde imha edildi.
5: Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız var, denizde gezen vatandaşlarımız var, hem kıyıda yüzen vatandaşlarımız var. Bu bizim için tabii ki de bir sıkıntı.
2: Karaburun sahiline ulaşan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor.
0: Teknofest Mavi Vatan'a ikinci günde de yoğun ilgi vardı. Binlerce kişi Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki festival alanındaydı. Donanmanın yerli ve milli gemileriyle SAT ve SAS komandolarının gösterileri büyük ilgi gördü.
6: Tüylerimiz diken diken, gurur verici, mutluyuz. Milli gurur.
7: Keyifli, güzel. Eğleniyoruz. Standları gezdik şu an. Şimdi gemilerin içine.
8: Sesim geliyor mu?
2: SAT ve SAS komandoları gösteri yaptı. Donanma gemileri hiç boş kalmadı. Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı.
9: Çocuklarımızla geldik. Gurur duyuyoruz. Çok güzel. Sıcak olmasına rağmen
8: Zorlandık yani, çok kalabalık.
2: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi. Bu yıl festivalin adresi Gölcük Tersane Komutanlığı.
9: Ya çok gururlanıyor musun?
10: Oo, müthiş bir heyecan ya. Yani içim kabarıyor, müthiş. Devasa.
9: Ziyaretçiler Mavi Vatan kapsamında gösterilere de şahitlik ediyor. Buraya gelen, gördüğünüz gibi bu helikopterden inen SAT ve SAS komandoları Türk bayrağını geminin içinde açıp onu düşman işgalinden kurtaracak. Nasıl peki deneyimlemek burada olmak?
11: Çok iyi. Çok iyi bir deneyim.
9: En çok böyle hangisi sizi etkiledi?
11: Patlama anı.
9: SAS komandolarının gösterisi.
11: Aynen.
12: Çok güzel gösteriler vardı. Bununla beraber geldim. Biz zaten Kocaeli'de yaşıyoruz. Beraber geldik. Bu gemileri gezdik.
9: Çocukların en çok dikkatini çeken hiç kuşkusuz üniformalı askerler oluyor. Anne babalar da çocuklarını askerlerin kucağına veriyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.
13: Tankların içine girdik. Ondan sonra gemi L-402'ye girdik. Ve gemi yaptık bir de.
14: TGC Anadolu'ya işte falan bindim. Çok güzeldi.
15: Gemileri de gezdik. Yani kesinlikle herkesin dünya gözüyle görmesi gereken şeyler.
2: Teknofest'te bu yılda çocuklu ailelerin ilgisi yoğundu.
9: Bir defa mı katılıyorsunuz Teknofest'e?
16: Bir defa katılıyoruz. Çok beğendik. Gemileri
17: dün gezdik. Bugün şimdi sanal şeylere gidiyoruz. Atölyeye gidiyoruz.
2: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival hafta sonunda devam edecek.
0: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü 48 farklı ülkedeki 172 şehitlik ve anıt için dijital harita yaptı. Çalışma yaklaşık bir yıl sürdü. Tarihi figürlere de yer verilen harita resmi internet sitesinden erişime de açıldı.
18: Harita çalışmalarında yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan birçok kapsamlı veri toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2: 48 farklı ülkede 172 şehitlik ve anıt için dijital çalışma yapıldı. Yurtdışı Türk şehitlikleri ve anıtları haritasıyla kayıt altına alındı.
18: Haritalarda sunulan tarihi figürlerde şehitlerimize ve emir komutasında şehitler veren büyük liderlerimize, komutanlarımıza yer verilmeye çalışılmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü yaklaşık bir yıl süren ayrıntılı araştırmasını sonuçlandırdı. Dünyanın farklı noktalarındaki Türk şehitlikleri haritalanmış oldu.
18: İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde yenilerine eklenebileceği şehitliklerimizin değerlendirilmektedir. Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
2: Yarbay Kalle, haritanın kolaj görselinde de Osmanlı ordusunun en önde giden birliği olan süvarilere yer verilmesinin özel bir anlamı olduğunun altını çizdi.
18: Haritanın lejantında ve görsel kolajında Osmanlı'da en önde giden süvarilerimize de yer verilmiştir. Bu süvarilerimiz cesaretin ve korkusuzluğun timsali olarak haritamızda yer verilmiştir.
2: Harita Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden haritaya erişilebiliyor.
0: Trafikte tartışmanın, kavganın olmadığı gün neredeyse yok. Son örnek İstanbul Esenyurt'tan. Tartışan sürücülerden biri diğerine yol vermemek için elinden geleni yaptı. Diğer araçları da tehlikeye atan sürücüye bakın ne ceza verildi.
2: Tartıştığı sürücünün geçmesine izin vermedi. Zikzak çizip hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. İstanbul Esenyurt'ta trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilin sürücüsü tartıştığı sürücünün yolunu kesmeye çalıştı. Sık sık fren yaptı. Makas atıp önüne geçmek istedi. Otomobil sürücüsünün bu tehlikeli manevraları diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası otomobil sürücüsü plakasından tespit edildi. Sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 12 bin lira ceza kesildi.
0: İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon vardı. İstanbul'da yan kesicilik çetesi, İzmir'de ise taraftar grupları takibi alındı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: Grup halinde hareket ettiler. Turistleri sıkıştırdılar.

0: ceplerini boşalttılar. Günde 10 hırsızlıkla 400 bin lira gelir elde ettiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adım adım takip etti. Yan kesicilik çetesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yan kesicilik çetesi takibe alındı. Çete özellikle turistik bölgelerde yabancı turistleri hedef alıyordu. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisinde hareket ettiği belirlendi. Yan kesiciler Taksim, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe, Sirkeci ve Eminönü gibi noktalarda çalışıyordu. Çete hedef seçtikleri turistlerin çevresini sarıp sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle ceplerine ve çantalarına ulaşıyordu. Yapılan incelemelerde 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemi tespit edildi. Örgütün bir günde yaklaşık 10 hırsızlık yaptığı ve bu eylemlerden günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi. İstanbul genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir başka operasyonsa İzmir'de taraftar gruplarına düzenlendi. Forza ve Yalı adlı grupların şiddet olaylarına karıştığı tespit edildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki ayrı operasyon için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez dedi. Adalet Bakanı suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akran zorbalığına karşı uyardı, çocuklar güvende uygulamasını anlattı. Uygulamanın ebeveynlere rehberlik ettiğini belirtti.
2: Yüzüne tokat mı yoksa kolunu yumruk mu? Oğlum durun bir.
3: Sadece sosyal medyada değil, hayatın her alanında maalesef gençlerimiz, çocuklarımız zorbalığa maruz kalabiliyor. Böyle anlarda en önemli şey doğru desteğe hızlıca ulaşabilmek. Bu ihtiyacı karşılamak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Çocuklar Güvende uygulamasını hayata geçirdik.
4: Akran zorbalığına dikkat çekti. Çocuklar Güvende uygulamasının işlevselliğini anlattı.
3: Çocuklar Güvende uygulaması, akran zorbalığı, istismar, şiddet veya zararlı, uygunsuz içeriklerle karşılaştığınız durumlarda tek bir yerden destek sunmayı amaçlıyor. Bu uygulamayı bütün ailelerimiz indirmeli.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuklar Güvende uygulamasının ebeveynlere rehberlik ettiğini belirtti. Uygulamanın nasıl kullanıldığını anlattı.
3: Uygulamanın 3 temel unsuru var. Birincisi, uygunsuz içerikleri uygulama üzerinden bakanlığımıza bildirebiliyorsunuz. İkincisi ve daha önemlisi, yardım iste butonu. Diyelim ki okulda, sokakta veya hayatın herhangi bir yerinde zorbalığa maruz kaldınız. Bu buton üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Bunun üzerine uzmanlarımız sizinle derhal iletişime geçiyor. Çok acil durumlarda ise kırmızı düğmeye basıyorsunuz ve bakanlığımızla doğrudan iletişime geçiyorsunuz. Bütün süreçlerde bakanlık olarak yanınızdayız.
1: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yapılan binalardan bazıları var ki görenler gözlerine inanamıyor. Ambarlı mezarlığına komşu olan binalara bakalım.
5: Daire satıyoruz diyorlar, aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya?
0: Bir tarafta yeni yapılan daireler, hemen yanındaysa mezarlık.
5: Akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya, olamaz dedim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz şu anda resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar, binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yeni binalar yükseldi. Ancak binalarla Ambarlı mezarlığı arasındaki mesafe görenleri şaşırttı.
5: Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
0: Dairelerin pencereleri ve balkonları doğrudan mezarlığa bakıyor.
5: Çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok.
0: Çevre sakinlerinin çoğu bu duruma şaşırsa da normal bulanlar da var.
1: Huzursuz bağırsak sendromu her 10 kişiden 4'ünü hedef alıyor artık. Yenilen yemekten tat alamamak, az bir lokmada bile şişkinlik yaşamak en yaygın belirtileri. Sofraya otururken yapılan basit hatalar mide bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Öznur Karslı Çetiner, Türkiye'de toplumun %30'unun muzdarip olduğu bu şikayeti ve çözümlerini uzmanlarına sordu.
6: Karnım şişti birden, aynen böyle söylüyor. Karnım şişti, midem şişti. Aslında çok yemiyor ama hızlı yediğinden öyle oluyor.
7: 10 kişinde 3'ünde, hatta bazen 4'ünde diyebiliriz. Huzursuz bağırsak sendromu var.
8: Genellikle işte rahatsızlık, midede işte böyle taşlaşmış gibi, aynen.
0: Ne yense şişenler, lokmaları hızlı hızlı yiyip sofradan hemen kalkanlar. İşte bu rutinler bünyeye sindirim şikayeti olarak dönüyor. Huzursuz bağırsak sendromu. En çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın. Toplumun %30'u muzdarip.
7: Karnım çok şişiyor, ağrıyor, ne yesem şişiyor, midem taş gibi oluyor gibi şikayetlerle geliyor.
0: Uzmanlara göre ilk tetikleyici de neyi nasıl tükettiğimiz.
9: Tükettiğimiz gıdaların içeriğinde bulunan ürünler, lokmaları ne sıklıkta çiğnediğimiz direkt bağırsak sağlığını etkiliyor. Türkiye'de son zamanlarda huzursuz bağırsak sendromu yaşayan vakaların oranı her 10 kişiden 4 kişiye kadar yükselmiş durumda.
10: Yenilen yemekler değişti. Daha hazır, ne bileyim, bir hamburger gibi, bir pizza gibi hazır gıdalara yönlenildi. Bu da bağırsakların sistemini değiştiriyor. Yani eskiden insanlar evlerinde turşu yerdi, ev yapımı, ne bileyim, yoğurt yerdi. Artık onlar yenmiyor.
7: İki dilim bir şey yiyoruz, şişip kalıyoruz. Davul gibi oluyoruz diyor. Bunların sebebi ne? İşte buradaki tarım ilaçlı ve GDO'lu gıdalar. Mesela stres de çok yakından ilgili.
0: Peki sindirim sorunu olan biri neyi nasıl yemeli?
7: Baklagil yediğin zaman çok şişkinlik yapabilir huzursuz bağırsak sendromu olan bir hasta. Ondan sonra bazı meyveler şişkinlik yapabilir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz şişkinlik yapar. Ya salatayla ya da çorbayla başlayabilirsiniz.
11: Tamam.
7: Ondan sonra ana yemeği yersiniz ama az yemek lazım. Bir, küçük porsiyon yemek gerekiyor ve iyi çiğnemek lazım. Bakliyatın yerine, yani eğer kişide kabızlık varsa tabii ki lifli posalı beslenecek. Dolayısıyla sebze ağırlıklı olacak.
0: Mide, bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Bu yüzden uzmanlar kolon kanseri riskini önlemek için 5 yılda bir endoskopi ve kolonoskopi yaptırılmasını öneriyor.
10: Yani hasta bunu, benim zaten bağırsaklarım böyle, bu her zaman olan şey diyerek üstünü kapatabilir o şikayetleri. Kolonoskopiye gitmeyebilir veyahut bir doktor muayenesine gitmeyebilir. O yüzden de gecikmeye sebep olabilir.
1: Günlük hayatımızda tükettiğimiz hemen hemen her içecek şekerli. Tam da bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Şekerli içeceklerin mide kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı. Araştırmanın detayları Aslın Ömer Aktaş'ın haberinde.
12: Kola bağımlısıyım. Günde bir litreyi bulduğu oluyor, geçtiği oluyor. Yani durduramıyorum kendimi.
13: Kolanın içine 9 şeker var.
14: Mide kanseri özellikle belli bir oranda arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
0: Gazlı içecekler, meyve suları, soğuk kahveler. Tüketmeyen yok gibi. Ama bu içecekleri tüketirken dikkat.
12: Genelde şekerli içecekleri tüketmeyi seviyorum.
15: Limonata, işte portakal suyu, gazoz tüketiyoruz.
16: Eşim kola içmeyi sever.
0: Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin yayımladığı saygın bir tıp dergisinde önemli bir araştırmaya yer verildi. 112 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre şekerli içecek tüketimi mide kanseri riskini tam 2,45 kat artırıyor.
14: Yüksek sayıda bir hastada şekerli içeceklerin, özellikle bu fruktoz, meyve şekeriyle hazırlanmış içeceklerin, bu enerji içecekleriyle beraber kombine de olabiliyor. Bunlar, bu geriye dönük yapılan bu tarama şeklindeki çalışmada mide kanseri özellikle belli bir oranda, hani belirgin bir şekilde arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
0: Çoğu kişi ise söz konusu şekerli içecekler olunca günde bir bardak fazlasını tüketiyor.
17: Kola, meyve suyu ne bulsam içiyorum ben. Ortalama bir litre yakın.
18: Bir litre kola içiyorsunuz günde.
17: Eskiden daha fazla içiyordum da şimdi azalttım yani.
18: İçinde ne kadar şeker olduğunu biliyor musun?
12: Bilmiyorum ama önemli de değil yani. İçinde fazla da olsa yine içerim. Kendimi alıkoyamıyorum.
18: Hava sıcak. İnsan ister istemez serinlemek için soğuk bir şeyler içmek istiyor. Mesela buz gibi bir limonata. Hem ferahlatıyor hem serinletiyor. Ama bu bir bardağın içinde ne kadar şeker var çoğumuz bilmiyoruz.
19: Günde 2 tane şekerli içecek içiyorum. Arkadaşlarımla kafede oturup içecek içmeyi seviyoruz yani.
0: Uzmanlar bu tip içecekler için uyarıyor.
11: fark etmediğimiz şekerler gün içinde her yerde. Gazlı içecekler, sarı gazlı içecekler veya soğuk kahve, soğuk çay. Soğuk çay nasıl olsa biraz daha

0: Hani şeker oranı düşüktür gibi düşünüyoruz ama burada da 4 tane şekere eşdeğer, aslında içerisinde yüksek tatlılık oranına sahip bir içecek. Yine soğuk kahvede öyle, 6 tane şeker.
1: Hazır meyve şurubu, mısır şurubundan yapılan meyve sularının tüketilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Hazır şekerin de her şekilde rafine şekerin tüketilmesini sağlıklı bulmuyoruz.
2: Sırada yarım asırdır arkeolojik çalışmalara kazmasıyla katkı veren bir emekçinin haberi var. Adı Mehmet Erdek. 15 yaşındayken Hattuşa Antik Kenti'nde çalışmaya başladı. 51 yıldır Antik Kent'te kazma ustası olarak çalışıyor.
3: Ben çocukluğumdan beri kazma işi yapıyorum yani. Kazmayla çalışıyorum.
4: Mesleğinin inceliklerini bekçilik yapan babasından öğrendi. Yarım asırdır Antik Kent'te iğneyle kuyu kazar gibi çalışıyor. Şimdiye kadar yüzlerce tablet, figür ve bronz buldu.
3: 75'te buraya başladım. Küçük bir çocuktum o zaman. İlk el arabası sürüyordum ben.
4: Mehmet Erdek, dile kolay 51 yıldır kazma sallıyor. Henüz 15 yaşındayken babasının bekçi olduğu Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde çalışmaya başladı. Arkeolojinin inceliklerini ustam dediği babasından öğrendi. Ömrünü Hititlerin merkezi olan Antik Kent'e adadı.
3: Genellikle Hitit duvarları çok güzel, süper örmüşler. Onları çıkar diyorum. Çanak çölmek denk geliyor bazen. Bazen çukurlar denk geliyor.
4: Mehmet Erdek, Hattuşa'daki arkeolojik kazılara 51 yıldır kazmasıyla katkı sunuyor. Birçok ünlü kazı başkanıyla çalıştı. Yarım asırdır birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkardı.
3: En ilginç bulduğum buluntu, ayakkabı tipinden 2 tane mühür buldum. Belki yüzlerceyi geçmiştir tablet buldum. Figürler buldum yani. Ondan sonra bronzlar buldum.
4: Mehmet Erdek, yaş haddinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak Antik Kent'te kazma ustası olarak çalışmaya devam ediyor.
2: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı 64 ülkeden yüzlerce yüzücünün katılımıyla pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapılacak. Geçen yıl düzenlenen yarışta Rus yüzücü denizde kaybolmuş, cesedi aylar sonra bulunmuştu. Bu yıl benzer bir durum yaşanmasın diye güvenlik tedbirleri arttırıldı.
5: Dünyada eşsiz bir yarış. İki kıtayı birleştiren bir yarış.
4: Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi teyakkuza geçti. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı için çok sayıda önlem alındı. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı ilk kez 1989 yılında 200 kişinin katılımıyla başladı. Yarış yıllar içinde uluslararası marka haline geldi. Pazar günü yüzlerce sporcu İstanbul Boğazı'nın serin sularında kulaç atacak.
5: Bu sene 2500 sporcu yüzdüreceğiz. Bunlar 1250 Türk, 1250 yabancı olmak üzere katılacaklar. 64 ülkeden, farklı ülkeden sporcuyu ağırlayacağız. Kanlıca'dan start alıyoruz ve finişi Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda gerçekleştiriyoruz. 6,5 kilometre.
4: Geçen yıl düzenlenen yarışta Rus yüzücü Nikolay Svechnikov denizde kaybolmuştu. Yüzücünün cesedi 5 ay sonra Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunmuştu. Bu nedenle güvenlik tedbirleri artırıldı.
5: Şamandıra uygulaması, her yüzücüde kendisine swim boy dediğimiz bir şamandırayı organizasyon tarafından veriyoruz. Su üstü güvenlik tedbirlerimiz, yüzün üzerinde botumuz var.
4: Sporcuların tamamı lisanslı yüzücülerden oluşacak. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi yarışta yüzücüleri takip edecek. Olası acil durumlara karşı sağlık ekipleri de deniz ve kara ambulanslarıyla görev yapacak.
2: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
4: Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparız.

Gatsby Concept 1920'lerin parıltılı sahnesini Türkiye'ye getiriyor. Müzik, dans, sahne estetiği, ışıltılı kostümler, cazın baş döndüren ritmi ve özenle kurgulanmış koreografiler

0: sahnede yeniden hayat buluyor. Müzikal bugün Kozmos Tiyatro Antalya'da izleyiciyle buluşuyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında.
1: Kah oradan, kah buradan, geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlayıp potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaynza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı altüst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.
2: Haber bülteninde ilk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ankara'daki maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. 20 işçi ise yaralandı. Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk tespitlere göre tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, afet, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Erdi kahveci hayatını kaybetti. 20 madenci ise kazadan etkilendi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin son görüntülerine Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı. Peki 3 kardeş nasıl hayatını kaybetti? 4. kardeş nerede ortaya çıktı? Detayları Arzu Kaya ve Özcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
1: Birlikte evden çıktılar, ortadan kayboldular. Habertürk'ün ulaştığı bu görüntüler son görüntüleri oldu. Saatler sonra cansız bedenleri denizden çıkan Sakar kardeşlere ne oldu? Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet bu soruya yanıt arıyor.

0: sürüyor.
1: Dünden beri şoktayız işin açıkçası. Keşke olmasaydı.
2: Akıllarda birçok soru işareti bırakan olay Kocaeli Darıca sahilinde yaşandı. Denizden peş peşe 3 cansız beden çıktı.
3: Denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bu bölgede öğle saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hemen kayalıkların arasında bulunan cansız beden ekiplere haber verildi. Ekipler olay yerine geldiğinde diğer iki kardeşin daha toplamda 3 kardeşin cansız bedenine bu bölgede ulaştı.
1: Baktık çocuğun cesedi başı taşların arasında, ayaklar denize doğru. Dalga geliyor ama dedik şimdi dalga kaçırır, kimse de yok denizin içinde. Bunu dedik biz alak dedik, beraber tuttuk çıkarttık.
2: Cansız bedenleri denizden çıkartılan Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. Polis inceleme başlatınca bir kardeş daha olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Bilgenur Sakar saatler sonra farklı bir noktada sağ bulundu. O emniyete ifade için götürülürken kardeşlerinin cenazesine otopsi yapıldı. Vücutlarında darp ya da kesici, delici alet izi yoktu.
3: Üç kardeşin ölüm nedenine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre kardeşlerin suda boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
2: Ölen üç kardeşin kanında alkol tespit edildi. Evden birlikte çıktıkları belirlendi. Son görüntülerinde üç kardeş yan yana yürüyordu. Sakar kardeşlerin anneleriyle Kocaeli'de yaşadığı, babalarının Kars'ta olduğu öğrenildi. Aile tam 10 yıl önce bir evlatlarını Çeşme'de denizde boğulma sonucu kaybetmişti. Sağ bulunan 22 yaşındaki Bilgenur'un ilk ifadesinde ben kardeşlerimden ayrıydım dediği öğrenildi. Annenin de konuyla ilgili bilgisine başvuruldu. Cenazeler otopsinin ardından aileye teslim edildi. Denize yanlışlıkla mı düştüler ya da cinayete mi kurban gittiler? Savcılığın soruşturması bu sorulara yanıt verecek.
4: Bingöl'de iki kardeş debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldı. Kaybolan abinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber Genç ilçesinden geldi. İki kardeş piknik için gittikleri Murat Nehri'nde debinin az olduğu yerden nehrin diğer tarafına geçmek istedi. Su seviyesi aniden yükselince iki kardeş akıntıya kapıldı. 15 yaşındaki küçük kardeş çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Abi ise akıntıda gözden kayboldu. Ekipler 30 yaşındaki Mehmet Hazar'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçen hafta tasmasız bir köpeğin avlaması sonucu panikleyerek sırt üstü düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Üzerine koşan köpekten tedirgin oldu. Panikle geri kaçtı. Sonra bir anda yere yığıldı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Berat Yücel yaz tatilinde yardım etmek için amcasının yanına geldi. Malzeme almak amacıyla iş yerine doğru ilerlediğinde cins bir köpek kendisine doğru havlayarak hamle yaptı. Yücel panikle sokak ortasında koştu. Bir anda sırt üstü beton zemine düştü. Başını çarparak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yücel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan köpeğin sahibi adli kontrolle serbest bırakıldı.
4: Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın AVM'ye düzenlediği saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu Krivik Rih kentine saldırdı. Saldırıda kentteki bir AVM hedef alındı. En az 14 kişi hayatını kaybettiği saldırıda yaklaşık 90 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu tür saldırılar terör eylemidir dedi. Kesinlikle yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim yeri kurmak için tepki çeken bir adım attı. Filistin topraklarını bölebilecek yasa dışı E1 yerleşimi için ihale süreci başlattı. Karara Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tepkili.

0: İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması için harekete geçti. Birçok batılı ülke karara sert şekilde tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yapılması planlanan yasa dışı E1 yerleşim planı için ihale ilanı yayımladı. İhale, E1 projesi kapsamında onaylanan 3401 konutun 1234 konutunu kapsıyor. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim. Böylece 27 Ekim'deki seçimde hükümet değilse de planın durdurulmasının önüne geçilecek. İhale kararına birçok ülkeden tepki geldi. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Norveç liderleri ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada E1 yerleşimi Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının bölgesel bütünlüğüne zarar vererek iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacaktır denildi. Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik işgalci şiddetinin eşi görülmemiş seviyelere ulaştığına da dikkat çekildi. Ayrıca firmalardan ihaleye başvurmamaları istendi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü de karara tepki gösterdi.
1: Bu yerleşim Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı fiilen koparacaktır. Bu durum işgal altındaki Filistin topraklarının toprak bütünlüğü için ciddi sonuçlar doğuracak ve iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturacaktır.
0: Kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşimi, Doğu Kudüs'te Mahale Adumim yerleşimi arasındaki yaklaşık 12 kilometre karelik alanda yer alıyor. Projenin Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracağına dikkat çekiliyor.
2: Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi zorlu ekonomik koşulları protesto etti. Başkent Buenos Aires'te sokağa çıkan binlerce kişi halkın üzerindeki borç yüküne karşı hükümeti eleştirdi.
0: Arjantin'de binlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokağa çıktı. Protestocular halkın büyük kısmının borç batağında olduğunu vurguladı. Protestoların adresi başkent Buenos Aires oldu. İşçi sendikalarının destek verdiği eyleme binlerce kişi katıldı. Borçluların yürüyüşü adı verilen gösterilerde hükümetin politikaları eleştirildi. Göstericiler ay boyunca çalışıyorum, ay sonunu getiremiyorum yazılı dövizler taşıdı.
3: İnsanların temel ihtiyaçları günlük giderleri için borçlandığını görüyoruz. Ay sonunu getirmek için krediye ihtiyaç duyan 20 milyon insan, ödemelerinde gecikme yaşayan, yani ödeme yapamayan, bu gideri karşılayamayan 6 milyon insan var. Ve bir yıldan fazla süredir ödeme yapamayan 3,5 milyon insan var.
0: Eylem, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikasını savunduğu bir toplantı sırasında yapıldı. Bağımsız düşünce kuruluşları Milei göreve geldiğinden beri 30.633 şirketin kapandığını, bunun da ülkedeki toplam şirket sayısının %6'sına denk geldiğini belirtti. Şirket kapanışlarının hükümetin ilk 30 ayında kaydedilen en ağır düşüş olduğu kaydedildi. Arjantin Merkez Bankası verilerine göre hane halkına verilen kredilerde geri ödememe oranı Ekim 2024'te %2,5 iken Haziran 2026'da %12,8'e yükselmişti.
2: 1909 yılında dünyaya gelen Ethel Caterham 117 yaşına bastı. İngiliz kadın geçen yıldan beri dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyor.
4: Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşına bastı. Ethel Caterham İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir bakım evinde kalıyor. Geçen yıldan beri dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyor. 21 Ağustos 1909'da dünyaya gelen Caterham hayatı boyunca iki dünya savaşı gördü. 2020'deki pandemi döneminde COVID-19'a yakalandı. Hastalığı atlatan en yaşlı kişilerden biri oldu. Nisan 2025'te 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Ina Canabaro Lucas hayatını kaybetmiş, Ethel Caterham dünyanın en yaşlı insanı olmuştu.
2: Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başladı. Ay Yıldızlılar İstanbul'daki maçta rakibine set vermedi.
5: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Ay Yıldızlı ekip ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Türkiye 25-16 kazanarak farkı 2-0.

0: Sıfıra taşıdı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Milliler 25-16'lık skorla seti kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da karşılaşmayı salonda takip etti. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında 23 Ağustos Pazar günü saat 19'da Slovenya ile karşılaşacak.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'la karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Salah'ı görmek isteyen Bordo Mavili taraftarlar stadyuma akın etti. Kimi firavun kostümü giydi, kimi de deve üzerinde üçlü çektirdi. Horonsa yine olmazsa olmazdı.
2: Salah rüzgarı kuzeyin fırtınasıyla birleşti. Bordo Mavi'ye gönül verenler dünya ünlü futbolcu için görsel şölen hazırladı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti. Maçtan çok konuşulansa yeni transfer Muhammed Salah oldu. Dünya ünlü futbolcu ilk kez iç sahada taraftarlarla buluştu.
3: Salah için bu kıyafet ve maçı alarak UEFA grubasında gruplara kalacağız inşallah. Şampiyon Trabzon!
2: Karşılaşma öncesi Papara Park Stadyumu'nun önü doldu taştı. Taraftarların Salah sevgisi sınır tanımadı.
3: Çok mutluyum, heyecanlıyım. Bunun da ilerisi yok. Onun için buradayız. Her şey onun için.
2: Firavun kıyafeti giyip deve üzerinde üçlü çektiren de vardı. Horondan vazgeçmeyendi. Muhammed Salah'ı izlemek için çevre kentlerden gelenler de vardı.
4: Giresun'dan geldik. Çok heyecanlıyız. Trabzon'u destekliyoruz. Sonuna kadar Trabzonluyuz.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 kaybetti. Salahlı Karadeniz temsilcisi ikinci maçı kazanarak Avrupa yoluna devam etmek istiyor.
1: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Efendim herkese merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk'e, olaylar ve görüşlere. Bu akşam epey bir mevzumuz var, konuklarım da yanımda. Kuriş'in kaçış güzergahına bakacağız öncelikle. Tutuklu bulunan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş zaten firariydi. Kaçış yolunda Marmaris'te yakalandı. Bakacağız. Orada dikkat çeken bir nokta var. İdris Naim Şahin'in aracıyla kaçmış olmaları. Eski bakandan da açıklama var. Bunların hepsini de ekrana getireceğiz. Bir taraftan devam eden Kuytul operasyonu, oradaki ifadeler. Siyasete baktığımızda Yeni Parti'den ve Özgür Özel'den de Öcalan'a gelen yanıt var. Erdal Beşikçioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile acaba ne konuştu? Beşikçioğlu da tutuklu. Kılıçdaroğlu kendisini ziyaret etti. Bir taraftan devam eden İsrail-Türkiye gerilimi, buna ilişkin yanıtlar, Devlet Bahçeli'den de gelen bir çağrı vardı bugün. O da önemliydi. Bunların hepsine bakacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımı da tanıtayım sizlere. Bülent Kaya. Hoş geldiniz Bülent
1: Merhaba,
0: Bey.
1: İyi yayınlar.
0: Saadet Partisi milletvekili kendisi. Hemen bu tarafa dönüyorum. Ferhat Bey, Ferhat Murat da gazeteci aramızda. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi
0: Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk,
0: selamlar.
3: Hoş geldiniz.
0: Doktor Nurettin Kalkan da bu akşam bizimle birlikte. Siyaset bilimci kendisi de. Hoş geldiniz Nurettin Bey, siz de iyi akşamlar.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci kendisi de. Siz de hoş geldiniz Ali Haydar Bey.
5: Çok teşekkür ederim. Hem size hem konuklara, izleyenlere saygılar efendim.
0: Teşekkür ederiz biz de. Güzel bir yayın olsun diyelim. Şimdi çok kısa bir reklamımıza gidelim. Aramızı baştan verelim. Ondan sonra devam edeceğiz kesmeden.
6: Türkiye'nin pırlanması.

0: Pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinde Ne bu hafta Türk tiyatrosunun usta ismi Ali Poyrazoğlu konuk oluyor. Poyrazoğlu, Şıngır Şıngır Beyoğlu oyununu, yıllardır dinmeyen sahne heyecanını ve mizahtan aşka unutulmaz anılarını paylaşıyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Cumartesi saat 15.15'te Habertürk'te.

0: Çok kısa bir aranın ardından hemen başlıyoruz. Bülent Kaya, Nur Tuğba Aktay, Ferhat Murat, Ali Haydar Fırat ve Doktor Nurettin Kalkan bu akşam konuklarımız. Şimdi Alihan Kuriş soruşturmasında firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandılar. Firarilerin aracı eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in çıktı. Orada bir takım detaylar da var. İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğunu biliyoruz aracın ve sürücünün telefonda kapattığı tespiti var. 2030 yılına kadar tahsisli bir araçtan bahsediyoruz. Şimdi kardeş Kuriş kaçmadan yakalandı Marmaris Bozburun'da. Onun bir saat saat, tarih tarih kaçış güzergahı var. Ferhat Bey, beraber anlatalım mı o noktayı? Önemli noktaları birlikte işaret edersek daha verimli olacaktır. Şimdi kaçış güzergahına şöyle bir adım adım bakacak olursak nasıl deşifre edildi? İlk olarak 15 Ağustos değil mi?
1: 15 Ağustos,
0: araç
1: evet.
0: Yakıt alıyor. Nereden?
1: Kadıköy Küçük Bakkalköy'den bir yakıt alımı söz konusu. Bu tespit edildi. Plaka zaten biliniyor. 34SL313 SLS şirketine ait bir araç. Aslında ruhsatı oraya ait. Ancak İdris Naim Şahin'le yaptıkları bir kira sözleşmesi nedeniyle İdris Naim Şahin'in de eski İçişleri Bakanı olması hasebiyle aracın bu plakasına bir tahsis konumlandırılıyor.
0: Oraya da geleceğim ayrıca. Bu arada İstanbul'dan işte yola çıkan araç son olarak güzergahı bu şekilde. Sonra Bozburun Marmaris'te yakalanıyor. Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz. 20 Ağustos 2026 dün.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Aslında sevgili Semiha Şahin, Habertürk ekranlarında ilk kez dile getirelim. Bu operasyon neden çok önemli? Firari Hilmi Tuna Kuriş. Alihan Kuriş'in yakalanmasından sonra çok kritik bir önem atfedildi kendisine. Neden? Birazdan anlatacağım. Bunu da Habertürk ekranlarında ilk defa dile getiriyorum. Hilmi Tuna Kuriş'in firari olmasının sebebi ve yurt dışına kaçmak istemesinin sebebi şu. Alihan Kuriş'in yakalanmasından sonra emniyet ve savcılığın ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon neticesinde yakalanmasının ardından Hilmi Tuna Kuriş'in yapının başında kalmak için Almanya'ya kaçmak üzere olması nedeniyle çok daha yakın bir takibi alındığını belirtelim. Yani
0: Almanya'da liderlik yapmak üzere mi gitmek istediğini?
1: Bu operasyonun aslında önemli noktalarından bir tanesi Hilmi Tuna Kuriş'in Türkiye üzerinden yurt dışına kaçarak Almanya'daki merkeze gidip yapının başına geçirilmesi stratejisiydi. Emniyetin yaptığı bu operasyonla birincisi bu strateji tamamen çökmüş oldu.
0: Şunu da hatırlatalım mı? Almanya'da 70 Köln'de. Milyon euroluk bir merkezde yaptırdıkları.
1: Evet.
0: Hatta burayı oraya taşımak gibi bir niyetlerin olduğunu da konuşmuştuk.
1: Zaten soruşturma şöyle başladı. 100 milyar liranın üzerinde bir paranın yurt dışına gönderilmesi, kaçırılması. Ardından işte Hilmi Tuna Kuriş'in ortağı olduğu şirketin deposunda 206 kilogram altın.
0: Külçe külçe altınları da gördük.
1: 350 evet. bin doların üzerinde para ve 100 bin euronun üzerinde bir para da bulunmuştu. Zaten bu yapının kendine dini tırnak içinde bir motif yüklemesiyle ters düşecek konuların başında da aslında bir kere 100 milyar liranın üzerinde bir paranın yurt dışına kaçırılması, yanı sıra 206 kilogram külçe altın ve diğer paraların bulunması, ruhsatsız silahların bulunması gibi meseleler bahsettiğimiz, bizim anladığımız dini yapılanmaların veya bir cemaatin yaklaşımıyla uygun olan yaklaşımlar değildi. Hilmi Tuna Kuriş, emniyet ekiplerimiz tarafından tam 40 ayrı adreste arandı. Çok sıkı takip edildi ve bu sıkı takibin sonucunda da biz aslında az önce aktarmaya başladığımız süreci gördük.
0: Peki Ferhat Bey, acaba operasyona ilişkin bir duyum mu aldı? Bu şekilde yani kaçmak istemesi, çok sıkı
1: Şimdi
0: aranması.
1: Tabii Alihan Kuriş yakalandıktan sonra çok daha kritik bir hal aldı ama benim anladığım kadarıyla öncesinde de tabii bazı bilgilere eriştikleri açıkçası düşündürüyor, değerlendirmeler bu yönde. Şimdi
0: bu arada küçücük bir virgül, eğer diğer konuklarımız da katılmak isterse lütfen siz de buyurunuz. Devam
1: Şimdi
0: edelim.
1: Burada az önce emniyet teşkilatımızın hakikaten hassasiyetle yürüttüğü bir süreci vurgu yapmıştık. Bu sürecin sonucunda az sonra aktaracağımız bu tahsisli plaka, İdris Naim Şahin'e evet. ait olduğu belirtilen plakanın şu anda sevgili Semiha Şahin araç soruşturmaları devam ediyor. Yani belirtildi.

0: Bildiği üzere kapalı garajda mı yoksa kapalı garaj dışında sürekli olarak Hilmi Tuna Kuriş veya bu yapının farklı mensupları tarafından bu aracın kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek. Çok uzak olmayan bir vadede, çok yakın bir zamanda tespit edilecek. Ve buna dair de şunu söyleyebilirim yine Habertürk'e özel olarak.
1: Evet.
0: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e adli soruşturma başlatılmayacağını da bu değerlendirme sonucunda, bu araştırma sonucunda hep birlikte göreceğiz. Bu da önemli bir bilgiydi.
1: Evet, buyurun.
0: Şimdi işin kiralama boyutuna geldiğimizde bugün İdris Naim Şahin'in yaptığı bir açıklama basına yansıdı farklı mecralarda. Ama sevgili Can Özçelik'in yönettiği not1.com'da
1: bizimle ben bu belgeyi de paylaştıkları için kendilerine teşekkür edelim.
0: Can Özçelik'in paylaştığı sözleşme, yani haberinde yer alan sözleşmeye baktığımızda İdris Naim Şahin şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, kira sözleşmemde de belirtilen şekilde benim haricinde kimsenin kullanması yasaktı diyor. Sözleşmede yer almayan bir maddeydi diyor ama biz
1: burada
0: maddelere baktığımızda...
1: Evet, dikkat çeken noktalardan biri de hangi yani yukarıda kira bedeli yıllık 1000 TL.
0: Evet.
1: Bu da çok tuhaf.
0: O çok spesifik, çok ayrı
1: çok
0: bir
1: tuhaf.
0: Şey.
1: Çok tuhaf, evet.
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Sözleşmede İdris Naim Şahin'in belirttiği gibi aracın bir başkasına kullandırılmaması gibi bir maddeye ben ulaşamadım, erişemedim, göremedim.
1: Bu aracın kira sözleşmesi değil mi? Bir kere daha belirtelim.
0: Yine yazıyor, Sarı Sistem Lojistik Bilişim İletişim Güvenlik Sistemleri Limited şirketine ait bir araç. Ancak İçişleri Bakanı olması nedeniyle, eski İçişleri Bakanı olması nedeniyle eski devlet büyüklerine ve devlet büyüklerine tanınan şöyle bir hak var Semiha Şahin. Özellikle İdris Naim Şahin İçişleri Bakanı olması, güvenlikle ilgili çok kritik bir pozisyonda olması sebebiyle normalde eski İçişleri Bakanlarına İçişleri Bakanlığı zırhlı bir araç tahsis ediyor.
1: Görevdeyken.
0: Yanına tabii ki koruma polisleri tahsis ediyor. Görevinin dışında da.
2: Çünkü güvenlik.
0: Çünkü yani Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına girdiği için ve kritik bir görevi geçmişte icra ettiği için hala bazı terör örgütlerinin listelerinde yer almaları nedeniyle İçişleri Bakanlarına bakanlığın tahsis ettiği zırhlı araçlar veriliyor. Ama İdris Naim Şahin ilginç bir şekilde bakanlığın tahsis ettiği bu aracı almak istemiyor. Koruma polisi de almak istemiyor. Bunu belki biraz daha açabiliriz önümüzdeki dönemde.
1: Peki.
0: Şundan dolayı olabilir. Bu tabii bir değerlendirme. Kendisinin özellikle yakın dönemde FETÖ olarak bildiğimiz örgütle yakın ilişkisi ve sonrasında da işte ortaya çıkmaya başlayan bu ilişkisinin emniyet tarafından takip edilmesini istememesi. Çünkü yanında emniyet mensubu bir polisin yer alması bu tarz girift ilişkiler içerisinde olan birisi
1: bir
0: için
1: tanık.
0: Bir sıkıntı, sorun. Ama tabii İdris Naim Şahin'in geçmişine baktığımızda aslında FETÖ ve diğer Süleymancılar olarak ifade edilen yapıyla çok yakın ilişkisi olan bir ilişkisi yok. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratlık yaptığı dönem, AK Parti'ye girdiği dönem, siyaset yaptığı dönemde burada İçişleri Bakanlığı'nın öncesinde ya da İçişleri Bakanlığı esnasında bir teması oluyor FETÖ'yle. Ve sonrasında FETÖ ne derse, siyasi parti kur dedi biliyorsunuz, kurdu. Farklı organizasyonlara katılması, kendini orada göstermesi istendiğinde ki Ekrem Dumanlı ile beraber buluştuğu bir sahneyi de hatırlıyoruz. O örgütle bir yakınlaşma içerisinde oldu. Aslında buradan şunu anlamak mümkün. Şimdi de bugün az önce belirttiğiniz gibi 1000 TL'lik yıllık bir kiralama ücreti 6 milyon civarında, 6,5 milyon civarında değeri olan bir araç için yıllık 1000 TL, aylığı neredeyse 100 TL'ye dahi gelmeyen bir kira
1: dolmuş
0: sözleşmesi
1: parası.
0: Hayatın
1: nasıl?
0: Olağan akışının içerisinde değerlendirebileceğimiz bir şey değil. Bir ilginç nokta da şu, İdris Naim Şahin kendisine az önce belirttiğim eski İçişleri Bakanı olması nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında verilen tahsisli plakaların hiçbirini kullanmıyor. Sadece bu tahsis plakasını bu şirkete ait araca verdiriyor. Onun dışında kendi kullandığı bir araç varsa da herhangi bir tahsis uygulanan bir araç değil. Bunun da
1: ama bu araç tahsisli.
0: Bu araç tahsisli.
1: Peki,
0: sadece bir araç tahsisli.
1: Sadece 3 ay bakanlık yapmış hani

0: burası da biraz kulağa garip geliyor. 40 yıl makam aracı ve şoför verilmesi, tahsis edilmesi de birazcık sorgulanması gereken, artık değişmesi gereken bir yan değil mi?
1: Bu belirli bakanlıklar içinde ve söylenebilecek bir şey ama İçişleri Bakanlığı ama pozisyonunda bulunduysanız ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısına girdiyseniz
2: özellikle her bakanlık için değil, dediği gibi evet, özellikle Adalet Bakanı, İçişleri ve
0: Dışişleri görevden ayrıldıktan sonra dahi.
2: Çünkü hassas bakanlıklar olması hasebiyle devletin yıllardır devam eden kuralı bu yani.
1: Tabii.
2: Belli her bakanlık için değil bu. Hassas görevler içeren,
1: mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için de öyle bir şey yok.
2: Bakanlığı gibi,
1: ya da Çalışma
2: Turizm
1: Bakanlığı için.
2: Bunlar için
1: herhangi bir
0: yani görevden için ayrıldıktan sonra da.
1: Güvenlik odaklı bir pozisyondaysanız, yani İçişleri Bakanlığı zaten güvenliğin Milli merkezindeki bir makam işleri olduğu için Milli Güvenlik Kurulu toplantıları çok önemlidir. Oradaki toplantılara katılmış olmak aslında terörle mücadele kapsamında ciddi bir noktada evrakların altına da imzanız bulunması nedeniyle daha hassasiyetle bakılan makamlar olduğu için veriliyor. Yoksa hani her bakana verilen bir hak değil, onun
0: peki
1: da altını çizmiş olalım.
2: Şimdi bu Bülent bir Bey hak olmakla beraber, mesela ben rahmetli Ozan Asil Türk ile beraber uzun dönem Saadet Partisi'nde de birlikte siyaset yaptık. Refakat ettiğimiz gezileri de oldu. 74 hükümetin İçişleri Bakanıydı ama buna rağmen yani Oğuzhan Bey İstanbul'a geldiğinde, Türkiye'nin değişik illere gittiğinde kendisine talebi halinde İçişleri Bakanlığı tarafından hem koruma hem araç tahsis edilmesi kanun gereğiydi. Ama rahmetli Oğuzhan Bey hiçbir zaman yani devlete bu anada bir yük olmama adına hiçbir zaman bunları kullanmaz. Bizim teşkilat mensupları onu havalandan alır, götürülmesi gereken yerlere götürür ve refakat ederlerdi. Yani dolayısıyla bu
3: İsteğe
2: her bakana tanınan bir hak.
3: Efendim? İsteğe bağlı o zaman.
2: Tabii, yani şöyle,
0: İstemezse
2: mesela,
0: isteğe bağlı herhalde.
2: Rahmetli Ozan Bey, ben yani bu tarz araçları kullandığına hiç şahit olmadım yani. Hmm. Çünkü yani niyetinde kendi mütevazi hayatı içerisinde devam ederdi. Ama hani özellikle yakın dönemlerde belli bir terör riski altında olanların da devletin bir görevidir aynı zamanda kendisine hizmet etmiş kişileri koruması. Ama suç unsuru bir şey varsa peşin bir hüküm vermeden soruşturmanın bitmesini beklemek lazım. Çünkü dediğim gibi yani bu Berat Murat da bahsetti. Bu aracı hangi şartlarla kullanılmış, kime kullanılmış bir bekleyip görmek lazım belli bazı şeylere hüküm vermek için. Elbette yorumlanabilir, değerlendirilebilir. Ama mesela İdris Bey'in de ben Ankara'da şahit oldum. Koruma polisi var. Yanında vardı yani. Çünkü belli bazı toplantılarda
0: olmak durumunda.
2: Hayır, vardı yani. Olmak durumunda değil. Devletin tahsis etmiş olduğu resmi emniyet mensubu bir koruma polisi sürekli onunla beraber. Ama her yere götürür mü götürmez mi? Artık onun takdirinde. Dediğim gibi Ozan Bey mesela asla genelde biraz da eski dönemde bakanlık yapmış olmanın getirdiği
0: peki
2: bir şeyle.
0: Yani her siyasetçi ve her bakanı değil onun
2: devlette
0: da
2: belli kritik
0: kuralları var.
2: İstemiş olan.
0: Peki vatandaşa tahsis edilebilir mi?
1: Tabii.
0: Acaba hangi
1: zaten
0: şart
1: bir,
0: lazım ona?
1: Güvenlik riski değerlendirmesine girdiğinde bir tehdit alıyorsa, işte herhangi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya kalıyorsa bunu illerde valilerin başkanlığında, vali yardımcılarının başkanlığında güvenlik değerlendirme toplantısına yıllık olarak değerlendirip bu tarz talepler vatandaştan da gidebiliyor. Bazı terör örgütlerinin ölüm listesinde isminiz de çıkabiliyor. Emniyet size bunu bildiriyor. Böyle bir tedbir almak durumundayız diyor. Siz reddedebiliyorsunuz.
0: Anladım.
1: Bu kişinin uhdesinde. Zaten az önce belirtti Oğuzhan Asil Türk Bey ile ilgili. Kendisine böyle bir hak tanınmasına rağmen istemeyebilir. Zaten burada önemli bir nüans aktardım az önce. Sadece bir araçta tahsis talebinde bulunuyor İdris Naim Şahin. O araçta bu araç. Onun dışında kendi kullandığı araçlara şu an için ben mevcut veri üzerinden söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı'ndan talep edilmiş ya da Ankara Valiliği'nden talep edilmiş herhangi bir tahsis talebi söz konusu değil. İçişleri Bakanlığı'na birden fazla plaka tahsisi ve birden fazla koruma tahsisi yapılıyor. Çünkü özel statüde olan, güvenlikle ilgili özel statüde olan bir görevi yapmış olmaları sebebiyle. Dolayısıyla hani bu vatandaşlara da örneğin işte Sinan Ateş davasından tanıdığımız Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş güvenlik tedbirleriyle karşı karşıya yine çok hain bir şekilde ya da çok üzüldüğümüz bir şekilde hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin ailesi de aynı tedbirlerle karşı karşıya.
0: Peki bakan, eski İçişleri Bakanı ne söylemişti? Bir ona da bakalım bu durum karşısında. Şimdi aracı İstanbul'a gitmek için kullanıyordum. Kullanmadığım zaman

0: Otoparkta kalıyordu. Kiralayan şirket sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı taşıdığını da ben basından öğrendim diyor.
1: Evet. İdris Naim Şahin. Zaten az önce verdiğimiz önemli bilgi burada çok değerli hale geliyor. Neden? Bu aracın gerçekten otoparkta olup olmadığını, yani İdris Naim Şahin'in söylediği gibi trafikte gezip gezmediğini, seyahat edip etmediğini zaten İçişleri Bakanlığı mobeseler aracılığıyla, farklı yöntemler aracılığıyla tespit edecek. Eğer bu noktada farklı isimlerin kullanımına rastlanırsa, bu az önce anlattığımız sürecin dışında da farklı isimler ve farklı, bu yapıya ait farklı isimler bunu kullandıysa, burada tabii adli soruşturma derinleştiğinde de İdris Naim Şahin'le ilgili de bir soruşturma başlatılabilir.
0: Tam oraya gelecektim. Şimdi burada bir suç işlendiği tespiti yapılırsa burada sorumlu kim bu durumda?
1: Burada birinci sorumlu şu. Neticede kiraladığınız an itibariyle aslında o aracın kullanımı size ait oluyor.
0: Tabii.
1: Yani sizin uhdenizde oluyor.
2: Peki tahsisli bir araç kiralanabiliyor mu?
1: Şöyle sevgili Ali Haydar Fırat, kiralama dediğimiz araç şirketten kiraladığı için şimdi yani, şöyle
3: bu normalde aslında şey, evet,
4: kiralanan araç tahsis edilebilir.
1: Tahsis alabilmeniz için ya kendi üzerinize ruhsatınıza gerekiyor. Ruhsatı size ait olan aracınızın olması evet. lazım ya da sizin kullandığınızı belirten bir kira sözleşmesi olması lazım. İşte az önce gördüğümüz kira sözleşmesi oydu. O belgeydi. Tahsisi alabilmek için aslında o sözleşme yapılmış. Semiha Şahin onu söyleyeyim. Hı hı. Yani 1000 TL'ye
4: sembolik
1: hayatın bir hiçbir noktasında olağan görülmeyecek bir bedelle böyle bir kiralama olamaz.
0: Minibüs masrafı bile değil dediniz değil mi?
3: Günlük bir dolmuşla bindiğiniz bir...
1: Taksi parası değil.
3: Zaten o değil de hiç dolmuşla bir minibüs parası bile değil. İşin ilginç yanı dediğiniz gibi ya tahsis edilebilmesi için en başta ruhsatınızın üzerine olması lazım. Yani meclis ya da önce...
4: Kiralama şimdi, da olabiliyor.
3: Işte, ikinci de bu yeni çıkan da bunun da o kılıfa uyduruldu çok aşikar yani. O kılıfa uydurulmak için o sözleşme.
4: Böyle aslında kira sözleşmesi de gerekmiyordu. Ama işte son zamanlarda suistimal edildiğine, başkaları tarafından kullanıldığına dair olaylarla karşılaşılınca, mesela meclis için söylüyorum, meclis başkanının bir genelgesi oldu. Ya ruhsat sahibi olması lazım ya da kendisinin hissedar olduğu bir şirket adına kayıtlı olması lazım. Ya da bu şekilde noterden resmi olarak kiralandığına dair bir belge evet, ibraz etmeniz gerekiyor.
3: Milletvekilleri için değil mi?
0: Peki evet. Nurettin Bey, Ali Aydar Bey, sizin varsa katkınız onu da alalım buraya kadar olan bölümde. Sormak istediğiniz ya da... Buyurun.
5: Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii.
5: Şimdi Bülent Bey'e katılıyorum, Ferhat Bey'e de katılıyorum. Kamu güvenliğinden sorumlu bir bakanın, bir bakanı devlet korumak ister. Yani burada İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlarına, eski İçişleri Bakanlarına böyle bir imtiyaz sağlanabilir. Çünkü devletin güvenliğinden sorumlu bir ismin başına bir şey gelmesini devlet kendi prestiji ve itibarı açısından istemez. Oğuzhan Asil Türk'ün merhum hayatından örnek verdi Bülent Bey. Burada İdris Naim Şahin Bey'e, eski bakana şunu sormak lazım. Siz bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu güvenliğinden sorumlu kişiydiniz. Sorumlular arasında en üst makamı işgal ettiniz. Bu arada 3 ay değil Semih Hanım. Yaklaşık 1,5 yıl bakanlık yaptı. Zannediyorum Temmuz 2011 ile Ocak 2013 arası bakandı evet. İdris Naim Şahin. Yani siz Türkiye'nin kamu güvenliğinden sorumlu bir bakanken şu an kendi aracınızın kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorsunuz. Şimdi İdris Naim Şahin'in açıklamasını ben doğru varsaydığımda ortada böyle bir acayiplik de, bu acayiplik kelimesini ekranlardayım diye kullanıyorum. Hakikaten böyle tuhaf bir durum da var. Yani
0: ama şöyle söylüyor. Şimdi Ankara'da ikamet ettiğini ve aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladığını, kullanmadığı zamanlarda olabilir. Otoparkta tutulması üzerine anlaştığını ama aracı kiralayan şirketin sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve işte Erhan Yılmaz'ı taşıdığını da basından öğrendiğini söylüyor. Ya yani ben Ankara'dayım, İstanbul'a geldiğimde kullanıyorum diyor. Olmadığım zaten zamanlarda da otoparkta olduğunu biliyorum diyor.
5: Zaten vahim olan da bu. Yani aracının
0: otoparkta. İşte.
5: Evet, vahim olan taraf bu. Aracının, kiraladığı aracın ne amaçla kullanıldığını bilmediğini iddia ediyor sabık bakan. İşte ben de diyorum ki bu bir garabet. Siz İçişleri Bakanlığı yaptınız. Bu memleketin kamu güvenliğinden sorumluydunuz 1,5 yıl ama siz daha kendinizden sorumlu musunuz? Yani bunu bir tartışma açmak lazım. Bir de koruma meselesine dair evet vatandaşlar talep edince de

0: valilik uygun gördüğü hallerde ildeki güvenlik kurulu vatandaşlara da koruma tahsis ediliyor. Fakat burada da çok tartışma oluyor. İşte özellikle bazı isimlere koruma verilmesi kamuoyunda, sosyal medyada çok ciddi tartışmalara sebep oluyor. Şeye de katılıyorum. Ferhat Bey'in işte İdris Naim Şahin'in siyasi kariyerini özetledi galiba. AK Parti Genel Sekreterliği de yaptı. Hatta Abdülhatif Şener...
1: Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.
0: Evet, AK Parti Genel Sekreterliği yaptı. Hatta Abdülhatif Şener AK Parti'den istifa ederken Şener'i arabasına kadar uğurlayan isim İdris Naim Şahin'di. AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin'di. Bu özellikle Güleniş Şebeke'nin 17-25 Aralık'taki operasyonlarından sonra bir parti de kurmuştu. Millet ve Adalet Partisi, MILAT kısaltmasıyla bir parti kurdu. Sonra bu parti başka bir partinin yapısına devredildi ve kendini feshetti. Fakat burada evet peşin hükümlü olmamak lazım ama bu konu uzunca bir sürede tartışılacaktır. Çünkü eski İçişleri Bakanı olması sebebiyle ve onun kiraladığı araçla şu an devletin suçlu olarak gözaltına aldığı ya da işte itham ettiği bir ismin resmi makamların kaçmaya çalışması üzerinde daha çok konuşulması ve tartışılması
2: gereken
0: bir mesele.
2: Peki Nurettin Bey, burada mesele biraz da şu değil mi? Hani araçtan haberdar olmaması bir yana, neden kendisine resmi yollardan hani verilen, tahsis edilen aracı kabul etmez de ne bileyim gider işte kiralık bir araçla anlaşır, bunun tahsisini sağlar?
1: Hatta soruyu şöyle de sorabilirsin.
2: Buyurun.
1: 10-15 kez toplantılarda karşılaştığı birinin aracını 1000 TL'ye kiralayıp nasıl kullanır?
2: Yani evet. Buna evet, ne dersiniz?
0: Evet. Evet, o soru da bence çok değerli bir soru. Eğer o kiralama bedeli 1000 lira değil de 800 bin lira olsaydı mesela, ya tercih etmemiş, kendi imkanı varmış. İşte Oğuzhan Asil Türk'ün hayatından örnek verdi Bülent Bey. Onun gibi Beytülmal'e karşı hassas davranmış denilebilirdi ama kiralama bedeli de çok komik. Yani otobüs parası dediniz, o otobüs parası bile yani çok daha fazla bir kişinin dolmuş maliyeti, dolmuş kullanan, toplu taşıma kullanan bir kişinin haftalık maliyeti bile o kiralanan
2: kesinlikle
0: aracın yıllık maliyetinden fazladır.
3: Şöyle yani bu kendisine bir araç tahsis, yani daha doğrusu devlet tarafından devlete ait bir aracın tahsis edilmesini reddedip etmediğini bilmiyorum. Ama bir İçişleri Bakanlığı yapmış. Hele hele Türkiye'nin o 2012'li yıllardaki en çalkantılı dönemlerde İçişleri Bakanlığı yapmış. İstihbaratın ne olduğunu bilen bir bakan, devlet adına kayıtlı olmasa da kendisi adına kayıtlı bir aracın bu kadar gelişmiş güvenlik şartlarında kontrol edilmeyeceğini bilir. Yani dolayısıyla hani böyle bir iz kaybettirme gibi bir amaçla bunu yaptığı demek çok ön yargılı ve peşin hüküm olur. Çünkü dediğim gibi yani mesela başka bir aracı kiralıyorsunuz ve devlete bildiriyorsunuz. Bunu ben kullanıyorum diye. Bu aslında bir...
2: Yani burada neden kiralamak istediği soru işareti
3: yani bu
2: aslında.
3: Kendi aracı, yani bakmak lazım. Yani dediğim gibi yani İdris Bey'in... Ben hani yakın koruma polisi olduğunu bildiğim için söylüyorum ama hangi dönemler arasında görev yaptı bence hala görev yapıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bir noktada sizin ben kabul etmiyorum demeniz durumunda dahi devlet bir şekilde sizi gözetim altında tutar. Çünkü niyetinde artık tek başına sizin kendi güvenliğiniz değil, devletin güvenliği tabii söz konusu. Siz bakanlık yapmış birisiniz ve bu bakanlık görevinizden dolayı Allah muhafaza herhangi bir saldırıya uğramanız demek devletin saldırıya uğraması manasına gelir.
0: Tabii.
3: Dolayısıyla biraz daha bu konuların açıklığa kavuşmasını beklemek lazım bir hüküm vermeden önce. Çünkü dediğim gibi yani bizler de mesela milletvekili olarak kullandığımız
2: aracı... Tam onu soracaktım. Mecliste ediyoruz. Bu koruma kalabalık mı? Sizin de var mı Bülent Bey?
3: Benim herhangi bir korumam yok ama bir can güvenli olan birine devletin koruma tahsis etmesinden daha doğal bir şey yok. Veya evet, ben herhangi bir can güvenliğim endişem yok.
4: Hepimiz için geçerli ki milletvekili
3: şey
4: olması.
3: Ama
1: Şahin, şunu söyleyeyim.
3: Şu konuda çok fazla suistimal edildiğini biliyorum. Sırf aracına tahsis yapabilmek
4: evet,
3: için
4: bravo,
3: benim hayati tehlikem var diye
2: tabii
3: bir şekilde alengirli işlerle korumak kararı aldıran birçok kişi olduğu da kamuoyunda sıklıkla bilinen.
2: Ama bir vekil de isterse bu tahsis polisine sağlanıyor. Yani
3: şöyle yani
2: koruma,
3: devletin ilgili birimleri uygun görürse. Hı. Yani
1: orada
3: her ben koruma istiyorum diyene devlet koruma.
1: Vatandaşın değerlendirmesi.
2: Belki orada vekilin biraz daha önceliği vardır yani
3: şöyle,
2: diye
3: sizinle
2: sordum.
3: Sizinle ilgili o güvenlik risk ve tehdidini devletin değerlendirmesi lazım. İlgili savcılık veya işte güvenlik bürokrasisi. Yani siz böyle bir talepte bulunabilirsiniz ama o talebin ilgili kurullardan geçmesi
2: bakalım
3: lazım.
2: Bakalım gerçekten lazım mı
3: tabii
2: diye.
3: Çünkü her talep edene bazen dediğim gibi Ferhat Bey dedi ya, kişinin kendisi farkında olmadan herhangi bir terör örgütünün radarına girmiş olabilir.
2: Hmm.
3: Ve bir dinleme kaydından ya da bir istihbarat bilgi toplamasından işte o

0: kişiyle ilgili bir suikast ihtimali ya da zarar verme ihtimali söz konusuysa devletin kendisi çağırıp haber
1: ediyor. Zaten söylüyor.
0: Yani siz şu örgütler tarafından tehdit altındasınız, sizi bir koruma tahsis edelim diye söylenebilir.
2: Peki. Şu oluyor Semiha Şahin, mesela bazı çeteler var. İşte yeni nesil suç örgütü de deniyor bunlara. İsmini vermeyelim şimdi. Bunların takip ettiğini emniyet fark edebiliyor. Yani takip altında olduğunuzu size belirtiyor veya çocuklarınızın okullarının adresi onların telefonundan çıktı denebiliyor. Ya da ele geçirilen dijital materyallerde isminizin ve adresinizin olduğu tespiti yapıldığında emniyet bunu doğal olarak size bildiriyor. Ve gerekli tahsisatı yapıyor. Ama bunun dışında siz bir saldırıya uğramışsınızdır. Bir kurşunlanma olayı vardır. Bu olayı araştırır ve hakikaten şunu biliyorum. Çok titiz bir şekilde her önüne gelene de verilmeyen bir şekilde bu süreç yürütülüyor ki İstanbul Valisi Davut Gül'ün özellikle göreve geldikten sonra çok ciddi bu plaka tahsisi için verilen koruma kararlarının çok büyük bir bölümünü kaldırdığını da biliyoruz.
0: Öyle, zaten çok büyük bir kısmını kaldırmış olması da bu konudaki geçmiş suistimali ortaya koyduğu gibi. Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk göreve geldiği zaman haber konusu olan önemli şeylerden bir tanesi de oydu. İşte şu kadar aracın ha bunların bir kısmı tehdit riski ortadan kalktığı için kaldırılan plakalar oldu. Bir kısmı da suistimal edildiği için. Dolayısıyla devlet olmasından kaynaklı bir kısım tedbirler normal. Bunu suistimal eden kişiler varsa da onlarla da mücadele etmek devletin.
1: Ali Aydar Bey, var mı sizin de eklemek istediğiniz? Duyalım sesinizi.
3: Yani Semiha Hanım, hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü tanıdığım başbakan yardımcıları oldu, dışişleri bakanları oldu. İçişleri Bakanlara, Adalet Bakanlığı yapmış olanlar. Bunların hepsine benim bildiğim kadarıyla, yanlış biliyor olabilirim, bakanlık kendisi araç veriyor, kendisi koruma veriyor. Hatta onların yakıt ihtiyaçları yine bakanlık tarafından, ilgili bakanlığın bütçesinden karşılanıyor. Dolayısıyla bu kiralama işi bana çok tuhaf geldi. Bu birincisi. Diyelim
1: özellikle
3: ki hukuksal olarak
1: lira,
3: böyle bir şey var.
1: Evet.
3: Evet, yani bunun zaten göstermelik bir şey olduğu çok net bir biçimde ortada. Yani kimin suçlu ya da suçsuz olduğunu tartışmıyoruz ama bugün herhangi bir koruma, herhangi bir saldırı durumu olmasa bile kimse aracını 1.000 lirayla kiralamaz. Dolayısıyla burada başka bir ilişkinin olduğu çok net bir biçimde ortada.
1: Evet.
3: Ticari ilişki midir, başka bir bağlantı mıdır? Onu elbette ki tartışırız ama
1: başka
3: zaten
1: bir bağlantı bu, mıdır derken mesela ne geliyor aklınıza Ali Aydar Bey?
3: Şöyle şunu kastediyorum.
1: Yani
3: şimdi bu yapının söz konusu yapının Almanya'da, yani bu tür yapıların güçlenmesinin iki yolu var. Birincisi gerçekten bir dış istihbaratın varlığı. İkincisi de içeride bir siyasal destek. Dolayısıyla bu yapıya ilişkin olarak geçmişten bugüne kadar bir siyasal desteğin sağlandığı, bir siyasal korumanın sağlandığı, işte milletvekilliklerin yapıldığı vesaire falan, bunlar kamuoyuna yansıdı. Bu kendiliğinden büyüyen, kendi dinamikleriyle şekillenen bir süreç olmadığını, bunun hakikaten ciddi bir biçimde özellikle bu yapıya ilişkin olarak yurt dışında, Almanya'da söylenen şöyle bir ifade var. Bu yapıdan izinsiz Almanya'da iş yeri bile açamazsınız. Yani o kadar güçlü bir referans ki bu konuştuğumuz yapının, ciddi bir referans değeri var. Alman hükümetine, Alman devletine bu yapının referansıyla gittiğiniz zaman çok ciddi bir biçimde önünüz açılıyor. Yani bazen devlet orada
2: Almanya'da çok etkiler
3: aracılığıyla.
2: Çok özür dilerim Ali Haydar.
3: Tabii.
2: Şu noktada çok önemli. Normalde bizim gurbetçi vatandaşlarımız Almanya'da bir dönüm ya da iki dönümlük bir araziyi, 2000 metrekarelik bir alana cami yaptırmak istediklerinde Almanya'da çok büyük bürokratik engellerle karşılaşıyorlar.
1: Yani
2: 10 yılda alamayanlar var. Almanya'ya, Avrupa'ya gittiğimiz her dönemde gurbetçi vatandaşlarımız bize anlatıyor. Geçmişte FETÖ nasıl kolay okul açabiliyorsa aynı şekilde bu yapı kur işçiler de istediği merkezi açabiliyor.
1: Nasıl
2: Almanya'da şu anda
1: yani
2: bak
1: nedir?
2: 600'ün çok üzerinde sevgili Semiha Şahin, 600'ün üzerinde bu yapının merkezi var. Ve 400'ün üzerindeki merkez kendi mülkiyetinde. Yani Almanya'da mülk sahibi olmak çok kolay bir şey değildir. Yani 1 milyon eurodan değerlendirmek lazım. Yanı sıra 2023'te senin de az önce işaret ettiğin Köln'deki merkezin temel atma

0: Töreninde kim var? Alman şansölyesi Steinmeier. Dönemin şansölyesi. Yani bu aslında birçok şeyi bize çok net bir şekilde ifade ediyor.
1: Devletin himayesine girmiş bir örgüt aslında. Yani bahsetti, çok önemli.
0: Peki Almanya'da, Avrupa'da bu kadar...
2: Ferhat Murat nasıl bu kadar etkili olabiliyor?
0: Şimdi şöyle etkili oluyor.
2: Sıradan vatandaş bunu yapamazken...
0: Yapamaz. Çünkü Almanya'nın istediği şekilde hareket etmeniz lazım.
2: Mesela
0: Türkiye'nin içerisinde her ilçede, her neredeyse belde dediğimiz noktada Kur'an kursları adı altında orada eğitim veriyorlar. Bu doğru. Lafsi olarak Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorlar. Lakin iç cephenin çok güçlenmesi gerektiği bir dönemde de ayrıştırıcı süreçlerin içerisine girebiliyorlar. Siyasilerle kendi oy güçlerini kullanarak pazarlık yapabiliyorlar. Ki bu iktidar partileriyle değil. Üç, FETÖ'den boşalan boşluğun bazı noktalarda doldurulması adına çalışmalarda yürütebiliyorlar. Dolayısıyla buraların bence çok önemli görülmesi lazım.
2: Yani Almanya'nın kontrolünde biraz.
0: Almanya...
2: Biraz ne isterse.
0: Evet, Almanya kullanacağı bir unsura her türlü kolaylığı yapabilir. Ya da peki, bir başka ülke. Dolayısıyla bizim vatandaşlarımız orada Diyanet'in atadığı imam için ciddi bir mücadele verip orada cami yaptıramazken, ayrıca Avrupa'da Milli Görüş Teşkilatı'nın çok ciddi bir yapılanması var. Mesela onlara sağlanmayan kolaylık FETÖ'ye geçmişte sağlandı. Şu günde bu yapıya sağlanıyor. Hatta FETÖ'ye şu anda da sağlanıyor. Yani Almanya üzerinden değerlendirecek olursak. Dolayısıyla bu ilişkiyi bile zaten çözdüğünüzde çok rahatlıkla aslında sonuca
2: peki,
0: ulaşmak
2: ilişki
0: mümkün.
2: Peki demişken şunu da sorayım. Hatta Bülent Bey, sizden alayım yanıtını. Ali Haydar Bey, siz de önce bir Ali Haydar Bey tamamlasın, ardından size geleyim. Şimdi İdris Naim Şahin 2019'da Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor. Ardından 2023'te İyi Parti'nin milletvekili adayı. Şimdi bu durumda kurişlerle diyeyim, İdris Naim Şahin arasında bağlantı siyasi mi? Çünkü İyi Parti'ye destek açıklamalarını da gördük. Ne dersiniz?
3: Şöyle yani Sayın İdris Naim Şahin kaymakam olarak göreve başlamış. İçişleri Bakanlığı'nda 94 yılına kadar ve kaymakamlıklar yapmış. 94'ten itibaren Sayın Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından itibaren de onunla birlikte genel sekreterlik yapmış.
0: Parti genel sekreter yardımcılığı.
3: Genel sekreter de
0: bir dönem yaptı galiba.
3: Sayın Erdoğan'la beraber AK Parti'nin kuruluşundan önce de ciddi bir yol arkadaşlığı, beraber parti kurdular. 10 yıllık bir süreç gibi AK Parti'nin kurumsallaşmasında genel sekreterlik yaptı. Sonra İçişleri Bakanlığı yaptı. Yani dolayısıyla hatta bildiğim kadarıyla Sayın Erdoğan'la beraber İstanbul İmam Hatip mezunu, o dönemden gelen bir tanışıklar var. Yani Sayın İdris Naim Şahin'in ne FETÖ'yle ne de işte Süleyman Hilmi Tunağan'ın ekibiyle geçmişte bir yol arkadaşlığı ya da şey yok bildiğim kadarıyla. Yani daha ziyade hep milli görüş ekseninde ilişkiler kurmuş. Onlarla birlikte yol yürümüş bir isim. Ama nihayetinde işte AK Parti'nin de bir başka, mesela soy ismi Deniz Olgun olan milletvekili oldu. Kurucusu var. Yani dolayısıyla siyasi partilerin yani sosyolojik tabanı olan gruplarla bu tarz diyaloglar geliştirmesi Türkiye'de ne yeni ne de bundan sonra son olacak. Yani nihayetinde seçime doğru giderken birçok cemaat ve tarikat olarak bilinen vakıfların Sayın Erdoğan'a destek açıklamalarını da görüyoruz. Evet. Yani bunlar nihayetinde dernek ve vakıflar da siyaset yapmasının önü açıldığı için şu an gayri resmi bir şey değil yani. Aslında tehlikeli olan şey kendisini alenen ortaya koymadan perde arkasında belli bazı destek ilişkilerini yapılıyor olması. Yoksa her sivil toplum kuruluşunun siyaset yapma hakkı olduğu gibi her sivil toplum kuruluşu da hangi siyasi partiyi desteklediğini çok rahat karar verebilmeli. Bundan dolayı ne iktidarın hedefi haline gelmeli ne de muhalefetin de iktidara destek veren bu tür yapıları şeytanlaştırmasını da doğru görmemek lazım. O açıdan hani sadece ben Sayın İdris Naim Şahin o dönemde aslında Saadet Partisi'nden de aday olurdu. 2023 seçimleri için söylüyorum. Ama bir ittifak durumu söz konusu olduğu için Saadet Partisi'nde seçime katılmadığından dolayı Ordu'dan İyi Parti'den gelen bir teklifi değerlendirip Ordu'dan İyi Parti'den aday olmayı tercih etti. Yoksa İyi Parti içerisinde siyaset yapmış ve yapmayı tercih etmiş bir durumu yok. Bildiğim kadarıyla yani bu Süleyman Hilmi Tunağan'ın öğrencilerinin Ordu'da çok fazla bir etkinliğinin de olmadığını. Çünkü ağırlıklı olarak Antalya, Isparta, Burdur gibi çevrelerde daha etkinler. Karadeniz'de pek etkilerini olduğunu
2: zannediyorum. Yani burada İdris Naim

0: Yani İyi Parti adaylığı Süleymancılarla olan bir ilişki sebebiyle olmadığını net söyleyebilirim.
1: Şunu söyleyebiliriz
2: burada
1: belki.
2: Bir siyasi bağlantısı, bağı vardır der misiniz İdris Naim Şahin için?
0: Yani şöyle, Beraat Hizmet esastır. Benim tanıdığım İdris Naim Şahin bu yapıyla herhangi bir bağ olduğunu zannetmiyorum. Hmm. Ama niyetinde yani İçişleri Bakanlığı yapmış, uzun yıllar AK Parti içerisinde siyaset yapmış herkes bu yapıları çok yakından ilişki içerisinde girmiştir,
2: yani tanıyordur. Yani varsa da bu tuhaf bir şey değil.
0: Bireysel değildir. Zaten AK Parti'nin o yapılarla belli diyalogları vardı yani. Dolayısıyla evet. Genel sekreteri yapmış birinin bu yapıyı tanımıyor olması mümkün değil. Sayın Erdoğan ne kadar tanıyorsa Sayın İdris Naim Şahin de en az o kadar tanıyordur yani. Ama ben özel bir hani bir müntesiplik, intisap anlamında diyorsanız, hani o yapının bir ferdi diyorsanız, ben öyle bir şeye ihtimal dahilinde görmem.
2: Size geleceğim. Ali Aydar Bey'in sözü yarım kalmıştı. Bir tamamlasın. Buyurun.
1: Şimdi burada aslında sadece İdris Naim Şahin özelinde değil, aslında çok kapsamlı bir durumla karşı karşıyayız. Birincisi elbette ki güvenlik boyutu. FETÖ meselesinden sonra devletin almış olduğu çok net bir karar var. Yabancı istihbaratla ilişkili hangi sivil toplum kuruluşu olursa olsun bunların yaşam dünyasına nüfuz etmelerini engelleme çabası. Dolayısıyla bence bu operasyonları bunun bir doğal bir sonucu olarak görmek gerekiyor. Yani dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir devleti kendi içinde başka devletlerin, başka istihbaratların büyüttüğü, desteklediği hem finansal olarak hem başka türlü insan kaynağı olarak ya da insan kaynağının devşirilmesi konusunda, çünkü bu bahsedilen yapının Türkiye'den Almanya'ya insan götürme, Almanya'daki insanlara istihdam sağlama konusunda da çok ciddi bir etkinliği olduğu biliniyor. Yani insanlar mecburiyetten ve zorunluluktan kaynaklı olarak bu tür yapılara entegre olabiliyorlar. Şimdi işin güvenlik boyutu elbette ki önemli ve 15 Temmuz sonrasında devletin istihbarat meselesine çok farklı bir yaklaşımı gelişti. Daha ulusalcı diyelim, daha milliyetçi diyelim, daha milli diyelim, ne derseniz deyin. Aha. Ama kendisini koruyan bir perspektif geliştirdiği çok net. Bu görülüyor. Yani FETÖ benzeri bir yapıya bir daha izin verilmeyeceği konusunda bir karar almış durumda. Şunu söylüyor, elbette ki bir takım dinsel pratikler üzerinden kendinizi geliştirebilirsiniz ya da kendi alanınızda, bu dinsel alanda bu pratiklere ya da o yaşam tarzına uygun her türlü etkinliği yapabilirsiniz. Ama ticaret yapamazsınız, ama başka ülkelerle içli dışlı olamazsınız, başka istihbarat yapılarının Türkiye içerisindeki bir takım operasyonlarına zemin hazırlayamazsınız. Çünkü bunların içerisinde yarın öbür gün çok farklı amaçlarla kullanılabilecek olan insanlar da olabilirdi. Hatırlıyorsanız FETÖ'cü bir polis çıktı, Rus büyükelçisini öldürdü. Yani Türkiye ve Rusya ilişkilerini bambaşka bir, evet, sürece götürecek bir dehşet bir sabotajdan söz ediyoruz. Şimdi bir boyutu bu. Diğer mesele de şu. Yani bu insanların gerçekten ülke içerisinde de, sadece bu mevcut iktidar için söylemiyorum, her siyasal parti bu tür yapılara çok hazır bir oy deposu olarak bakıyor. Yani gidiyorsunuz, işte konuşuyorsunuz, ondan sonra o yapının işte başında kim varsa, size destek kararı alıyorsa, onun yanında yöresinde yer alan herkes de size destek olabiliyor. Bu da çok doğru bir şey değil. Bu da bizim anladığımız anlamda demokratik siyasetle uyuşan ya da kabul edilebilir bir tutum değil. Bunların zaman zaman farklı partilerle çıkarları gereği, kimden çıkarları varsa yerel yönetimlerde başka davranabiliyorlar, yerel seçimlerde, genel seçimlerde başka davranabiliyorlar. O yüzden bu kadar siyasetle, sermaye ile, yabancı örgütlerle iç içe geçmiş örgütlenmelerin Türkiye açısından son derece zararlı sonuçlar doğurabileceği görülmüştür. Ben bütün bu operasyonları bunun bir sonucu olarak, peki, görüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Hı hı. İdris Naim Şahin meselesinde İdris Naim Şahin'in çok daha gerçekçi ve toplumu ve kamuoyunu tatmin edici açıklamalar yapması gerekiyor. Bu yapılan açıklamanın ben kimseyi tatmin ettiğini düşünmüyorum. Sonuçta kendisine tahsisli bir aracın, çünkü siz kendi aracınızı herhangi bir aracı kiraladığınız zaman aracı elbette kendinize ait bir aracı kiralayabilirsiniz. Ama o tahsisi, size sağlanan güvenlik önlemini, devletin güvenliğini kiralayamazsınız o kişiye. O kişiye onu tahsis edemezsiniz. O kişi o arabayı kullanamaz. Yani herhangi bir işte üzerinde, peki, çakar bulunan ya da işte geçiş üstünlüğü olan bir araçta siz yoksanız

0: Ona da zaten o araç çekiliyor ve ceza kesiliyor.
1: Peki. Şimdi bir görselimiz var. Az önce konuştuk ya, bu Köln'de 70 milyon euroluk tartışılan merkez. Biraz özelliklerini gösterelim izleyenlere. Evet, yaklaşık maliyeti 70 milyon euro. Kullanım alanı devasa, ki şurada zaten fotoğrafı da var. Köln'de bulunan bu merkezin.
2: Evet.
1: Siz de ifade etmiştiniz Ferhat Bey, Almanya'da 300'e yakın şubesi var.
2: Daha da fazla oldu. 300'ün üzerindekileri kendi mülkü. Kiralama yöntemiyle de yaptıkları bir takım merkezler var ama bu 300'e yakın şube biraz daha üzerinde. Bunlar büyük merkez diyebileceğimiz. Brüksel'de mesela çok büyük bir merkezleri var. Berlin'de keza.
1: Ta Avustralya'da varlar.
2: Tabii. 157 ülke.
1: Evet. Bu arada siz de yine oraya da dikkat çekmiştiniz. Alman şansölyesinin bu merkezin açılışına katılıyor olması. Zaten bu da birçok şeyi anlatıyor baktığımızda.
2: Yani bu VIX oradaki yapılanmanın ismi. Bu arada kurumsal kimliği bu şekilde.
1: Ne demek
2: onun
1: o?
2: Önünde. Onun bir açılımı var. Alman ifadeler ama sonunda yine benzer Türkçe ifadeleri de kültür vakfı gibi bir şey yani. Şu kısmı Kültür Vakfı olarak geçiyor. Bu kısmı da daha böyle oranın lokal
1: isimleri. İçinde öğrenci yurdu, eğitim alanı, işte 881 kişilik bir mescit, yönetim merkezi, konferans salonları, kütüphane ve sosyal alanları var.
2: Şimdi ilginç noktalardan bir tanesi bak, Köln Belediyesi destek verdi. Hangi konuda? İmar, planlama ve mimari süreçte destek veriyor.
1: Hani resmi izinleri sağlıyor.
2: Bürokratik olarak önünü açmanın ötesinde bir yandan da mimari süreçte de destek sağlıyor. Yani işin yapısal kısmına da katma değer sağlayan bir yaklaşım söz konusu. Yani bu normal bir şey değil. Yani bir güya tırnak içinde Türkiye'de yaşayan, daha doğrusu Türk vatandaşı olan insanlara hizmet vermek için açılmış bir eğitim işte ya da farklı merkezlerin, öğrenci yurdunun da içinde olan bir yere bu kadar hassasiyetle Alman devletinin yaklaşması nerede makul olabilir? Diğer örgütlerin, diğer yapılanmaların, işte az önce örneğini verdim, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı yıllardır Almanya'da çok faal faaliyetler yürütür ve çok şeffaf bir şekilde bunu da yürütür. Ama ben biliyorum, birçok yöneticisiyle geçmişte görüştüm, Alman devletinin çok da böyle kolay önlerini açmadığı ortada. Dolayısıyla bir etkinlik yaparken bile, hani bırakın bir merkez açmayı, bir konser yapılacak, bir organizasyon yapılacak, bir söyleşi yapılacak. Burada bile çok zorluklar çıkartıldığını biliyorum.
1: Evet.
2: Ayrıca bakın, İslamofobyanın Avrupa'da en yüksek olduğu bir zaman diliminde kendisini dini bir cemaat adı altında gösteren bir yapıya Alman devletinin bu kadar destek vermesi de hayatın olağan akışının içerisine görülebilecek bir nokta değil. Bunun da altını çizmiş olalım. Şu konuyu belirteyim. Bir, İdris Naim Şahin'in az önce sevgili Bülent Kaya da bahsetti. Geçmişinde gerçekten FETÖ ve Süleymancılar denen yapıyla herhangi bir ilişkisi yok. Uzunca bir süre. Az önce ben biraz vurguladım esasen. İçişleri Bakanlığı sürecine kadar o süreçte bir şekilde artık ne olduğu bilinmiyor. Bazı konular, bazı konuşmalar yapılıyor ama FETÖ ile, daha doğrusu FETÖ ne derse onu yapmak zorunda kaldığı gibi bir kanaat söz konusu. Dolayısıyla Süleymancılarla da FETÖ'nün benzer uygulamalara imza attığını görüyoruz. İşte Glopper uygulaması, yani bir dini cemaatin gizli bir yazışma programında
1: niye var?
2: Haberleşmesi normal mi? Değil. İşte yurtlarında veya merkezlerinde evrak imha makinesinin olması normal bir şey mi? Değil. 100 milyar liradan fazla bir parayı yurt dışına kaçırması normal bir şey mi? Değil. Ticaret üzerinden şirketleri aracılığıyla Türkiye ekonomisine yapmayı arzu edebileceği bir sürecin içerisinde olması normal mi? Değil. Yani bunları artırabiliriz. FETÖ'de de benzer bir durum söz konusuydu. FETÖ'nün 2016'da 15 Temmuz'da başarısız olmasının ardından yurt dışındaki bazı istihbarat servisleri, ki Almanya başta olmak üzere farklı istihbarat servisleri, FETÖ'nün bir muadilini Türkiye'de oluşturmak, o boşluğu doldurmak adına bu yapıyla ilinti kurmuş olabilir.
1: Bu arada mezara açılan Süleymancıların lideri için de yeni bir iddia var. Poşetle boğuldu mu acaba?
2: Evet.
1: Soru bu. Şimdi o soruşturma devam ederken Arif Ahmet Denizolgun'un, yani Kuriş'ten önceki liderin ölümü şüpheli bulundu. Mezarı açıldı. Abisi Mehmet Beyazıt Denizolgun diyor ki, kardeşinin poşetle ağız ve burnu kapatılarak boğulmuş olabileceğini öne sürüyor. Şimdi ekimotik alanların boynundaki